0: Adam Resulullah'ın sağından gelerek aynı suali bir kere daha sorar. Resulullah yine güzel ahlaktır buyurur. Adam bu defa Resulullah'a sol taraftan gelir ve aynı suali sorar. Fakat aynı cevabı alır. Adam bu defa arkadan gelir ve aynı soruyu sorar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyu sorana dönerek "Anlamıyor musun? Din kızmamak demektir." buyurur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordular. "Şum, uğursuz nedir?" "Kötü huydur." buyurdular. Adamın biri Resulullah'a "Bana vasiyet et, öğüt ver." dedi. "Nerede bulunursan bulun, Allahü Teala'dan kork." buyurdular. Adam "Arttır ya Resulallah." dedi. Resulullah "Kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki o iyilik günahı gidersin." buyurdu. Adam yine "Arttır ya Resulallah." dedi. Resulullah "İnsanlarla güzel geçin." buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem "Hangi amel daha makbuldür?" diye sordular. Cevabında "Güzel ahlaktır." buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte "Allahü Teala ahlak ve hilkatini güzel yaptığı kimseyi cehennemine yedirmez." buyuruldu. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh diyor ki Resulullah'a bir kadın hakkında "Gündüz oruçlu ve gece uyanıktır. Daima ibadet eder. Buna rağmen komşularıyla iyi geçinmez. Onlara çirkin sözler söyler. Kötü huylu bir kadındır." dediler. Bunun üzerine Resulullah "Onda hayır yoktur. O cehennemliktir." buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ın "Mizana ilk konacak güzel ahlak ve cömertliktir." buyurduğunu haber verdi. Allahü Teala imanı yarattığı zaman iman "Allah'ım beni takviye et." diye yalvardı. Allahü Teala da onu güzel ahlak ve cömertlikle takviye etti. Allahü Teala küfrü yarattığı zaman küfür de aynı şekilde takviye istedi. Allahü Teala da onu kötü huy ile takviye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde "Allahü Teala bu dini kendi zatı için halis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman dininizi bu iki hasletle süsleyiniz." buyurdular. Resulullah'a "İman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir?" diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ahlakı güzel olandır." buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Siz mallarınızla insanlara yardımı yetiştiremezsiniz. Yardıma malınız yetmez. Hiç olmazsa onları güler yüz ve güzel huyu ile hoşnut etmeye gayret ediniz." buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise "Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da ameli bozar." buyurdular. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerire radıyallahu anh "Sen Allahü Teala'nın güzel yarattığı bir kimsesin. O halde ahlakını da sen güzelleştir." buyurdu. Resulullah yüz ve ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Şöyle dua yaparlardı: "Allah'ım, hilkatimi güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umumiyetle şöyle dua yaparlardı: "Allah'ım, senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak isterim." başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Mü'minin kerem ve iyiliği, dini, hasep ve asaleti güzel huyu, mürüvvet ve insanlığı ise aklıdır. İbn-i Hibban'ın Üsame bin Şüreyk'ten rivayette, Bedeviler Resulullah'a, kula verilenlerin en hayırlısı nedir diye sordular. Resulullah cevabında, güzel ahlaktır buyurduğuna şahit oldum dedi. Taberani'nin Ebu Hüreyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde benim için en sevimliniz ve bana en yakın olanınız ahlak yönünden en güzel olanınızdır buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anhuma dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendisinde şu üç haslet veya bunlardan biri bulunmayan kimsenin hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. 1. İsyandan kendisini alıkoyacak takva ve Allah korkusu. 2. Kötüye karşı susmasını bildirecek hilim, yumuşaklık. 3. İnsanlarla geçim sağlayacak güzel huy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacakları zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana güzel ahlak ihsan eyle. Zira senden başka kimse güzel ahlak ihsan edemez. Allah'ım, beni kötü huylardan koru ve uzaklaştır. Enes radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah'ın huzurundaydım. Şöyle buyurdular. Güneşin donmuş suyu eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte, güzel ahlak kişinin saadetindendir buyuruldu. Resulullah bir hadis-i şeriflerinde yümn yani bereket güzel huydur buyurmuşlardır. İbn Mace ve İbn Hibban'ın Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerinden rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Resulullah Ebu Zer'e hitaben tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asalet olamaz buyurdu. Enes radıyallahu anh diyor ki, müminlerin annesi Ümmü Habibe radıyallahu anha, Resulullah'a, ya Resulallah, bir kadın dünyada iki kocaya varmış. Kadın ve iki kocası da cennetlik. Kıyamette bu kadın bunlardan hangisine varacaktır? Diye sordu. Resulullah cevabında, dünyada kadına göre ahlakı güzel olana varacaktır. Ey Ümmü Habibe! Güzel huy, dünya ve ahiretin hayrına muadildir, buyurdu. Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah, muvaffak olmuş bir Müslüman, güzel ahlak ve keremiyle, gündüz oruçlu ve gece kaim mertebesine ulaşır. Diğer rivayette, en sıcak ve uzun günün ortasında susuyanların derecesine yükselir, buyurmuşlardır. Herâiti, Abdurrahman bin Semure'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dün gece acayip bir şey gördüm. Ümmetimden birini dizleri üzerine çökmüş, Allah-u Teâlâ'nın huzuruna girecek, fakat buna mani bir perdesi var. Bu sırada güzel ahlakı gelerek onu Allah-u Teâlâ'nın huzuruna iletmiştir, buyuruldu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul, ibadete zayıf olduğu halde, güzel ahlakı sayesinde ahiretin yüksek derece ve şerefli menzillerini kazanır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmek için izin istedi. İçeride Resulullah'tan daha yüksek sesle konuşan kadınlar vardı. Kadınlar Hazreti Ömer'in içeri gireceğini anlayınca hemen kendilerine çekidüzen verdiler ve bir kenara çekilip sustular. Resulullah onların bu haline gülerken Hazreti Ömer içeri girdi ve "Anam babam size feda olsun ya Resulallah. Niçin güldünüz?" diye sordu. Resulullah, "Şu yanımda bulunan kadınlara şaştım. Senin sesini duyar duymaz hemen toplanıp kendilerine çekidüzen verdiler." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Siz benden ziyade hürmete layıksınız ya Resulallah." dedi. Sonra kadınlara dönerek, "Ey nefislerine düşmanlık edenler! Resulullah'tan korkmuyor da benden mi korkuyorsunuz?" dedi. Kadınlar, "Evet, ondan korkmuyor ve senden korkuyoruz. Çünkü onun tabiatı yumuşaktır. Sen ise sert ve ağır tabiatlısın." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Hattab'ın oğlu! Nefsimi yedi kudretinde bulunduran Allahü Teala'ya yemin ederim ki, şeytan herhangi bir yolda seninle karşılaşırsa, hemen yolunu değiştirir ve senin gittiğin yoldan başka yola sapar. Yani şeytan bile senden korkar." buyurdu. Âişe'den radıyallahu anha rivayet edilen bir hadis-i şerifte, "Kötü huy, bağışlanmayacak bir günah, kötü zan ise kokan bir günahtır." buyuruldu. Lokman Hekim ile oğlu arasında geçen sorulu cevaplı konuşma. Bir insanın en iyi hasleti hangisidir? Din. İki kişi olurlarsa, din ve mal. Üç kişi olurlarsa, din, mal ve haya. Dört kişi olurlarsa, din, mal, haya ve güzel huy. Beş kişi olurlarsa, din, mal, haya, güzel huy ve cömertliktir. Altı kişi olurlarsa, "Oğlum, saydığım şu beş haslet kimde bulunursa, o zat müttaki, pâk ve temizdir. Allahü Teala'nın dostu olup şeytandan uzaktır." Ahlak ile ilgili şu hadis-i şeriflerde çeşitli kaynaklardan alınmıştır. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. Tirmizi Hakim. İnsan güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy, insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. Taberani, ibadetlerin en kolayı ve en hafifi, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme dikkat ediniz. İbni Ebiddünya, kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Şaka ile veya yanındakileri güldürmek için olsa bile yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Buhari, Müslim. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça, Allahü Teala da ona yardımcı olur. Müslim. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyacını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Taberani. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Taberani İbni Ebiddünya. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse bir din kardeşinin bir işini yaparsa binlerle melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. İbn-i Mace. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz hesapsız cennete gider. İbni Ebiddünya. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert, öfkeli olanlara yardım etmez. Taberani. Yavaş, yumuşak davranmak Allahü Teala'nın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Ebu Ya'la. İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. İbn-i Hibban. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. İsfahani. Dikkat ediniz. Size haber veriyorum. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgiyene ihsanda bulunsun. Kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Taberani. Din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Tirmizi. Ahlak hakkında büyüklerin sözleri. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Hasan-ı Basri. İnsan güzel ahlakı sayesinde cennetin yüksek derecelerine yükselebilir. Buna karşılık abid olsa da kötü huyu sebebiyle cehennemin derinliklerine yuvarlanabilir. Enes bin Malik. Rızık hazineleri ahlak güzelliğindendir. Yahya bin Muaz. Kötü huylu insan kırılmış saksı gibidir. Ne saksıdır ne de çamur. Vehb bin Münebbih. Güzel huylu kötü bir insanın bana arkadaş olması, abid ama kötü huylu bir insanın arkadaş olmasından daha sevimlidir. Fudail. İbn-i Mübarek bir yolculuğunda kötü huylu bir insan ile arkadaş olur. Adamın her dediğini yapmaya gayret eder. Eziyetlerine katlanır ve onu darıltmamaya çalışır. Yolculuk sona erip ayrıldıkları zaman İbn-i Mübarek sanki iyi bir arkadaşını kaybetmiş gibi ağlar. Ağlamasının sebebini kendisinden sordukları zaman şöyle der: buna acıdığım için ağlıyorum. Çünkü ben kendisinden ayrıldım. Fakat onun kötü huyu hala kendisiyle beraber. İbn-i Mübarek, kişinin ilmi ve ameli az olsa da, dört şey onu üstün mevkilere yükseltebilir. Bunlar da hilim, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bu dört şey imanın kemalidir. Cüneyd-i Bağdadi, tasavvuf dediğin ahlaktır. Ahlakını güzelleştirip arıtan, tasavvufunu arıtmış olur. Kettani, ahlak ile insanlar arasına karışınız. Fakat amellerinde ayrılınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kötü huy öyle bir günahtır ki, onunla beraber işlenen çok günah zarar vermez. Yahya bin Muaz-ı Razi, her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. İbni Abbas radıyallahu anhuma, yükselenler hep güzel huyları sayesinde yükselmişlerdir. Ahlakın kemal mertebesine de ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yükselmiştir. Ata, güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan-ı Basri, güzel ahlak, kimseye husumet etmemek ve bunu Allah-u Teâlâ'yı daha iyi bildiği için yapmaktır. Vasıtî, güzel ahlak, Allah-u Teâlâ'dan razı olmaktır. Ebu Osman Magribi, güzel ahlakın en aşağı derecesi, eziyete katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zalime merhamet etmek, onun yarlıganmasını dilemek, ona şefkatle muamele etmektir. Sehl-i Tüsteri, güzel ahlak, rızk hususunda Allah-u Teâlâ'yı töhmet altında bulundurmamak, yani rızkına kefil olduğuna emin olmak, ona güvenip sükun ve huzur bulmaktır. Her hususta gerek seninle Rabbin arasında ve gerek seninle halk arasındaki hususlarda ona itaat edip isyan etmemektir. Sehl-i Tüsteri, ahlak üç hasletle aranır. Onlar da haramdan uzaklaşmak, helali aramak ve aile efradına imkan nispetinde genişlik göstermektir. Hazreti Ali radıyallahu anh, hakkı düşündükten sonra halkın eziyetlerine aldırış etmemendir. Hallacı Mansur, güzel ahlak Allahü Teala'dan başka bir düşünce ve telaşen olmamaktır. Ebu Said el-Hıras, güzel ahlak kızmamaktır. Abdullah bin Mübarek, İyi ahlak herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken, otururken hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Marifet ehliyle otururken huzur içinde bulunmaktır. Gaye bu zatlardan istifade ise bundan başka yolu yoktur. Adi bin Müsafir Emevi, size sıkıntısı ve zorluğu olmayan övülecek bir şey söyleyeyim mi? Güzel ahlak, çirkin ve beğenilmeyen şeyi terk etmek. En kötü hastalık da alçak ve düşük ahlak, çirkin sözleri söylemektir. Ahnef bin Kays, İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olmaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Ebu Bekr Vasıtî, İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek veli ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Ebi Midyen Magribi, ahlak, Allahü Teala'nın sana ihsan ettiklerini büyük, senin onun rızası için yaptıklarını küçük görmendir. Ebu Muhammed Razi. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Ebu Osman Hiri. Güzel ahlak Allahü Teala'nın takdirine razı olmaktır. Ebu Osman Magribi. Hulûk-ı azim en güzel ahlak Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra halktan gelen eza ve cefanın insana tesir etmemesidir. Hallâc-ı Mansur. Ahlak iyi olmadıktan sonra kılınan namazın, tutulan orucun çok olmasının önemi yoktur. Hatta sadaka ve mücahede bile hiçtir. Bu yolda yükselenler ne namazla ne de oruçla yükseldiler. Ne sadaka ile ne de mücahede ile üstün dereceler buldular. Yükselen ancak iyi huyla yükseldi. Çünkü Resulullah Efendimiz kıyamet günü bana en yakın olanınız huy ve ahlak bakımından en güzel olanınızdır buyurdu. İbni Ata, ahlakın en güzeli gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. Rislan Dimeşki, en kötü huy takdir edilene karşı durmaktır. Ezelde takdir edileni arzu ve dua ile değiştirmeyi istemektir. Ebu Bekir Vasıtî, iyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olmaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Ebu Bekir Vasıtî, kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Ebu Bekir Verrak, avamın kalpleri saf, dilleri temiz olmalı ve bununla namusunu korumalıdır. Bu huylardan nasipsiz olanların işi gücü kötülük olur. Onlar şeytana iş bırakmazlar. Ebu Bekir Verrak, güzel ahlaklı olmak insanın elindedir. Bazıları insanın dış görünüşü değişmeyip yaratıldığı şekilde kaldığı gibi, mesela kısa uğraşmakla uzun olmaz, uzun da kısa olmaz, çirkin güzel olmaz deyip kalbin sureti olan ahlak da değişmez diyorlar. Yanılıyorlar. Şayet böyle olsaydı, terbiye etmek, riyazet çekmek, nasihat vermek, iyi tavsiyelerde bulunmak boş ve lüzumsuz olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahlakınızı güzelleştiriniz buyurdu. Buna nasıl boş ve imkansız denebilir? Zira hayvanı bile hırçınlık ve serkeşliğinden alışkanlık ve yumuşaklık haline çevirmek mümkün oluyor. En vahşi hayvanlar bile güzel bakımla ehlileştiriliyor. Kalp hallerini yukarıda anlatılana benzetmek yanlıştır. İşler iki kısımdır. Bazıları insanın isteği dışındadır. Mesela hurma çekirdeğinden istese de elma fidanı çıkmaz. Ama bakarak, büyüterek ondan hurma ağacı olur. Bunun gibi hışım ve şehvetin aslını insanın isteğiyle gidermek mümkün değildir. Ama hışm ve şehveti riyazet ile mutedil hale getirmek mümkündür. Bu da tecrübe ile sabittir. Fakat bazı huy hakkında daha zor olur. Bunun zorluğunun iki sebebi vardır. Biri, yaratılışta o huy kuvvetli yaratılmıştır. Öbürü de uzun zaman o huy ve ahlakının arzularını yapmıştır. İnsanlar bunda dört derecedir. Birinci derece, saf olup iyiyi kötüden ayıramaz. Huyunda bir iyileşme ve kötüleşme olmayıp yaratıldığı şekilde kalan kimsedir. Bu ise düzelir ve çabuk ıslah olur. Kendisine iyi ahlakı öğretecek fena ahlakın zararlarını bildirecek, yol gösterecek bir kimse lazımdır. Bütün çocuklar küçükken böyledir. Onların yolunu baba ve anneleri çizerler. Onları dünyaya haris ederler. İstedikleri gibi yaşamaları için onları salıverirler. Böylece baba ve anneleri çocukların dini bakımdan kanlarına girmiş olur. Bunun için Allahü Teala Tahrim Suresi 6. ayetinde "Ey iman edenler! Kendinizi ve aile halkınızı öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır. O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki çok sert, çok kuvvetlidirler. Allah kendilerine ne emrettiyse ona isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar." buyurdu. İkinci derece. Henüz bozuk bir itikada saplanmamış fakat daima şehvet ve gazabına uymayı huy edinmiştir. Bununla beraber bunları yapmanın iyi olmadığını da bilir. Bunun işi daha zordur. Zira iki şeye ihtiyacı vardır. Biri bozuk ahlakı çıkarmak, ikincisi iyilik tohumunu ona ekmektir. Fakat onda bunun için ciddiyet ve liyakat meydana gelirse çabuk düzelir ve kötü huylardan kurtulur. Üçüncü derece. Ahlakı kötüleşmiş olup yaptığı işin kötü olduğunu da bilmez. Hatta bu huyunu kendisi güzel görür. Böylesinin düzelmesi çok nadirdir. Dördüncü derece. İşlediği kötülüklerle övünendir. Bunu makbul iş sanır. Bazı insanların "Ben şu kadar insan öldürdüm, şu kadar şarap içtim" demesi gibi. Bu Allahü Teala tarafından bir saadet gelmeyince ilaç kabul etmeyen bir hastalıktır. Ahlakı düzeltme yolu. Kötü huyu kendinden atmak isteyen için bir yol vardır. O da o huyun yapmak istediği her şeyi yapmamak, ona muhalefet etmektir. Zira şehveti muhalefet etmekten başkası kırmaz. Her şeyi zındı tersi kırar. Sıcaklıktan meydana gelen hastalığın ilacı soğukluktur. Hışımdan yani hiddetten meydana gelen her hastalığın ilacı tevazu ve alçalmadır. Cimrilikten meydana gelenin ilacı ise mal vermektir. Bütün huylar bunun gibidir. O halde iyi işlere adet eden de iyi huylar meydana gelir. Şeriatın iyi işleri yapmayı emretmesinin sırrı da budur. Zira bu iyi amellerden maksat kalbi çirkin suretten iyi surete çevirmektir. İnsanın zorla adet edindiği şey onun tabiatı olur. Bir çocuk daha başlangıçta mektepten ve ilim öğrenmekten kaçar ve ona zorla ilim okutulursa onun tabiatı olur. Bunun gibi güvercinle oynayan, satranç veya kumar oynamayı adet edenler huyları olduğu için bütün dünya rahatlığını ve elinde olan her şeyi ona verirler. Bu işlerden asla el çekmezler. Hatta tabiatına uymayan şeyleri yapa yapa tabiatı şeklini alır. Hilekârlığa, dolandırıcılığa alışan, dayak da yese, eli de kesilse dayanır. Hatta bununla iftihar da ederler. Çöpçüler, hacamatçılar, yaptıkları işlerle alimlerin ve sultanların birbirine övündükleri gibi övünürler. Kadın gibi olan erkekler bile yaptıkları pis işle birbirlerine övünürler. Bütün bunlar adet etmenin neticesidir. Hatta öyle insanlar vardır ki, kil yemeyi huy edinir. Yemezse duramayacak hale gelir. Hastalığı ve ölümü göze alır da yine yer. O halde tabiatın zıddı ve muhalifi adet ile aynı oluyorsa, yemek ve içmenin bedene uygun olması gibi tabiata uygun olan şeylerin adet yoluyla tabiat edinilmesi daha kolay olur. Allahü Teala'yı tanımak, ona itaat etmek, şehvet ve gazabına hakim olmak, insanın kalbinin yaratılışına uygundur. Çünkü kalp melekler cinsindendir. Meyli bunun hilafına olan kimse hasta olmuş, gıdası kalbini bozmuştur. bazı hastalar yemeği sevmez ve kendine dokunan şeyleri ister. O halde Allahü Teala'yı tanımaktan ve ona itaat etmekten başkasını seven hastadır. Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 10. ayetinin başında mealen onların kalplerinde nifak ve haset marazı vardır. Ve Şuara suresi 88 ve 89. ayetlerinde o gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar. Ancak Allah'a halis ve pak bir kalb ile varan müstesna buyurdu. Vücudun hasta olması bu dünyada ölüme götürdüğü gibi kalbin hasta olması da öbür dünyada ölmeye götürür. Hastanın nefsine muhalefet edip hekimin emri üzere acı ilaçları içmesinden başka kurtulma ümidi olmadığı gibi kalp hastalığının tedavisi için de nefsinin isteklerine uymayıp şeriatın sahibinin emrini kabul etmek lazımdır. Çünkü insanların kalplerinin tabibi odur. Bedenin ve kalbin tedavisi bir yoldadır. Sıcağı soğutmak yahut soğuğu ısıtmak gibidir. Bunun gibi kibri çok olan kimse zorla tevazu ederse şifa bulur. Bir kimse de tevazu galip olup zilleti haddine gelirse uğraşarak kibirlenmekle şifa bulur. Demek ki güzel ahlakın 3 sebebi vardır. Biri asıl fıtrattır, yaratılıştır. Bu ise Allahü Teala'nın ihsanı ve fazladır. Bir kimse aslında güzel huylu ve alçak gönüllü yaratılmış olur. Böyle insanlar çoktur. İkincisi, zorla iyi işler yaparak onları adet haline getirir. Üçüncüsü, işleri ve ahlakı iyi olan insanları devamlı görür ve onlarla arkadaşlık eder. Bu güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bundan haberi bile olmaz. Yaratılışında iyi huylu olmak, iyi kelimelerle, iyi kimselerle arkadaşlık etmek ve iyi işleri adet haline getirmek şeklinde olan bu 3 saadete kavuşan en yüksek dereceye ulaşır. Bu üçünden mahrum kalan, yani fıtratı eksik olan, kötü kimselerle arkadaşlık eden ve kötü işleri kendine adet eden, şakilikte en yüksek derecede olur. Bu ikisi arasında çok dereceler vardır. Bazılarında iyilik, bazılarında kötülük bulunur. Herkesin saadet ve felaketi kendisindeki bu huylar ölçüsündedir. Allahü Teala Zilzal suresi 7. ve 8. ayetlerinde zira kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun mükafatını görecek. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir buyurdu. Bütün saadetlerin başı uğraşarak iyi iş yapmaktır. Ameller azalarla yapılıyorsa da bunlardan maksat kalbi değiştirmektir. Zira o aleme ancak kalb ile gidilebilir. Daima olgun ve güzel olması lazımdır ki Allahü Teala'nın huzuruna layık olsun. Ayna parlak ve pasız olunca melekûttaki suretler onda görünür. Hatta öyle bir cemali seyreder ki sıfatlarını duyduğu cennet onun yanında aşağı kalır. Her ne kadar bedenin de o alemden nasibi var ise de esas kalptir ve vücut ona tabidir. Beden ayrıdır, kalp de ayrıdır. Zira kalp alemi melekûttandır. Beden ise alemi şehadettendir. Kalp bedenden ayrı olmakla beraber kalbin onunla alakası vardır. Zira beden ile yapılan iyi bir işten kalbe bir nur ulaşır. O nur saadet tohumudur. Yaptığı her kötü işten kalbe bir zulmet iner. O zulmet şakiliğin tohumudur. Bu alaka sebebiyle insanı bu dünyaya getirdiler. Böylece bu bedenden tuzak ve alet yapıp kendi için kemal sıfatlarını elde eder. Mesela yazı yazmak sanatı kalbin bir sıfatıdır. Fakat bunu yapan parmaktır. Bir kimse yazısının iyi olmasını isterse, çaresi zorla çok yazı yazar. Böylece bunların arasında güzel yazı bulunabilir. İyi olan yazının suretini kalp alır ve parmağa yazdırır. O halde bütün saadetlerin başlangıcı, uğraşarak iyi iş yapmaktır. Bunun neticesi, meyvesi de kalpteki sıfatlarını iyi etmektir. Yaratılıştan olan güzel ve çirkin huylar. Üşümeden meydana gelen bir hastalık için fazla sıcak yememelidir. Sıcak da hasta edebilir. Terazi gibi dikkat etmek lazımdır. Şunu iyi bilmelidir ki, maksat mizacın mutedil olmasıdır. Bu da soğukla sıcak arasında olur. Ahlakın iki tarafı vardır. Biri iyi, diğeri kötüdür. Maksat ise ikisi ortasıdır. Mesela cimri bir kimseye malından verebildiğin kadar ver desek, vermesi iyidir. Ama israf haddine gelirse kötüdür. Bunu tartacak terazi şeriat'tır. Nitekim beden ilacının terazisi de tıp ilmidir. O halde öyle olmalıdır ki şeriatın ver dediği şeyi vermek kendisine kolay gelmeli, o şeyi saklamak ve vermemezlik içinden gelmemelidir. Şeriatın saklamayı, vermemeyi emrettiği şeyi de vermek içinden gelmemelidir. İtidal böyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emrini seve seve yapın. Böyle yapmazsanız zorla yapınız ki bunda sabretmek çok hayırlıdır buyurdu. Güzel ahlak tabii olup zorlamanın kaldırılmasıdır. Ahlakın kemali kendi yularını şeriatın emrine vermek, emirlere ve yasaklara uyması kolay gelmek, kalbinde hiç şüphe ve itiraz kalmamaktır. Allahü Teala Nisa suresi 65. ayetinde mealen Rabbin hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar buyurdu. İnsanın saadeti melekler sıfatında olmaktır. Çünkü insan onların cevherinden olup bu aleme yolcu olarak gelmiştir. Onun madeni melekler alemi olacaktır. Buradan götüreceği garip sıfatları onların muvafakatiyle ondan ayıracaklardır. Oraya gittiği zaman onların sıfatında olmalıdır. Buradan hiçbir yabancı sıfat götürmemelidir. Mal saklamaya hırslı olan mal ile meşguldür. Harcamaya düşkün olan da onunla meşguldür. Gururlanmaya hırslı olan insanlarla meşgul, tevazuya düşkün olan yine insanlarla meşguldür. Melekler ise ne mal ile ne de insanlar ile meşguldür. Belki yalnız Allahü Teala'nın aşkına dalmış başka hiçbir şeye iltifat etmezler. O halde insanın kalbinin bağlılığı maldan kesilmeli ve insanlardan ayrılmalıdır. Bunlardan kısmen temizlenmek ancak bununla olur. İnsandan ayrılmayacak sıfatlar bunların arasında bulunursa da bir yönden onlardan uzak olmuş olur. Nitekim sıcak su sıcaklıktan ve soğukluktan uzak değildir. Ilık ve ikisi arasında olan su sanki ikisinden de uzak gibi görünür. O halde her sıfatta emredilen itidal ve orta halli olmak bu incelik içindir. Demek ki kalbe dikkat etmek, her şeyden kesilmek, herkesten ayrılmak ve Allahü Teala ile meşgul olmak ve buna dalmak lazımdır. Nitekim Allahü Teala En'am suresi 91. ayetinin sonunda mealen ey Resulüm sen Allah de sonra onları bırak. Batıl dedikodularında oynaya dursunlar buyurdu. Belki la ilahe illallah'ın hakikati de budur. İnsanın bütün dünya alakalarını tamamen kesemeyeceği sebebiyle de Allahü Teala Meryem suresi 71. ayetinde mealen içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Ancak cennetlikler yanmadan geçecekler, cehennemliklerse ateşe düşeceklerdir buyurdu. Bütün riyazetlerin sonu ve bütün mücahedelerden maksat bir kimsenin tevhide kavuşmasıdır. Bu da yalnız Allahü Teala'yı görmesidir ve kâfidir. Yalnız ona itaat etmelidir. Kalbinde başka bir ilgi kalmamalıdır. Böyle olunca güzel ahlak elde edilmiş olur. İnsanın kalbinde bir heva ağacı bitmiştir ki 7 dalı vardır. Her dal bir tarafa yönelir. Her dalın bir meyvesi vardır. Göze yönelen dalın meyvesi harama bakmaktır. Dile yönelen dalın meyvesi başkasının ayıp ve kötülüklerini söylemek, gıybet etmektir. Kalbe yönelen dalın meyvesi başkalarına kin ve düşmanlık etmektir. Nefse yönelen dalın meyvesi şüpheli şeyler ile haram ve mekruhları işlemektir. İnsanlara yönelen dalın meyvesi onlardan üstün olmak, onları hor ve hakir tutmak, aşağı görmektir. Dünyaya yönelen dalın meyvesi uzun emel sahibi olmak, aş, iş, mal ve makam hırsı ile dolu olmaktır. Ahirete yönelen dalın meyvesi üzüntü ve pişmanlıktır. İnsanda hevanın, arzu ve isteklerin kökü bakidir, kalıcıdır. Elbette devamlı taze dallar verir. Ancak Allahü Teala'nın emirleri yerine getirilir, yasaklarından sakınılırsa heva ağacı kalpten sökülüp atılır. Kötü huyları, ahlakları gidip güzel huylarla süslenir. Bu ise bir rehberin yol göstermesiyle mümkün olur. Ahdin güzelliği imandandır. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh anlattı. Yolculuğumuz sırasında bir dağa yaklaşmıştık. Bu sırada önümüze büyük bir yılan çıktı. Hepimiz korktuk ve kaçıştık. Ebu Said rahmetullahi aleyh de oradaydı. Atından inip o koca yılana yaklaştı. Yılan onun önünde başını yerlere sürerek saygı gösterir gibi hareketler yaptı. Ebu Said Hazretleri yılana "Zahmet etmişsin." dedi. Sonra yılan daha doğru uzaklaştı. Bu hadise üzerine "Bu ne haldir?" diye sorduk. Dedi ki, "Bu dağda bulunduğum sırada birkaç yıl bu yılanla aynı yerde bulunduk. Bizim buradan geçmekte olduğumuzu anlayınca gelip dostluğunu tazeledi. Ahdin güzelliği imandandır. Güzel huylu olana karşı her şey güzel huylu olur. Nitekim İbrahim aleyhisselam güzel huylu idi. Ateş de ona güzel huylu oldu. Onu yakmadı. Güzel ahlak ve kötü huy.
1: Bir soru, bir cevap.
2: Hocam bir kişi birisinin yüzüne söylediği iyi veya kötü şeyleri arkasından başka birilerine söylüyorsa bu gıybet olur mu?
3: Şimdi ayeti kerimede malumunuz ya eyyühellezine amenu, ey Müslümanlar. La yeshar kavmin min kavmin. Bir kavim diğer kavimle alay etmesin. Asa en yekunu hayran minhum. Onlar daha hayırlıdır. Sen daha düşük bir adamsın. Adam şimdi biriyle alay ediyor. Halbuki o Allah'ın veli kuludur. Firdevs cennetine gidecek. Ahirette kendisi ise mahşerde perişan olacak. Onu tahkir ediyor, hakaret ediyor, küçümsüyor, basite alıyor. Bu çok kötü bir ahlaktır. Mevla önce bunu reddediyor. Asan yekunu hayran minhum. Ve la nisan min nisan asan yekunu hayran minhum. Ve la telmizu enfisekum. Ve la tenabezu bil elkab. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. Ya eyyühellezine amenu içtenibu kesiren minezzan. Ey Müslümanlar! Zandan kaçının. Yani bunu yapar. Yapmamış. Bu hırsızlık yapar. Veya yaptı. Yapmamış. Bu zina etti. Etmemiş. İffetli, vakarlı birisi. Zan. Yapmayın bunu diyor. Kaçının. İnne ba'da zan ismun. Büyük günahtır. Ve la tecessesu, birbirinizin ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Ve la yağtab ba'dukum ba'da, birbirinizin gıybetini de yapmayın. Bir ayeti kerimede ne kadar meseleler var. Yani insanlığı düzeltiyor yani bir adeta. Bir, insanlar hakkında efendim zan. Zan yani zannıma göre böyle.
2: Zanna hüküm bina edilmez.
3: Zana hüküm bina edilmez. Allah razı olsun, doğru. Yani hüsnü zan. Dört madde var orada. Bir olay var ortada. Efendim yapmamıştır. Hakikaten yapmamış. Ne güzel oldu. Bir olay var ortada. Yapmamıştır. Yapmış, tövbe demek kolay. Bir olay var ortada. Yapmıştır. Bir de baktı ki yapmamış. Adam sana efendim yazıklar olsun der.
2: Suizan sıkıntı.
3: Bak yapmıştır, tutturamadı. Efendim bir olay var ortada. Efendim yapmıştır. Hakikaten de yaptıysa adam der ki ya ömrümüzde bir yanlışa düştük. Hemen sen de efendim bize taarruz ettin diye. Yani zan hiçbir zaman sonuç iyi çıkmıyor. Hüsnü zan iyidir. Yani birbirimizi kayırmamız, korumamız, muhafaza etmemiz. Çünkü velâ tecessesu diyor. Yani insanların ayıbını araştırma. Bazı insan demek sen böyle yapıyorsun falan. Yapmamış adam. İşi gücü kınamak, küçümsemek. Bu peygamber ahlakı değil, İslam ahlakı değil, Kur'an ahlakı değil, Müslüman ahlakı değil yani. Onun için Müslüman bir defa setretmeli, örtmeli. Allah-u Teala gecenin karanlığıyla sizi örtüyorum, gündüz ise kendiniz ifşa ediyorsunuz diyor yani. Şimdi وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا, birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? Olanı anlatmaktır. İftira nedir?
2: Olmayanı.
3: Olmayanı söylemektir. Allah razı olsun. Yani gıybet olan bir şey. Boyu, tipi, endamı vesaire. Olanın konuşulması. Şahısla ilgili din, kişinin şahsiyetiyle ilgili konuşulmasını yasaklıyor. Vasfı konuşulabilir. Çok adaletli bir insan, çok dürüst bir tüccar, çok uzman bir efendim mimar veya doktor gibi, çok becerikli bir usta, kabiliyetli, o adam çok kabiliyetli ya, iyi iş çıkartır o. O gıybet değil o. Veyahut da ya o adam yok, o işi yapamaz o. Bu da gıybet değil. Yani biz burada vasfını konuşuyoruz. Gıybet şahsıdır. Yani eğer vasfı konuşmak gıybet olsaydı biz Resulullah Efendimiz'in hep vasıflarını konuşuyoruz.
2: Evet.
3: Ya hayatımız boyunca hep Resulullah Efendimiz'i konuşuyoruz. Ya şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yani bir şahs, mesela Ebubekir Sıddık'ın kendi şahsıyla ilgili sağlığında olsaydık şahsını konuşmamız gıybet olurdu. Gıybet olur şahsı. Vasfını konuşmak, onun sıddık olması. Yani özet olarak biz şunu söyleyelim. Bir insanın kişiliği, boyu, tipi, endamı, rengi, Lokman Hekim'e, Lokman Hekim siyah zenciydi yani, bildiğiniz zenci, böyle dudakları da büyüktü. Ondan sonra Lokman Hekim, adı üzerinde Lokman Hekim, muazzam, çözemediği bir şey yok sağlıkta, ilaç yok ya, yani. Bütün ilaçları bulmuş yani.
2: Tıp hususunda,
3: zirve yani
2: durumda.
3: Ondan sonra biri ona dedi ki ne kadar da siyahsın dedi. Tarihi bir cevap verdi. Dedi ki boyayana mı söylüyorsun dedi. Boyayana mı söylüyorsun dedi. Yani fesavvarakum, bunu suretlendiren, şekillendiren Allah'tır. Böyle yapmış. Yani ben kadere teslimim ama sen boyayana mı hakaret ediyorsun demeye getirdi. Adamın tipi böyle. Kendisi mi öyle ayarladı? Yani bir insan kendi evsafını ayarlayabiliyor mu? Yok. Kendi bedenine bir tasarruf yapabiliyor mu? Yok. Kendi vücuduna müdahale, fele yugayrını halkallah, Allah'ın yarattığını değiştirmektir. Bu da kadere isyana götürür. Haramdır yani bunlar. Şimdi gıybeti bir ortaya koyalım. Gıybet kişinin şahsiyetiyle alakalı, yani yapısıyla, beden yapısıyla, fiziki yapıyla alakalı hususlar gıybete girer. Onun vasıfları gıybete girmiyor, vasıf. Yani devlet erkanıdır veya kendisi ustadır veya kendisi hocadır, ilim ehlidir. Onun özelliği, yani şu tefsir bilgisi var, fıkıh bilgisi var gibi vasfını söylüyorsun. Veya o iyi bir efendim şu mahir bir ustadır gibi vasfını söylüyorsun. Şahsı bu beni ilgilendirmez. Şahsına gir, şey yapmayacaksın. Mesela Fatih Sultan'ın adil olması mesela. Aile yapısıyla alakalı, işte ailesi, kendisi şöyleydi, böyleydi falan. Ya sana ne? Yani şahsı bizi ilgilendirmez. Şahsı kendisiyle Allah arasındadır. Genel bir mizahat yapıyorum. Bunu müstakilen konuşmak lazım. Şimdi velâ yâta ba'dukum ba'd, birbirinizin gıybetini yapmayın diyor. Kur'an-ı Kerim buna nasıl cevap veriyor? Eyyuhibbu ahadukum, sizden biriniz ister mi? En yekule yemeği lahme et ehihi meyten, ölü, ölmüş bir insanın diyor. Yani gıybet

0: savunamadığı gibi gıybet ettiğin kişi de orada mecliste olmadığı için ya ne alakası var benimle, yani ne alakası var gibi kendini savunamadığı için Allahu Alem Mevla Teala ölenin etini yemeye benzer bu iş diyor. Bunu yapmayın diyor. Bir ince mana daha var, onu da söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu kavlun marufun ve mağfiretun hayru min sadakatin yetbava eza. Bu ayette daha kolay anlatırım. Allah buyuruyor ki benim kullarıma yardım edip başa kakıp onları tahkir etmeyin. Onları ki onlar benim kullarım. Ben yarattım onu. Benim kullarımı tahkir etmeyin, hakaret etmeyin. Tatlı konuşun. Benim kullarıma para verip de başa kalkmaktansa tatlı konuşun daha iyi diyor. Yani benim kullarımı tahkir etmeyin. Çünkü netice itibariyle kulları Allah yaratıyor. Mevla Celle Celaluhu burada şehit dediğimiz bir damla kan dökeni cehenneme atıyor. Niye? Benim kulumu niye öldürdün diyor. Veya o kul efendim Allah'ın mülkünde, Allah'ın efendim zat-ı pakücbaniyesi i'la-i kelimetul en yüce olsun diye canını veriyor. Mevla Celle Celaluhu sen de bana bu kadar değer verdiğin için şehit oluyor. O bir damla kan cennete götürüyor. Mevla kuluna burada değer vermiş oluyor. İnce bir nokta. Anlatabildim inşallah değil mi?
1: Evet.
0: Gerçi sen fıkıhla uğraşıyorsun, sen anlıyorsun maşallah. Ya gerçi dinleyenler de akıllı ya maşallah. Hani acayip yani izahatlar. Sonra mesela özelde görüştüğümüzde hele mesela yurt dışından bize ulaşan hepsine selam ediyorum. Efendim ülkemizin içerisinde dışarıda ne kadar hepsine hürmet saygılarımı arz ederim. Sevgilerimi bildiririm. Kavuştuğumuz zaman hocam biz seni seviyoruz. Vallahi ben de seviyorum. Bütün inkar iman ehlini seviyorum. Zalim hainleri sevmiyorum. Bu hainleri hiç sevmiyorum. Dinimize, vatanımıza ihanet edenleri. Allah dünya ahirette uzak eylesin.
1: Amin.
0: Beni sevmiyorlar. Ben de sevmiyorum.
1: Allah da sevmiyor.
0: Allah da sevmiyor. Şimdi وَلَا يَعْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Ölünün etini yer misiniz? Yiyeme. O zaman benim kullarıma diyor, benim kullarıma hakaret etmeyin. Benim kullarıma ben yarattım onları diyor, saygısızlık etmeyin diyor. Fekerihtumu, çirkin görürsünüz. O zaman bu gibette çirkin görün diyor. Vettakullah, Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. İnallah tevvabur, Allah son derece affedicidir. Bu gıybet meselesi acayip bir şey. Hani meşhur Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz okuduğumuz yer neresi? Hucurat suresi. Evet. 516. sayfa 12. ayet-i kerime bir meselede birkaç tane konuda işlenmiş oldu.
1: Allah razı olsun.
0: Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz tabiindendir biliyorsunuz. Hasan-ı Basri ile alakalı birisi efendim meşhur diyor ki efendim filanca yerde yolda karşılaşıyorlar. Hasan-ı Basri dersten çıkmış. O da filanca o zamanki malikane sahibi yani zengin bir yemek vermiş. Ona, efendim işte o yemek yediğimiz yerde arkadaşlardan bazıları sizin hakkınızda işte ileri geri konuştu diyor. İsim veriyor orada filanca diyor. Hasan-ı Basri de tarihi bir cevap veriyor. Hiç beklemediğim bir ulema acayip ya. Diyor ki o adam sana o kadar yedirdi içirdi yediğini işkembende saklıyorsun. Bir lafız olarak bir kelime söyledi onu saklayamıyorsun dedi ya. Yediğini saklıyorsun dedi. Lafızları saklayamıyorsun dedi. Ne berbat adamsın dedi yani. Acayip bir cevap değil mi? Yani insan bakıyorsun adama iyilik yapıyor öbürü merhamet. Ya sana hayatı boyunca bu adam iyilik etmedi mi? Bu adam hakkında konuşuyorsun sen ya.
1: Fitneyi baştan kapatıyor.
0: Baştan kapatıyor. O kadar diyor sana ikram. Zaten adam Hazreti Ali olacak radıyallahu anh efendimiz. Birisi ona musallat oldu. Ya dedi sana iyilik etmemiştim dedi. Niye bana musallat oluyorsun dedi. Yani insanoğlunda böyle bir kendisine yapılan iyiliklere karşı bir vefasızlık yapısı var. Yani bunun ispatı ne biliyor musun? Çok garibine gidecek. Kainatın sahibi Allah sağlık veriyor, imkan veriyor, nimet veriyor. Özel yat, özel kat, özel uçak, özel... Mevla'ya adam nankörlük yapıyor ya. İnsanın innen insene hulika helua, hırslı, hasis, nankör. Butilel insanu ma ekfere. Nankör insan diyor Kur'an. Nankör. Allah'a bu yapılır mı ya? Mevla sana bu kadar iyilik vermiş. Efendim havuzlu villaların, sarayların, köşklerin, yazlıkların, tatillere gidiyorsun, bu kadar imkanların. Nasıl yapabilirsin? Allah sana ne kötülük yaptı ya? Ne yaptı sana Allah ya? Ne kötülük yaptı ya? Mevla ne nimetler veriyor sana? Nasıl yapabiliyorsun sen Mevla'ya? Bu kadar meydan okuyorsun. Allah bilmez ben bilirim. O çağ dışı ben, ilerici ben, medeni ben, çağdaş. Ya cehennem müthiş bir vazife görecek ya. Onun için kul yani nankörlükte bir defa Rabbisine bunu yapıyor ya. Allah son nefeste iman nasip eylesin.
1: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Ha Hasan-ı Basri bitmedi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz ona dedi ki ya dedi sen dedi yediğini midende sakladın dedi. İki lafı saklayamadın dedi. Kim dedi o filancı tamam dedi. Kendi koca alim. Kendi efendim yakınlarına bir tane hizmetçisi diyelim. Ona kaliteli de bir hurma. Efendim, acva diyelim böyle. Kaliteli bir hurma. Böyle tabağa doldurdu. Dedi ki ona dedi götür dedi. gıybet eden adam.

0: Götürdü, kapıyı çaldı. Dedi ki Hasan-ı Basri dedi bu hurmaları sana gönderdi. Niye dedi? Dedi ki o dedi ki bütün sevapları ona yüklemişin, günahlarını almışın dedi. Öyle söyle dedi mevzuyu da bilmiyorum dedi. Demedi de ona. Ondan sonra bütün sevaplarını vermiş. Gıybet eden kişi sevaplarını gıybet ettiği adama veriyor. Onun günahlarını sırtına alıyor. Hasan-ı Basri dedi ki kusura bakma verdiğim hurma biraz az oldu dedi. Yani tam karşılığı değil ama dedi. Artık bundan idare et dedi yani. Bu kadar sevabını verdin, günahlarımı aldın dedi. Ben de sana dedi ancak dünyalık bu kadar bir hurma vereyim dedi. Ya neler var bu işin içerisinde?
1: Allah muhafaza.
2: Bir soru, bir cevap.
3: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Ale Gürefe.
4: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile huzura doğru başlıyor.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

İslam'ın derdini hiçbir merheme, İslam'ın saçının telini dünyaya

ki bağdaki bahçedeki gül kokusuna tenezzül etmeyen, İslamiyet'in fidan boynunu gördükten sonra kendi selvi boyuna bile bakmayan Kahramanmaraşlılar, Kabe-i Muazzama'nın eşiklerini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharası'nın eşiğini

ne Kabe-i Muazzama'ya, ne Zemzem-i Şerif'e tercih edemeyeceğim. Sünçü İmam'ın torunları, Rıdvan Hoca'nın evlatları, Halil Ağa'nın fedaiyeri, Muhammed Mustafa'nın mücahitleri. Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya, neticede hem dünyada hem ahirette aziz-i bahtı yaranmaya bize muvaffak eylesin. Duyup da duymamış gibi olmaktan, duyduklarından hiç istifade etmeden ahirete gitmekten, burada orada Allah ve Resulü huzurunda, diğer ervah-ı tayyibe huzurunda rezil-i isna olmaktan, yüzü kara olmaktan Mevla bizi mahzun mahfuz eylesin. Aziz kardeşlerim, Allah'ın şeker kulları, buraya birkaç damla kanla gelmiştim şahsen. Okunan ayetler bütün kanımı çekti. Bir damla kan kaldı. O kanla konuşacağım. Eğer olduğum yere yığılıp kalırsan kusuruma bakmayın. Benim gönlüm, ben sizden bir ferdim. Benim sizden bir farkım yok. Ben sizi yabancı kabul etseydim zaten buraya gelmezdim. Ben sizi gözüm gibi telakki ederim. Kulağım gibi telakki ederim. Bütün hissiyatımı ve yüreğimi ortaya koyarak konuşmak isterim. Onun için sizi yabancı görüp de, vay işte başka bir memleketin insanı gibi görüp de, öyle siyasi ve soğuk konuşmaları yapmam. Yapamam da beceremem de. Ben buyum arkadaş. Yüreğim ne Kur'an'ı dinlemeye dayanıyor, ne iman ve İslam'ın ızdırabını ve hasretini anlatmaya dayanıyor. Bir yerde affedersiniz ama hanımlardan daha da sulu gözlüyüm. Varsa yüreği İslamiyet'i anlatmaya dayanan gelsin buraya konuşsun. Ben onun dizinin dibine çıkacağım. Ben de dinleyeceğim. Ama asbel kader, kaderin cillesi, Mevla kaldırdı oradan bizi buraya. Yürü bakayım, yürü. Doğru Maraş'a. Geçen de Adana'ya gönderdi. Şimdi Maraş'a gönderdi. Ben ne yapayım? Nehre kapılmış bir saman çöpü, ne irade yoktur arkadaş. Nehir suyu onu nereye götürürse o saman çöpü o istikamete gider. Ben kendimi akıntıya kapılmış, Mevla'nın akıntısına kaptırmış, işte bir dal çubuğu gibi veya bir saman çöpü gibi değerlendiririm. Yoksa gidelim Maraş'a da, Maraş'ta efendim bir konuşalım da, millet bir boğaz görsün de bilmem ne eser. Neuzubillah. Biz İslamiyet'i doğudan gelen adımlardan öğrendik. Şu memlekete hizmeti sevkat etmiş kim olursa.

Bu memleketin, bu toprağın çocuğu muhteremdir. Onun için, onun için benim haddime mi düştü gelip buraya bize konuşmak? Anla ve lakin, anla ve lakin, işte eskilerin tabiriyle bu bazı ilçede, bu ortamda bize de laf etmek düştü. Allah Celle Celaluhu konuştuklarımızı önce konuşanın nefsinde, sonra dinleyenlerin nefsinde tatbik etmeye ve uygulamaya hepimizin muvaffak eylesin. İslamiyet'in bize intikalini, yani vakit olsa, ömür olsa da bir konuşsak, insanın yüreğe dayanır mı arkadaş ya? O kadar meşakkatler, o kadar çileler. Yahu biz bu dini böyle yani işte babamızın evinden mi aldık getirdik Allah aşkına? Pazardan mı aldık getirdik vesaire falan? Şimdi bazı insanlarımız ama cehaletten ama gafletten dinimi bin İslam affedersin bozuk para gibi harcıyorlar vesaire. Dinimi bin İslam, bu millet onunla şereflendi. Onunla insanlıktan nasibini aldı. Biz Türkler 900 sene önce İslamiyet'e girdik. Ondan önce Orta Asya'da kurtlara köpeklere kapıyorduk belki. Allah din, iman, peygamber.

Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Biz eğer o İslam'dan önceki hayatı devam ettirseydik, şimdi Allah'a tapan bir millet değil, belki hayvanlara tapan bir millet olarak gelecektik. Hindistan'da yaşayan Müslümanlar da affedersiniz ineklere tapan bir inekperest olarak gelecekti derdi. Seyyid Süleyman Ali Hasan Emlevi, Pakistanlı büyük alim, 2-3 sene önce vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. O bakımdan ama bilen bildiğini aktaracaktır. Herkes bildiğinin hocasıdır, bilmediğinin talebesidir. Bu dini mübini İslam'ı anlatmaya, aktarmaya seza ve layık olan insanların kalite ve kariyerlerin çok üstün olması lazım. Ben şahsen kendimi bu dini mübini İslam'ın sahtekarı bile görmem arkadaş. Bu dini mübini İslam öyle bir kalite istiyor ki, yani nokta defası olmayacak alimin. Bu din adına konuşan insanın nokta, efendim yani kıl kadar yamuğu olmayacak diyor. Benim nefsimde ne yok ki? Allah Celle Celaluhu yamukları düzeltmeye hepimizin muvaffak eylesin. Ama şu mazlum millet nelere maruz kalmadı ki tarihte? Ne katliamları, ne darbelere, ne itmelere peki maruz kalmadı ki? Hala da periyodik olarak efendim bu baskı, bu dayatmalar vesaire sürüp gidiyor vesaire. Nedir bu milletten istenen peki? Bu millet peki şu toprağa ne vermedi ki peki? Canımı istediler verdi, ne bileyim ananı babamı istediler verdi, çoluğumu çocuğumu istediler verdi, affedersiz afirme ve ağılımda bulunan koyunumu kuzumu dahi feda ettim ben bu ülkeye ve ederim de, ama ne hikmetin işte, birileri ondan sonra şu mazlum milletten intikam hissiyle hop oturuyor, hop kalkıyor. Böyle bir arenada, böyle bir ortamda Bayram Hoca'nın oturması caiz mi? Bayram Hoca'nın oturması caiz mi? Şu an burada konuşma yapacak vaktimiz bile yoktur ha! Eğer Zülçü İmam bekleseydi, ondan sonra şu Müslüman hanımların namını çoktan gitmişti. Ama baktı ki bir Ermeni geliyorsun, ondan sonra Fransız Ermenisi geliyorsun. Namuslu bir bacımızın peçesine benim yırtmayı yeltendi. Çarşafına peki o kirli ellerini uzattı. Adam bakmadı, acaba ne gelir ne götürür bu iş vesaire. Sanki yani kendisini doğrudan ve direkt öldürmeye gelen birisine saldırır gibi o adamın üzerine saldırdı. Şahsi bir meselesi olsaydı belki onu erteleyebilirdi. Bir toprak meselesi olsaydı belki konuyu erteleyebilirdi. Ama mesele din meselesi olunca ertelenmesi söz konusu değil. Orada hesap görülecek o kadar. Din benim anamdır. Din benim anamdır. Birisi yolda giderken haksız yere peki yumrahça ve nankörce anama sövse, anana sövse ne yaparsın peki? Anında müdahale edersin. Bırak anını geç kardeşim. Kedine köpeğine bile affedersin. Sefessa icabında canını ortaya korsun. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek, Allah ganiyeni rahmet eylesin. Makamı cennet olsun buyuruyor ki, İstanbul'da Taksim'de İstiklal Caddesi vardır diyor. Bu İstiklal Caddesi işte Türkiye'nin en kalabalık insan efendim getirip götüren bir caddesi. Diyor ki birisi, sen gidiyorsun o caddede, birisi arkandan çok affedersiniz, beni bağışlayın. Birisi arkadan eşşo eşşik diye bağırsa, herkes döner böyle geriye bakar diyor. Üstad diyor ki Sultan-ı Şuhara, niçin herkes geriye bakıyor peki? Neden geliyor bakıyor peki? Herkes peki burnunun doğrultusuna devam etsin gitsin. Üstad diyor ki, çünkü herkes acaba bu kötü kelimeyle hakaret bana mı? Bana mı? Bana ise adam orada meydanda hesap görecek. Sultan not düşüyor. Diyor ki, benim dinime 100 yıldan beri peki sövülüyor. Benim dinime yapılmadık hakaret damladı. Kaç tane damarında kan olduğunu iddia eden insan çıktı dedi ki, ulan sen benim dinime mi sövüyorsun? Yoksa senin kastın başka bir şey mi diye. O kadar. Erkek ve er olarak dünyaya gelenler böyle konuşuyor dostum.
Erkek ve er, özellikle dini erkeği, dinin eri olan insan, yatakta değil, ataktayken ölendir diyor. Sahabe dinlemedi radıyallahu anh. Öyle

olurum. Olmaya da mecburum, mecburum, mecburum. Çünkü İslamiyet bir ihtiyaçtır. İslamiyet bir ihtiyaçtır. İslamiyet bir ihtiyaçtır. Bunu beynime yaz demiyorum kardeşim. Bunu kafana kazı, kazı. Din, dinden İslamiyet'i kastediyorum. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Ekmek bir ihtiyaçtır. Su bir ihtiyaçtır. Evliliğin değişik gıda maddeleri bir ihtiyaçtır. Eyvallah. Tamam. Ama o ihtiyaç maddelerin insana menfaati bir anlıktır. O da lazım. Tamam. Eyvallah. Ama daha elzemi, daha efendim yani şiddetli ihtiyaç maddesi diyelim, affedersiniz, dini mübini İslam'dır. Herkesin peki temel görevi budur. Bu din sadece hacıya hocaya gelmedi. Ekmek, su ve diğer gıda maddeleri sadece hoca efendilere gelmedi. Hacılara, müftülere gelmedi, diyanete gelmedi. Dini mübini İslam nimeti bütün insanlara geldiği için herkes bu dinin militanı olmaya, abisi olmaya, amiral gemisi olmaya mecburdur, mecburdur, mecburdur.

Ben de hepsini ben döşedi mi? Tamam ben döşedi. Ben de işini bildi mi? Bildi değil mi? Peki bunlara gerek var mıydı? Vardı değil mi? Bütün dünyayı gez, 6,5 milyar insan var. Sor onlara peki, bunlara insan sağlığı için ihtiyaç var mıydı diye sorsak, hepsi istisnasız vardı tabii ya, der değil mi? Peki, bu kadar nimeti dayayıp düşen Allah Celle Celaluhu, kulunun mutluluğu ve saadetini bilemedi mi de peki İslamiyet'i göndermeyecekti? Bütün mesele yapıyı anlamaktır. Bütün mesele insan anatomisini anlamaktır. İnsan sadece komünist ve Marksist felsefede olduğu gibi yiyen, içen, pisleyen malum değildir. İnsanın belli bir ünitesi madde, et ve kemik ve besi diyelim. Ama bir ünitesi ise manadır. Allah Celle Celaluhu maddi ünitemizin et ve kemik tarafımızın ihtiyacı olan her şeyi Mevla verdi de manevi tarafımızın kafa, kalp, ruhumuzun peki gıdası olacak.

ile 104 tane kitap göndermekle Mevla doldurdu. E nasıl oluyor da bazı insanlar ama cehaletten ama gafletten kalkıyor, dini angarya görebiliyor, dini gül gül ve şamata konusu yapıyor. Olmaz böyle şey. Ama maalesef menfi propagandalar neticesinde medyanın peki yani göz kamaştıran kızı yani uğursuz kızı neticesinde şu mazlum insanların din imajı artık değişmeye sanki yüz tutmuş gibi. Maraş'ı tenzih ederim. Maraş'ı tenzih ederim. Eğer Türkiye 71 vilayetse söz gelimi 70 vilayet 70 vilayet dine tavır korsa Maraş asla ve katla tavır koymayacaktır. Maraş bunu verebilmiştir. Maraş'ın bir canı vardır. Maraş'ın bir tek mermisi de vardır. Belki o mermiyi nereye atacağını Maraş çok iyi biliyor. Şimdiye kadar Maraş dinini ve İslam'la ne kadar şeref yağ olduğunu bildi. Maraş peki yemek yediği su içtiği kafa tüküren bir millet değil. Bir insan cemaati değil. Herkesin bittiği yerde devreye giren bir toplumdur Maraş. Maraş! Maraş'ın keyfiyeti, kemiyeti de kendine göre muhteremdir. Ama Maraş'ın bu güzelliği, keyfiyetinin güzelliği, kemiyetinin güzelliği azdır belki ama iş görmediği çok daha muazzamdır. Rusların bir tane efendim afiyet makineleri var. Kocaman ev kadar bir şey. Fakat Amerika'nın Caterpillar'ı kadar iş görmüyor. Caterpillar çok seri. Çok seri. Küçük ama yani canavar gibi bir şey peki. Rus'un peki bir şeysi makinesi çok büyük. Bir yarım ev kadar peki Caterpillar'ın yaptığı işi yapmıyor. Şimdi bazı

bir tembelliği söz konusu. Bu tembellik gittikçe artıyor. Bu efendim alaka ve ilgisizlik gittikçe artıyor. Burada bütün alimlerin, bütün peki irfan sahibi olan insanların, affedersiz bütün entelektüellerin, İslami entelektüellerin devreye girip yegane dinamizmin muhtaç olduğumuz peki kudretin İslam'da olduğuna vurgu yapmaları için bütün memleketi adım adım gezmesi gerekir. İmam-ı Gazali Rahimallahu Teala buyuruyor ki et kopmasın diye eti tuzlarlar diyor, değil mi? Eyvallah. İşte alimler, cemiyetteki toplumdaki alimler tuza benzer diyor. Fakat Gazali Rahimallahu Teala mesajını veriyor. Et kopmasın diye tuzu kullanırlar. Peki ya tuz koptuysa o zaman ne olacak diyor.

yaptıysa eyvah, o zaman belki her şey bitti demektir. Allah böyle bir akıbetle karşı karşıya kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amerikan gizli CIA istihbaratının bir tespiti vardır. 4 maddeli bir tespiti var Amerikan CIA teşkilatının. Diyor ki bir ülkeyi askeri işgale gerek kalmadan elde etmek istiyorsanız 4 şeyi yapın tamamdır diyor. O ülkenin işi bitmiştir diyor. Askeri işgale de gerek yok. Boşuna masrafa girmeyin. 4 şeyi gerçekleştirin. O ülkenin defteri bürünmüştür diyor. Madde 1. Bilgiyi öldürün diyor. Millet okumasın. Peki, bizim milletimiz ne okudu peki 900 yıldan beri? Kur'an okudu. Ne okudu? Muhammed Mustafa'yı okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne okudu? Tefsir okudu, hadis okudu, fıkıh okudu. Öbür pozitif ilimleri okudu. Fizik, kimya, şu bu vesaire. Ama temelde Kur'an ve Kur'an'la alakalı ilimleri bu millet, ecdattan Allah razı olsun, kanımıza, vücudumuzun çamuruna karıştırıyor. Atsan bile atamıyorsun. Adamlar öyle bir anatomi ve iskelet oluşturdu. Her ne diyor Amerika? Bilgiyi öldürün diyor. Millet işte lay lay da senin anlayacağın. Otomaçlarda bilmem ne, işte artistler, şarkıcılar, türkücüler, klipler, ezgiler vesaire bunlarla eğlensinler, gitsinler vesaire. Bilgiyi öldürün diyor. Milleti eğlenceye müptela edin. Peki iki, parayı öldürün diyor Amerika. Bir çuval para vereceksin, bir araba alacaksın değil mi? Allah göstermesin bir hastaneye düşeceksin, ondan sonra ceplerin para da olsa yahu tahlillere yetmiyor sadece, düşün artık. Eh maazallah, bir de bir emanetini gönderirlerse yandık efendim var. 900 milyona, 1 milyara, 1,5 milyara emar var değil mi? Artık ne aklına affedersin hayvan kalacak, belki yani bahçeyi bile satmaya sıra gelecek değil mi? Ya parayı öldürün diyor, bilgiyi öldürün. Parayı öldürün, 3 peki tüketimi hızlandırın diyor. Tüketimi hızlandırın. Dev marketler, Carrefour'lar, metrolar, Yinbaşlar, şunlar bunlar vesaire. Yani bunlar olmasın demek istemiyorum. Gelişen bir, yani Türkiye var. Belki bir yerde yani artık yani globalizmle karşı karşıya kalan bir Türkiye var. Mutlaka kendisine yeni bir forum, yeni bir elbise dikmesi lazım mutlaka. Yapılanma ona göre olması lazım. Bunları kabul ediyorum. Fakat dert ve davanın sadece bu olması korkunç bir tehlike. Devina hücresine Allah Celle Celaluhu 900 ciltlik peki bir teferruatlı bir izahı ne bileyim bir satırı sığdırmış diyor. İnsanın anne rahmindeki oluşumundan peki mezara girinceye kadar yaptığı ne var ise A'dan Z'ye beynin bütün peki fonksiyonel faaliyetleri

Toplam 900 bin hareket sahibi bir insan. Buna varıncaya kadar her hareket peki o hücreye kodlanmıştır. Diyor ki biz bu hücreyi açtığımız zaman, satıra döktüğümüz zaman 900 cilt kitap yapıyor diyor. Bu 900 ciltlik bir kitabı diyor. Gözle görülemeyecek kadar küçük hücrenin içerisine sığdıran varlık Allah'tan başka bir şey asla ve kat'a mümkün değildir diyor. Ben de artık herkes gibi Allah'a inanan bir insandır. Onun için acele işin varsa

kendini strese sokma, tamam mı? Ömrünü beyhude yere israf etme, etme, etme. Bizim din sorunumuz yoktur, bizim kimlik sorunumuz yoktur, bizim şahsiyet sorunumuz yoktur. Allah-u Teala Müslüman kadının giyebileceği ideal tesettürü belirlemiştir. Artık bunu ödeyebileceği çekmenin bir anlamı yoktur. Bir Müslümanın sahip olabileceği bir aile hayatının en ideal manı ne olabileceğine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem esas getirmiştir. Prensip getirmiştir. Onun ötesinde bir takım şeylere, yeni hayat modellerine, yok bilmem ne falan işte çocuklar duymasın programı, ideal bir aile vesaire falan filan. Sakın ha! Sakın ha! Sakın ha! Sen var ya sen, sen var ya sen, o kadar muhteremsin ki, o kadar saygınsın ki, o kadar şerefli bir varlıksın ki, Allah senin gayet bir anlık bakışını bile kıskanıyor. Ne işin var senin oraya bakışın diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Suya ihtiyacın olduğu zaman sudan başka bir şeye bakıyor musun? Bakmıyorsun, değil mi? Ekmeğe ihtiyacın olduğu zaman ben senin önüne gelin mesela bir acı biber koysam peki. Ya baba ben senden ekmek istedim ya bu ne ya vesaire falan filan. Dersin değil mi? Elbiseye ihtiyacın olduğu zaman başka bir şeye bakıyor musun? Bakmıyorsun. Havaya ihtiyacın olduğu zaman bir başka bir şeyi peki arıyor musun? Aramıyorsun. Ya bu dinin birini İslam peki ha? Bir nefeslik hava kadar peki ciddi bir konu mu olmadı mı? Olmayacak mı peki? Bir lokma ekmeğe karşı beslemiş olduğun anlayış, anlayış kadar peki dinin birini İslam'ın he? Bizim tarafımızdan böyle ciddi anlaşılması sezada dair değil mi peki? Onun için, onun için çok büyük çaprazlara düşüyoruz. Çıkmaz sokaklara düşüyoruz. Sosyal presle, sosyal presle şu memleketin, şu

şu an şurada var ya, şu an şurada konuşmamız bile var ya belki, yani ama benim kanaatim hadisen öyle, belki caiz bile değildi. Niçin? Şu an Bağdat'ta Ebu Greyb hapishanesinde namusları infar edilen Fatma Nur bacılarımızın peki, çığlıklarını duymuyorsan sen burada, sen burada, ha sen burada, ha şu duvarlar burada. Şu an Çeçenistan'da, peki karlı dağlarda, çalı çırpının altında doğum yapan kadınların ızdırabını hissetmiyorsan benim bazının kompanasının ne mahiyeti var ki, ne özelliği var ki, sanki yani çaresizlikten yani koştuk geldik buraya sığındık gibi bir şey vesaire. Yani bunu ızdırabımla söylüyorum. Bunu şunucu söylüyorum. Yani bunlara gerek var. Bunlara gerek var. Eyvallah. Fakat sana bir şey söyleyeyim. Dişin ağrıdığı zaman eğer senin dişin ağrısaydı şu sohbete gelir miydi? Gelmezdin değil mi? Şimdi sana Allah göstermesin evden bir acı haber gelse, hanımın acile kaldırdı, hastaneye kaldırdı veyahut da baban kalp sektesinden öldü. Bilmem ne işte kızının pansiyonu yükseldi vesaire. Buraya bir haber geldi. Durur musun burada? Durmazsın. Tamam mı? Durmazsın. Dünya kralı kardeşim. Bir dişinin ağrısı seni meşgul ettiği zaman başka hiçbir şey dinlemiyorsun. Benim de dinlemiyorsun. İshak Hoca da güzel okudu değil mi? Ayet dahi dinlemezsin ya. Niye? Dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Bir insanın dişi ağrıdığı zaman sade ve sadece dişinin ağrısıyla meşgul olur. Ne der bu adam? Dişim, dişim, dişim, dişim. Ya bırak kardeşim adamı ya. Kalk gidelim seninle gezelim ya da sarılsan. Ya hoca derdi sen kafayı yedin mi Allah aşkına ya? Dişim ağrıyor ya. Hemen çare söylesene dersin değil mi? Veya o bir başka bir şey. Gel sana işte şuradan bir şey, bir Maraş dondurması ısmarlayayım, bir Antep kebabı ısmarlayayım vesaire. Ulan beni silsile kadar döversin beni. Niye? O an çünkü beni meşgul eden bir şey var. Ne o? Diş ağrısı. Halledilmesi gereken acil eylem, acil iş nedir peki? O diş ağrısını dindirilmesidir. İşte, işte bazı insanlarımızın maalesef ama cehli ama gafleti bırakmıyor ki İslam'ın şu ızdırap hali, şu Müslüman bacımızın içine düşmüş olduğu şu acı hal onda efendim bir diş ağrısı kadar bir sancı oluştursun. Bu vefakarlık mıdır? Dinini bir İslam'a ihanet değil de ya nedir? Dünyada en büyük düşman Amerika değildir. Dünyada en büyük düşman Yunan değildir. Avrupa Birliği değildir. O Rus değildir. Dünyada en büyük düşman gaflettir, gaflet. Gaflettir, gaflet. Cehalettir, cehalet. AIDS mikrobundan, kanserin peki efendim en etkilisi türünden çok daha etkili kanserojen madde taşıyor. Allah düştüğümüz yerden tekrar bindik, militan gibi, delikanlı gibi kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Dindir, ihtiyaçtır dendi.

0: Maraş'ın altından girerse üstten çıkarsın.
1: Niye?
0: E karnın ağaç. Bugün ancak bizde ve bu fakirde de öyle bir gaflet tehlikeli oluştu ki hiç kimse kendisini din konusunda aç hissetmiyor. İşte burası yıkıldığımız noktadır. Birçok şeyin belki zengini olduk ama lakin dinimi bir İslam'ın zengini olduğumuzdan bahsedilemez. Süleymaniye Camisi Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu camidir. Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Arşiv belgelerini yazdığına göre Süleymaniye Camisi'nde 100 sene önce 28 bin kişi de sabah namazı kılınıyordu. Şimdi Süleymaniye Camisi'nde 6 kişi de sabah namazı kılınıyor. Bu ümmeti Muhammed camide yıkıldı. Yine bu ümmeti Muhammed camiden kalkacaktı. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman cemaatta saftaki yerini almayan insan bitmiştir. Onun davası yoktur. Biraz da dervişle konuşacağım. Kusurum bağışlayın ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e olan aşkım sevgiyle bunu söylüyorum. Geceleyin kalkıp da herkesin peki yatakta ama kendisi atakta olan insan eğer teheccüd namazı kılarsa, tamam mı? O namazın o sünnet-i seniyyenin ne denli kıymetli olduğuna vurgu yapmak için bunu söylüyorum. Kılarsa bu adam dava adamdır. Ama bir Müslümana gecenin o tenha saatinde herkesin yatakta olduğu anda eğer o da yatakta ise bu adamın davası bitmiştir. Çünkü tarihe baktığımız zaman hatta ve hatta Osmanlı Devleti padişahlarına baktığımız zaman mesela Yavuz Sultan Selim'in gözleri böyle kan çanağıydı böyle. Kıpkırmızıydı. Gözleri de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e benzerdi. Efendimizin gözlerinin beyaz kısmı böyle çizgili kırmızıydı. Bu asalet, fesalet, şecaat ve metanet ifadesiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şecaatta bir numara. Öyle bir numara ki bunun altında iki yok, üstünde sıfır yok. Bir numara, bitti. Onun hali de öyleydi. E denirdi kendisine, uyumuyor musun sultanım, nedir peki? Dedi ki, aynı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın uyuduğu gibi. Hazreti Ömer radıyallahu anh uyumazdı geceleyin. Geceleyin uyusam Rabbim darılacak diyor. Gündüz uyusam millet darılacak diyor. Milletin işini terk edeceğim, nasıl uyuyayım ben? O da öyleydi. Geceleyin kimle uğraşıyor peki? Allah Celle Celaluhu'yla uğraşıyor. Kimle uğraşıyor peki? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le uğraşıyor. Bakın şu konuştuklarımız var ya, bazılarına ütopya gibi gelebilir, hayal gibi gelebilir, tamam mı? Bütün mesele var ya, denize atlayınca, haberiniz olsun. Gelirsin böyle denizin kenarına, ya girsen mi, girmesen mi? Ya boy var mı, yoksa yok mu vesaire? Ya kardeşim yüzme biliyorsan, tamam mı, korkma. Allah'ın izniyle. Yüzme biliyorsan korkma. Eğer seviyorsan Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı iş bitmiştir. Ya biz de dinleriz ama bunları nasıl yapacağız mesela? İşte orada var ya nefis devreye giriyor. Yaşamak varken risk niye alıyorsun? Çilenin anlamı ne vesaire falan filan. Demin bir şey söylendi. Din imajı değiştirildi. Din imajı geliştirildi. Çok az bir kesim kaldı. Allah Celle Celaluhu onlara da zeval vermesin. Yani din dinlenir ama yapılmaz. Ne isteniyor peki bizden? Life İslam isteniyor. Kardeşim hayatını yaşa, camiye de git, tarikat dersi de yap, zikir de yap.

pilekler, onu yap, bunu yap. Light İslam mesela. Sulandırılmış İslam. Yani suyu çekilmiş, posası kalmış, ondan sonra bir portakal misali bir İslam isteniyor. Ve neticede hocam ne kadar konuşursa konuşsun, ne kadar etkili peki vurgu yaparsa yapsın, öteye geçemiyoruz. Niye? İşgal altındayız. Kafa da işgal altında, kalp de işgal altında. Şu bardakta su varken veya içinde süt varken buraya başka bir şey koyamazsın arkadaş. Kafa ve kalp eğer İslam dışı fikirlerle dolu ise, hoca keramet de gösterse ne yazar, kim yazar, tamam mı? Onun için yapılacak bir şey var. Yapılacak bir şey var. Bu menfi olan şeyler var ya, hepsi boşaltılacak, ondan sonra iyiler buraya koyulacak. Değil mi ablacığım? Bir kaba bir sahana yemek koyarken önce onu yıkıyorsun. Öyle koysana. E hoca efendim bulaşık. Tabii bulaşık. Bulaşık kap yıkanır, ondan sonra oraya gelen bir şey kokunur. İmam Rabbani kul bize sırrı buyuruyor ki, ben size ömrüm boyunca veyahut da 300-500'ü vaaz etsem, eğer bir insanın kalbinde iğnenin tepesi kadar eğer dünya sevgisi var ise bu insanın Allah'ı tanıması haramdır diyor. Bilir şeyler, eyvallah vesaire. Ama yok. Bak karşı taraf küfürde sıfır defa alıyor. Bir insanı kendinden kabul etmek için A'dan Z'ye, kılcal damarına varıncaya kadar tescilli mason olmasını istiyor. Veyahut da ateist olmasını istiyor. Ola ki diyelim parmağında bir gümüş yüzük var. Yandık eden evla. Veya diyelim bu adam esini şöyle çok şükür dedi. Adamın işi bitti. Hayatında tek bir kelime İslam'dan konuşsa peki sen benden değilsin. Ateist dünya tavrını öyle net koyuyor ki dava adamı öyle olur. Aziz nesini sevmem. Allahsızın birisi. Ama velakin dava adamı oluşun yönüyle ibret alınmaya değer bir yönü var. Adam konferansa gittiği yerde öldü arkadaş. Tamam mı? Davası için gittiği yerde öldü. Dava adamı gittiği yerde ölendi. Veya buradan çıktın değil mi? Eve giderken öyle Leyla oldun ki, tamam mı? Öyle kendinden geçtin ki, sarhoş oldun ki evin yolunu kaybettin ya. Veya biri sanki kardeşim ne oldu sana evde sahaya? Dert insana bunu yaptırmalı. Ben de seviyorum Allah'ı, ben de seviyorum Muhammed Mustafa diyorsan bu mutlaka ve mutlaka kendini göstermeli. Akıl baştan bir gitmeli, insan bir Leyla olmalı. Bir de şuna dönmeli icabında vesaire. Bazı güzeller bir anda elde edilmez. Ama insan emek ederse, insan sahip gayret gösterirse, o istikamete doğru giderse, bir gün hakikaten böyle olur. Rahmetli Necip bazı üstadım buyurdu ki, ben davam için beynimi kanattım diyor o kadar. Maraşlı! Sen onun çocuğusun, tamam mı? O kadar. O kimden aldı? Seyyid Abdülhakim Arvasi'den aldı bu bize soru. Abdülhakim Arvasi kimden aldı? Üstadından aldı. Git bakayım geriye. O kimden aldı en son? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. Biz Muhammed Mustafa'yı ipotekliyiz, tamam mı? Bu ipoteği ondan başka kimse çözemez arkadaş. Ancak mesele edebiyatta kalmak değil. Mesele adım atmaktır, adım. Mesele ata binmek değil. Mesele atın üzerinde durmaktır. Seviyorsan bedel ödeyeceksin. Seviyorsan Muhammed Mustafa'yı, hukukunu korumak için ne gerekiyorsa hepsini seve seve feda edeceksin. Edeceğim. Mecburuz. O biz Allah diyelim diye 360 sene put kırdı. Eğer o putları kırmasaydı şimdi belki bir putperest olacaktı. Bizi taşlara, betonlara, heykellere, bilmem paraya, kadına veya kadın için erkeğe tapmaktan bizi kurtaran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgi, aşk bedel ister bedel. Çocuk çocuğunu seviyorsan onların hukuku ihlal edildiği zaman kendini ortaya koyacaksın. Koymazsan hanımın bir daha senin yüzüne bakmaz. Diyecek. Kipsiz herif, onun şerefsiz herif. Bana elin adamı laf atıyor,
sen benim namusumu koruyamıyorsun. Hanımım bir daha sana bekle efendim. Saygı gösterir, hürmet gösterir. Onun için bu dini kolay bulmadık. Allah-u Teala hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin. Bu bir kaidedir, bu bir kuraldır. Hatta beşeri sistemlerde insanların peki oluşturduğu insani sistemlerde aynı mantığa sahiptir. Adam devrim yapıyor, bir düzen kuruyor, ondan sonra diyerek silahlı kuvvetlere görev veriyor, bu sistemi koruyacaksınız diyor. Sadece sistemi vermekle bırakmıyor, muhafazası için orduyu devreye koyuyor. İlahi sistem bundan çok daha fevkalade. Allah eğer İslam'ı bir nimet olarak verdiyse, namazı, orucu, haccı, zekatı, helalı, haramı, tesettür, namusu, iffeti, vatan severliği, peki, dinini bir insan severliği, ne dersen de yani, Allah bu nimeti verdiyse, bu nimetin muhafazasını da istiyor. Allah vermiş olduğu nimetleri bir daha geriye almasın. Niye? İhtiyaç maddesi çünkü. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize miras bırakmış olduğu bu nimetin muhafazasına soyunma zamanı çoktan geldi geçti. Bu uğurda ne fedailer peki canlarını feda ettiler. Hatta ve hatta İstanbul'un fethinde Sultan Fatih'le birlikte köpekler bile Bizans'a saldırdı. Hayvanlar bile Allah Celle Celaluhu'na ihsan etmiş oldu. Dinini bir insanı sağlam almak için onunla birlikte ne mücadeleler verdiler. Ben insanım değil mi?

sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın seçtiği kulu, alemlere rahmet dedik olarak gönderilen Peygamber Muhammed Mustafa. Benden okundur diyor, öflerken fahreyler zemin. Toprak gökyüzüne der ki, gökyüzü ben aşağıda kaldığımdan, sen de yukarıda olduğundan dolayı, sen kalkıp bana karşı gururlanma, kibirlenme. Ben senden daha muhteremim, ben senden daha şerefim, çünkü benim bağrımda Muhammed Mustafa yatıyor. Maraş, Maraş, gözünün yanıyım Maraş, sen Medine'sin Medine, senin kalbin Muhammed Mustafa'nın Ravza-i Mutahharası Maraş, o kalbe ondan başka, onun bıraktığından başkası girmesin Maraş, tapına sahip ol, aksi halde haramiler olur götürür, evine sahip ol, namusuna sahip ol, aksi halde hepsini çarçur ederler Maraş.

kabri şerifi var ya, burası Ali'nin cenneti. Burası belki en ekstra cennettir. Girin buraya. Bir daha da buradan çıkmayın. Bizim adresimiz belli abi, amca, babacığım gitti. Bizim evimizin bir tane adresi var, o kadar. Mahallesi belli, sokağı belli, peki numarası belli de benim başka adresim yoktur. Ama lakin demin de denildiği gibi bu cehalet, bu gaflet, bu işte modernist yaklaşımlar, bu bilmem yeni yapılanmalar vesaire adres değişikliğine sebep olmayacak, olacaktır. Allah göstermesin, Allah göstermesin. Dünyada bütün savaşlar şahsiyeti mahvetmek için yapılır. Dünyada bütün inşaat savaşlar namusu, din ve diyaneti muhafaza etmek için yapılır. Fransız sosyolog Emile Durkheim diyor ki, dünyadaki bütün savaşların gerisinde din vardır diyor, o kadar. Bir diyalog süreci başlatıldı vesaire, geliyor vesaire falan filan. Ben bir soru soracağım. Niçin Osmanlı Devleti'nin 26 milyon 400 bin kilometre, 3 kıtaya belki 26 milyon 400 bin kilometre kareye sahipken Avrupa benden belli bir diyalog sürecinin başlamasını istemedi de sanayide, teknolojide, ekonomide, şunda bunda, uluslararası siyasette dibe vurduğu şu an bana diyalog zarfı atıyor. Herkes düşünsün. Şimdi birisi baba başka yanlış bir şey anlar vesaire. Ama niçin ben dünyaya hakimken belki? Batı bana gelip de belki, ya işte Osmanlı bir diyalog başlatalım yani. Siz haklıysanız belki hemen işte biz sizin suyunuza gidelim gibidir. Teklifte gelmedi de ben şu an varlık ve yokluk arasında hatta yokluğumun ağır bakmış olduğu bir seansta, bir anda Batı ve Amerika bana diyalog teklif ediyor. Buralar son derece düşünmesi gereken bir nokta buralar. Yeni BOP planının peki oluşturmasının bir ayağında bu teşkil ederse şu masum insanların beyhude yer akan kanın hesabını ve faturasını kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Bu işe baş çekenlerin belli dışarıda videoları vardır. Dışarıda yatırımları vardır. Benim başka ülkem yok abi. Canım benim bir tane devletim var, ülkem var. O da Türkiye Cumhuriyeti. Anadolu toprakları. Maraş. Benim Moskova'm yok. Benim ne bileyim Londra'm yok. Benim New York'um, Washington'um yok. Chicago'm yok benim. Allah Celle Celaluhu cehaletin her türlüsünden, gafletin her türlüsünden şu mazlum Müslümanların masumu mahfuz eylesin. Bizim mutlaka bir hesabımız olacak Allah-u Teala, değil mi? Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey benim iman şerefiyle müşerref olan kullarım, kafire hitap etmedi, ateiste hitap etmedi, dinsize, masona, ondan sonra her türlü peki pisliğe batmış olan değil, sana Cenab-ı Hak seni kendine muhatap aldı. Ey benim çiçek kullarım, benim şeker kullarım, ya yönlü zinam, ittekullah.

bir yıllık örnek olsun. Namazdan, oruçtan, hactan, zekattan, zikirden, cihattan, ilimden, irfandan, edepten, hayadan, helaldan, haramdan ne yaptınız? Mehmet Akif Ersoy'un büyüklüğü, evladım iki şeyi iyi diyeceksin. Birincisi haddini bil, ikincisi hesabını bil. Hesabını bileceksin. İster dünya hesabı olsun, isterse aile hesabı olsun. Mevlana Halil Bağdadi buyuruyor ki, bir vakit namazın diyor geçmektense, yukarıdan aşağı, gökyüzünden, yeryüzünden yüz kere atılıp paramparça olmayı tercih ederim diyor. Mütehassıs gözü böyle, şahin gözü böyle görüyor. Senin gözün tehlike, iki metrelikteki darı tanesini görmüyor. Ama şahin, 5000 metre yukarıdan yerdeki darı tanesini görebiliyor. Mevlana'nın dostları böyle görüyor. Bir vakit namazın, ha gidecek değil mi? Gidecek değil mi? Tamam. 100 kere beni yukarıdan aşağı atsınlar, paramparça olmam diyor. Olmam, olmam daha iyidir bir vakit namazının geçmesinden diyor. Yani ne demek istiyor? Bir vakit namazının geçmesinin bana getirdiği tehlike ondan çok daha büyüktür. Şeyh Şami, Çeçenistan'ın fatihi, Allah gani ve rahmet eylesin. Rusların Borotsov komutasındaki 70 bin tane Rus askerini Kafkas dağlarına gömen Şahbaz, Kafkas Efortalı, Mevlana Kadri Bağdadi'nin halifesi aynı zamanda, Nakşi Meşayihinde kendisi. Bir kılıç darbesiyle çok fena yara aldı ve kendinden geçti. Ama öğle ezanı da okunmak üzereydi o an. O kılıç darbesiyle kendinden geçti. Ve 6 ay kendine gelemedi. 125 vakit üzerinden namaz geçti. Öğleyin, öğleyin darbeyi aldı bayıldı. 6 ay sonra kendine geldi. Başucunda annesi. Gözü açıldı, kendine geldi. Annesine ilk sorusu şu oldu. Ana, öğle namazının vakti geçti. 6 ay geçti üzerinde. Dert bu. Şimdi ondan sonra cihat falan vesaire. Radikalizm bilmem ne vesaire falan filan. Namazların halinde kardeş. Oruçların halinde kardeş. Haccın zekatın zenginsen. Helal haram noktasını nereden gidiyor kardeş vesaire. Bir binanın önce hafriyatını yaparlar. Değil mi? Somalilerin kolonlarını döşerler. Ondan sonra bir çatıya çıkarlar. Savaşa teçhizatsız gidilmez. Ya belki teçhizatla gidilir. Dava adamı olacağım diyoruz değil mi? Belki şuradan nice efendim konferansları boğazına duymadık. Diğer konuşan kardeşlerimizde inşallah hepsi yani iyi istikamette insanlar olmuştur vesaire. Ama öyle tipler görüyoruz ki lafta bir numara. Peki. Ama ve lakin hadi geç ondan sonra şu namazı sen götür. Yok ben olmaz vesaire. Peki, bana bir Fatiha-i Şerif'i oku, o da yok. Nerede kaldı bir Yasin oku, asla vakatta. Bu neyin davası kardeşim ya? Bu neyin davası kardeşim? Teçhizatsız, topsuz, tüfeksiz savaşa gidilir mi? Namaz dilinin barajı görür. Ahirette baraj, namazdan görür. Kanuni Sultan Süleyman, aleyhi rahmetü vel gufran, 46 sene padişahlık yaptı. At sırtında çekmiş olduğu yol 41 bin kilometre. 41 bin kilometre. Dünyanın peki çevresi 80 bin kilometre. Peki her türlü peki ihtişam tertebe, her türlü otorite sultan adamın tekerinde peki. Ve adam nerede öldü? Zikâhtar savaşında. Değil mi? Şeyh Musleyyid'in efendi Suhurat'ta manada Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendini buyurdu. Dedi ki Musleyyid'i git dedi Sultan Süleyman'a de ki benim ömrüm Süleyman kulumuz farize-i cihabı niçin terk etti? Bu kadar söyledi. Geldi bir padişahım dedi dün akşam Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Suhurat'ta emir ferman buyurdu. Süleyman kulumuz niçin farize-i cihabı terk etti? Kanuni Sultan Süleyman da eski tabirle İbbet-i Zahiriye, kolera gibi bir hastalığa maruz kalmıştı ki erin erin erin erin gidiyor artık ya. Dedi öyle mi dedi? Evet dedi. Osmanlı'yı kim idare etti arkadaş?
padişahlar değil mi? Peki bunlar ne oluyor peki? Olayın girişinde Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Osmanlı yasada dinsizdir. Dinsizdir. Neden? Resul-i Ekrem hadis-i şerifinde buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Şu topraklarda yaşayan, Osmanlı'nın himayesinde yaşayan, Osmanlı'nın idaresinde neşr-i nema bulan herkes Osmanlı'dır. Yoksa bunu ırkçılık sahibiyle söylemiyorum. Söylüyorsan kafama o kadar büyük taş düşsün. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye hizmet eden milleti Allah iki cihanda aziz eylesin. Onları abad eylesin. Peygamberin metrine nail olan bir millete

0: Londra'ya, Avusturya'ya, Macar'a, Kırım'a doğru bir yer arası, Ziyaklar Kalesi. Avusturya orayı savunuyor. Kale, böyle daire halinde iç içe. Ve Kanuni Sultan Süleyman 3 ayda oraya gidildi. Neticede Haydun askerlerin askeri tahrik etti, teşhir etti, vurun askerlerin vesaire. Böyle yani havakanlar bastı Kanuni Sultan Süleyman. Ama dede sevgi üzerinde. Sevgi üzerinde. Neticede üç kalenin düştüğünü Sultan Selim'in haberini aldı, gördü. İç kalenin dedi, düştüğünü göremeden vefat etti. Osmanlı tarihçileri diyor ki, niçin Kanuni Sultan Süleyman üst üste böyle abanarak Haydun askerlerin, Haydun askerlerin, vurun indirin şu kaleyi diye ısrar keş davrandı diyor. Heyecan ortaya koydu diyor. Çünkü diyor ölümü yakın diyor. Ölünce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ondan fethi isteyecek. Süleyman! Ne oldu Ziyaretler Kalesi? Hesap veremekten korktuğu için diyor. Padişah, sevgiler, kapatanlar basmışlar, tamam mı? Tamam mı? Bu kan, bu kan, aynen onun kanı. O kana, o kanın o kana, din bir insan için bu kadar hizmet ve gayreti nasıl veren Allah, aynı kanı taşıyan maaşa vermez mi? Vermez mi? Bal gibi verir. Ama yüreğimizi ortaya koyabilmiş değiliz. Elhamdülillah, var gerekli insanlar ama yeterli değil. Bu zahir gayret aksın diye zaten işte acizane şurada toplandık bir şey falan konuşuyoruz. Allah bu noktada cehli gayretimizi âli eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile Huzura Doğru sohbetini dinlediniz. Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra, Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız ona tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. Delailül Hayrat ve Tercümesi Pazar Virdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ سَبَّحَكَ وَقَدَّسَكَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ.
2: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, sana secde eden ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: مره.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, onları yarattığın seneler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.
0: Ve en

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline akıp giden bulutlara dedince salat etmeni, ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen aşılayıcı rüzgarlar ve onların taşıdığı zerreler adedince her gün bin defa salat etmeni,
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأَوْرَاقِ الثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَارِ

0: Ar-Rah.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların esip dokunduğu ve hareket ettirdiği dallar, ağaçlar, meyvelerin ve çiçeklerin yaprakları adedince, yerin altında ve semaların arasında yarattığın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat etmeni,

0: Oh.
1: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerinde var olacak bütün dalgalara dedince her gün 1000 defa salat etmeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünya yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında, batılarında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde yarattığın bütün kum ve çakıl taneleri, bütün taşlar ve topraklar adedince her gün 1000 defa salat eylemeni

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün kıblesi, ortası, doğusu, batısı, ovaları ve dağlarında var olan ağaç, meyve, yaprak ve ekin gibi bitkileri, bugüne kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak bütün bitkileri ve bereketleri adedince her gün 1000 defa salat eylemeni,

ona ve âline, yarattığın bütün insan, cin, şeytan ve onlardan bütün sonra yaratacağın varlıklara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde ve başlarında yarattığın her bir tüy adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: ruh.
1: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuş ve kanat çırpışları ve insanların bütün hareketleri adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında ve batılarında yarattığın büyük küçük, bilinen ve senden başka kimsenin bilemediği bütün hayvanlara dediğince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bugüne kadar ona salat edenler, etmeyenler ve bundan sonra kıyamete kadar salat edecek olanlara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bütün canlılar ve ölüler, yarattığın bütün balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve haşerat adedince salat etmeni, ona ve âline, gece bürüdüğünde ve gündüz aydınlandığında salat etmeni, ona ve âline, ahirette ve dünyada salat etmeni diliyorum.''

0: لِتَبْعَثَهُ شَفِيعًا.
1: Ona ve âline kundakta bir bebek olduğu günden orta yaşta olgun bir insan oluncaya ve adalet üzere yaşayan, kendisinden razı olduğum bir kulun olarak ruhunu kabzedip şefaatçi olarak göndermek üzere yanına aldığın güne kadar devamlı salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.
1: Ona ve âline yaratıkların sayısı kadar razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilmin sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ.

Ona vesileyi, fazileti, yüksek dereceleri, başına toplanılan havzı, makamı mahmudu ve ebedi izzeti vermeni istiyorum. Peygamberliğinin delillerini yüceltmeni, bina ettiği İslam dinini şereflendirmeni, makamını âli eylemeni, bizi ey Mevlam onun sünnetiyle yaşatmanı, bizi onun dini üzere öldürmeni, ona yakın olan zümre arasında ve sancağı altında haşretmeni, bizi onun yakın arkadaşlarından eylemeni, bizi havzının başına götürmeni, kadehleriyle bize içecek ikram etmeni, bizi onun muhabbetiyle faydalandırmanı, tevbelerimizi kabul buyurmanı, bütün belalardan, musibetlerden, gizli ve açık fitnelerden afiyette kalmamı, bize rahmet etmeni, bizi ve bütün erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün mümin ve Müslümanları af ve mağfiret etmeni istiyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O bana yeter. O ne güzel vekildir. Günahlardan kaçmak ve ibadetlere koşmak için güç ve kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline vahşi ve evcil güvercinler öttüğü, susuz hayvanlar suların etrafında dönüp durduğu, aç hayvanlar rızıklarının peşinde yürüdüğü, boyuna takılan dualar fayda verdiği, sarıklar bağlandığı, canlılar ve nebatat gelişip büyüdüğü müddetçe salat eyle.

0: محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sabah ağardığı, rüzgarlar estiği, canlılar yerde kımıldadığı, sabahla akşam birbirini takip ettiği, kılıçlar boyunlara asıldığı, mızraklar bineğin üzerine sıkıca bağlandığı, bedenler ve ruhlar sıhhat üzere olduğu müddetçe salat eyle.

0: الأفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline felekler döndüğü, gecenin karanlığı yayıldığı ve melekler Allah-u Teala'yı tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: سَبَّحَ رَعْدٍ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline güneş doğduğu, beş vakit namaz kılındığı, şimşek çaktığı, şiddetli veya hafif yağmurlar yağdığı, gök gürültüsü ve onunla vazifeli melek seni tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

0: بعد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalar, arz ve bu ikisi arası dolusunca ve senin yüce iradenle vücuda gelecek şeyler dolusunca salat eyle.

0: له وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah'ım, risalet yükünü yüklendiği, insanları ve cinleri cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet ehliyle cihat ettiği, senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdığı ve kullarını inşaat ederken pek şiddetli sıkıntılara katlandığı için Efendimiz'e istediği her şeyi ver. Onu umduğu makama ulaştır, kendisine vesileyi, bütün faziletleri ve yüksek dereceleri lütfeyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, bizi onun şeriatına uyan, muhabbetine gark olan, hidayetiyle ve güzel ahlakıyla vasıflanarak doğru yolu bulan kullarından eyle. Onun sünneti üzere vefat etmemizi nasip eyle. Şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Bizi, onun abdest azaları nur gibi parlayan tabileri, önde giden taraftarları ve amel defterini sağdan alan ashab-ı yemin arasında haşreyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: على أهل طاعتك أجمعين، واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, meleklerine ve kendisine yaklaştırdığın kullarına, nebilerine ve rasullerine ve bütün itaat ehli kullarına salat eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizleri rahmetine nail eyle.

0: بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, Tihame bölgesinde zuhur edip peygamber olarak gönderilen, marufu ve istikameti emreden, ahiretin muhtelif menzillerinde günahkarlara şefaatçi olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Peygamberimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize bizden en üstün salat ve selamları ulaştır. Onu değerli makam-ı Mahmud'a ulaştır. Ona her türlü faziletleri, vesile makamını ve o dehşetli duruşma gününde kendisine vermeyi vaat ettiğin en üstün dereceyi lütfeyle. Allah'ım, ona birbiri ardınca gelen kesintisiz ve devamlı bir salat ile salat eyle.

0: وَعَدَدَ الْقَطْرِ وَالْحَصَى.
1: Allah'ım, ona ve âline şimşek parladığı, güneş aydınlattığı, karanlık kapladığı ve bulutlardan yağmur döküldüğü müddetçe salat eyle. Ona ve âline levh-i mahfuz dolusunca, feza dolusunca, semanın yıldızları kadar yağmur damlaları ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ.
1: Ona ve âline sayılamayacak ve hesaba gelmeyecek şekilde salat eyle. Allah'ım, ona arşının ağırlığınca razı olacağın kadar ilmin ve kelimelerin adedince ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

Allah'ım, ona, âline, zevcelerine ve zürriyetine salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz'e, âline, hanımlarına ve nesline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: لشريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته.
1: Ona bize olan iyilikleri sebebiyle, bir peygambere ümmeti sebebiyle verdiğin mükafatın en üstününü lütfeyle. Bizi onun getirdiği apaçık şeriat yoluyla hidayet bulanlardan eyle. Onun getirdiği hidayetle bizleri doğru yola ulaştır. Bizi onun dini üzere vefat ettir. En büyük korku gününde bizleri onun necata eren ümmeti arasında korkudan emin bir şekilde haşreyle. Canımızı ona, âline, ashabına ve zürriyetine muhabbet beslediğimiz bir hal üzere al.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin efdali enbiyâike ve ekrami asfiyâike ve imami evliyâike.

0: المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
1: Allah'ım, peygamberlerinin en üstünü, seçkin kullarının en değerlisi, velilerinin imamı, nebilerinin sonuncusu, alemlerin Rabbinin Habibi, rasullerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, Allah'a yakın olan melekler arasında şerefi yükseltilen müjdeci, uyarıcı, parlak kandil, doğru sözlü, güvenilir, hak ve adaleti açıkça ortaya koyan gerçek peygamber, şefkatli, merhametli, doğru yolu gösteren, kendisine devamlı tekrarlanan 7 ayetli Fatiha suresini ve Yüce Kur'an'ı lütfettiğin rahmet peygamberi, ümmetin hidayet rehberi, kıyamet günü kabri ilk defa açılarak ilk haşredilecek ve cennete ilk girecek olan Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikail ile desteklenen, Tevrat ve İncil'de müjdelenen, süzülmüş, seçilmiş, beğenilmiş, Kasım'ın babası, Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, meleklerine ve kendilerine yaklaştırdığın kullarına salat eyle. Onlar gece gündüz seni tesbih ederler. Asla bıkmaz, fütur getirmez ve emrettiği hiçbir hususta Allah'a isyan etmezler. Emredildikleri şeyleri eksiksiz yaparlar.
1: Allahümme ve keme astafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyik ve şuhedâe alâ halkike ve harakte lehum kunufe hücubike ve adla'tehum alâ meknûni gaybik واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى

0: وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا.
1: Allah'ım, madem ki o melekleri seçip Resullerine elçi olarak gönderdin, vahyinin güvenilir taşıyıcıları kıldın, kullarına şahit kıldın, bazı esrar perdelerini onlara açtın, bazı gizli gayblerini onlara bildirdin, onlardan bazılarını cennetine bekçi ve arşına taşıyıcı seçtin, ordularının çoğunu onlardan yaptın, onları diğer varlıklardan üstün kıldın, onları yüce semalarda iskan eyledin, onları günahlardan ve küçük düşürücü işlerden uzak tuttun, kusurlardan ve afetlerden temin eyledin. O halde onlara kendisiyle devamlı faziletlerini artırdığın daimi bir salatla salat eyle ve bu salat sebebiyle bizleri onların istiğfarına layık eyle.''

0: آت عليهم أجرا عظيما.
1: Allah'ım, bütün nebilerine ve resullerine salat eyle. Öyle ki onların sadırlarını açıp içine hikmetlerini koydun, boyunlarına nübüvvet vazifesini yükledin. Üzerlerine kitaplarını indirdin, onlarla kullarını hidayete erdirdin. Onlar senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdılar. Vaat ettiğin cennetlere karşı insanları teşvik ettiler. Tehdit ettiğin cehennemden korkuttular. Senin yoluna irşad ettiler. Senin hüccetlerini ve delillerini açıkça ortaya koydular. Allah'ım, onlara aynı zamanda en güzel şekilde selam eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizlere de büyük ecirler ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline daimi ve makbul bir salat ile salat eyle ki, onunla Efendimizin bizim üzerimizdeki büyük hakkını ödeyiver.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

0: Allah'ım, güzellik ve cemal, sürur ve kemal ve en güzel nübüvvet nurunun sahibi, cennette hizmetçilere ve hurilere malik, muhteşem menzilleri ve köşkleri olan, şükreden bir lisanı ve kalbi bulunan, büyük ilim ve şöhret sahibi, ordusu galip gelen, erkek ve kız çocuklarıyla temiz hanımlara sahip, derecesi yüksek, Zemzem, Makam İbrahim ve Meş'ari Haram'ın sahibi, günahlara hiç yaklaşmayan, yetimleri terbiye eden, haccı öğreten, Kur'an'ı çokça tilavet eden, Rahman'ı tesbih eden, Ramazan orucunu getiren, cihat için bağlanan sancağın ve livai hamdın sahibi, cömertlik ve kerem sahibi, ahdine vefalı, güzel şeylere rağbetli ve teşvik edici, katıra ve küheylana binen, Kevser havzının sahibi, asa kullanan, Allah'a çok çok yönelen nebi, doğruları konuşan, önceki kitaplarda sıfatları bulunan, Allah'ın kulu olan nebi, Allah'ın sırlarının hazinesi olan nebi, Allah'ın delili olan nebi, kendisine itaat edenin Allah'a itaat etmiş, ona isyan edenin Allah'a isyan etmiş olduğu nebi, Arap, Kureyşli, Zemzem kuyusunun yanında yetişen, Mekkeli ve Tihame bölgesinden olan nebi, güzel yüzlü, sürme gözlü, düz ve biraz uzunca yanaklı, Kevser ırmağı ve Selsebil nehrinin sahibi, Hakk'a zıt olanları kahreden, kafirleri yok eden, müşrikleri öldüren, kıyamet günü abdest azaları nurlu olanları cennete ve Allah'ın yakınlığına ulaştıran, Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın arkadaşı, alemlerin Rabbinin Resulü, günahkarların şefaatçisi, bir bulutun daima kendisini gölgelediği, karanlıkların kandili ve dolunay gibi nurlu olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Sallallahu aleyhi ve ala alihil mustafeyne min adheri cibilletin salaten daimeten alel ebedi gayra mudmahilleh. Sallallahu

0: Allah-u Teala ona ve en temiz nesillerden süzülerek gelen âline ebediyen devam edecek, hiç yok olmayacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline Efendimizin sürurunu daima inleyen bir salatla salat eylesin. Bu salatlar vesilesiyle vaat edilen günde yeniden dirilişi en şerefli olsun.
1: فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْاَنْجُمِ الطَّوَالِعِ صَلَاةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ اَجْوَدَ الْغُيُوثِ الْهَوَامِعِ
0: Allah-u Teala ona ve onun parlak yıldızlar gibi olan âline, üzerlerine bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi bereketler indiren bir salatla salat eylesin.
1: أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما

0: الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام.
1: Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her türlü ölçüde Arap'ın en üstünü, delili en açık, lisanı en fasih, imanı en yüce, makamı en yüksek, sözü en tatlı, ahitlerine en fazla vefa gösteren, insanların en saf ve halisi olarak gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu aydınlatıp izah etti. İnsanlara nasihat etti. İslam'ı her tarafa yaydı, putları kırdı, ilahi hükümleri ortaya çıkardı. Haramların sınırlarını gösterdi ve bütün insanlığa ihsanlarda bulundu.
0: Sallallahu aleyhi ve ala alihi fi kulli mahfilin ve makamin afdala

Allah-u Teala ona ve âline bütün toplantı yerlerinde ve makamlarda en üstün salatu selamla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline evvelden ve ahiren başında ve sonunda bizim için ahiret azı olacak ve devamlı dilimizde virt olacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline tam olan, gittikçe artan bir salatla salat eylesin.

Allah-u Teala ona ve âline kendisini ferahlık ve güzel kokuların takip ettiği, peşinden mağfiret ve ilahi rızanın geldiği bir salatla salat eylesin.

0: أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار.
1: Allah-u Teala insanların kendisinden taharet ve nezafet öğrenerek asıllarını ve nesillerini tertemiz eyledikleri zatların en eftali, kendisiyle övünülecek hasletlerin yükseldiği kişilerin en faziletlisi, ayların nurlarını mübarek alnından aldığı, cömertliğinin yanında yağmur bulutlarının ve denizlerin çok cılız kaldığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Ki onun getirdiği açık delillerle yerin yüksek ve alçak yerleri nurlandı. Kur'an-ı Kerim ve mütevatir haberler onun işaret ve mucizelerinden bahsettiler.

0: سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: Allah-u Teala ona, âline ve kendisine yardım etmek için hicret eden ve hicretinde ona yardımcı olan ashabına salat eylesin. Onlar ne güzel muhacir ve ne güzel ensardırlar. Hem de kuşlar Allah'ı zikrederek dallarda öttükleri, şimşeksiz bulutlar yağmurları yağdırdığı müddetçe devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala devamlı olan salatlarını ona kat kat lütfeylesin.

0: دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun temiz ve değerli âline birbiri ardınca gelen celal ve ikram sahibi Cenab-ı Hak var oldukça devam eden bir salatla salat eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî huve kudbul celâleti ve şemsun nubuvveti ve risâleti vel hâdî mined dalâleti vel munqidu mined cehâleh.
1: Allah'ım, yüceliğin merkezi, nübüvvet ve risaletin güneşi olan ve sapıklıktan kurtarıp doğru yola çıkaran ve cehaletten kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem salaten daimetel ittisali ve

0: Allah-u Teala ona günler ve geceler birbirini takip ettikçe devam eden, birbiri peşine gelen muttasıl bir salat ile devamlı salatu selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: من حر جهنم وبئس المهاد.
1: Allah'ım, dünyaya gönlünde değer vermeyen peygamber, melik, samet ve vahid olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed'e sonsuza kadar kesintisiz devam edecek ve hiç bitmeyecek bir salat ile salat eyle. Bu salavat vesilesiyle bizi cehennemin sıcağından kurtar. Orası ne kötü bir yerdir.

0: يُعَدُّ لَهَا مَدَدًا.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e ve âline sayıya gelmeyecek ve ardı arkası kesilmeyecek bir salat ile salatu selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisiyle makamını yücelteceğin ve kıyamet günü razı oluncaya kadar şefaat hakkı vereceğin bir salat ile salat eyle.

0: Allah'ım, asaletli peygamber, efendi ve şerefli insan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. O, vahyi ve Kur'an'ı getirdi. Kur'an'ın manalarını izah etti. Semaların emini Cibril aleyhisselam ona lütuf ve ihsanlar getirdi. Azamet sahibi Yüce Melik, onu karanlık ve uzun bir gecede huzuruna götürdü.
1: فَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى الْمَلَكُوتِ وَأَرَاهُ سَنَاءَ الْجَبَرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى

0: والكمال والخير والإفضال.
1: Ona melekûtunun en üstün noktalarındaki esrarı açtı. Ceberut aleminin ışıklarını gösterdi ve o hayat sahibi, daim ve baki olan ve hiç ölmeyen Allah'ın kudretini seyretti. Allah'ım, bu vasıflarla muttasıf olan Efendimiz'e edeceğin salat, onun güzellik, iyilik, kemal, hayır ve faziletini ziyadeleştirsin.

0: محمد عدد ورق الأشجار.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün damlalar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün ağaçların yaprakları adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline denizlerin köpükleri adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün nehirler adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sahra ve çöllerdeki kumlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dağların ve taşların ağırlığı adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline cennet ve cehennem ehli adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salatları bizim için cehennem azabına perde ve ebediyet yurdu olan cennete girme vesilesi eyle. Şüphesiz sen her şeye galip ve çok çok mağfiret edensin.''

0: Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, temiz ve pak haline, mübarek nesline, kıymetli ashabına ve müminlerin anneleri olan hanımlarına kıyamet gününe kadar tekrarlanan daimi bir salatla salat eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekrami men adlâ.

0: المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.
1: Allah'ım, bütün dindar, salih ve takva sahibi insanların efendisi, seçilmiş rasullerin süsü ve ziyneti, üzerine gecenin karanlığı çöken ve gündüzün aydınlığı düşen bütün insanların en değerlisi olan Efendimiz'e salat eyle.

0: سبحانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال.
1: Ey nimetlerinin mukabili ödenemeyen büyük ihsan ve ikram sahibi! Ey nimetlerinin ve lütuflarının şükrü eda edilemeyen fazl-u ihsan sahibi! Senin hürmetine senden istiyoruz. Senden başka birinin hakkı için istemiyoruz. Kabir suali ve hesap esnasında dilimizi çözerek güzel cevaplar vermemizi kolaylaştırmanı, dünyadayken salih amellere muvaffak kılmanı, kıyametin sarsıntı ve zelzeleleri esnasında bizi emniyet içinde olan kullarından kılmanı istiyoruz. Ey kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'ım!

0: أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة.
1: Senden istiyorum, ey bütün nurlara nur veren, bütün zamanlardan ve devirlerden önce nur sahibi olan. Sen zevali olmayan bakisin, bütün alemlerden müstahni olan ve eşi benzeri bulunmayansın. Pak,

ihata edemediği, zamanın kuşatamadığı galipsin. Senden bütün güzel isimlerin, sana göre en büyük, katında en şerefli, karşılığı en bol ve en hızlı icabet ettiğin isimlerin hürmetine istiyorum.''

0: تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه.
1: Sevdiğin, kendisiyle sana dua edenden razı olduğun ve duasına icabet ettiğin gizli, saklı, yüce, en yüce, büyük, en büyük, azametli ve azameti en yüce olan ismi şerefinle istiyorum.

0: وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, senden şu zikir hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Bol bol rahmet ve mağfiret edersin. İhsan ve ikramda bulunursun. Semaları ve yeryüzünü yaratansın. İhtiyaç duymaktan uzaksın. Bütün kullarına nimetler lütfeder ve ikramlarda bulunursun. Görünmeyen ve görünen alemleri bilirsin. Azamet, kudret ve kuvvet sahibisin. Büyük ve yücesin. Kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiğin, istendiğinde verdiğin yüce ve en büyük ismi azamın hürmetine senden istiyorum.
0: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذ۪ي يَذِلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ وَالْمُلُوكُ وَالسِّبَاعُ وَالْهَوَامُ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ يَا اللّٰهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِي يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ

0: Hud.
1: Azamet sahibi kulların, sultanların, yırtıcı hayvanların, haşeratın ve yarattığın bütün varlıkların azameti karşısında boyun eğdiği ismi şerifinle istiyorum. Ey Allah'ım, ey Rabbim, duamı kabul buyur. Ey İzzet, kuvvet, galebe ve kudret kendine ait olan Allah'ım. Ey bütün görünen alemlerde ve gayb alemlerinde umumi tasarruf ve tam mülk sahibi olan Allah'ım. Ey daima hayatta olan ve hiç ölmeyen Allah'ım.
0: Subhaneke Rabbi ma a'zama şan.

0: وإياك أرهب.
1: Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim, şanın ne büyük, makamın ne yüksek. Sen benim Rabbimsin ey zat. Ve sıfatlarında şanına noksanlık getirecek bütün her şeyden uzak ve pak olan Allah'ım. Sana rağbet eder, senden korkarım.''

Ey azim, ey kebir, ey cebbar, ey her şeye gücü yeten, ey kuvvet sahibi, ey azamet sahibi Allah'ım! Sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve yücesin. Ey alim olan Allah'ım! Sen yücesin, mütealsin. Ey azim olan Allah'ım! Seni tesbih ederim. Ey celil olan Allah'ım! Seni tesbih ederim. Yüce, kamil ve büyük ismi şerifin hürmetine senden hiçbir inatçı zorbayı, azgın şeytanı, haset eden insanı, zayıf, kuvvetli, iyi, kötü, hiçbir kulunu, köle veya inatçı hiçbir kulunu bize musallat etmemeni istiyorum.''

0: أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, yapacağım şu zikirler hürmetine senden istiyorum. Ben şehadet ederim ki şüphesiz sen kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'sın. Yegane ilah sensin. Doğurmamış, doğrulmamış ve kendisine denk hiçbir şey olmayan vahid, ehad ve sametsin.

Ey o! Ey ondan başka o olmayan o! Ey kendisinden başka ilah olmayan o! Ey varlığının öncesi ve sonrası olmayan, zamanı yaratan ve varlığı bütün zamanları kaplayan, devamlılık sahibi olan! Ey daima hayat sahibi olup asla ölmeyen! Ey bizim ve her şeyin ilahı, tek ilah, senden başka ilah yoktur.

Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve görüneni bilen Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, Deyyan, Hannan, Mennan, Ba'is, Varis, Zülcelal vel İkram. Yarattığın bütün varlıkların kalpleri ve perdeleri senin elinde. Onların kalplerine hayrı ancak sen ekersin. Dilediğinde onlardan şerri ancak sen giderirsin. Allah'ım, benim kalbimden hoşlanmadığın her şeyi silip atmanı, kalbimi haşyetin, mağfiretin, heybetin ve katındaki nimetlere rağbetle doldurmanı, beni emniyet ve afiyet içinde kılmanı istiyorum. Katından bizlere şefkat, rahmet ve bereket lütfeyle. Bizlere doğruyu ve hikmeti ilham eyle. Allah'ım, senden korkanların ilmini, huşu ile ibadet edenlerin sana yönelişlerini, tazarru ve niyazlarını, yakini iman sahiplerinin ihlasını, sabır ehlinin şükrünü ve sıddıkların tevbesini istiyoruz.

بي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به.

0: Allah'ım, arşının her tarafını dolduran cemalinin nuru hürmetine kalbime, seni hakkıyla ve layık olduğun şekilde tanıyıncaya kadar marifetini ekmeni istiyoruz. Allah-u Teala, nebilerin sonuncusu ve rasullerin imamı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allahümme şrah bis salati aleyh.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salavatlar hürmetine sadırlarımızı genişlet. İşlerimizi kolaylaştır. Sıkıntı ve kederlerimizi kaldır. Üzüntülerimizi gider, günahlarımızı affeyle. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Hallerimizi ıslah eyle. Emellerimizi gerçekleştir. Tevbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı temizle. Bizi daima haklı eyle. Dilimizi temizle. Kabir ve mahşer gibi yerlerde korkularımızı gider ve ünsiyet hali ihsan eyle. Bize rahmet ederek garipliğimizi gider. Bu salavatlar önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda, hayattayken, vefat ettikten sonra, kabrimizde, haşrimizde, mahşere toplandığımızda parlak birer nur eyle. Bu salavatları kıyamet gününde başımızın üzerinde gölgelik eyle. Onlarla hasenat terazilerimizi ağırlaştır. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, Allah ona ve âline salatu selam eylesin. Huzurlu, sevinçli ve müjdelenmiş bir vaziyette kavuşuncaya kadar salavatlarımızın bereketini üzerimizde daim eyle. Onun girdiği yere bizi de koyuncaya, kendisine nimetler ihsan ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Efendimizin mübarek civarında bizlere mekan ihsan edinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: التي واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين.
1: Allah'ım, biz kendisini görmediğimiz halde ona iman ettik. Bu sebeple Allah'ım, iki dünyada da onun mübarek cemalini görmeyi bizlere lütfeyle, ihsan eyle. Kalplerimizi onun muhabbeti üzere sabit kıl. Onun sünneti üzere yaşamayı nasip eyle. Onun dini üzere canımızı al. Onun kurtulan ümmeti ve felaha eren taraftarları arasında bizleri haşreyle.

0: فا ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى.
1: Malın, mülkün ve evlatların fayda vermediği günde kalplerimizin ona karşı beslediği muhabbet sebebiyle bizlere faydalar ihsan eyle. Onun saf ve berrak havuzuna varmayı nasip eyle. Onun mükemmel kaseleriyle bizlere kana kana su ikram eyle. Bizlere canımızı almadan evvel harem-i şerifini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haremini ziyaret etmeyi müyesser kıl. Vefat edinceye kadar senin hareminde ve Efendimizin hareminde ikametimizi devam ettir.
0: Allahümme inna nesteşfi'u bihi ileyke iz huve evcehuş şufa'ai ileyk ve nukusimu bihi aleyke iz huve a'zamu men ukusime bihakkihi aleyk ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك.
1: Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılmanı diliyoruz. Zira o, senin katında şefaatçilerin en şereflisidir. Onun ismini vererek kasem ediyoruz. Zira hakkı için sana kasem edilenlerin en büyüğü odur. Onunla sana tevessülde bulunuyoruz. Zira o, sana ulaştıran vesilelerin en yakınıdır.

0: إياك نسأل فلا تخيبنا.
1: Ey Rabbim, kalplerimizin katılığını, günahlarımızın çokluğunu, emellerimizin uzunluğunu, amellerimizin bozukluğunu, ibadet ve taatlere karşı tembelliğimizi ve emirlerine muhalefet etmeye koşmamızı sana şikayet ediyoruz. Sen ne güzel şikayet mercisin. Ey Rabbim, düşmanlarımıza ve nefislerimize karşı senden yardım diliyoruz. Bizlere yardım eyle. Salaha ermemiz hususunda senin fadlu ihsanına güveniyoruz. Bizi senden başkasına bırakma ey Rabbimiz. Yüce Resulün aleyhissalatü vesselama intisap ettik. Bizi uzaklaştırma. Kapında duruyoruz, bizleri kovma. Senden istiyoruz. Bizleri mahrum eyleme.
0: Allahümme rahm tadarru'ana ve amin khawfana. وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك

Allah'ım, tazarru ve niyazlarımız hürmetine bizlere merhamet eyle. Korkulardan emin eyle. Amellerimizi kabul buyur. Hallerimizi ıslah eyle. Bizleri taatinle meşgul eyle. Sonumuzu hayr eyle. Ümitlerimizi ziyadesiyle gerçekleştir ve ömrümüzü saadetle sonlandır. Şu zelil halimiz huzuri âlinde açıktır. Halimiz sana gizli değildir. Sen bize bazı şeyleri emrettin, biz onları yapmadık. Bazı şeylerden nehyettin, onları da yaptık. Bizi ancak senin engin affın kurtarır. Bizleri affeyle, ey ümit beslenenlerin en hayırlısı ve kendisinden istenenlerin en cömerti.

0: Şüphesiz sen çok affedici, mağfiret edici, şefkatli ve merhametlisin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Hatmi Şerif.
3: İkinci cüzü dinliyorsunuz.
4: أعوذ بالله من الشيطان

تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض.

فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه.

خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان

تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه

يهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي

بينه فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب

فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر

فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق.

0: الفاتحة.
1: Hatmi Şerif. İkinci cüzü dinlediniz.
2: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri başlıyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu ala şefii'i zünubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara'l fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. لِيُزِيقَهُمْ مَا ذَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerim, bir önceki dersimizin devamı niteliğinde konuşma yapacağız inşallah. Bir önceki dersimizde şirki anlatmıştık. Bugün ise şirkin ziddi kamili olan, tam ziddi olan imani anlatmaya çalışacağız. Biri bilinirse diğeri de bilinir. Küllü şeyin yurafu bi ziddihi kaidesince her şey kendi tarifiyle anlaşıldığı gibi bir de ziddinin tarifiyle de o şey anlaşılır. Şimdi burada şirki anlattık. İman ne o zaman? Şirki anlattık, iman anlaşıldı. Fakat arada bir fark var. İman, mümini bih olan, inanılacak şeylerin tamamine inanmakla hasıl olur. Mümini bih nedir? Cibril hadisinde az sonra okuyacağız inşallah. İnanılması farz olan, zaruri olan, gerekli olan şeylere tamamına inanmak imanın husuli için şarttır. Ama şirkin husuli için mümini bih olan, yani inanılması gereken hususların tamamını inkar etmek şart değildir. Mesela mümini bih olan, kat'i delille sabit olan hükümler vardır. Bu hükümler ister ibadetle alakalı olsun, ister ahlakla alakalı olsun, ister ukubatla alakalı olsun, ister hukukla alakalı olsun, neyle alakalı olursa olsun, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından kat'i delille bize peygamber vasıtasıyla arz edilen ve vücubuna, farziyetine delalet eden delillerle bize gelen ahkamın tamamine inanmak iman için gereklidir. Ama münkir olmak için, küfür tehlikesine maazallah düşmek için tamamını inkar etmeye hacet yoktur. Bir tanesini inkar etmek yeterli olur. Kur'an-ı Azimuşşan'ın mümeni bih olanlardan, mümeni bihlerden bir tanesi nedir? Hazreti Kur'an'dır. Biraz sonra hadis-i şerifte anlayacağız. Hazreti Kur'an'a inanmak, tumune inanmak, madem ki mutevatırdır Kur'an, madem ki tevatüren bize kadar intikal ede gelmiştir, madem ki Kur'an'da ihtilaf yoktur, madem ki bütün dünyadaki Kur'an ve mushaflar aynıdır, demek ki burada bir tevatür vardır, mutevatırdır. Mutevatir haberlere inanmak zarureti vardır. Akli selim mutevatiri inkar etmez. Tevatüren nakledile geleni reddetmez. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun sahabelerinden olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, bu Hulefai Raşidi'nin yaşadığına, bunlar efendim halife olduğuna, bunların efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili eshabi olduğunda şüphemiz var mıdır? Yoktur. Buna kesin inanıyoruz ama buna inandığımız gibi Ebu Cehil'in de varlığına inanıyoruz. Yani Ebu Cehil diye bir zat da vardı. Ebu Leheb diye bir zat daha vardı. Evet, Ebu Talip diye bir zat vardı, Peygamberimizi himaye etmişti. Bunların da varlığına inanmamız, yani bunlar yaşadılar. Neyle inanıyoruz? Tevatürle nakledile geldiği için. Demek ki haberi mutevatir, o habere inanmak zarureti vardır. Kur'an-ı Kerim'in de haberi mutevatir olduğuna, Fatiha'dan Nas suresine kadar olan tüm ayetlerin tevatüren nakledile geldiğine asla şüphe yok. Öyleyse Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuyup bu Kur'an'dır dediği kitaba Kur'an diye inanmamız farz olduğu gibi, bunun ahkaminin kıyamete kadar geçerli olduğuna asla gününde, Peygamberimizin gününde neshedilmemiş ise kıyamete kadar bu ahkamın devam ettiğine de inanmak zarureti vardır. Evet, inanmayan ne olur? Dinden uzaklaşmış olur. Vahye inanmak zarureti vardır. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan ayetler vahye dayanıyorsa, ki ayet olması için vahye dayanması lazım. Bir önceki derste de arz etmişiz. Vahiy sadece ayetler vahye dayanmıyor. Hadis-i şerifler de vahye dayanıyor. Evet. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ne diyor? وَمَا يَنْتِقُ konuşmaz. Evet, anil heva, havadan, nefsinden, kendinden bir şey söylemez. İn huve, o konuştukları değildir, illa ancak vahyun vehidir. Evet, şeriatla alakalı olan ifadeler vahye dayanmaktadır. Ama tabii hallerden bahseden günlük konuşmalar, şeriatla, dinle, İslam'la alakası olmayan normal konuşmalar ayrı bir şey. Fakat şeriatla alakalı, İslam ile alakalı, din ile alakalı olan hususlar vahidir, vahyi gayri metludur. Bir önceki dersimizde bunu arz ettik. Yani tilaveti vahiy değil ama onun ifade ettiği mana ile sabit olan hüküm kesindir. Çünkü burada ne diyor Allah Celle Celaluhu, ne buyuruyor? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ o değildir. İlla ancaktır. Vahyun vahidir. Yuhâ kendisine vahyunudur. Burada kasir yollarından, hasir yollarından ve kasir yollarından en kuvvetlisiyle kasredilmektedir. O değildir ancak vahidir, kasir ifade eder. Yani ancak odur, başka bir şey değildir manasını ifade ediyor. Bu Arap lisanında çok kullanılır. Bu kasır yollarından bir tanesi de innemadır. İnnema da efendim la ve illa manasını koltukladığı için o kelimeyle de kasır olur. Fakat en sarihi kasır yollarından en sarih olanı önce nefi sonra ispat. Mesela böyle bir kasır her Müslüman kullanıyor. Nerede? Kelime-i tevhidde. La ilahe, ilahlar yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. Önce nefi, sonra isbat. Burada da aynı ifade var. İn huve illa vahyun yuha. Oradaki in nefi içindir. Manası o değildir, ancak vahiyden ibarettir konuştukları. Öyleyse hadis-i şeriflerde vahiydir. Zaten Kur'an-ı Azimuşşan'da bize intikal etmesi peygamberin ağzından olduğundan, yani biz Kur'an-ı Azimuşşan'ın tevatüren sabit olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın da vahiy olduğuna inanıyoruz ama bunu biz Allah'tan vahiy olarak almıyoruz veya Allah'tan duymuyoruz. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden bana bu ayet nazil oldu diyor ve ayeti okuyor. Evet, manasıyla, elfazıyla, ibaresiyle, fasahetiyle, belagetiyle aynen Allah'ın vahyettiği gibi onu okuyor. Ama vahiy gayri metlub olan hadis-i şerifte Kur'an'ın fesahet ve belagat derecesinde olmayabilir. Demek ki Cenab-ı Allah Kur'an'ı vahyederken hem ifade ettiği manayı ifade ederken bunun yanında Araplarda meşhur olan fesahete ve belagete de Arapların usulünce ona da riayet ederek göndermiştir. Çünkü ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'ikum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiğimiz kitapta şüpheniz varsa ki bu Allah kelami mi yoksa Muhammed'in kelami mi? Evet. Evet, fe'tu bi suretin, bir beşer Kur'an'ın fesahatinde ve belagatinde, gerek mana yönünde belagati, gerekse ibare yönünde fesahat ve belagatinde mislinde bir sure getirin. Bir Kur'an getirin demiyor. Bir sure getirin, yeterli kabul edeceğiz. Evet. Ve du'u şuhedâeküm, bu hususta ne kadar fesih, beliğ, fesahat ve belagetten, belagetle, fesahatle meşhur olan alimlerinizi toplayın. Şuaranızı, bulağanızı getirin. Onlar da size yardım etsinler. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın surelerinden bir surenin mislini getirin bakalım. Ve in lem tef'alu, eğer bunu yapmayacaksanız, ki velen tef'alu, elbette de yapamayacaksınız. Önceden bildiriyor Allah. Öyleyse Kur'an Allah kelamidir. Evet. Fettekun narelleti, Kur'an'ın bahsettiği ateşten korkun. Uiddetlil kafirin, kafirler için hazırlanmış olan o ateşten korkun. Eğer Kur'an'ın bu fesahat ve bu belagat karşısında pes ediyor ve hala Allah kelamı olduğuna inanmıyorsanız, kafirler için ben bir cehennem hazırladım ya, siz de ona hazır olun. Muhteremler, şimdi günümüzde bakıyoruz ki çok çok cüretkar insanlar vardır. El cahilu cesurun diye bir kibar kelam vardır. Korkmadan, acaba imanım uçup gider mi düşüncesine dalmadan, efendim tahsiline, diplomasına, okuduğu efendim hocalara, kitaplara güvenerek Kur'an hakkında beyanda bulunuyorlar. Öyle bir beyan ki Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu'yu haşa ve haşa düşüren ve ona yakışmayan, Cenab-ı Mevla'yı o gibi şeylerden tenzihi vacib iken, tenzihi vacib olan hususlarla Cenab-ı Mevla'yı tavsif etmek suretiyle, tenzih etmeleri gereken hususlarla Allah'ı vasıflandırmak suretiyle büyük bir tehlikeye düşüyorlar. O iman denilen devlet kuşu başlarından uçup gidiyor ama bundan belki de haberleri yoktur. Evet, geçtiğimiz derste bahsettik. Ahkam ile alakalı ayetleri tarihsel diye reddediyorlar. Bu imani götüren büyük bir tehlikedir. Evet, hukukla alakalı ayetleri tarihsel deyip tarihin ötesine atıyorlar. Ukubat ile alakalı, hadlerle alakalı olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın hükümlerini inkar etmek suretiyle, ayetlerini inkar etmiyorlar. Evet, bu ayet vardır. Bu ayet mutevatırdır. Bu ayet Allah tarafından gönderilmiştir, kabul ediyoruz ama bu ayetlerle efendim amel edilmesi uygun değildir itikadını taşıdıktan sonra ayetin ne manası olur? Evet. Yüce Allah Celle Celaluhu bir ayetinde buyuruyor mesela. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ O kimseler ki korunmuş, iffetli, namuslu kadınlara iftira atanlar var ya, iftira atıyor da sonra ne yapıyor? ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَى Sonra 4 tane şahit getiremiyor. 3 tane adil şahit getirse bile o iddiada, yani iftira iddiasında bulunan kişiler, o uçu da efendim haddi gazif yerler, ceza yerler. Niçin? Çünkü 4. şahidi getiremediklerinden hüküm havada kalır ve bu iftira sayılır. Evet. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَى 4 şahit, 4'ü de adil. Daha önce yalancılıkla, iftira ile itham edilmemiş, daha önce haddi gazif yememiş, safa sağlam, dürüst insanlardan 4 tane şahidin zina hali üzerine görmedikçe hüküm verilmez diyor Allah. Bu 4 şahidi getiremeyenlere feciliduhum 80 celde, 80 değnekle onları cezalandırın. 80 değnek yedi, ondan sonra geçti gitti. Değil öyle. Sümme, ondan sonra da evet. 80 değneği vurduktan sonra ne yapacaksınız? وَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا Onlardan ebediyen şahitliğini kabul etmeyin, o kimselerin şahitliğini kabul etmeyin. Yani halk arasında dolaşırken herkes tarafından bilinecek ki bu adam muftiridir, iftiracıdır. Bu adam mahkemede şehadeti makbul değildir. Bu ceza değnek yemekten daha kötüdür. Damgalı bir insan, şehadeti dahi kabul edilmeyen bir insan. İşte Cenab-ı Mevla'nın böyle müeyyidesi vardır Kur'an'da. Sen bu ayeti okursun fakat isabetsizdir, bu olmaz diye. Yani bunu beğenmezsen, ayet olduğuna inanmak yetmez ki. Yani Ebu Cehil ve onun adamları, bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyorlar? Evet, ya Muhammed biz sana inanıyoruz, biz senin getirdiklerine inanmıyoruz diyorlar. Bak, biz sana inanıyoruz ama getirdiklerine inanmıyoruz. Sen doğrusun, dürüstsün, asla yalan söylemezsin. Çünkü 40 senelik bir üzerinde bir tecrübemiz vardır. Dürüstlüğüne, hakkaniyetine, sıdkine, emanetine, ismetine dair delillerimiz vardır. Onun için senden şüphe etmiyoruz ama getirdiğin şeriatı kabul etmiyoruz dediler. Peki bunu diyenler ne oldu? Ebu Cehil oldu. Vestemsik billezi uhiye ileyke. Sana vahyedilene yapış, tutun. İstimsak böyle. Bırakmamak, bırakmamacısına iyice yapışarak, elini asla bırakmayarak öylesine şeriat ipine sarın. Neden öyle? İnneke, şüphe etme, sana göndermiş olduğum şeriattan asla şüphe etme. Çünkü İnneke alâ sıratin mustakîm. Allah tarafından peygamberimize bildiriliyor ki sen muhakkak ve muhakkak mustakim, dosdoğru bir yol üzerinesin. Cenab-ı Mevla Habibine vahyetmiş olduğu yolun dosdoğru olduğunu apaçık bildiriyor. Evet, mustakim bir yol. Peygamberine bu bildiriliyor ve ayet olarak da bize aktarılıyor, bize de bildiriliyor. Evet, bize de bu emir veriliyor. Yani peygambere festemsik, bize olunca festemsikû. İstimsak edin ey Muhammed ümmeti, billezi, ol bir yola, ol bir kurallara ki uhiye ilâ nebiyyiküm demektir. Ha, peygamberinize vahyedilene tabi olun. Evet, şu tabi olduğunuz Allah tarafından size gönderilen yol nasıl bir yol? Dosdoğru bir yoldur. İnneke alâ sıratin mustakîm. Siz inneküm alâ sıratin mustakîm bize nispetle efendim mana verecek olursak dost doğru yol üzere olduğumuzu Cenab-ı Mevla beyan ediyor. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmik. Bu bir öğüttür, bu bir kuraldır. Yaşanması gereken kurallardır. Kurallar menzumesidir bu din. Öyleyse sade sana değil ve li kavmik, kavmine, ümmetine, milletine. فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Ne derece peygamberin, peygambere gönderilen vahye istimsak ettiğinizi, yapıştığınızı sorgulanacağınız bir gün gelecek. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Evet, burayı böyle anladıktan sonra hani bir şey dedik, iman etmek için mümin-i bih olan hususların tamamine inanmak gerekir. Ama imanı kaybetmek için mümin-i bihlerin tamamini inkar etmeye gerek yok. Bir tanesini inkar bile kafidir. Peki Allah nedir? Celle Celaluhu Gafurur Rahim'dir. Vesi'at rahmeti gazabi. Benim rahmetim gazabimi kuşatmıştır. Yani rahmetim gazabimden daha geniştir diyor Allah. Öyleyse buna baktığımız zaman da bir kat'i delille sabit olan bir hükmü inkar etmekle diğer ahkamı kabul etsen bile dinden uzaklaşıyorsun da iman etmek için neden tamamine inanmak gerekiyor? Hani Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti gazabinden çoktu. Niye böyle oluyor? Ha, bu Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'a %100 inanmak gerekiyor. Allah Celle Celaluhu'nun noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna, kemal sıfatlarla muttasif olduğuna inanmak zarureti vardır iman etmiş olmak için. Peki bu adam kat'i delille sabit olan bir hükmü inkar etmekle Allah'a zafiyet, noksanlık mı isnat ediyor? Evet, Allah'a noksanlık isnat ediyor. Cenab-ı Mevla Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri şu şeriatı, İslami, Kur'an'ı hangi sıfatına dayanarak gönderdi? İlim ve kelam sıfatı. Yani Kur'an-ı Azimuşşan, onun ahkamı, onun buyrukları Cenab-ı Mevla'nın ilim ve kelam sıfatının tecellisidir. Peki kelam sıfatıyla sabit olan, ilim sıfatının süzgecinden geçip kelam sıfatıyla ifadesini bulan Hazreti Kur'an da veya onun verdiği hükümlerden birinde itiraz veya ona yakışmayan yorumları getirmek ne demektir? Her ne kadar Cenab-ı Allah'ta ilim sıfatı varsa, kelam sıfatı varsa bunda kamil değildir. Nakıstır, noksandır. Burada hata yapmıştır demektir. Ha Cenab-ı Mevla'yı tahdiye eden, onu hataya nispet eden kişi diğer şeylere inansan bile başta Allah'a inanmıyor. İnanıyor da Allah'ın noksanlıklarla mücehhez olduğuna, muttasif olduğuna inanıyor. Kemalattan mahrum olduğuna inanıyor. Halbuki kemalattan mahrum, nekaisle mevsuf olan bir Allah yoktur. Böyle bir Allah'ımız yok. Bizim Allah'ımız kemalat ile muttasif, nekaisten münezzeh olan Allah'tır. Zerre kadar noksanlık düşündüğün takdirde, yani beka sıfatine ters düşecek, efendim, bir gün gelir Cenab-ı Mevla da ölür gibi bir insan düşünse, fakat bununla beraber bütün ahkamini tasdik etse, geçerli mi? Allah'ın zatını inkar ediyor bu insan. Onun için mümin-i bihlerin tamamine inanmak şarttır. Ve bu da Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Sana inan diyor ki cennetime seni kavuşturayım diyor. İmanat seni teşvik ediyor ve cenneti sana vaat ediyor. Elbette ki bu nedir? Rahmetinin gazabını geçtiğinin ifadesidir. Muhterem dinleyenlerim, bir reklam arası verelim. İnşallah devam edeceğiz.
2: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Doğum kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
0: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
11: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
13: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
10: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu ve selam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle biz.

0: 06-479-79-79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 6666 tane size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
5: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
6: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
7: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
8: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
9: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
10: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
11: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
12: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
13: Sonra da öyle ölüyorsun.
14: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
15: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dersimize devam ediyoruz inşallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun gönderdiği Hazreti Kur'an ve gönderdiği peygambere bütün ahkamiyle, emriyle, nehiyle, haberleriyle onu tasdik etmekle ancak iman hasıl olur. Allah'ın Kur'an'ı gönderildiğinden bugüne ve kıyamete kadar asla bir kelimesi değiştirilmemiştir. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun buyuruyor. Biz bu Kur'an'ı indirdik,

0: Onu muhafaza edecek olan biziz. Bunu neyle muhafaza ediyor Cenab-ı Mevla? Yüzlerce, binlerce yetişen hafız-ı kelamlarla, hafızlarla, Kur'an-ı Kerim, yani lisanımızla Türkçe olmadığı halde bu kadar 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuk bile baştan sona kadar ezberliyor, baştan sona kadar yanlışsız okuyabiliyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in başkaca bir mucizesidir. Yani Kur'an'ın mucizesi sadece fesahatiyle, belagatiyle değildir. Aynı zamanda bu genç körpe çocukların ezberlemesi büyük bir hadisedir. Evet, hiçbir kitap bu kadar kolay ezberlenmez. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar gelmesi, 1400 sene önce, hani bazılarının iddiasına göre, Hristiyanların iddiasına göre Muhammed peygamber değildi, peygamberim diye kuruldu, Kur'an'ı da uydurdu diyen Hristiyanlar var ya, hani bazılarımızın yani bizden bildiğimiz bazılarımızın onlarla dini yönde diyalog kurmanın uygun olacağını savunan diyalogçular. Yani sen nasıl olur da senin peygamberinin Hazreti Muhammed'in Allah'a iftira eden, kitap uyduran, haşa ve haşa, binlerce haşa, sahtekar olduğuna inanan, böyle kabul eden bir insanla hiç diyalog kurulur mu? Bunlar Mekke müşriklerinden daha beterdir bir yönüyle. Evet, ne demek Muhammed peygamber değildir? Onların itikadı diyeceksin, tamam da, peygamber değilse, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim dedi değil mi? İddia etti ve 23 sene devam ettirdi. O zaman peygamber değilse Kur'an neyin nesidir? Kur'an'ı da kendisi yazdı, uydurdu. 100 seneden beri bunu söyleyenler çok geldi geçti. Allah yerlerini nar etsin. Evet, o Kur'an'ı uydurduysa, bu peygamberliği bırak, peygamberini ne yapıyor? Kitap uyduran. Allah onu peygamber göndermediği halde peygamber gönderdi diye Allah'a iftira eden, Allah'a yalanı iftira edenden daha büyük zalim kim olabilir? Kur'an ayetinin muhatabı olan Hazreti Peygamber adeta kendi kendini en büyük zalim mi ilan etmiştir Allah'a iftira eden kişi olarak? Haşa. Böyle iddiada bulunan insanla nasıl diyalog kuracaksın? O seninle kurar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna onlardan çok biz inanıyoruz. Daha doğrusu onlar inanmıyor, biz inanıyoruz. Çünkü onlar Hazreti İsa'ya peygamber demiyor ki inanmış olsunlar. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu, Allah'ın haşa bir parçası olarak kabul ediyorlar. O zaman ne oluyor? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar edip uluhiyetini ikrar ediyorlar. Biz ise Hazreti İsa'ya layık olanı ikrar ediyoruz. Nedir o layık olan? لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. Yani peygamberlik şanı düşük bir şan mı? Peygamberlik rütbesi düşük bir rütbe mi ki İsa aleyhisselam ondan istinkâf etsin? Len yestenkife, elbette istinkâf etmez. Yani haşa aşağılık görmez en yekûne abdellillah. Şereflerin en yücesi olan Allah'a kul olma şerefinden asla istinkâf etmez. Bırak İsa Aleyhisselam'ın efendim gibi birisinin, babasız meydana gelen birisinin peygamberlikten istinkâf etmesini, velel melâiketul mukarrabun, Cibril, Mikail, Azrail, efendim, hameletul arş gibi büyük Allah'a yakın olan melekler, ki bunların ne anası var ne de babası var, bunlar da Allah'a kul olmaktan istinkâf etmez. Çünkü kulluk şereflerin en yücesidir. Kulluk şerefinden daha yüce bir şeref yoktur. Kulluk şerefinden sonra gelen bir şeref varsa o da uluhiyettir. Uluhiyet ise yalnız bir zata mahsustur ki biz onu ifade ederken la ilahe illallah diyoruz. Nefi ve isbat ile, kasir yoluyla tevhid ediyoruz. Allah tevhid eden muvahhidlerden eylesin. Muvahhidlerden olmaya bizleri sabit eylesin. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinin hiçbirinin değişmemesi, Ezan-ı Muhammediye'nin günümüze kadar okunması, bu kadar düşmanına rağmen okutulması, bütün dünyadaki camilerden, minarelerden, her minarenin tepesinden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet, ismini şehadetle beraber şehadet ettiren Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resuludur. Bu ilanı 1400 sene sonra yaptırabilen, bütün camilerden, bütün minarelerden 1400 sene sonrasına bunu devam ettirebilen başka bir lider, başka bir insan var midir? Onun için diyoruz işte Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve yakutetun beynel haceri. Tabii ki Muhammed bir beşerdir ama normal bir beşer değil. O taşların arasında yakutun değeri neyse insanlar arasında, hatta peygamberler arasında Muhammed yakut mertebesinde bir dereceye haizdir. Biz böyle inanıyoruz. Böyle inanma zarureti vardır. Kur'an ayetlerini değiştiremediler. Evet. Hatta peygamberimizin doğruluğuna inanmış olan, evet, efendim, kad na'lemu innehu le yahzunuke allazi yekulun. Ey habibim, Allah buyuruyor. Kad muhakkak na'lemu, biliriz ki innehu le yahzunuke seni mahzun ediyor. Seni üzüyor. Evet, allazi ol şey ki yekulune diyorlar. Yani seni tekzip edenlerin tekzibi seni üzüyor ama fe innehum la yukezzibuneke habibi, onlar seni tekzip etmiyor. Senin emin bir kişi olduğunu tasdik ediyorlar. Lakin zalimler bi ayatillahi yechadun, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Şimdi bu Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin seviyesine düşmek ne gariptir, ne cürettir. Nasıl düşüyorlar? Geçen dersimizde ahkam ayetlerini efendim tarihsel diyorlar. Peki kıssalar için ne diyorlar? Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası. Çok kıssa var da bir tanesini haber verelim. Ve izgale İbrahim, bir zamanlar İbrahim aleyhisselam dedi. Evet, demiş değil, dedi. Rabbi, ey Allah'ım, elini bana göster. Keyfe tuhyil mevta, ölüyü nasıl diriltirsin ya Rabbi? Kale, Allah da buyurdu ki, evelem tu'min, inanmadın mı ya İbrahim? Kale, bela, inandım Allah'ım. Velakin liyetmeyinne kalbi, görüp keyfiyetini öğrenmek istiyorum. O da peygamberine lütufen, fehuz erbaaten minet tayr, dört tane kuş al. Fesulhunne ileyke, onları yanına al. Summe cal ala külli cebelin minhunne cüze, onların başını kes. Efendim, kıyma halinde birbirine tüylerini, etlerini, kemiklerini karıştır. Hangi kemik hangi kuşundur bilinmesin, hangi tüy hangi kuşundur bilinmesin, o vaziyette çevir. Ondan sonra her birini bir dağa, ala külli cebelin minhune cüzen, summe cal, sonra kıl. Ala külli cebelin minhunne cüz'en, onlardan her bir cüz'ünü bir dağa serpiştir. Bu kadar sarahaten ya. Sümme du'uhunne, sonra çağır onları. Kıymalanmış et parçaları, kemik parçaları, tüyler çağırmakla gelir mi? İşte bizim cüretkar bazı ilahiyatçılar gelmez diye inanıyor. Ve buna tevil getiriyor. Bunların getirdiği tevile tevil denmez. Tegyir derler. Evet, ayeti değiştirmek derler. İnkar derler buna. Tevil, şartları vardır tevil için. Evet. Ye'tineke sa'ya, koşarak gelecekler. Evet. E olur mu böyle şey? Olurunu da Allah şöyle izah ediyor. Ve alem, ey İbrahim, bil ki ennallâhe, Allah azizun, azizdir. Dilediğini yapar. Hekimun, hekimdir. Hikmetle yapar. Bu apaçık ayete rağmen bu ve benzeri kıssalar semboliktir. Bunu söylemekle Allah'a niye iftira etmiş oluyor bu insanlar? Yani tevil etmiş olmuyor haşa. Bunu söylemekle Cenab-ı Mevla'ya yakışmayan ve Allah'ı tenzih etmemiz gereken bir sıfatı Allah'a isnat ediyor. Allah'ı o sıfatla tavsif ediyor. Nedir o sıfat? Noksanlık arz eden sıfat. Yalan, kizb. Niye? Allah Kur'an'ında böyle yap, böyle olacak dedi. Hayır efendim, o demek değil. Nedir? İşte onun canlı kuşları vardı da uçuruyordu, sonra çağırıp geliyordu. Eğer öyle olsaydı, onu öyle izah ederdi. İbrahim aleyhisselam ona sormazdı. Yani canlı kuşumu uçuracağım ya Rabbi, onu bana geri nasıl göndereceksin demiyor ki. Ölüyü nasıl diriltirsin Allah'ım diyor. Şüphe mi ediyorsun ya İbrahim? Karşılıklı mukaleme. Hayır, mutmain olmak için, yani tamaşa etmek için, görmek için ya Rabbi. Tabii peygamber gördü ümmetine de, onun ümmetine de, ondan sonraki ümmetlere de gösteriyor tabii. Ve bu hadise, o zaman diyor kuşları kes, rivayete göre o kuşların başları yanında olsun ki uçan kuşlardan başka bir kuş gönderdim diye şüphe etmeyesin. Yani aynı kuşları dirilttiğimi görmüş olarsın. Ha bunu niye Allah böyle buyuruyor? İbrahim Aleyhisselam'ın şüphesinden dolayı değil. Hani insan düşünür ya, mesela bir insan öldü, denize düştü, balıklar yedi, balıkları da başka balıklar derken adamın asli cüzleri nerede olduğu belli değil. Bunu nasıl toplar, bir araya getirir ve Allah var eder diye düşünme bak. İşte ben bunu yapıyorum çünkü ben azizim, ben hakimim diyor Allah Celle Celaluhu. Evet, bunlar mucizedir. Ya başı kesilmiş olan kuş dirilir mi diyor adama bak ya. Yani ilahiyatçısın ama materyalistsin. Nasıl oluyor? Ya nasıl dirilmez? Akıl var, mantık var diyor. Ya öldü de diyor, bu nasıldır? Peki sen öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir ümmet misin? Bir ümmetten misin? Yani İslamiyetin sadece dünyevi hükümlerle mücehhez, fakat ölmekle her şeyin biteceğine mi inanıyorsun? Ba'as ba'del mevte inanmıyor musun? Ne demek hocam? Nasıl inanmam? Milyarlarca insanların dirileceğine inanıyorsun da 4 tane kuşun dirileceğine nasıl inanamıyorsun? Efendim o ahirette olacak. Ahirette onları kim diriltecek? Allah. Dünyada kim diriltti? Yine Allah. İsa Aleyhisselam'ın ölüyü dirilttiği ayetlerle sabit. Bunu da tabii tevil edersin sen. Allah hidayetten uzak olanlara hidayet nasip eyle. Bu ayetleri değiştirmek, tevil etmek, tehyil etmek asla insanın haddi değildir. Şimdi muhterem müminler, bakınız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayetlerin değişmez olduğuna dair efendim bir ferman-ı ilahi vardır. Şöyle ki efendim İsa Aleyhisselam, evet, evet, Allahu Azimuşşan Celle Celaluhu göndermiş olduğu ayetlerden hiçbir ayet değişikliğe uğramamıştır. Musa Aleyhisselam'la Hizir Aleyhisselam'ın yolculukları, bu hususa da tabii itiraz ediyorlar işte. Bir peygamber peygamber olmayandan ilim öğrenmez şeklinde. Ama ayet açık açık söylüyor. Sarahaten beyan ediyor. Bunun bir parçasında, bir yerinde fentalaka hatta iza eteya ehle karyetin istet'ama. Evet. Musa Aleyhisselam ve Hizir Aleyhisselam beraberce yürüdüler. Hatta izâ eteyâ, ne zaman ki geldiler ehle karyetin, bir kariye ehline, istet'ama, orada acıktılar, yemek istediler. Kimden? Ehla, o kariye ehlinden. Febev, iraz etti o kariye ehli. Neden? En yudayyifuhuma. Onları misafir etmekten ve onlara bir pide vermekten iraz ettiler diyor. Bunu ayet diyor. Bunda şüphe yok. Fevecedâ fîhâ cidâren yurîdu en yankaz. Orada bir duvar buldular ki yıkılmak üzereydi. Evet, yuridu en yankazze fegamehu, kendisine bir pideyi esirgeyen ve onları misafir etmekten istinkaf eden insanların o yıkılmak üzere olan duvarı düzeltti. Musa Aleyhisselam artık patladı, dedi ya bu nasıl bir şey? Sen bunlardan madem bize bir ekmek vermediler, bu yaptığın işten dolayı ücret al. İşte orada ayrıldılar Musa Aleyhisselam, Hizir Aleyhisselam. Şimdi bu kariye tabii Musa Aleyhisselam zamanında Hizr Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'a ekmek vermeyen, misafir etmeyen, bir pideyi dahi esirgeyen bir kariyedir. Bu kariye şimdi daha yaşıyor tabii. İlerleyen zamanlardan Hazreti Ali Kerremallahu Vecehu ve Radiyallahu Anhu Hazretlerinin hilafeti döneminde o köyden bir heyet hazırlanıp Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Dediler ki biz Beytimal'a, devlete şu kadar yük altın vereceğiz. Develer yüklü altınlar vereceğiz. Bir isteğimiz var buna mukabil dediler. Hazreti Ali buyurun ne istiyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. O ayette diyor ki فَاَبَوْ اَنْ يُدَيِّفُوهُمَا Musa Aleyhisselam ile Hizir Aleyhisselam'ı misafir almaktan kaçındılar, yaraz ettiler diyor. فَاسْتَطْعَمَا Musa Aleyhisselam ile Hizir Aleyhisselam yemek istediler, ekmek istediler fakat onlar yaraz ettiler. Bu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar okunacak. Ve bizim köyümüz Musa Aleyhisselam gibi bir peygambere, Hizr Aleyhisselam gibi bir zata bir pideyi esirgeyip yemek vermeyen cimri bir kavim olarak kıyamete kadar anılacağız. Biz size şu teklifle geliyoruz ki fe'ebev en yudayyifuhumanın yerine fe'etev en yudayyifuhuma. Yani bir nokta daha koyalım ve bir nokta daha koyarsa ne olur? Fe'ebev iraz ettiler. Fe'etev istediklerini yerine getirdiler demek olur. Yani o kariye Musa Aleyhisselam ile Hizr Aleyhisselam'ın isteklerini yerine getirip misafir aldılar demek olur. Ama bir nokta fakat bak mana ne kadar değişiyor. Tam ziddi ziddine. Musafir almamışken musafir almış gibi zikrediliyor. Hazreti Ali, tabii bunda hikmet var. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri de cevabın bakınız. Buna dünyayı verseniz Kur'an'ın bir noktasına bir daha ilave edip etev yapamayız. Bu mümkün değil. Ama düşünün ki dedeleriniz eğer musafir alıp bir pideyi esirgemeselerdi şimdi Kur'an-ı Kerim'de fe'etev en yudayyifuhuma olacaktı. Bir pideyle zamanında hasil olan bir şey zamanı geçtikten sonra bütün dünyayı versen demek ki hasil olmuyor. Öyle ya, eğer onlar o ziyafeti yapsalardı şimdi Kur'an-ı Kerim'de fe'etev en yudayyifuhuma olacaktı. Yani bu bir temsil olarak, misal olarak arz ettim ki Kur'an'ın bir harfi değil, noktası dahi değiştirilmez. Evet. Şimdi imanın tefsirini yaparken biz ne yapalım? Cibril hadisi şerifini okuyalım inşallah ve öylece meseleyi anlayalım. İman nedir? Evet. Cibril hadisi nasıldı? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hazretlerinden rivayet. Kale o dedi ki haddeseni Ebi Ömer İbnül Hattab. Bana babam Ömer İbnül Hattab anlattı. Abdullah Ömer radıyallahu anhumanın yani oğlu. Babam bana anlattı. Kale dedi ki babam beynema nahnu inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bu kadar önemli ve muteber raviler bunlar. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğluna bunu anlattığında asla şüphe yoktur. Ve Abdullah radıyallahu anh'ın da anlatmadığını söylemeye asla imkan yoktur. Beynema nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında olduğumuz bir sıra, zat-ı yevmin günlerden bir gün, iz o anda tala aleyna reculun. Bir adam yanımıza geldi diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şedidu beyaz-ı siyab. Elbiseleri şiddetle beyaz. Şedidu sevad-ı şar. Saçları şiddetle siyah. Çok siyah saçlı ve beyaz elbiseli. La yura aleyhi eserus sefer. Öyle ki diyor, üzerinde sefer eseri yok. Şimdi Arap çölünde uzaktan gelseydi saçları toz olur, elbisesi toz olur, fakat sanki odasından çıkmış gibi, sanki banyodan yeni çıkmış gibi bembeyaz elbiseli ve sipsiyah saçlı birisi, tanımadığımız birisi geldi. Ve la yârifuhu, onu tanımıyor minna, bizden ahadun, hiç kimse. Hatta celese ilendemi, peygamberimizin yanında oturdu. Ama nasıl oturdu? Fe esnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi. Dizini peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dizine isnat etti. Diz dize oturdular. Birbirine teveccüh ederek oturdular. Eğitim bu şekilde olur. Evet, onun için Osmanlı medreseleri kenarlarda, yani duvarlarının yanında otururlar. Talebeler birbirine teveccüh ederdi. İnsanların teveccühünde bereket var, buna inanırlardı. Evet, evet, birbirinin ensesine bakarak ders yapmazlardı. Birbirinin yüzüne bakarak tedrisat yaparlardı. Bunu da örnek olarak Hazreti Cibril'den almışlar, işte bu hadisi şerifte. فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Evet, bir talebe gibi Cibril ellerini, baldırları, dizleri üzerine koydu. Bak ne kadar teferruatlı, açık anlatıyorlar. Hazreti Ömer. Ve kâle dedi, ya Muhammed. Cebrail diyor ki, Cebrail olduğunu bilmiyorlar. Sonra anlaşılacak. Ehbirni anil İslam. İslam'dan bana haber ver. Fe kâle Resulullah. Resulullah buyurdu. El İslam. İslam nedir biliyor musun? En teşheden la ilahe illallah. Allah'tan başka ilahın olmadığına şehadet etmendir. Bu yeter mi? Bazılarına göre yeter. La ilahe illallah dersen cennete gidersin. Muhammedur Resulullah demeye gerek yok diyenler de var. Onu da gördük. Evet, ve enne Muhammeden Resulullah, ama Cebrail öyle demiyor. La ilahe illallah'tan sonra Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanmak, bu bir. Yani Allah'a inanmak bir, Resulüne inanmak iki değil. İkisi bir. Ve tukime salate, namazı dosdoğru kılacaksın. Ve tu diye zekate, zekat vereceksin. Ve tasume ramadana, Ramazan orucunu tutacaksın. Ve tehüccel beyte, beytullahi hac edeceksin. İn istata'ta ileyhi sebila, eğer oraya varmaya takatin yeterse. Bu İslam'ın şartı diye geçer. Peki kale dedi ki Cibril, seddekte ya Resulallah, doğru söyledin. Cevabın doğrudur %100. Kale Hazreti Ömer dedi ki bana diyor babam, feacibna, biz tacip ettik lehu, bu söze. Niye? Yes'eluhu, bir şeyi soruyor ve yusaddiku, sonra tasdik ediyor. Yani bilmiyormuş gibi soruyor, biliyormuş gibi söylediğin doğrudur diye tasdik ediyor. Buna tacip ettik biz diyor. Devam ediyor. فَاَخْبِرْنِ عَنِ الْا۪يمَانِ Hani şimdi iman şartı 5'e, 4'e, 3'e indiriyorlar ya. Ama Cebrail aleyhisselam bu ayet ne kadar sağlam ve tereddüt edilmezse bu hadis-i şerif ayetin ayarındadır. Cibril hadisi meşhur. Buna ittifak vardır yani. Lütfen iman şartını tenkis etmeyiniz ne olur. Evet, tenkis ederseniz imanınızı tenkis etmiş olur ve noksan olan iman iman sayılmaz. İman bir bütündür, varsa vardır, yoksa hiç yoktur demektir. Evet, in istata'te ileyhi sebila. Evet. Sonra imandan soruyor. Kale en tu'mine billah. Bir, Allah'a inanacaksın. Ve melaiketihi, Allah'ın melekleri var. Yani melekler rüzgardır, bilmem nedir, böyle yok. Ve kütübü, kitaplarına inanacaksın. Sadece Hazreti Kur'an'a değil, daha önce nazil olmuş olan kitaplar. Musaddiken lima beyne yedeyhi diye geçer değil mi? Daha önceki kitapları tasdik eder olduğu halde Kur'an indirdik diyor. Daha önceki kitapları tasdik etmeyen Kur'an'ı da tasdik etmiş olmaz. Ama muharref olan İncil'i, muharref olan Tevrat'ı tasdik değil bu. Munzel olan İncil ve munzel olan Tevrat. Allah'tan indiği gibisini kabul edeceksin, evet. Evet, vel yevmil ahiri, ahiret gününe inanmak. Evet, burada bitmedi. Ve tu'mine bil kaderi, kadere de inanmak şart. Hayrihi ve şerrihi, hayli ve şerrihi. Şimdi bu kadere inanmayanlar çıkmaza düştüler. Kader yoktur diyenler efendim. O zaman onlara soruldu. Allah Celle Celaluhu seni ne yapacağını, senin ne yapacağını biliyor mu, bilmiyor mu? Biliyor demek mecburiyetinde kaldılar. Biliyorsa bildiğinin tersi çıkmayacağına göre oldu kader. Bu sefer ne yaptılar? Allah bilmiyor demeye başladılar. Allah korusun. Allah bilmiyor demek, Allah ilim sıfatında noksandır demektir. Evet, Subhanallah diyen kişi mümin olur. Neden? Allah-u Teala Hazretleri hakkında kemal sıfatlarına inanıp noksanlardan Allah'ı tenzih etme manasında olduğu için. Ama sen Allah'ın ilminin efendim noksan olduğuna inanırsan ki bildikleri vardır, o kemal sıfatı, ilim sıfatı. Bilmedikleri vardır demek ne demek? Cenab-ı Mevla'nın sıfatlarından bir tanesi ilim, bir tanesi de cehil demek istiyorsun. Ya bu ne çelişki ya? Koca koca diploma sahibi, bir ilahiyatçı bunu nasıl söyler ya? Ya Allah-u Teala Hazretleri ilim sıfatıyla muttasif değil mi? Bunu inkar ediyor musun? Hayır. Peki soruyorum, ilim sıfatında kamil mi, nakis mi? Cevap ver. Nakıstır efendim. Niye? Her şeyi bilmez. O zaman Allah-u Azimuşşan, na sen ne yaptın? Kemal sıfatının tamaminin olmadığını söyledin. Çünkü ilmin tamamı olacak ki kemal sıfatı tamam olsun. Ayrıca noksan sıfatıyla muttasif olduğunu söylüyorsun. Nedir o? Cehil. Allah Celle Celaluhu hayat sıfatıyla muttasiftir. Mevt sıfatından münezzehtir. Bir adam dese ki Allah heydir. Ama uzun bir zaman sonra o da mevt olacak. Bu adam mümin olabilir mi? Olamaz. Niye? Mevt noksanlıktır. ezeli ve ebedi olmaya mani bir durumdur. Halbuki Allah nedir? Bakidir. Bakidir aynı zamanda Mevla Teala Hazretleri huvel evvelu vel ahir. Evvel de odur ki, öyle evvel ki la evvele kablehu. Ondan önce evvel yok. Vel ahiru ahir odur. Öyle ahir ki la ahire ba'dehu. Ondan sonrası yok. Sen Allah'a böyle inanacaksın ki mümin olasın. Sen daha ahkama inmeden uluhiyette sınıfta kaldın. Allah'ın yüceliğini kabul edemiyorsun. Noksanlıklardan münezzeh olduğunu, kemalat ile muttasif olduğunu kabul edemiyorsun. Allah'ta ilim sıfatı olduğu gibi aynı zamanda cehil sıfatı da vardır. Senden farkı yok o zaman. Sende de ilim de var, cehil de var. Allah'ta da varsa olmadı. Allah'ı bir beşer seviyesine indirdin. Evet. Allah'ın ilim sıfatı vardır ama ziddi olan cehil sıfatından münezzehtir. Anladın mı şimdi? Allah'ın sem' işitme sıfatı vardır. İşitir Allah ama semem sıfatı yoktur. İşitmediği bir şey olmaz. Karanlık gecede kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak sesini duyar, kendini görür. Nasıl olur efendim bu? Bu zerratı bilmez Allah. Cüz'iyatı bilmez. Sen çoktan mutezile oldun da haberin yok. Hayat, ilim, semi. Besar sıfatı Allah var Allah. Bu da nihayetsiz. Allah görür. Neyi? Her şeyi görür. Görmediği bir şey de var mıdır? Öyle ya, bilmediği bir şey varsa görmediği şey de var. Allah'ın görmediği yeri tespit edersin, orada günah işlersin. Allah da görmediği için sana ceza vermez. Yani böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey düşünür mü? Bunu mu çocuk demez ya çocuk? Yani böyle cehaletten öte cahil olan bir kimse demez. Sen cahil olmak için mi okudun ya? Bunu nasıl dersin böyle? Evet, beser sıfatı vardır, ama sıfatından münezzehtir. Körlük görmemek yok. Ondan sonra kudret, Allah'ın kudret sıfatı. Kadirdir, her şeye kadirdir. Evet, her şeye kadirdir ama bir şeye kadir değil desen mümin olabilir misin? O zaman kadir olmadığı kadar acz sıfatıyla muttasif olur. Kudretin ziddi nedir? Acizliktir. Allah'ı acizlikle vasıflayan bir insan nasıl mümin olabilir? Olabilir de Allah'a Allah diye inanmış olmaz. Ya bir varlığa inanıyor işte. Hem kudret var onda, hem acziyet var onda. Evet, başka? Kudret varsa acizlik yoktur. Kudretle vasıflamak vacipse acz ile vasıflamak nedir? Yani mümteni olan sıfattır. İrade sıfatı var. Allah murad ettiğini yapar. İkrah sıfatı yok. Biri ona zorla bir şey yaptıramaz. Biri bir şeyi yapmaya kendiliğinden de zorlanmaz. Bir başkası zorlayamayacağı gibi kendiliğinden de mecbur olmaz. Dolayısıyla Allah bizi yaratmaya mecbur değildi. Lütfen yarattı yani. Yarattı da neler verdi bize, değil mi? Bir kör olarak, bir varlık olarak yaratabilirdi. Gözümüz olmazdı. Ne yapardık o zaman? Bir düşün, bütün dünyadaki insanlar kör. Hayat olur mu Allah aşkına? Evet. Göz çok önemli. Kulak ondan da aşağı değil yani. Kulak, Allah işitme sıfatını bize vermeseydi ki kendi sıfatlarından biridir. İlim vermeseydi. Evet, bunları verdi ama kendi sıfatlarından bir örnek gibi verdi ama kendi sıfatlarıyla mukayese edilmez. Bizim hayatımız var, mevtimiz var, ilmimiz var, cehlimiz var, kudretimiz var, aczimiz var. Bu sıfatlarla, kemal sıfatlarla vasıflandığımız gibi ziddi olan noksan sıfatlarla da vasıflanıyoruz. Ama Allah sadece kemalat ile mevsuf, nekaisten münezzehtir. Celle Celaluhu. Evet, Allah'ın kelam sıfatı vardır. O kelam sıfatıyla ifade eder. İşte kitap gönderir efendim. Ama kelam sıfatının ziddi olan sükût veya afet sıfatlarından münezzehtir. Yani konuşmak istediği halde konuşamamak veya konuşabildiği halde konuşmamak gibi sıfatlardan Allah münezzehtir. Sükût ve afetten münezzehtir. Tekvin, yaratma sıfatı Allah'ta vardır ama yaratmaya mecbur değildir. Dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Ama Allah'tan başka yaratıcı yoktur. İnsan halik olamaz. Belki bazı şeylerin saniyeyi olur ama o bir sanattır. Allah'ın sani olduğu manada kul sani olamaz. Cenab-ı Hakk'ı kemal sıfatlarla tavsif etmek bu kadere inanmayı getirir. Şimdi dersimi bitirirken, evet, şunu arz edeyim, Cibril hadisinde, evet, ne buyuruluyor? Devamında işte kadere inanmak diyor. Ondan sonra mel ihsanu ya Resulallah. İhsan nedir ya Resulallah? Bak üç şeyi soruyor. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Peygamberimize efendim sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. En ta'budallahi, Allah'a ibadet etmen, kulluk etmendir. Ne gibi? Ke enneke, sanki terahu, görüyormuş gibi ya böyle. Ve inlem tekün terahu, ama göremiyorum. Fe innehu yerake, o seni gördüğünde şüphe ediyor musun? Sen göremiyorsan o seni görüyor. Onun görmesi, murakabe etmesi zaten senin görmenden daha önemli ki ne yapıyorsun, ne yapmıyorsun. Onu murakabe ediyor, ona göre mükafat veya mucazat verecek. Dördüncü soru. Fehbirni anis saati ya Resulallah. Kıyametten sorun. Evet, haber ver, kıyametten haber ver ya Resulallah. Ne zaman kopacak? Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmediği şeyi söyleyecek olsa bunu da söylerdi. Bilemez mi? Allah kıyametin ne zaman kopacağını peygamberine ya bildirdi, fakat bildirmesiyle şunu da emretmiş olabilir. Habibim, sana bildiriyorum ama sakın bildirme. Veya ona da bildirmemiş olabilir. Biz Allah peygamberine her şeyi bildirir demiyoruz ki. Ama bildirdiği şeyler bizce gayb olsa da peygamber onu bilir. İşte geçtiğimiz derste de misal verdim. Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam hemen yanı başında kuyudayken ne bildi ne de kokusunu alabildi. Ama Mısır'dan Yusuf değil, onun gömleği 15 sene sonra efendim hareket edince İnni le ecidu Yusufe levla en tufennidun. Ben Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Bana yine bunak diyeceksiniz ama demeyin. Evet. Ve neticede Yusuf Aleyhisselam hayatta olduğu ortaya çıkmıştır. Demek ki Yakup Aleyhisselam'a bildirdiği zaman da bildi. Allah bildirmediği zaman da li hikmetin bildirmemiştir ve bilmemiştir. Peki. Mel mes'ulu anha bi'a'leme mine's sa'ili. Kıyametten sorulan ben, soran senden daha çok bilmiyor bu hususta. Evet, o zaman sormuş Cibril-i Emin. Evet. فَاَخْبِرْنِ عَنْ اَمَارَاتِهَا Kıyamet alametlerini haber ver dedi. Kale اَنْ تَلِدَ الْاَمَتُ رَبَّتَهَا Cariye efendisini doğurduğu zaman, bu tabi mecazi manada, yani şeyler, üstün rütbede olanlar aşağı, aşağı olanlar yukarı geldiği zaman gibi tevil ve tefsir edenler vardır. Ve en terel hufatel uratel alete ri'a-i şai koyun çobanları baldırı çıplak, yalın ayak, fakr-ı zaruret içinde olan çobanların efendim yetetavelune fil bunyan binalar yapmakta yarıştığı zamanda. Summentalaka meliyen, burası önemli. Sonra kalktı, yavaş yavaş gitti. O gelen Cibril, henüz Cibril olduğu bilinmiyor. Ama kimse tanımadı. Diyecekler ki buranın ehlidir ama tanımıyoruz. Diyecekler ki uzaktan geldi ama sefer eseri üzerinde yok. Summa kaleli, sonra peygamber bana dedi diyor bak. Kim? Hazreti Ömer. Ya Ömer, ey Ömer, etedri bilir misin meni sailu? Şu sualları bana soranı bilir misin? Kultu, ben de dedim ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü bilir. Kale fe innehu Cibril. İşte o Cibril'di. Etaküm, size geldi, liyuallimeküm dineküm, dininizi öğretmek için. Öyleyse fevacibun aleyna bil kader ve bil kazai. Evet, ye'ti fil haber. Biz kadere inanıyoruz çünkü Cibril hadisinde kader vardır. Fevacibun aleyna el imanu bil kader ve bil kazai yeti fil haber. Allah Celle ve Ala Hazretleri altı iman esasının tamamını tasdik eden ve böylece sağlam imana sahip olan evet kişilerden eylesin bizi. Muridul hayri ve şerril kabihi velakin leyse yerda bil muhali. Emalinin sahibi de diyor ki muridul hayri ve şerril kabihi. Hayır ve çirkin olan şerri de murad ediyor Allah. Velakin leyse yerda bil muhali. Lakin muhal olana razı değildir. Allah Celle ve Ala Hazretleri memleketimizi ve bütün İslam diyarını iman şerefiyle müşerref eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mümini bih olan hususlara imani hepimize, bütün milletimize nasip eylesin. Ve buna mukabil Cenab-ı Mevla'nın hem dünyada saadet içinde yaşamayı hem de ahirette cenneti kazanmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eylesin. Dertlilerine dermanlar nasip eylesin. Namurad olanlarını ver murad eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu memleketimizin karşı karşıya olduğu terör belasından memleketimizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu terör vasıtasıyla, teröristler vasıtasıyla bizi taciz eden koca koca devletleri ıslah eylesin. İslahları mümkün değil ise ya Rabbi, senin azametinle, kudretinle onları tarumar eyle. Bize kastedip eşkıyalarını bize salan o devletlerin hangisi olursa olsun, senin kudretinin karşısında asla mukavemet edemezler. Sana ayandır olanları biliyorsun ya Rabbi, bize yardım, onları da hezimete uğrat. Allah'ım, onlar kendilerini çok kudretli, kuvvetli zannederler. Ama 20 dakikalık bir yağmur insanları taciz etti. Adeta caddelerde, sokaklarda yürüyemez oldular. Bu yağmur 20 dakika değil de 20 saat olsa ne Amerika kalır burada ne de öteki. Ya Rabbi, yağmurları bize rahmet olarak lazım olduğu kadar irsal eyle. Gazabini de bize değil de bizimle uğraşan ehli küfre indir ve onların arasında salimin, ganimin olarak bizleri yaşat. Onların şerrinden bizleri beri eyle, bizi onların şerrinden de beri eyle. Ehli küfrü küfür içinde muzmehil olmasını ve alacakları ve aldıkları tedbirleri kendi aleyhlerine reddu icra eyle ya Rab. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad Dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları.
2: biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlanır.

0: Haç kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
4: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
5: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
0: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba

0: pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
6: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
7: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akibetu lil müttakin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem müminler, dünya her şeyiyle göz önünde ve belli. Aslı ve yaratılışı itibariyle darul fiten, darul mihne, darul meşakka, darul imtihan. Bütün bunlarla beraber aldatıcı ve fani bir alem. Kıymetli yönü Akif'in ölüm anında dünyanın hakikat olduğunu anlayacaksın dediği manadır. Ahirete hazırlık yeri mezraatül ahireh oluşudur. Dünyanın mana yönü, hakikat yönü, ehemmiyet ifade eden tarafı bu. Aziz cemaat, eğer dünya gaye edinilirse korkunç aldanıştır. Eğer dünya olduğu gibi görülür ve anlaşılır da
8: ahiret tedariki, ahiret azığı hazırlamaya yönelirse bir mümin, fevkalade mana ifade eder. Sonunda çok tatlı ve mübarek şeyler çıkar aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورُ diyor. Her şeyiyle dünya hayatı mücerret dünya olarak aldığınızda gurur metaıdır. Kimi makamına aldanıyor, kimi çalımına aldanıyor, kimi salahiyetine aldanıyor, kimi bilgisine, irfanına aldanıyor, kimi mali servetine aldanıyor. وَهَكَذَا وَهَكَذَا مَتَاءُ الْغُرُورُ. Ama Ahmedamız gibi ehli hak için ve onun yolunun yolcuları için bu hiç böyle değil. Malin de servetin de makamın da bir emanet olduğu, Cenab-ı Hak tarafından sorulan bir sual olduğu ve Allah yolunda kullanıldığı zaman ancak fayda vereceği anlaşılınca zararı def edilmiş, hayır için kullanılmış oluyor. Ben cemaatime evvela bunu tembih ediyorum bu vesileyle. Sakın ola ki dünyaya aldanmayın. Cemiyetlerin, toplulukların, cemaatlerin ve kavimlerin huzur ve rahatı için içlerinde büyük insanların bulunması çok lüzumlu. Yani belaların, musibetlerin, felaketlerin, faciaların defi için bir cemiyetin içerisinde Allah'ın alnından öptüğü has kulların bulunması şarttır, lazımdır, elzemdir muhterem müminler. Çünkü Ladikli Hacı Ahmedamız gibi, tabii mertebe itibariyle ondan çok yüksek olanlar da var, mertebe itibariyle ondan dun olanlar da var. Ricalullah'ın böyle kademe kademe kemal neşeleri ayrı ayrı muhterem Müslümanlar. İsterseniz ben onu size lafzını elimdeki Hafız Ebu Nuaym'in Hilyetül Evliyası ibareyi açıktan okumadan bugün dersimiz sadece artık ehli kemal ve velilerden bahsedeceğiz. Evet, Ahmet Ağamız'ın etrafında dönüp duracağız, sonra da bir kucaklaşıp kürsüden ineceğiz inşallahu teala. Cemiyet içerisinde küçük mertebede olan, ilk mertebede olan velilere 300'ler diyoruz muhterem Müslümanlar. Yeni vazife almış, manen Allah tarafından görevlendirilmiş. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzere, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Kulubuhum ala kalbi Adem Aleyhisselam. Beşeriyetin atası Adem Aleyhisselam. Onlar bu neşeyi alınca beşeriyetin atasının cemaate merhamet ettiği gibi etrafa merhamet ederek devamlı bu milleti necibenin manen hizmetinde olurlar. Bir derece, bir rütbe ilerlediği zaman onlara kırklar diyoruz. Evet muhterem Müslümanlar, kulubuhum ala kalbi Musa aleyhissalatu vesselam. Bunların kalbi Kelimullah Musa aleyhisselamın kalbi üzerinedir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden re'sen ilham alma neşesine sahipler. Nasıl ki Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da Mevla-i Mütealimizle minverai hicab, bir ağaçtan yükselen manevi lavlar ve nur içerisinde hitabı izzeti duyardı. Bu kırklar dediğimiz zümre de Cenab-ı Hakk'ın şecere-i kalplerine hitabını aynen duyar ve hissederler. Biraz daha kıdemli, kanatları biraz daha güçlü, ümmeti Muhammed içerisinde daha ciddi hizmetler gören insanlar. Biz bunları seviyoruz değil mi Müslümanlar? Yani Allah dostlarına muhabbet ediyoruz değil mi? Ya. Çünkü Allah'ı severim diyen onun sevdiklerini de sevecektir. Bu tabii ve kaide. Şaşmaz usul. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Bir kimse Allah'ı severim diyecek de onun sevdiklerini sevmeyecek. Yok, alemde böyle bir yaşantı yok. Böyle bir kaide yok. Böyle bir yol yok muhterem Müslümanlar. Allah'ı sevenler, Allah'ın sevdiklerini. Kim onlar? Evvela peygamberler muhterem Müslümanlar. Enbiya-i İslam. Biz Müslümanlar olarak 124 bin enbiyayı, hani büyüklerini saydığımızda Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Kalilurrahman İbrahim aleyhisselam, Kelimullah Musa aleyhisselam, Ruhullah İsa aleyhisselam, Ülül Azm peygamberler diyoruz bunlara. Ve bunların etrafında geçen bütün enbiya. Risalet vazifesi, nübüvvet vazifesi verilmiş insanlar, evvela bunlara muhabbet ediyoruz. Bütün bunların üzerinde adeta şemsiye halinde ve bütün enbiyanın kemaliyle gelen en büyük peygambere zirveleşen ve şahikalaşan sevgimizle, muhabbetimizle sarılıyoruz. Kim o muhterem Müslümanlar? Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri. Ya Rabbi, bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım. Ve inanın, her şeyimiz ona vuslat için. Müslümanlar, Ladikli Hacı Ahmeda'yı sevenler, her şeyimiz Allah'ın yüce Resulü Hazreti Muhammed'in yoluna feda olsun. Ya. Hani 6,5 ay orada huzurunda kalıyoruz. Peygamberi Zişan Efendimizin dudaklarımızı eşiğine, yanaklarımızı ayak izine koyuyoruz ya. Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni. Ya Rab. Şair ne kadar özlü söylemiş. Bilirim ben beni. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bu necip milleti Hazreti Muhammed'in yolunda daim kıl diyoruz inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, evet, asıl meseleyi Ahmet Ağamız'a getireceğim. 40'lardan sonra Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, 7'ler vardır. Bunlara ebdal diyoruz. Kullar içerisinde 7'ler vardır. Bunlara ebdal diyoruz. Peygamber Efendimiz de eserde, hadis-i şerifinde onu kaydetmiş. Ebdal diyoruz bunlara. Kulubuhum ala kalbi İbrahim aleyhisselam. 7'lerin kalbi Hazreti İbrahim aleyhisselamın kalbi üzredir. Yani muhterem müminler, Ahmet Ağamız, mevzuyu oraya getireceğim dedim ya bir mukaddime ile, Ahmet Ağamız kendisi ebdeldendi, 7'lerdendi. 25 sene sohbetimiz var kendisiyle. Müminler, ya öyle size hayali Konya'dan gelip sıradan bir hoca olarak konuşmuyorum, haberiniz olsun. Ladikli Hacı Ahmet Ağamız'la 25 sene sohbetimiz var. Gece gelirdik, gündüz gelirdik, pazar gelirdik, hafta içinde gelirdik, saatinde gelirdik, saat dışı gelirdik. Bizi hüsnü kabulle kabul eder, kucaklar, bağrına basar. Çok zaman geldiğimizde de gece sabahlardık odasında, Ahmet Ağamızın odasında. Gece yarısına doğru biraz yaklaştı mı saatler, hocam siz şuradan yatağı yorganı indirin, istirahat edin, ben şöyle bir vazifeye gideyim geleyim derdi. İçinizde bu manayı, bu sözü anlayan var, anlamayan var. Anlayanlar anlamayanlara söylesin Nasrettin Hoca'nın hesabı, tamam mı? Muhterem Müslümanlar. Ahmet Ağamız vazifeye gider ama her gece, bugün toplandı, toplantı Kabe'nin kurbundaydı der. Gece toplantısı. Bugün toplantı huzuru peygamberiydi der. Bugün toplantı Hindistan'daydı der. Bugün toplantı Amerika'daydı der. Ya hocam, demek bir gece içerisinde Ladikli Hacı Ahmet'e Amerika'daki ruhani toplantıya katılıyor, tekrar şafağa doğru dönüyor, sizinle kucaklaşıyordu, öyle mi? Ey vallahi öyle. Ya hani Aziz Mahmud-u Hüdayi diye bir zat var muhterem Müslümanlar, gençler. Mahkeme başkanı, şer'i mahkeme reisi Osmanlılar devrinde, kendisine bir talak meselesi geliyor. Koca hacca gideceğim diyor, hacca gideceğim diyor, hacca gideceğim diyor. Nihayet bu sene hacca gitmezsen benden boş ol hanım diyor. Sakın böyle yapmayın ha, tamam mı? Allah nasip ederse hacca gideceğim deyin, orada kalsın. Aziz Mahmud-u Hüdayi'nin gününde bir aile reisi böyle söyleyiveriyor. Eğer bu sene hatun hacca gitmesen benden boş ol diyor faraza. Hacca 5-6 gün kala hanımcağız kalkıyor. Efendim diyor, sen hacca da gidemezsin, gidemeyeceksin de bu halde ben artık seninle ilgiyi koparmış olacağım diyor. Talak verdin çünkü diyor. Gidiyor mahkemeye, Aziz Mahmud'u, hüdaisi yok o zamanlar, Kadı Mahmud'a varıp şikayet ediyor. Durum bu efendim diyor, ben bu efendiden boşanacağım diyor. Çünkü artık bununla benim ilgimin kalması, bunun hacca gitmesi mümkün değil diyor muhterem Müslümanlar. Mahkemeye çağrılıyor. Adamcağız mahkemede hakim ifadesini alıyor. Kendisine deniliyor ki, şu Ulu Cami'nin önünde bir eskici Mehmet Efendi var, sen onunla bir görüş bakalım. Eskici Mehmet Efendi'ye varıyor. Efendim, mesele bundan ibaret. Manevi dergahınıza dehalet ediyorum, bana himmet edin diyor. Hacca 3 gün kala ver elini diyor. Yum gözünü, bas ayağımın üzerine. Aç gözünü Kabe-i Muazzama'nın karşısında. Kabe-i Muazzama'nın karşısında. İmam-ı Nevevi Şam'da medresesinde, kapıcı her gün kapıyı kilitler, sabahleyin kalkar, büyük kapının koskoca kilidi açık. Kapıcı, bu benim için de mesuliyet intihac eden bir mesele, nasıl olur bu? Şöyle biraz geriye çekiliyor, gece yarısı olunca İmam-ı Nevevi, hak eri koca sultan, ulan ona kilit milit mi dayanır hiç? O isterse semavatın kapılarını gümbür gümbür açar, ruhani hayatıyla arşa doğru uçar, kimse de eteğinden tutamaz. Hocam pek masal anlatıyorsun yahu. Ya bugünümüzün dünyasında en ciddi hakikatler masal diye anlaşılır ve telkin edilir hale geldi. Dünyayı bu kadar kokuttular muhterem Müslümanlar. Ama Ladik'te toplanan Ahmet'a sevenleri, dünya onlara da kalmayacak. İlahi aşk, Rabbani neşe, Muhammedi nur, şahikalar ve zirvelere tırmanacak inşallahü teala. Yahu mülk Allah'ın, mahlukat kullar Allah'ın, din de Allah'ın. Ela lehul halku vel emr, halk ve emir de Allah'ın. Kainatta cari bir tek hakimi mutlak var. O da yüce yaratıcıdır. Onun için biz yese düşmüyoruz. Ben 49 senedir kürsüdeyim. Müslümanlar, bu sene 49. sene kürsüdeyim. Cemaati hiç ümitsizliğe götürmedim, yese götürmedim. Daima ısrarla söylüyorum, iyi gün göreceğiz Müslümanlar inşallahü teala. İmam-ı Nevevi gece yarısı kalkıyor muhterem müminler. Kapıya doğru varınca koca kilit şangır şangır kendiliğinden açılıyor. Ya ya ya, Ahmet Ağa'yı anlatmak için bunları söylüyorum size. Masal anlatmak değil gayem. Açılıyor, çıkıp gidiyor. Arkasında bakıyor bir ayak sesi. Dönüp bakıyor, medresenin bekçisi. Oğlum ne arıyorsun burada? Efendim bugün peşinizi bırakmam diyor. Nereye gidecekseniz ben de gideceğim diyor. Evet, olmaz efendim diyor. Evet. Yoksa diyor, başımı ayak izinize kor, ruhumu teslim ederim diyor. Peki gel bakalım, yum gözünü diyor, elinden tutuyor şöyle. Gözünü açıyor Kabe'nin karşısında. Sabaha kadar tavaf edip ibadet ediyorlar. Ben gidiyorum diyor İmam-ı Nevevi. Efendim ben de kalmam diyor. Geliyorlar, medresenin önündeler. İmam-ı Nevevi de böyle. Hacı Veysade, Mustafa Efendi üstadım, Konya'mızın manevi kutbu sayılırdı. Bir gün öyle diyor. Mısır'da Celaleddin Suyuti Hazretleri müridanından birine, ben şöyle bir gece ibadetini Kabe'de yapmak istiyorum diyor. Efendim ben de kalmam diyor. Sadık bir müridi Celaleddin Suyuti, Hasaisi Mustafa denen dev eserin sahibi, devrinin ilmi hadiste müceddidi kendi ifadesiyle muhterem Müslümanlar. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah teala. Efendim ben de gideceğim, bırakmam üstadımı bugün diyor. Aynen üstadımın söylediğini söylüyorum. 7 adımda Mekke'ye geldiler diyor. İbadet ettiler. Tekrar dönüşte 5 adımda Kabe'ye geldiler. Kahire'ye geldiler diyor. Tekrar dönüşte 5 adımda Kahire'ye geldiler diyor. Söyleyeceğim şu. Kadı Mahmud'un karşısından ayrılan o talak veren adam Eskici Mehmet amcayla yum gözünü diyor Kabe'nin karşısındalar. Hac ediyorlar. Hemen dördüncü bayram gün gel bakayım diyor. Bursa'ya geliyorlar. Mahkemeye tekrar varıyorlar. Efendim diyor. O köylü amca, talak veren amca. Efendim diyor. Ben hem Mekke'ye gittim diyor, hem de hac ettim diyor, hem de Müzdelife vakfesini yaptım diyor, Mine'de şeytanı taşladım, kurbanımı kestim diyor, ve farz tavafımı, veda tavafımı da yaptım, Bursa'ya geldim diyor. Asıl söyleyeceğim şu muhterem emirler, Kadı Mahmud, yahu diyor benimle alay mı ediyorsun diyor. 6 gün evvel gittiyse farzı 6 günde sonra 12 günde demek hem gittin hem geldin hem hac ettin. Gidiş 1,5 ay, geliş 1,5 ay muhterem Müslümanlar. Kervan devri tabii. Tamam mı? Kadı Mahmud hesabı biliyor. Sen diyor bırak bu işi. Efendim diyor. Eskici Mehmet Efendi diyor beni aldı götürdü, hac etti getirdi diyor. Ve hem de siz nasıl inanmazsınız ki ilim adamısınız diyor. Şeriat mahkemesinin başkanısınız diyor. Allah'ın dergahından kovulan şeytan diyor, saniye içerisinde şarka gidiyor, garba gidiyor diyor. Şeytan olduğu halde Allah'ın dostları bunu isterse Mekke'ye gidip gelemez mi diyor. Kadı Mahmud, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İçine öyle bir manevi iniş oluyor ki muhterem Müslümanlar, gönül afakında öyle bir parıltı meydana geliyor ki ruhani hayatına yepyeni bir inanç ve güneş doğuyor ki Kadı Efendi'nin bütün hüceyratı, şimdi ona atom diyorlar, zerreleri ilahi aşk ve başka bir inançla dolup kalıyor. Neyse onları tamam diyor, beraat edildi, nikahınız tamam, evinize gidin. Yalnız adamcağız şöyle diyor, efendim diyor eğer benim dediğime pek fazla inanmadıysanız arkadaşlarım arkadan gelecekler, onlara hep hediyeler verdim diyor. Mahkemeyi birkaç gün talik ediyor, onlar geliyorlar, mahkemede şahitlik ediyorlar. Biz bu zatı, bu Hasan Ağa'yı Arafat'ta gördük, Müzdelife'de gördük, Tavaf'ta gördük, Huzur-u Peygamberi'de gördük, bize hediyeler verdi, o hediyelerde aldık getirdik diyorlar muhterem Müslümanlar. Ey vallahi Ladikli Hacı Ahmet'imiz de bu neşenin sahibiydi. Her gece bu gidiş gelişler, bu ruhani seyahatler, bu Rabbani ve semavi toplantılar, Kur'an nuru içerisindeki bu güzel hasbuhallerin içerisinde bulunur. Hatta biz bazen müşkilatımızı Ahmet Ağa'mıza arz ederdik. Efendim şöyle bir derdimiz var, halli için çare nedir diye. Tamam hocam derdi, şöyle bir gider, tekrar gelir. Büyükler bu mesele için şöyle buyurdular derdi. Yani Ahmet Ağa'mızla 25 sene böyle sohbetlerimiz oldu. Sonra şunu söyleyeceğim. Hani devrin halifesiyle İmam-ı Ebu Yusuf'un fıstıklı helva yeme hadisesini biliyor. Hocaya söyleyin sabresin dedi ya. Yahu semadan ayet indirecek değil ya, zaten sohbete çıktık, onu da söyleyeyim de sonra da işte yetiştiği kadar söyleriz, karar veririz. Mesele Ahmet Ağa'mızla ruhan kucaklaşmak değil mi? Vaaz-ı nasihat, Kapı Camisi'nin tamiri bitince inşallah gene kürsüye çıkacağız Müslümanlar. Gene sohbetlerimize devam edeceğiz Rabbimiz nasip ederse. İmam-ı Azam Hazretleri Küfe'de büyük bir cemaatin talebenin hocası ve üstadı, devrin en büyük ilim adamı, İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri de kendisinin talebeleri arasında. İmam-ı Ebu Yusuf'un pederi vefat etmiş, babası vefat etmiş, namazını kıldırıyor kabre arkadaşlarına, babacığımızı siz götürün gözünüzün nuru olarak omuzunuzda, ben İmam-ı Azam'ın hocamın dersinden kalmayayım diyor. Zira bu dersi kaybedersem bir daha tekrarlanmayacağına göre bu mesaili şer'iyeden mahrum olurum diyor. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın. Aradan birkaç ay geçiyor. Eve erzak, rızık, ekmek, katık getiren olmayınca Hazretleri tabii İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisinde annecağızı iyice yokluk, hani sinesini çak etti, damarına tak dedi derler ya muhterem Müslümanlar. Annesi iyice sıkılıyor İmam-ı Büyüsün. İmam-ı Azam'ın ders halakasına kadar geliyor ve bir Fatiha'yı çektikten sonra üstad Ey imam diyor, Allah'tan kork diyor. Benim oğlumu getirdin buraya hapsettin diyor. Ben yarı günüm aç ömür geçiriyorum diyor. İnsaf etmiyor musun bize diyor. İmam-ı Azam Hazretlerine talebenin ortasında. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Azam Hazretleri hanımcağız diyor. Şimdiye kadar bunu bana söylemedin diyor. Kucağını altınla dolduruyor. Ya. İmam-ı Azam Efendimiz bir ortağıyla ticaret yapardı. Fevkalade ganiydi. Talebesinin, fakirlerinin de rızkını, maişetini kendisi temin ederdi. Muhterem Müslümanlar, kucağını altınla dolduruyor. Git hanım diyor. Ne zaman böyle bir şeye ihtiyaç oldu, benim kulağım duysun, haberim olsun diyor. Muhterem Müslümanlar, sen sabret diyor, oğlum devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Halife Mansur İmam-ı Azam Efendimiz'i davet ediyor tabii. İmam-ı Azam kabul etmiyor. Bir rivayette, bak mümin kardeşim ya, bir rivayette İmam-ı Azam Efendimiz zindanda kamçılar altında fedai ruh etmiştir. Ya canını feda et. Niye mi? Hakim olduğum zaman, kadı olduğum zaman iki zatın birbirine olan hakkında belki hak geçirebilirim. Verdiğim hükümde şahitlerin söylediğine kanmak suretiyle bir mazlum insanı incitebilirim diye kadılığı kabul etmiyor. İmam Ebu Yusuf Hazretleri kendisine, efendim kabul ediverseniz şimdilik bu arazide, bu arsada sizden daha alimi yok deyince, herhalde siz kabul edersiniz diye bir de keramet ısrar ediyor İmam-ı Azam Hazretleri. Sonra İmam Ebu Yusuf, Halife Mansur'dan sonra Harun Reşit devrine doğru kadı oluyor. Bu fakir olan talebe yetişiyor, devrin müştehitleri payesine erişiyor. Kadıl kuzat olarak, kadılar kadısı olarak vazifeyi kabul ediyor. Söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, Harun Reşit'le bir gün sofraya helva geliyor, fıstıklı helva geliyor. İmam-ı Büs Hazretlerinin gözünden böyle yaşlar inmeye başlıyor. Halife soruyor, ya imam ortada bir şey yok. Bu ağlamanızın, bu gözyaşlarının sebebi ne diyor? Efendim diyor, yıllar evvel annecağızım böyle üstadıma gelmişti. İmam-ı Azam Hazretleri, büyük üstadımız da şimdi kerametini görmüş oluyorum. Sabret hanımefendi, senin oğlun bir gün devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek demişti. Şimdi diyor, helvada fıstık görünce diyor, o günleri hatırladım diyor, gönlüm taştı diyor. Muhterem müminler, ey vallahi, hani bize Ladikli Ahmet Ağa'ya üstadları demişlerdi ya, sabretsin bir gün gelecek, İmam-ı Ebu Yusuf'un gördüğünü görecek dercesine, hey, meclise gittik, 3,5 sene mecliste de kaldık, ona benzeyen sofralarda bulunduk, fıstıklı helvalar yedik, efendim, asıl onlar hiç mühim değil. Şimdi 6,5 ay Kabe'nin karşısındayız. Asıl fıstıklı helvayı Resulullah'ın sofralarında yiyoruz efendiler. Ladikliler ve Ladik'te beni dinleyen Müslümanlar, hepinizi Ramazan sofrasına Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın huzurunda davet ediyorum, tamam mı? Buyurun, sofra bizden, yemek sizden inşallahu teala. Hacı Salih burada gözüme bakıyor. Hizmet de bizden demek istiyor yani. Her sene soframızda hizmet ediyorlar. Allah kendilerinden sonsuz razı olsun. Mümin kardeşlerim, tabii ki saat yürüyor. Evet. Ömürler yürüdüğü gibi saat de yürüyor. Evet. Ayiceliğe bir mana vereyim. Bir de şu ebdal dediğimiz, yediler dediğimiz kişilerin ahlakı ve sıfatlarının bir özetini vereyim. Sözü de fazla uzatmayacağım tabii. Ladikli Hacı Ahmet Ağa'mız, Allah dostu, hayatının belli bir kısmını bu manevi aleme ayırmasını Cenab-ı Hak mukadder kılmıştır. Gözlüğe gizli olmaz fehvasınca sanki bütün enbiyanın menkıbelerini bilirdi. Hangi peygamberi sorsanız hayatını anlatırdı bize. Bu anlatışları içerisinde tarih kitaplarının, kasası enbiyanın yazmadığı şeyleri söylerdi bize Ahmet Ağamız. Ya kitapların yazmadığı şeyleri, bir üstadın rahleyi tedrisine oturmadığı halde, bilmediği yoktu denecek kadar bize sırrını açardı. Yani duvarının dibinde bir Ladikli amca, belki amcayı tanımazdı bile. Ahmet Ağa'yı tanımazdı bile. Tanıyanlar vardı, tanımayanlar vardı. Ama onun dostları vardı ki bütün sırrına ererler ve harimi esrarına girerler ve onunla manen ve ruhan kucaklaşırlardı. Yüce Rabbimiz bu milletin siperi sayıkası olan bu büyük insanları bugünün cemaatine de lütfetsin diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, böyle bir mukaddimeden sonra, latifeli bir mukaddimeden sonra Kur'an-ı Kerim'e beraber bakıyoruz. Allah'ın veli kulları için Cenab-ı Halik-i Zülcelal dersimizin ser levhasını tezyin eden ayeti kerimede ne buyuruyor bakınız. Estaizu billah. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Biliniz ve agah olunuz ki Allah'ın velileri vardır, mevcuttur. Beşerin yaratılışından kıyamet sabahına kadar o veliler cemaat içerisinde mevcut olacaktır. Muhterem Müslümanlar, mevcut olacaktır ve bulunacaktır diye kat'i söylüyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ قَذَلَهُمْ ve fi hadisin ahar men halefehum hatta yetiyallahu bi emri. Kıyamet kopup sur üfrülünceye kadar bu cemaat ve milletin içerisinde haktan şaşmayan, Allah'tan gayriye yönelmeyen, kalp ve ruhunu arşa bağlayan Mevla'nın has kulları olacaktır. Zalimler onlara zarar veremeyecektir. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocamız vardı. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocamız vardı. Yaş olarak tanıyanlarınız var. Bizim sinimizde olanlar çok iyi tanırlar ve derslerini dinleyenleriniz vardır içinizde. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hoca. Kürsi'de böyle derdi Müslümanlar. Kürsi'de, Konya Kapı Camii kürsisinde böyle derdi. Medreselerimizi kapattınız. Mekteplerimize kilit taktınız ama kalbimizdekini alamadınız derdi. Kalbimizdekini alamadınız, alamazsınız. Sağolduğumuz müddetle hakkı natıkız, gerçekleri söyleyeceğiz derdi Hacı Ahmet Ağamız muhteremimler. 49 senedir karşınızdayım Müslümanlar. 49 senedir Hollanda'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, İsviçre'den tutunuz. Türkiye'mizin bütün vilayet, Kabe'nin karşısında 70'li seneler, içinizde dersimi dinleyenler var Kabe'nin karşısında. Bütün söylediğim, Ladikli Ahmet Ağamızı sevenler, aziz cemaat, bütün söylediğim özetle nedir biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir gibi muhlis olunuz, Hazreti Ömer gibi adil olunuz, Hazreti Osman gibi hayalı olunuz, Hazreti Ali gibi mert ve er ve minare gibi doğru insan olunuz. Sahabenin hayatı örnek olsun size. Selefi salihinin yolundan yürüyünüz. Kimse hayatınız boyu sizden incinmesin. İncinmeyin demişimdir. 49 sene gözyaşlarıyla ve sırtımızdaki elbiselerimiz terle çürümüştür. Şu memleketi Koca Akif kabri cennet olsun. Koca Akif kabri cennet olsun. Enbiya yurdu bu toprak. Şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Öyle meşbu-i şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Hem de İstiklal Marşı'na ilave etmiş. Garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diye şahlanan Akif muhterem Müslümanlar. Evet, biz eyvallahi diyorum, mahşerde göreceksiniz Müslümanlar. 49 sene bu memlekette her fert veli neşesinde melek haslet etrafına vücudu rahmet olsun diye nefes tükettik. Ter döktük muhterem müminler. Hani meşhur söz. Allah bes, baki heves demişler. Bize Allah yeter, gayrisi vehmü hayaldir demişler muhterem Müslümanlar. Ya biz de böyle diyebilelim müminler inşallah. Öyle olunca la havfun aleyhim ve la hum yahzenun, onlar üzerine korku yoktur. İsterseniz onu da söyleyeyim. Ama ebdalin ahlakından bahsedecektim. Ne yapalım? Allah'ın verdiğine razı olun Müslümanlar, olmaz mı? Mahşerde Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olarak ehli haşre, ehli mahşere böyle sesleniyor. Zalimler, dünyada aveynenizi yükselttiniz, onlara tezkiyeler vererek vaatlerde, bahşişlerde bulundunuz. Şu mahşer gününde benim ehlim de müttekilerdir. Nerede o müttekiler, ayağa kalksın buyuruyor Cenab-ı Halik-i Zülcelal. Dünyada imanla, gençler, dünyada imanla, dünyada aşkla, dünyada Kur'an'la, dünyada fahri kainatın sünnetiyle, dünyada İslam'ın neşesiyle, dünyada evliyanın izinde, dünyada sulaha ile ruhen sarmaş dolaş olarak ömür geçiren memleket evladı. Mahşerde Cenab-ı Hak kalkın diyecek, kalkacaksınız. Muhatap sigasıyla söylüyorum, tamam mı? Allah'ın dostları, hakka evet diyen Allah'ın kulları. Cenab-ı Hak mahşerde kalkın diyecek, kalkacaksınız. Nefsinizi yendiniz, şeytana uymadınız. İlahi düsturuma evet dediniz, Kur'an hükmüyle amel ettiniz. Resulümün gösterdiği yolda yürüdünüz. Sizden vaki olanları affettim. Sizin için ne mizan var, ne divan var. Cennetime buyurunuz buyuracak Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bizi ebedi alemin cennetlerine giden nurlu yoldan ayırmasın inşallah. Bunların cennetin kapısının önüne varacaklar bunlar. Yani Ahmet Ağamızı sevenler, Mevlana'mıza muhabbet edenler, Hacı Bayram-ı Veli'den yana olanlar, Akşemseddin'in ayak izine yanak koyanlar cennetin kapısının önüne varıyorlar. Melekler soruyor, siz cehennem, sırat, ateş, mizan, terazi filan gördünüz mü? Hesap kitap. Onlar diyorlar ki, eyvallahi biz böyle bir şey görmedik diyorlar. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Hadis, hadis, sahih hadis. Siz ateş, sırat, cehennem falan, azap, hesap, kitap, muahir, böyle bir şey görmedik diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, la makan aleminden, harfsiz ve savsiz olarak buyuruyor ki Mevla, ey kullarım, siz dünyadaki nefsinizin cehennem ateşini ruhani hayatınızın cennetine çevirdiniz. Sizin geçtiğiniz o gülistan vardı ya, o fil dişi geniş cadde, sırat orası, cehennemizde o yeşilliklerdi diyor Cenab-ı Hak. Melekler, selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin. Böyle diyor melekler, selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin. Ne güzel ameller işlemişsiniz, daim ve ebedi olarak cennetlerde kalınız, buyurun diyecekler diyor. Ahmet Ağa'yı sevenler, girdiğiniz nuru yolda daim olun inşallah. Cenab-ı Hak korkmazlar, onlar üzerine korku yok, mahzun da olmazlar, bu kadarla kalmıyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, onlar ki iman ettiler ve ittika ile amel edip müttaki oldular. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, onlar için dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. Müslümanlar, tekrar ediyorum, 50 seneye yakındır kürsüden size hep cenneti müjdeledim. Evet. Yani korkutup, ürkütüp yese düşürmedim inşallahü teala. Evet. Daima sizlere benim değil Allah'ın cennet kapısını açtım. Haşa. Haşa. Allah'la kul arasına girilmez. Ben bir müjdeciyim. Resulü Zişan'a bile in aleyke illel bela buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Muhammed sen ancak tebliğcisin diyor. Hidayet, mükafatlandırmak, ceza vermek ancak zat-ı akdesimizin işidir. Peygamber Efendimizin bile bize verdiği bu. Kendi vazifesi de o. Biz tebliğ ediyoruz, müjdeliyoruz. Allah Kur'an'da böyle diyor. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahire. Dünyada da sevinin, mahşerde de sevinin, cennette ebedi büşra, ebedi müjde var sizler için inşallahü teala. Kim onlar? Allah yolunda yürüyenler. Hazreti Muhammed'in sünnetiyle amel edenler. Ladikli Hacı Ahmet'imiz gibi Allah dostlarının sevgisiyle kalbini yeşertip gönüllerinde marifet çiçekleri açanlar. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ya. Muhterem müminler, bakınız aşk eri Mevlana'mız 700 küsur yıldır eşiğini dünyanın dehalarına, dahilerine, mütefekkirlerine, düşünürlerine, şarkın ve garbın en seçkin üstadlarına eşiğini öptüren insan. Ya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, ya artık işte isim söylemeye lüzum yok. Biz Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz. Bizi en doğruya iletsin inşallah. Bu neşeyi göremeyenlere Rabbimiz göstersin inşallah. Bu sevgiye eremeyenleri Rabbimiz erdirsin inşallah. Memleketimizden kara günleri kaldırsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, 70 milyonun kucaklaştığı, sarmaş dolaş olduğu, adavetleri yok ettiği, gerçek manada vahdetin tecelli ettiği, güneşin daima tuluda olduğu, kuşluk vakti gibi bir cennet vatanı Rabbimiz bu necip millete çok görmesin inşallah. Madem ki evliya yurdu, madem ki eşkıya yurdu olmayacak muhterem Müslümanlar, madem ki her insan ayrı ayrı velayet neşesine sahip, bugün bizi rahatsız eden eşkıyanın şerrinden bu cennet vatanı temizleyip bol bol evliyasının sohbetlerini dinleyerek Mevlamızı zikrede ede Yahyalı Hacı Hasan Efendimizin dediği gibi kabri cennet olsun, Allah Allah Allah diye diye ruhumuzu Mevla'ya teslim etmeyi Rabbimiz mukadder kılsın inşallah Teala. Müslümanlar, sohbetimi şöyle bitirmek istiyorum. Son birkaç senedir böyle diyorum. Evladınızı yetiştiriniz. Müslümanlar, İyi gün istiyor musunuz? Hacılar, hocalar, imamlar, iyi gün istiyor musunuz? Evladınızı yetiştiriniz. Evladınızın neslini yetiştiriniz. Geleceğimiz gençliğimizdir. Tamam mı? Geleceğimiz neslimizdir. Hocam ya, işte senin böyle demen yok mu ya? Efendim? Ne diyeceğim ya? Müslümanlar, Tahir hocanız ne diyecek yahu başka? Efendim? Nesliniz ve gençliğinizi imanla yetiştirin. Kur'an'la yetiştirin. Aşkla yetiştirin. Şecaat ve cesaretle yetiştirin. Yenilmez güçle yetiştirin. Davası için başındaki kıllar adedince başı olsa birer birer feda etme sevgi ve neşe ve imanıyla yetiştirin ve yetiştirin. Bir bu. İkincisi, canlarla başlarla vatanımızın cennet olması için çalışın. Çalışalım. Üçüncüsü, burun direğimiz yanarak, kalbimiz sızlayarak, gözyaşlarıyla dua edelim. Ya Rabbi, memleketimizde bize keder verme diye. Oldu mu Müslümanlar? Ya Rabbi, cennet vatanımızda bize keder verme diye. Ya. Öyle olunca muhterem müminler, hepimiz bu duaya amin diyelim inşallah. Daha hayırlı günlere, daha nurlu günlere, daha sürurlu günlere, daha güzel günlere, daha aydın günlere, uhuvvet ve kardeşliğin gönülleri ve ruh afakımızı sardığı günlere Rabbimiz bizi yetiştirsin inşallahü teala. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecduhu indallah fehvasınca, Allahu Zülcelal Hazretleri yarın mahşerde bire bin, bire milyon katlayarak ecir ve mükafatımızı lütfedeceğine inanarak verelim ki Rabbimiz de cennetini versin, rahmetini lütfetsin bizlere inşallahü teala. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
9: Euzu billahi mineşşeytan.

0: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
6: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
3: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
6: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
7: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr
11: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
3: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyor.

0: 76 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
1: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
2: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
3: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
4: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
5: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
6: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
7: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
8: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
9: Sonra da öyle ölüyorsun.
10: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
11: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
12: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Yesevi yolu başlıyor.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik 40

0: tavsiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, İmam Hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi Aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder hatıra ormanlarıyla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbelahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8 bin kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2 bin kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8 bin, Bursa'da 2 bin kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10 bin kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle YSVİ şevleri yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan YSVİ Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki YSVİ Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi YSVİ Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada YSVİ Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip büyük YSVİ Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek YSVİ fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük YSVİ Aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. YSVİ merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet YSVİ Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Haydar olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115 bin 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Hayder olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Hayder Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Hayder olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
2: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınları'ndan çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
8: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
2: Şura Fıkıh Kurulu bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle
6: desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
13: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası başlıyor.
14: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillahi elhamdülillahi lezî hadâna li hâzâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahu salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. Allahu salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-Muhammed. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde Bakara suresinin 44. 45. ve 46. ayet-i kerimelerinin tefsirini yapacağız inşallah. Tabi geçen dersimizde aslında Bakara suresi 44'ü de beraber bir müzakere, mütalaa ederiz demiştik ve okumuştuk o ayet-i kerimeyi de. Ancak tabii konular biraz detaylandı, mesele uzadı. Dolayısıyla onu Bakara suresi 44. ayet-i kerimeyi inşallah bu hafta onunla birlikte diğer ayet-i kerimeleri de inşallahurrahman beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Önce bu ayet-i kerimeleri okuyalım, ondan sonra tefsirine geçelim. Estağfirullah.
15: اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

0: صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? وَاَنْتُمْ تَدْدُونَ الْكِتَابِ Halbuki kitabı da okuyorsunuz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmez misiniz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Tabii bu ayet-i kerime asıl muhatapları Yahudi alimleridir. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara diyor ki, sizler kitabı, elinizdeki kitabı, Tevrat'ı okuyorsunuz ve gerçekleri de biliyorsunuz. O halde insanlara yani şöyle yapın böyle yapmayın dediğiniz halde kendinizi unutuyor musunuz? Yani insanlara iyiliği emredip iyilik yapmıyorsunuz. Sadakayı emredip kendiniz vermiyorsunuz. Şöyle yapın böyle yapın diyorsunuz ama kendiniz yapmıyorsunuz. Yani söylediklerinizle amel etmiyorsunuz Mevla buyuruyor. Dolayısıyla efela taqilun akletmiyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Buyurulması da hani düşünün. Yani sözleriyle yaşantıları çelişiyor. He? Böyle bir durum. Hem şöyle yapın diyor ama kendi yapmıyor. Efendim sakın bu yola girmeyin. Sakın bu işleri yapmayın. Çok tehlikelidir falan. Ama bakıyorsun kendi o yollardan geri gelmiyor. O adreslerden çıkmıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sözüyle özü bir olmadı mı? Söyledikleriyle yaşantıları çeliştiği zaman bu sadece dine değil akla da aykırı olduğunu ifade ediyor. Ve bunun ne kadar kötü, ne kadar çirkin, ne kadar efendim bir ilim ehline, inançlı bir insana yakışmayacağını akletmiyor musunuz? Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii yani burada asıl muhatap Yahudi alimler olsa da Müslüman alimlere, İslam alimlerine de, hocalara da, müminlere de ne var? Bir uyarı vardır. Yani vaaz-ı nasihat edenler, sohbet edenler, uyaranlar, ikaz edenler, değil mi? Dini anlatanlar, şayet anlattıklarıyla kendileri amel etmiyorlarsa bu çok çirkin bir davranıştır. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri başka ayet-i kerimelerde de mesela ne buyurmuştur? Estağfirullah, hani burada muhatap Yahudi alimleridir olsa da çünkü daha önce ne demiştik? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri yani müşahhas olarak bile hasaten bir topluluğa, özel bir gruba bir şey anlatsa bile aslında orada ne vardır? Bütün kullarına burada bir hitap vardır. Madem Mevla bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir, kıyamete kadar gelecek olan kullarından bu ayetlerde ne vardır? Nasip vardır. Ve özellikle de bakın başka ayet-i kerimede direkt zaten müminlere hitap ederek ya eyyühellezine amenü لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük gazap sebebidir. Yani yapmayacağınız şeyleri söylemek, anlatıyorsun tamam da, amel etmiyorsan, yapmıyorsan, kendin efendim anlattıklarını hayatına tatbik etmiyorsan Mevla'nın gadabını celbeder, adabına düçar olma tehlikesi vardır kıymetli kardeşlerim. Evet, çünkü kişinin yani haliyle kali, sözüyle davranışları, tavırları birbirine uyması lazım. Olmadı mı ne olacak? Orada bir samimiyet göremezsin. Samimiyetten uzaktır. Böyle bir adama ne yapmasını itibar etmezsin. Böyle bir kimseye güvenmezsin, güven duyulmaz. Hele bir de hoca olursa, hele bir de kanaat önderi olursa, böyle kanaat önderliği, böyle dava adamlığı olmaz. Evet, hocalara, alimlere güven kalmaz. Çünkü insanlar, yani dini anlatanları, İslam'ı anlatanları böyle efendim çirkin şeylerde, çirkin işler yaparken gördükleri zaman yani onları ne yapar? Şüpheye düşürür. Düşün yani normal avamdan, halktan bir insansın. Senin itibar ettiğin bir kimse bir şeyler anlatıyor ama kendi yapmıyor, kendi amel etmiyor. Bulunmaması gereken yerlerde bulunuyor. Yapmaması gereken işlerde faiz haramdır diyor. Bakıyorsun adam efendim bankada çay içiyor. Bankada oturmuş efendim faiz muamelesi yapıyor mesela. Değil mi şimdi? Allah'ın yasakladıklarını efendim kendi yapıyorsa o zaman ne olur? İnsanları şüpheye düşürür. İnsanların heveslerini kırar. İmani zafiyete sebep olabilir. Evet, o zaman ne olur? Yani davaya da zarar verir. He, dine bağlılık da o zaman azalır kıymetli kardeşlerim. Bakın her gece yatsı namazından sonra okunan Amener Resulü. Hemen başında ne diyor? Amener Resulü bime üzriye ileyhi min Rabbi. Amene, iman etti. Kim? Er Resulü. Elçi, peygamber iman etti. Neye? Bima şol bir şeye ki, ünzile ileyhi min Rabbi. Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Çok önemli yani bu. Mevla'dan kendisine indirilene önce peygamber iman ediyor. He? Öyle inanıyor, öyle iman ediyor, öyle benimsiyor ki, hazmediyor ki anlatırken ona göre anlatıyor. Ha, demek ki anlattığın meseleye önce kendin inanacaksın. Öyle ya, sen ahiretin hallerini anlatırken şöyle yaparsan böyle olur, böyle edersen Allah'a hesap veremeyiz gibi konuşurken kendin bunu yaparsan demek kendin inanmamışsın. Sende bir zafiyet var. Anlatılanı sen hazmedememişsin, sen idrak edememişsin, hakkıyla inanamamışsın. O zaman ne oluyor? O efendim, bu ayet-i kerimenin muhatabı oluyorsun yani. Evet kıymetli kardeşlerim, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz diyor Mevla. Denilmiştir ki alimler eğer şüpheli şeyler yerlerse o zaman ne olur? Halk, Allah muhafaza, haram yer. Eğer alimler haram yerlerse Allah muhafaza halk o zaman kafir olur demişlerdir. Yani tabi bu söz mecazi ve uyarıcı bir sözdür. Bu sözde ne ifade edilmek istenmiştir? Yani alimlerin toplumsal ve ahlaki sorumluluklarına işaret vardır. Çünkü insanların önünde olan, kanaat önderi olan, değil mi? İnsanların lider konumundaki, anlattıklarını dinleyen, sohbetlerini dinleyen, he? Efendim bir kimse elbette ki nedir? Yani toplumsal bir sorumluluğu tabii ki vardır. Dolayısıyla İslam'ı anlatan, dini anlatan, tebliğ davet yapanlar aslında yani süt gibidir. Süt gibi. Yani efendim küçücük bir toz bile gözükebilir, mide bulandırabilir. Onun için çok dikkat etmek lazımdır. Yani millet yapmadı melanet kalmaz. He? Ama kimse tınlamaz, umursamaz. Fakat bir hoca, bir alim bir yanlış yaptığı zaman ha, art niyetli kötü insanlar, din düşmanları zaten konuşmuyorum ama yani biz kendi efendim mecramızda çizginin sağındakiler için konuşsak bile demek ki ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Sadece hoca olmak, alim olmak meselesi değil. Yani müminler de ne yapması lazım? Sözleri ve fiilleri arasında tutarsızlık olmaması lazım. Çünkü bugün efendim Müslüman olduğunu iddia edenler bile adam bazen bir yanlış gördüğü zaman Müslümanlar böyle. Bu nasıl din? Haşa ve kella. Sen Müslüman değil misin kardeşim? Bu Müslümanlar niye böyle? İşte anlıyor musun? Halbuki kendi de Müslüman ama yani o kadar o Müslüman topluluğundan kendisini soyutlamış ki o kadar çok efendim din düşmanlarıyla İslam dışı olan kimselerle içli dışlı olmuş dostane ilişkiler kurmuş ki artık kendini Müslüman gibi göremiyor. Kaybediyor kendini ve bu Müslümanlar hep böyle diyebiliyor yani. Ha, o zaman ben müminim diyen, ben Müslümanım diyen bu kimlikle ortada olan herkes ne yapması lazım? Demek ki sözüne de, özüne de, fiiline de, ameline de dikkat etmesi lazım. Sözlerimizle amellerimiz arasında tutarsızlık olmaması lazım. Ne demiş Mevlana? Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol demiş kıymetli kardeşlerim. Evet, burada ayet-i kerimede Yahudi alimlerine bir azar var. Neydi azar? Yani insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Ha, şimdi burada azar şu değildir. Ya niye anlatıyorsunuz? Kendiniz amel etmiyorsunuz ama niye anlatıyorsunuz? Değil. Ya İyiliği anlatıyorsunuz, emri bil maruf yapıyorsunuz, bu güzel ama siz niye amel etmiyorsunuz? Buradaki azar, sitem amel etmemelerine, yoksa anlattıklarından dolayı değil. Elbette anlatılacak, elbette ki efendim, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, elbette konuşulacak, hak hakikat söylenecek ama yaptığıyla, tavsiye ettiğiyle, teşvik ettiği şeyle kendine ne yapacak? Amel edecek. Yoksa siz efendim madem yapmıyorsunuz anlatmayın demek değil. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden şöyle bir hüküm çıkaramayız. Yani bir kimse yapmadığı bir iyiliği başkasına da söyleyemez, kesinlikle diyemeyiz kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri emri bil maruf nehyani münker yapmayı bütün müminlere emretmiştir. Evet. Çünkü yani emri bil maruf yapmak, kötülükten nehyetmek, iyiliği tavsiye etmek Allah'ın bir emridir. O işi, o kötülüğü yapmamak ayrı bir Allah'ın emridir. Yani burada ne var? İki iş var. Bir, söylemek lazım. İki, o söylediğiyle amel etmek lazım. Ha sen şimdi ne yapıyorsun? Efendim söylüyorsun, bir vacibi yerine getiriyorsun. Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsun ama yapmıyorsun. Ha orada ne yapmamış oluyorsun? Bir vacibi terk etmiş oluyorsun. E ben yapmıyorum madem söylemeyeyim dediğin zaman bu sefer iki tane Allah'ın emrini ne yapmış oluyorsun? Kırmış oluyorsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani Allah'ın emrini yapmak bir görev. Onu söylemek ise başka bir görevdir. Bunu da böyle anlamak lazım. Bakın bir ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Estağfirullah. Vel mü'minune vel mü'minatü ba'dum evliyâ-ı ba'd. Mü'min erkekler ve mü'mine kadınlar birbirlerinin velileridir, dostlarıdır, yardımcılarıdır. Ye'murune bil maruf ve yenhevne anil münker. Evet, iyiliği emrederler, teşvik ederler, kötülükten de sakındırırlar buyuruyor. Tevbe suresi 71. ayet-i kerimede. Şimdi burada dikkat edersen, yani iyiliği emreder, kötülükten nehyeder.

Ve tabii diğer taraftan bakıyoruz, yani hepinizin bildiği efendim bir sure, Asr suresi, değil mi? İnnel insane lefî husr. Bütün insanlar gerçekten hüsrandadırlar. Bütün insanlık hüsranda. Peki o hüsrandan kurtulanlar, hüsranda olmayanlar kimler? Mevla dört madde saymış. İllellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. İman edenler, salih amel işleyenler, bir de hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Onlar hüsrana uğramayanlar. Onlar hüsranda olan insanlıktan kendilerini istisna eden, hüsrandan kurtulanlar. E demek ki zaten o hüsrandan kurtulman için hakkı ve sabrı ne yapmak lazım? Tavsiye etmek lazım. Hakkı, hakikati söylemek lazım. Uyarmak lazım, ikaz etmek lazım. Dolayısıyla ne anlıyoruz şimdi buradan? Emri bil maruf nehyanil münker yapmak her müminin vazifesidir kıymetli kardeşlerim. Anlatması lazım. E diyelim anlatıyor ama kendisi yapmıyor. Ne dedik az önce? Demek ki bir vacibi terk etmiş oluyor. Yani hangisini? Yapmama vacibini terk etmiş oluyor. Yoksa anlatma görevini yerine getirmiş oluyor. Ama ben nasıl olsa yapmıyorum, amel etmiyorum diye eğer anlatmazsa o zaman iki tane vacibi terk etmiş oluyor. Hem anlatmamak hem amel etmemek. Hem yapmadı hem de anlatmamış oluyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla ayetteki azarlama, sitem, iyiliğin anlatılması değil ya anlattığıyla amel etmemesi, yani kendini unutması kıymetli kardeşlerim. Çünkü bakın hani Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh diyor ki hani ben yapamıyorum, ben günahkarım, anlatmayayım meselesini bak ne kadar güzel izah etmiş. Şayet diyor vaaz-ı nasihati, iyilikleri emretme, kötülükten nehyetmeyi kusuru olmayan günahsız kimseler yapacak olsaydı hiç kimsenin bir şey anlatmaması lazımdı. Ya çünkü diyor sahabe bile masum değilken nerede kaldı diğerleri? Nerede kaldı sen ben? Değil mi? Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bunu da böyle anlamak lazım. Ama tabii şu demek değildir. Yani anlatan, ha demek yani anlatırız ama yapmayız, o kadar da önemli değil. Asla. Çok önemli. Yani anlattığıyla amel etmemek çok kötü bir şey. Bak burada zaten ne var? Azar var. Yani anlatmak çok önemli ama amel etmek elbette çok önemli. Bununla alakalı tabii bakın mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanlara hayrı öğretip kendini unutan alimin hali. Yani insanları uyarıyor, anlatıyor ama kendi yapmıyor. Bunun hali nedir? İnsanları aydınlatıp kendini yakan kandilin hali gibidir diyor. Hani Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurdu ya, mum gibi ol, mum gibi olma. Ne demek? Yani insanları aydınlatmakta mum gibi ol ama mum gibi olma. Kendini yakıp bitirmekte mum gibi olma yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii burada bazı tehditler de var. Yani İslam'ı anlatanlara, hatiplere, hocalara, bize tehditler var. Yani anlatıyorsun, bu güzel, evet. Ama yapmıyorsun, bu çok tehlikeli. Ne okuduk yukarıdaki ayet-i kerimede? Yani bu yapmadıklarını söylemek Mevla'nın gadabına sebeptir. Adap görmesine sebep olur Allah muhafaza. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi, Miraç'a çıktığı zaman cenneti gezdi, cehennemi gördü ve geldiği zaman bize bazı oradaki hadiseleri, malumatları haber verdi. Şimdi bakalım bir hadis-i şerifte ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Miraç gecesi bir takım kimseleri gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bunlardan biri de kimler? Dudakları ateşten makaslarla kesilen bir grup gördüm diyor. Ateşten makaslarla dudaklarını kıtır kıtır kıtır kesiyorlar. Ey Cibril bunlar kimdir diye sordum. Dedi ki ya Resulallah bunlar başkalarına iyiliği emredip kendilerini unutan kimselerdir. Anlatıyorlar, söylüyorlar, uyarıyorlar ama kendileri yapmıyorlar. İşte böyle hatipler, böyle hocalar bak ne olacak ahirette?

0: ateşten makaslarla dudakları kesilecek. Ya onlar insanlara iyiliği emrediyor fakat kendileri yapmıyorlar, amel etmiyorlar. Bakın yine tabiinden Şabi rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre ahirette cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdiği zaman hani nasıl bazılarını gördüler de tanıdıklarından مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرٍ değil mi? Bu Sakar'da niçin girdiniz diye sordular. Yani Sakar cehennemine siz niçin oraya girdiniz? Niçin cehenneme gittiniz? Onlar da işte hani efendim bazı şeyleri ifade ettiler. Niçin girdiklerini. Bunlardan biri de lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik dediler mesela. Şimdi yine bunun gibi bakın cennetliklerden bir grup cehennemliklerden bir grubu görüyor. Ve onlara soruyor yani niçin cehennemdesiniz? Halbuki biz sizden duyduklarımızla, sizden öğrendiklerimizle amel ettik ve biz cennete öyle geldik. Yani biz bilmiyorduk. Bazı şeyler hakkında malumatımız yoktu. Sizden öğrendik, amel ettik, sizden duyduk. Efendim haramlara düşmedik, yanlışları yapmadık ve bu sebepten dolayı cennete gittik. Yani siz niye oradasınız? Esas sizden öğrendik. Yani ne demek bu? Hani biz buradaysak siz daha yukarıda bir makamda olmanız lazım. Çünkü bu işin öncüsüydünüz tabiri caizse. Onlar ne diyorlar? Biz, evet biz iyiliği emrediyorduk ama kendimiz yapmıyorduk. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani burada demek ki konuşmak önemli, anlatmak önemli ama anlatan değil, konuşan değil, yaşayan cennete gidecek. Yaşayan Mevla'yı demek razı ediyor. Evet, bu hatiplerden olmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek, en güzel şekilde yaşamak, en güzel şekilde anlatmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize lütfeylesin, ikram eylesin, ihsan eylesin. Amin. Çünkü tabii yani bir de şu vardır. Yani İslam'ı niçin anlatıyorsun? Yani karşı tarafı uyarmak için, ikaz etmek için. Değil mi şimdi? Yani çünkü hakikaten 3 günlük dünya, imtihan dünyası. İnsan dünyevi meşgalelere dalıp ahireti unutabiliyor. İşte burada ne yapıyorsun? Bir uyarı yapıyorsun, bir ikaz yapıyorsun. Bazen mesela ölüm olduğunu herkes biliyor ama ölüm var, ölüm dediğin zaman bazen bir titriyorsun. Biliyoruz demiyorsun yani biliyorsun ama birden onu idrak edebiliyorsun. Dolayısıyla bir şoklama oluyor adeta. Dolayısıyla şimdi ne yapacağız? Şimdi konuşacağız, anlatacağız. Rabbimizin ayetlerini, ilim meclisleri kuracağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini zikredeceğiz, anlatacağız ve beraberce omuz omuza cennet yolunda cennete kadar ne yapacağız? Gideceğiz. Çünkü emlaktan konuşuyorsun, efendim borsadan, dövizden, toptan, poptan, her şeyden konuş, İslam'dan konuşma. Kalp kararıyor. İbadet zor geliyor, amel etmek zor geliyor. Kalbin üstü tozlanıyor. İşte bu sohbetlerle bu tozları ne yapacağız? Efendim sileceğiz. Yani sohbet ediyoruz ama ben buradayım ama aynı zamanda sizin oradayım. Yani bu sözlerin karşısındayım. Ben de dinliyorum. Evet, bazen ben anlatırken kendim tesirleniyorum mesela. Ben anlatıyorum, önce kendi nefsimi anlatıyorum, sonra size anlatıyorum. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla şimdi burada ne deniyor? Böyle hatipler tamam sıkıntılara düçar olacak. Mevla'nın efendim gazabına uğrayacak, azabına düçar olacaklar. Şimdi bu dünyada anlatıyorsun. Niye anlatıyorsun? Tesir etsin diye. Uyarıyorsun, ikaz ediyorsun. Peki tesir etmesi için ne yapmak lazım? Öyle bir şey söylüyorsan bu kadar anlatıyoruz. Çünkü ve zekir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Sen vaaz et. Çünkü vaaz müminlere menfaat verir. Burada demek ki madem menfaat verir, onların menfaat görmesi, sözün tesir etmesi, konuşanın amel etmesiyle de irtibatlıdır kıymetli kardeşlerim. Yani adama nefis islahından bahsediyorsun ama yani kendi nefsini ıslah etmeyen bir adam başkasını düzeltebilir mi yani? Adam sigarayı dibine kadar çekmiş, sonra da çocuğa diyor ki yavrum bu mereti sakın içme. Zaten duman altı olmuşsunuz ya. Çocuk zaten senden göre göre alışmış. İçmediği halde sigara kolik olmuş dumandan. Yapıyorsun. Bunu içme. Her akşam eve sarhoş gel çocuğa sakın bu zıkkımı içmeyin falan. Kötülüklerin anası. Cık, bu tesir eder mi yani? Dolayısıyla Hem takul hal min lisanil mekal. Hal lisanı kal lisanından daha konuşucudur. Yani sen konuş, istediğin kadar konuş, anlat ama senin yaşantın, duruşun, halin, ahvalin daha konuşucu. Daha çok tesir eder. Eğer anlattıklarına amel ediyorsan mutlaka o adresini bulacaktır kıymetli kardeşlerim. Hani anlatılır. Birisi geldi İmam-ı Azam'a rahmetullahi aleyh. Dedi ki benim çocuğum çok bal yiyor. Şimdi tabii her şeyin fazlası zarar. Hayrül umur evsatuha. Yani işlerin en hayırlısı orta olanıdır. Hani az olmasın, çok da olmasın, orta olsun. Ama bu yani o kadar bal yiyor ki petekleri pasta gibi demek. Isıra ısıra yiyor. Yani çok bal yemekten belki de bal zehirlenmesi yaşayacak çocuk yani. Onun için artık doktora götürmüş, tabiplere götürmüş falan. Artık bir çare bulamamış. Çocukta böyle bir alışkanlık var. İmam-ı Azam'a da artık bir dua et yani. Ne yapılması gerekiyorsa. Şu çocuk şu işten vazgeçsin. Diyor ki 40 gün sonra getir diyor. Neyse aradan 40 gün geçiyor. 40 gün sonra tekrar geliyor. Çocuğun şöyle başını okşuyor. Evladım sen çok mu bal yiyorsun diyor. Evet çok seviyorum balı. Ama diyor çok fazla yeme. Zararlı. Tamam mı çocuğum diyor. Peki efendim diyor. Ve çocuk balı azaltıyor. Bu sefer çocuğun babası tabii İmam-ı Azam'a geliyor. Ya efendim diyor sen diyor madem mesele bir kelimede bir cümledeydi. Yani bunu niye 40 gün önce söylemedin? Hani ben de zannettim ki bir terkip mi hazırlıyor, bir ilaç mı hazırlıyor, bir dua mı yazacak, ayet mi yazacak, ne yapacak 40 gün dediğine göre. Ama sen bu balı bir daha yeme yavrum. Bunu 40 gün önce de söylerdin yani. Çünkü çocuk yemiyor hakikaten. Diyor ki 40 gün önce geldiğin zaman ben de çok bal seviyordum, bal yiyordum. Ben diyor balı çokça yerken başkasına bunu nasıl söyleyeyim, söylesen nasıl tesir etsin. Ben de 40 gündür ağzıma bal koymuyorum. Ve şimdi diyor... O lafı öyle söyledim ve tesir etti demek ki. Evet kıymetli kardeşlerim yani sen yapıyorsan o zaman ne var demek ki? He? Tesir eder. Hal dedi ki hal. Hal kal lisanından daha çok konuşur. Hani anlatılır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir savaşta hani adamı yatırmış tam kılıcı vuracak. Adam da tabii efendim aşağıdan Hazreti Ali'ye tükürüyor. Yani kimle nefretini ifade ediyor. Son ölürken bile nefret kusuyor. Hazreti Ali tam adamı öldürecek adam tükürünce geri çekiliyor bırakıyor adamı. Normal olarak ne yapmak lazım? He? Sen ne yaparsın ben ne yaparım mesela? Yani savaştasın adamı tam keseceksin tükürünce adamı iki parçaya böleceksen kuşbaşı yaparsın değil mi yani? Çünkü seni öfkelendiriyor, gadaplandırıyor. Bir hakaret efendim durumu var. Daha çok ne yaparsın? Efendim saldırının dozunu arttırırsın. Hazreti Ali radıyallahu anh geri çekince adam şaşırıyor. Ya normalde senin beni daha çok kesip biçmen lazım. Fakat diyor sen diyor geri çekildin ben bunu anlayamadım. Seni diyor ben Allah için öldürecektim ama sen tükürünce çok kızdım, çok gadaplandım, çok öfkelendim. Nefsim devreye girdi. Nefsim için adam öldürmekten Allah'a sığınırım. Onun için bıraktım diyor. Adam hayret ediyor. Nasıl bir din, nasıl bir inanç. Ve orada o da kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim görüyor musun? O hali, o tavrı kafirin Müslüman olmasına vesile oluyor. Efdalü cihad el-emri bil maruf ve nehyanil münker. Cihadın en faziletlisi emri bil maruf, nehyanil münkerdir. Çünkü cihad adam kaybettirir ama emri bil maruf nehyanil münker adam kazandırıyor kıymetli kardeşlerim. Evet Bakara suresi 45. ayet-i kerimeye geçelim. Estağfirullah ve estaînu bis sabri ve salâh ve innehâ lekebîretun illâ lel hâşi'in Mevla buyurdu. Ve estaînu Allah'tan yardım isteyin. Neyle? Bir sabri, sabırla ve sala ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Ve inna lekebiratun. Muhakkak ki o namaz çok büyük, çok ağırdır. İlla lel haşi'in. Ancak huşu edicilere müstesna. Huşu edenlere öyle değil. Evet kıymetli kardeşlerim, burada Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri yani yardımın kendisinden istenmesini, ne derdin var, ne sıkıntın varsa kainatın Rabbi olan, hepimizin velisi olan, sahibi olan Allah'tan isteyeceğiz. Ama Mevla metot öğretiyor. Neyle yardım isteyin? Bis sabri ve salah. Sabırla ve namazla. Şimdi burada tabii çok önemli. Yani sabırla veya namazla buyurmuyor. Ne diyor? Sabır ve namazla. İkisiyle beraber. Sadece biriyle değil. Demek ki efendim sabır ve namazda bir şifre var. Bir formül var. Bir sır var demek ki. Evet kıymetli kardeşlerim, sabır. Yani insanın başına bir takım belalar, musibetler gelir ya, işte bunlara tahammül etmek, sıkıntılara katlanmak nedir? Sabırdır. Demek ki önce bir sabretmek lazım. Sabır demek önemli. Dünya imtihan yeridir. Bela olur, musibet olur, sıkıntılar efendim olabilir. Ne yapmak lazım? Demek ki sabretmek lazım. Yani sen tedbirlerini alırsın. İşini efendim hakkıyla yaparsın. Yapman gerekenleri yerine getirirsin. Ama gene de sıkıntılar yaşayabilir misin? Yaşayabilirsin. He? Bazen istemediğin şeyler olur yani. Yel olur, sel olur, deprem olur, ölümler olur. Sabırdan başka ne yapabilirsin ki yani? Değil mi? Olan olmuş. Öleni geri getiremezsin. He? Bunun imkanı yok. O halde ne yapmak lazım? Allah'tan geldi deyip sabretmek lazım. Yani gerekli tedbirler aldın, her şeyi yaptın. Gene de bir bela musibet oldu. Kaderim buymuş deyip tahammül etmek, kaderine razı olmak en akıllıca iştir kıymetli kardeşlerim. Evet. Fasbir li hukmi rabbik. Mevla buyuruyor. Rabbin hükmüne sabret. Demesi kolay yani. Sabret diyorsun da hoca efendi, nasıl sabredelim? Sabretme. Yani sabretmesen ne olacak? İtiraz etsen, bağırsan, çağırsan, yaka paça yırtsan bir faydası var mı? Şöyle olsaydı böyle olmazdı gibi laflar ettin, feryadü figan ettin. Bir faydası var mı? Ölen geri gelir mi? Yel, sel götüreceğini götürmüş, deprem yıkacağını yıkmış. Yapacak bir şey yok ki artık yani. İşte sabret yani, sabret. Sabrettiğin zaman ne yapıyorsun? Kazanıyorsun. Bağırıp çağırman o sıkıntıları gidermiyor. Senin sıkıntını, derdini daha da artırıyor, bunaltıyor, daraltıyor kıymetli kardeşlerim. Evet, sabır. Sabır tabii acıdır ama meyvesi tatlıdır. Es-sabru miftahul ferac. Sabır, ferahlık ve genişliğin anahtarıdır buyurulmuştur. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki yani bir takım belalar, musibetler, sıkıntılar olabilir. İşin rast gitmeyebilir, bataklar olur, karşılıksız borçların ödenmeyebilir, çek senet bir takım efendim alacaklarını tahsil edemeyebilirsin. Ha, gerekli tedbirler alacaksın. Yani tedbirler nelerdir artık işte? Efendim mesela yazışmalardır, hukuki süreçlerdir vesairelerdir. Ve ne yapacaksın? Sabredeceksin. Ve bir de ne yapacaksın? Namazla da Allah'tan yardım isteyeceksin. Bak bu bir süreç. Sabır ediyorsun ve namazla kılıyorsun ve Allah'tan yardım istiyorsun. İkisini birlikte yaptığın zaman Allah'ın yardımını celbedecek bir formüldür bu kıymetli kardeşlerim. İşte öyle olunca zaten ne oldu bakın? Ya eyyühellezine amenü istainu bis-sabri ve's-salâ. İnnallâhe me'as-sâbirîn. Başka bir ayet-i kerimede. Evet. Ey iman edenler, istainu, Allah'tan yardım isteyin. Efendim, bir sabrı ve salah, orada da öyle sabırla ve namazla. İnnallâhe, muhakkak Allah ma'as-sâbirîn, sabredenlerle beraberdir. Şimdi Allah seninle beraberse sırtın yere gelmez. İşin rast gider, problemlerin çözülür, sıkıntılar ref olur gider biiznillâhi teâlâ. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve innehâ lekebîretun illâ alel-hâşi'în. Evet, o namaz çok büyüktür. Huşu edenlere müstesna, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabır da zordur. Namaz da aslında kolaydır ama huşu edenlere kolay. Yoksa o da nedir? O da zordur yani. Anlıyor musun? Yani derdin olur, sıkıntı olur, bin yere müracaat edersin de şöyle bir hacet namazı kılıp da bir Allah'a dua edeyim aklına gelmez. No, zor gelir. Öyle ya, derdin var, sıkıntın var yani. Bir gece kalk şöyle, millet uyurken abdestini al, geç bir odaya, orada bir namaz kıl, hacet namazı kıl. Ya Rabbi şöyle şöyle dertlerim var, sıkıntılarım var. Eşinden, çocuğundan, ortağından, Neyse, bir derdin vardır, sıkıntın vardır. Rabbine münacaat et. Ya Rabbi bu işi sen çöz. Hayırlısıyla efendim güzel neticelere ulaşmak nasip et. Mevla'ya dua edersin, yalvarırsın. Kainatın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu ne yapar? He? Yardımını gönderir. İşler çözülür. İşler çözülür. Biiznillahi Teala. Namaz tabi huşu edenlere kolay. Evet. İşte o kimselerden olabilmek yani. Namaz aklımıza hiç gelmiyor yani. Herkese derdini anlatıyorsun. Herkese efendim şöyle oldu böyle gitti anlatmadığın gereksiz şeyler bile kalmıyor. Ama Mevla'ya anlatmıyorsun. Mevla'ya müracaat etmiyorsun yani. Ha işte namaz zor geliyor. Bu zor geliyor. Ağır geliyor. Ne kadar kolay halbuki. Ama huşu edenlere kolay. Evet huşu. Tabii namazda da bir huşu var. Huşu nedir? Huşu aslında huzur ve sükun demektir. Evet kıymetli kardeşler. Huşunun aslı kalptedir, tezahürü bedendedir. Ne dedik? Huzur ve sükun. Huzur kalpte olur, sükun, sakinlik de ne yapacak? Bedende olacaktır. Demek ki insan namazdayken kalben Allah'ın huzurunda olduğunu bilecek, onun azamet ve celali karşısında acziyetini bilecek ve her türlü havatırdan, düşüncelerden ne yapacak? Sıyrılıp tüm kalbiyle Mevla'ya yönelecek. Yani bedenin Kabe'ye döndü ama ruhunu da döndüreceksin. He? Bedenin efendim Kabe'de kalbin fırıldak gibi dönüyor. Vatikan'a mı dönmüş, Roma'ya mı, nereye olduğu belli değil yani. Ha, demek ki kalben huşu bu. Bedendeki tezahürde uzuvlardaki sakinlik. Öyle namazda efendim gözler fıldır fıldır sağa sola bakıyor. Efendim sakalını kaşıyor, başını kaşıyor, elbisesini düzeltiyor. Bakıyorsun adamın namazlı olduğunu anlayamıyorsun. Meğer adam namazdaymış. Cübbesini düzeltiyor, sakalını düzeltiyor, etrafı seyrediyor falan. He? Adam namazdaymış böyle, böyle bakıyor adam. Kubbeye bakıyor, levhalara bakıyor, avizelere bakıyor. Belki de diyordur ki yani bizim camiye de mi alsak, şundan mı alsak, bundan mı? Küçük çocuk da gelmiş oralarda dolaşırken bakmış ki amca sağa solu seyrediyor. Hemen dibinde durmuş böyle bakmış amcaya. Hacı amca da tabii bakarken çocuğu görünce hemen önüne bakmış. Niye? Ya çocuk bakıyor ya şimdi çocuk bana bakarken sağa sola bakmak ayıp. Ayıp, ayıp. Çocuk bakıyor diye bakmak ayıp ama Allah görüyor bakmak ayıp değil öyle mi? Çok ayıp ya. Evet. Şimdi gönlüne belki hükmedemeyebilirsin. Kalbinden geçen havatıra belki engel olamayabilirsin ama bedenine engel olamaz mısın? Gözüne engel olamaz mısın yani? He? Kıyamdayken secdeye bak. Ne işin var sağda solda? Kıyamdayken secdeye bakarsın. Rükûdayken ayak uçlarına bakarsın. Efendim secdedeyken burun kanatlarına bakarsın. Tahiyyattayken kucağına, ellerin üzerine bakarsın. Yani gözünü fazla sağa sola oynatma. Çünkü kafa gözüne bakarsa kalp gözü de oraya bakıyor yani. Neyi görürsen o tarafa yönlenirsin. Ha bunu demişken bu arada şunu da söyleyeyim. Yani namaza geliyorsun, camiye geliyorsun. Evet çok güzel, hoş geldin, safa geldin ama kardeşim yani. Öyle tişörtler giyiyorsun ki ne yazdığı belli değil. Anlıyor musun? Sırtında, önünde, kolunda, ardında bir şeyler yazıyor. Hemen arkasındaki adam da namaz boyunca onu okumaya çalışıyor. Arkadaş sen şimdi adam önüne bakacak, sen varsın. He? Senin efendim tişörtündeki yazıyı okuyor yani. Allah'ın huzuruna geliyoruz bu yazılarla. Niye geliyorsun? He? Ne yazıyor biliyor musun yani? Belki de saçma sapan şeyler yazıyor. Belki de hangi Rotaryan ve Lions kulüplerinin reklamını yapıyor. Onun markasıdır, şudur budur ya. Bunlara da demek ki ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Biz evet kendimize dikkat edeceğiz ama başkalarının da huşusunu ve huzurunu kaçırmamak için ne yapacağız? Dikkat edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet tabii konumuz namaz değil. Ve inna le kebiratun illa lel haşi'in ancak huşu edenler müstesna buyuruyor Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet. Tabii Bakara suresi 46. ayeti kerimede de Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? Ellezine öyle kimseler ki o huşu edenler öyle kimseler ki yazunnune ennehum mulaku rabbihim. Onlar Rablerine kavuşacaklarını kesin olarak bilirler. Ve ennehum ile iracun, ona döneceklerini de çok iyi bilirler. Evet. Şimdi tabii bir önceki ayet-i kerimede zor, ağır gelir buyuruldu ya. Ama illa alel haşi'in, kalpleri saygıyla ürperenler, huşu edenler hariç. Ne demek? Onlara zor gelmez. Niçin onlara zor gelmiyor? İşte bu ayet onu açıklıyor. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Mutlaka ona döneceklerini bilirler. Biliyorlar bunu. Ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ahirette o ebedi saadet yurdunda, selam yurdunda müminler için neler hazırladıklarını çok iyi bilirler. Onun için yani orada bir mükafat alacaklar ya, cennet hazırlanmış ya, ebedi saadet yurdunu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri müminlere vaat etti ya, işte buna bütün kalpleriyle inanırlar ve bunu kesin olarak bilirler. Onun için haramdan sakınmak zor gelmez. Namaz kılmak zor gelmez. İbadet etmek zor gelmez. Çünkü bunun karşılığı Allah'ın rızası, bunun karşılığı ebedi cennet, saadet yurdu. Yani ha, kime zor gelir? Buradan ne anlaşılıyor o zaman? Mefhum muhalifine bakarak, imanda samimi olmayanlar, onlara zor gelir. Yani Mevla böyle vaat etti ama yani tam bir idrak edemiyor, tam bir şuur yok mesela. Ya çünkü düşünsene, şimdi böyle bir sürü insan var. Değil mi şimdi? Müslümanım diyor, ahirete inanıyorum diyor, cennete cehenneme inandığını söylüyor ama gevşek. Namazı gevşek, ibadeti gevşek. Efendim haram adreslerden geri gelemiyor. Şimdi öyle fenomenler çıktı, başında örtü var. He? Normal sıradan bir insanın, bak Müslümanı geçtik, sıradan bir insanın da öyle ahlaksız bir konserlere asla gitmeyeceği yerlerde, oralarda tepiniyor, oralarda resimler çekiniyor, videolar çekip bir de gururla onu paylaşabiliyor. Sen cennete inanmıyor musun? İnanıyorsun. Cehenneme inanıyorsun. E peki arkadaş, yani o zaman bu işler ne? Yani Mevla bundan razı mı? Onu mu demek istiyorsun? Mevla senin o adreslerde bulunmanı ister mi? O adreslerde bulunanlar cennet adresine gider mi? Bunlara bir cevap vermek lazım kendi içimizde. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve öyle bir ortamda ölmek ister misin yani? Nasıl ölmek istiyorsun? Demiş ya, ey veli nasıl olalım söyle. Cevap, son anda nasıl olması gerekiyorsa hep öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi niye zor gelmiyor huşu edenlere? Ellezine, çünkü onlar, o kimseler, yadunnune ennehum mulaku rabbihim, Rablerine kavuşacaklarını ve ennehum ileyhi raciun, ve ona döneceklerini çok iyi bilirler. Kesin olarak biliyorlar. Yani karşılığını alacaklar. Öyle şimdi bir ay çalışıyorsun. 3 kuruş maaş için. 3 kuruş, 5 kuruş neyse. Sabah gidiyorsun akşama kadar. Her gün, her gün, her gün. Niçin? E maaş alacağız. Ya vermezse? Kesin verir, biliyorsun. Alacaksın onu yani. Bak, alacağını bildiğin için gidiyorsun. Hatta belki de maaşın az geliyor, yetmiyor. Hayat standardını biraz daha yükseltmek için ek iş bile yapıyorsun. Bu kadar sıkıntıya giriyorsun. Bu kadar gayret ediyorsun. Bu kadar çalışıyorsun. Bu kadar fedakarlık yapıyorsun. Niye? O maaşı alacaksın. Peki arkadaş, şu kadar maaş için bu kadar çalışıyorsun da. Ya ebedi cennet. He? Ebedi. Huriler, gılmanlar, saraylar, köşkler, altlarından ırmaklar akan efendim villaları, köşkleri Mevla vaat ediyor, anlatıyor da. Buna inanmıyor musun? Bilmiyor musun böyle bir şey olacağını? Biliyorsun, Allah bildirdi. İnanıyor musun? İnanıyorsun. Peki bu kadar nimetleri Mevla lütfedecek, verecek. Namaz niye zor geliyor? İbadet niye zor geliyor? Haramlardan kaçmak niye zor geliyor? Yani sen efendim evinde oturduğun yerde bile cenneti kazanabilirsin ya. Ha tabii evinde oturduğun yerde cehennemi de kazanabilirsin. Ayrı dava. Şimdi demek ki yani ne anlaşılıyor? Demek ki inançlarda biraz zafiyet var. Ha işte illa lel haşi'in. Huşu edenlere zor gelmez. Niye zor gelmez? Çünkü mükafatını alacak. Karşılığını alacak. He? Mesela adam öyle bir işte çalışıyor ki gecesi gündüzü birbirine girmiş. Ama adam öyle bir maaş alıyor ki he? Adam falan yeri CEO'su. Evet işi başından aşkın ama maaşı da ona göre. İtibarı da ona göre. Sana şimdi cennet vaat ediyor Mevla. Bu kadar kolay. 7 yaşında bir çocuğun yapabileceği ibadet ve taatleri de eğer yapmıyorsak, eğer zor geliyorsa demek ki ahirete imanımızda zafiyet var demektir kıymetli kardeşlerim. Evet, ve ennehum ileyhi raciun. Ona döneceklerini muhakkak onlar Allah'a döneceklerini çok iyi bilirler. Hani ölüm haberi alınca ne diyoruz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Allah'tan geldik yine ona döneceğiz diyoruz. Yani ölüm gerçeği mutlaka bizim de kapımızı çalacak mı? Çalacak. Biliyoruz bunu değil mi? Ha. İyi de bunu herkes biliyor. Ve bunu kimse inkar etmiyor. Bunu kimse inkar etmiyor. Mesele ne peki? Mesele ne biliyor musun? Öldükten sonra dirilip dünyada yani burada yaptıklarımızın hesabını vereceğimize iman etmek. Buna da iman ettik mi? Ettik. Ettik ama madem hesabını vereceğiz, madem kayıtlar var, kameralar var, niye aykırı gidiyoruz? Niye yanlış işler yapıyoruz? He? Ha işte bunu bilmek, iman etmek, bilmek ne demek biliyor musun? Yani dünyada evet öleceğiz, onu herkes biliyor artık. Kimse inkar edemez. Dinsiz, Allah kitap tanımayan bile bunu inkar edemiyor. Öyleyse müminin özelliğine öldükten sonra dirilecek ve hesap verecek. Buna da iman eden ve bunu çok iyi bilen kimse. Ha madem biliyor, ona göre hayatını tanzim eden kimse. İşte ne buyuruldu? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini çok iyi bilirler. Ne demek bu? O hesap gününün olacağını çok iyi bilirler ve dünyada da ona göre bir hayat yaşarlar ve ahiret hazırlıklarını yaparlar demektir. Rabbim bizi de onlardan eylesin. Ha öyle olanlar ahirette ne diyecek? Bak Hakka suresi 20, 21, 22. ayetleri de okuyalım ve bitirelim. Şöyle diyecekler. Estağfirullah. İnni zanentü enni mülaqin hisabiye. Ben zaten hesaba çekileceğimi biliyordum. Ben bunu biliyordum. İnanmıştım ben buna. Ve ona göre hareket ettim. Femen yamel mitkale zerratin hayra yara. Femen yamel mitkale zerratin şerra yara. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, şer de yapsan göreceksin. Allah bana bunu söyledi. Ve ben buna inandım ve ben bunu biliyordum yani. Ben hesaba çekileceğimi biliyordum. Yani ona göre yaşadım dünyada. Hesaplar, kitaplar eksik yok, noksan yok. Haramlarda efendim adreslerde bulunmamış, iyilikler, efendim hayırlar, hasenatlar hep o adreslerde bulunmuş, namazlarını, ibadetlerini hakkıyla yapmış, haramlardan kaçmış. Niye böyle yaptın? Ben zaten hesaba çekileceğimi biliyordum. Fehuve fi işetir radiye. O var ya artık o hoşnut olacağı, razı ve memnun olacağı bir hayattadır. Fi cennetin aliye, yüksek bir cennettedir. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbim bizi de bu zümreye dahil eylesin. Bunu da biliyoruz, inanıyoruz. Öyleyse nefis ve şeytanın vesveselerinden kurtulup ne yapalım? Ahirette hesap vereceğimizi madem biliyoruz, o hesaba göre şu dünya hayatını tanzim edelim. Yaşantımızı ona göre şekillendirelim. Allah'ın kitabına uyan güzel İslami şeriat caddesinde bir hayat en güzel şekilde yaşamaya gayret edelim. Evet kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri iman üzere yaşayıp iman üzere ruh teslimi Rabbim cümlemize nasip eylesin. O hoşnut olacağı bir hayatta, yüksek bir cennette, cennette diyor ya Mevla, işte o ayete bizleri de muhatap eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
1: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
2: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salat ve selam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
7: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
1: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89 Kovacı Dede iletişim numarası.
9: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: Ne buyuruyor? Ben kolumu imtihan derken iki çeşit ikram ederim. Efendi Hazretleri şu ibareye çok olur. Er-racülü indel imtihan yükramı ev yuhan. Yani Allah Teala bir kulunu imtihan edeceği zaman bazen aziz ederek imtihan eder, bazen rezil ederek imtihan eder. Bazen zengin ederek imtihan eder, bazen fakir ederek imtihan eder. İmtihan iki türlüdür. İkisinde de kazanmanın yolu var. Bak ne buyuruyor? فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ Nimetlere boğdu, ikramlar şudur budur, işte 52 devlet, herkes yiyor, içiyor, yatıyor aşağı. Bu ne oldu şimdi bu gazetede Müslümanlara, zavallara? Suriye'dekilere de çok oldu tabii, Irak'takilere de oldu, Yemen'dekilere de oldu. Filistin zaten epeydir bu halde, şimdi şu anda tabii çok zirveye çıktı zulüm. فَاَكُولُ şimdi nimet verdiği adamlar ne derler? Rabbi, benim Rabbim. Ekrama ikram ettin iban. Allah bana değer verdi kardeşim. Allah bana nimet verdi der. Şimdi doğru mu acaba? Ama bir söz söyledi. Ve emma izâ mebtelâhu. Ama Allah onu imtihan ettiği zaman başka bir kulunu veya aynı kulu zenginlikten fakire çevirir. Fekadera darattığı zaman aleyhi ona rizkavu rızkını daralttığı zaman sıkıştı kaldı. Bir de zenginlikten sonra fakirleşirse o hepten bunalıma girer. Fekulu, o zaman demeye başlar. Rabbi, benim Rabbim, ehanen, bana ihanet etti. İhanet gözlü hele. Şimdi Türkçe'de yanlış kullanılıyor, vatana ihanet. O ihanet o değil, o hıyanet. Hıyaneti vataniye kan. Hıyaneti bütün profesörler bile şu anda ihanet diyorlar. İhanet gözlü heyledir, alçak tutmak manasına gelir. Orada onların kastettikleri hıyanettir. Yani hainlik meselesi. İhanet nedir? Yani Rabbim beni alçak etti, rezil etti, perişan etti der. Şimdi Mevla ne cevap veriyor bu ikisinin sözüne? Kella. Hayır. Asla doğru konuşmuyorsun. Ey insan. Nasıl yani? Birincisi dedi ki, çok nimet verdi Allah bana. Rabbim bana ikram etti dedi. Niye Allah Teala bunu reddediyor? Yanlış konuşuyorsun diyor. Neden? Rabbim sana ikram ettiyse sen ne yapman lazım? İslam'a daha sarılman lazımdı, namaz abdesti artırman lazımdı, zikrini artırman lazımdı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demen lazımdı. Sen kalktın ne dedin? Rabbim bana ikram etti. Rabbim bana ikram etti. Eğer bu laf doğru bir maksatla söylenmiş olsaydı Allah-u Teala kella doğru konuşmuyorsun diye reddeder miydi? Etmezdi. Demek o adamın maksadı neydi? Rabbim bana değer verdi. Ama maksat ne? Çünkü ben bunu hak ettim. Ha. Onu demek istediği için Mevla diyor ki yanlış konuşuyorsun. Hak ettiğin için vermedim. Fazl-ı keremimden verdim. İki, seni zengin etmem, nimetlere gark etmem, ağapaşa etmem, kral etmem, sana değer verdiğim anlamına gelmiyor. Orada da yanlış konuştun. Çünkü neden? Sen o makamda, o bolluktayken ne haldesin, ne ameldesin, ne itikattasın? Ona bakacaktın da konuşacaktın. Sen neye göre konuştun? Maddi itibarına göre konuştun. Kella. Yanlış konuştun. Çünkü ne dedi Karun? İnne ma utitu ala ilmin indi. Dedi zekat ver. Musa aleyhisselam, Allah sana çok zenginlik verdi. O zaman zekat kaçtı? Bizde 1/40. 1/4. Ama Karun'un malları bütün dünya kaplamış hazinelerini, anahtarlarını, deve cemaatları taşıyamıyor anahtarları. O kadar hazinesi var. Bir hesap yaptı, çok para gidiyor. Vermem dedi. Allah sana verdi, Allah'ın malından versen. Kendi malın mı bu? Dedi ki, innemâ utîtû. Ben bu zenginlik bana verildiyse, alâ ilmin indî. Benim de ilmim vardı, kafam çalışıyordu. Tecrübem vardı, sanatım vardı. Bir de kimyayı biliyordu. Toprağı da altına çevirme şeyini biliyordu, sanatını. Efendim, onun için yani Allah verdi diyene ne cevap veriyor? Halbuki Tevrat'ı ezbere bilen 70 kişiden biri. Mevla ile mükalemede Tur Dağı'na seçilen 70 kişiden biriydi. Ama ne oldu? Ben dedi, ben ilmim vardı, ben hak ettim de bu malı kazandım dedi. İşte mevzu oradan. Adam derse ki, Rabbim bana ikram etti ya çok. Ama altında ne yatıyor? Tabii ikram edecek ya. Ben de bir şeyler yapıyorum yani. Kafam da çalışıyor, bilmem. Efendisi, sofraya oturduk adamla da. Ya Allah Teala bize ne nimetler ver. Çok şükretmemiz lazım. Şükrümüzden aciziz deyince adam da ne dedi? Verecek tabii de biz de namaz kılıyoruz dedi. Efendisi çok anlatırdı bunu. Ama eski sohbetlerde çok geçer. Efendi Hazreti ona dedi ki, senin halin neye benzedi biliyor musun? Efendi Hazreti öyle şey yapmazdı. Salak mısın, nesin? Ne biçim konuşuyorsun lan falan, öyle yapmazdı. Ama adamı öyle bir rezil ederdi ki, kelbin dübürüne sokardı yani. Ondan sonra dedi ki, Efendi Hazretlerimiz, senin de halin kime benzedi biliyor musun? O da zannetti ki, Efendi Hazretleri beni tasdik ederek bir şeyler anlatacak yani. Teyit mahiyetinde. Dedi, buyurun dedi falan. Dedi ki, ya dedi, bir adam dedi, açlıktan dedi, ağzı kokuyordu, orada dedi, ölmek üzere devrilmiş yatıyordu dedi. Ondan sonra dedi, sen de o adamı dedi, gördün dedi, elinden tuttun falan, zor yürüyemiyor, edemiyor. Hani icabında sen ona yemek, su getireceksin de, yerinde ona içireceksin, yedireceksin, belki biraz canlanır. Yoksa ekmeğin yanına gidemeyecek. Neyse onu aldın, götürdün, getirdin, yedirdin, içirdin, sofra, mükellef bir sofra, adam açlıktan ölüyorken bir de birden de çok çeşit koyarsan o da tehlikeli çünkü açlıktan ölecek adam birden çok yerse o da ölür. Ondan sonra yani kalp taşımaz. Ondan sonra da yemeğini yedin, tam böyle rahat ettin arkana doğru. Yaslandın, dedin ki, bana bak, kime diyorsun bunu? Demin hiç konuşamıyordun ya, adam seni götürdü, yedirdi, içirdi, demin ölüyordun orada. Adama dedin ki, bana bak dedi. Ne var? Sen de benim kıymetimi bila. Senin de yemeğini herkes yemezdi. Nasıl bir misal verdi Efendi Hazretleri ya? Hiçbir kitapta bulunmaz. Nasıl bir misal verdi? Yani Allah sana namaz nasip etti diye. Daha beter şükredeceğin yerde bu kadar insan namazsız, abdestsiz, gavur olmuş, dinsiz olmuş. Efendim, Allah sana nasip ediyor. Bu kadar milyonlardan seni sevmiyor. Ne kadar şükredeceğim, bir de namaz kılıyorum. Tabii vereceksin diyor. Senin de halin buna benzerdi. Adam artık ne anladıysa, ne anlamadıysa ilerisini çok bilmiyor. Böyle misal verdi ona. Ya Allah Teala, Rabbim bana ikram etti. Rabbim bana ikram ettiğinin tabii ki hamd manasında doğruluk payı var. Ama niye sana vermedi de bana verdi? Fakire onu söylüyor. Mazluma zalim öyle söylüyor. Niye sana vermedi de bana verdi? Bende de bir farklılık vardı. Ben hak ettim diyor. İşte orada belasını buluyor. Öbürü ne diyor? Rızkı daralınca, ya Rabbim beni hakir etti ya, alçak etti beni ya. Rezil oldum. Yemeğe ekmeğim yok ya. İçmeğe suyum kalmadı. Dilenecek mecbur. Ne yapacak? Sürünecek. Dilenecek yani. Alçak etti beni. Mevla ona da ne buyuruyor? Kella! Sen de yanlış konuşuyorsun. Ben seni alçak ettim. Niye? Sen durumuna bak. İmanın var mı? Ehl-i sünnete göre itikadın var mı? Ameli salihin var mı? Tamam. Açlıktan ölsen de sen benim dostumsun. Çünkü neden? 70 peygamberi açlıktan öldürdüm diyor. 70 peygamberi açlıktan öldürdüm. Onları alçak mı ettim haşa? O zaman bizim kıstasımız bozuk. Yanlış teraziyle tarttığımız için insanların rahatlığına göre efendim itibar ediyoruz. Allah'ın sevdiği kulmuşa çeviriyoruz. Halbuki Allah sevdiği kullarına dünyada bela verir. Men yuridillahu bi hayran yusib minhu. Sahih hadis. Allah kimin iyiliğini isterse ona musibet verir. Hastalık verir, bela verir. Allah kimin iyiliğini isterse ona çok nimet verir diye bir hadis görmedik. Onun için Gazze'nin durumu işler acısı görünüyor ama Allah indinde durumları iyidir. Allah'ın sevdiği kullardır. Onlar hayırlı kullardır. Ölenleri şehittir, kalanları gazidir. Çok büyük dereceler alıyorlar. Allah bizden çok acır, Erhamur Rahim'indir. Var bunda bir hikmetler. Dur bakalım arkasına gelecek. Sen surenneke mutlaka sana yardım edeceğim. Ey Filistin, Gazze. Velev ba'dehi. Bir zaman sonra da olsa. Allah'ım bizim sabrımız yok. Aceleciyiz. Allah sabur, acele etmez. Kurban olduğum yetiş kullarına ya Rabbi. İmdad eyle ya Rabbi. İgase eyle ya Rabbi. Habibini yetiştir ya Rabbi. Enbiya'yı yetiştir ya Rabbi. Beni İsrail'in peygamberlerini gönder. Beni İsrail'i kahrettir ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Musa aleyhisselam. Ya Rabbi Musa aleyhisselam. Ne kuvvetli, ne şedid. Ne dinsiz gavur düşmanı Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam da teyit eyle onları ya Rabbi. Orada Musa aleyhisselam onların yakınında. Ya Rabbel alem. Sana yakın uzak yok. Ya Rabbel alemin ve ya gayran nas. Dua, dua, dua bir şey. Bir yandan da tabii vazifelerimiz var. Onları da yapacağız. Şimdi kella. Burada bir hadis-i şerif okuyalım. O hadis-i şerifle bitiriyoruz. Ne buyuruyor? Kella inni la ukrimu men ekramtu bi kesreti dünya. Ey benim kullarım buyuruyor. Ben bir insana ikram edeceksem, değer vereceksem, çok dünya malı vererek, makam mevki vererek değer verdiğimi göstermem. Ve la uhinu men ehentu bi kılletiha. Ben birini alçak edeceksem, rezil edeceksem, hakir edeceksem, malını azaltarak, çocuk vermeyerek veyahut da fakir ederek, hakir ederek onu rezil etmem. Siz böyle anlıyorsunuz. Ama böyle değil. İnnemâ ükrimu men ekramtu bi taati ve ühînü men ehentu bi masiyeti. Kime itaat nasip edersem, iman, ehl-i sünnet itikadı, namaz, abdest, cemaat, zikir, bilsin ki ona değer veriyorum. Kime de günah nasip ediyorsam, zulüm nasip ediyorsam, efendim içki, kumar, faiz, fuhuş, gıybet, iftira nasip ediyorsam, bilsin ki dünyanın en itibarlı adamı da olsa onu alçak etmişimdir. Çünkü ahirette çıkacak dünya bugün var yani. Hepimizin dünyası bitti bitmek üzere. Ama ahirette ebedi hayat var. İtibar orada. Rezillik de orada. Fuzuhu dünya ehvenü min fuzuhu l-ahir. Dünyanın rezilliği ahiretin rezilliğinden ehvendir. Dünya boyunca, hayatın boyunca rezil rüsvasan, alçak, akir, ağır, susuz, fakir. Ahirette zengin olduktan sonra. Zaten dünya bitecek. Onun için teselli bulmak lazım. Ehl-i sünnet itikadını, kazaya rızayı, kaderin... Tabi sırrına Allah vakıftır, kimseyi vakıf etmemiş. Ama kısmi manada bize bildirilen ayet-i hadisler kadarını anlatabiliriz, anlayabiliriz. Ama mutlaka hikmetli olduğunu biliyoruz. İşi yerli yerli olduğuna inanıyoruz. Yanlış bir şey yapmadığına Allah'ımızın inanıyoruz. O zaman bu olaylara bir çözüm getiremiyorsak, bilelim ki Allah'ımız hakimdir, irade sahibidir, kudret sahibidir, aciz değildir. O zaman niye böyle bir devam ediyor? Bunlar ahiretten önce dünyada da bazı şeyler çıkıyor ama bunların birçoğunun perde arkası ahirette zuhur edecektir. Burada mühim olan kim kazanacaktır, kim kaybedecektir? Mevla bunu bakıyor, görüyor, seyrediyor. Zaten biliyor ezelde ne mal olduğumuz ama şahitler ikame etmek için.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
14: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.
15: Sağlık vakti başlıyor.
16: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Ben Muhammed Ali. Stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak Bey ile beraber. Hocam hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk Ali Bey.

0: demek değil. Sadece estetik yönden kötü bir görüntü demek değil. Nasıl diyabet, hipertansiyon, bunlar bir hastalıksa artık obezite kronik bir hastalık. Obezite kendisi bir hastalık olduğu gibi diğer kronik hastalıklardan farklı olarak bir de şu özelliği var. Yanında birçok hastalığı da beraber getiriyor. Mesela vücudumuzda obezitenin etkilemediği hiçbir sistem yok. Solunum sistemi, sindirim sistemi, beyin, sinir sistemi, gastrointestinal sistem yani mide bağırsak sistemi, kemik sistemi, eklemler, aklınıza ne gelirse hatta kanser daha yapabiliyor. Çok enteresan değil mi?
1: Kanser.
0: Evet. Mesela kadınlarda safra kesesi kanseri, meme kanseri. Obez olmayanlara göre çok daha fazla görülüyor. Erkeklerde prostat kanseri yine obez olmayanlara göre çok fazla görülüyor. Peki obezite nedir o zaman? Bakın obezite bizim bir formülümüz var. Vücut kitle indeksi. Yani bu demek vücudumuzun bir metre karesine düşen ağırlık kilogram olarak ağırlığını hesaplıyoruz. Bu da nedir? Vücut ağırlığımız kilogram olarak bölü boyumuzun metre cinsinden karesi. Mesela kişi diyorum 96 kilo, boyu da 1.60, 1.6 metre. 96'yı 1.6'nın karesine bölüyoruz. Buna vücut kitle indeksi diyoruz. Eğer bu değerimiz 18 ile 25 arasındaysa normal diyoruz. 25 ile 30 arasında olursa fazla kilo diyoruz. 30'u geçerse obez. Obezi de kendi arasında 30-35 arası evre 1, 35-40 arası evre 2, 40'ın üzerindeyse artık evre 3. Biz buna morbid obez. Morbid ne demek? Ölümcül demek. Yani artık vücut kitle indeksi 40'ı geçmişse bu kişi birçok ölümcül hastalıkla artık burun buruna gelmek üzeredir. Buyurduğunuz gibi dünyada da ülkemizde de çok yaygın. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde %38-40'larda obezite. Amerika'ya gittiğimiz bir dönemde bir tişört alalım dedik Ali Bey kendimize. Ya inanın bizim burada XX large dediğimiz orada small gibi. Biz kendimize tişört bulmakta çok zorlandık yani. Bizim ülkemiz de artık böyle gitmeye başladı. Yani kadınlarda buyurduğunuz gibi %25, %27'lere çıktı. Erkeklerde yine %24 civarlarında. Çocuklarda da öyle yani %30'lara yakın çocuklar obez olmaya başladı. Mesela ilkokul döneminizi hatırlayın, ben hatırlıyorum. Sınıfta değil, okulda bir tane obez vardı. Biz de ona alay ediyordu çocuklar şişko şişko şişko diye. Şimdi sınıfın üçte birisi yani düşünebiliyor musunuz? Bu yönlerden obezite artık kronik bir hastalık diye düşünmek gerekiyor.
1: Obezitenin artmasındaki temel sebep nedir hocam?
0: Evet, şimdi vücudumuzun aldığı bir enerji var. Bunu biz üç kaynaktan alıyoruz. Bir, karbonhidratlar yani şeker. İki, yağlar. Üç, protein. Şimdi bir gram, bir de bunu yakıyoruz tabii ki. Bir gram karbonhidratı yaktığınız zaman 4 kalori elde ediyorsunuz. Bir gram proteinden de 4 kalori elde ediyorsunuz. Bir gram yağdan ise 9 kalori ortaya çıkıyor. Harcamanız gerekiyor bu aldığınız kalori. Normalde bir insan günde 2000-2500 kalori alması gerekiyor. Bunu harcarken 3 yolla harcıyoruz vücudumuz. Yani tükettiğimiz enerji. Birincisi bazal metabolizma. Ne demek bazal metabolizma? Hiç hareket etmiyorsunuz, yatağınızda yatıyorsunuz, uyuyorsunuz ya da o şekilde duruyorsunuz. Sadece nefes alıp kalbiniz çalışıyor, organlarınız çalışıyor. İşte bu durumda harcadığınız enerjiye bazal metabolizma diyoruz. Obezitede bazal metabolizması çok yavaş olan kişiler ne yapsa kilo veremiyor. Harcadığımız enerjinin %70'i bu şekilde gidiyor Ali Bey. Geri kalan vücudumuzun bir ısısı var ya,
1: Evet.
0: Vücut 36.8'e kadar normal kabul ediyoruz. Bu ısının oluşabilmesi için yine enerji harcıyoruz. Bu da

0: 20'lik bir enerji. Özür dilerim, %10'luk bir enerji. Egzersizle verdiğimiz enerji ise %20 harcadığımız enerji. Bakın %100'den %20. Yani burada demek ki bazal metabolizmamız çok önemli. Bir de egzersiz hadisesi çok önemli. Dikkat edin, artık her şeyimizi düğmelerle yapıyoruz. Yani bayanlar evde bulaşık makinesi düğmesine basıyor, çamaşır makinesini, hatta televizyona bile kalkıp açmıyoruz değil mi? Düğmeyle oluyor her şey. Asansör her yerde, araba her yerde. Yani kişinin bu aldığı enerjiyi harcaması gerekiyor. İşte bu harcayamadığımız için de maalesef obezite meydana geliyor.
1: Yani tabii hocam, bu metabolizmam yavaş diyenler haklı o zaman.
0: Haklı. İşte burada obeziteyi tedavi ederken sebebi bulmak gerekiyor. Mesela diyor ki ben filan iğneye başladım. Neden? Filan hapa başladım. Neden? Filan yönteme başladım. Ya niçin sen acaba obezsin? Bakın, kişide tiroid tembelliği olabilir. Bu bazal metabolizmayı maalesef düşürür. İki, kortizon yüksekliği olabilir. Kortizon nereden salgılanıyor? Böbreğin üzerinde adrenal, sürenal dediğimiz böbrek üstü bezi var. Buradan salgılanıyor. O zaman bunun da araştırılması. Belki kortizonu çok yüksek.
1: Yani buna stres de sebep olabiliyor.
0: Aynen, aynen. Tabii ki.
1: Belki zayıflayamıyorum diye stres yapıyor.
0: Evet, diyet zaten başlı başına bir stres. Ali Bey, ben hastalama hiç diyet tavsiye etmiyorum. Neden? Ya şimdi diyete başladım. Başladım dediğinizin her şeyin bir sonu vardır. Demek bitecek bu yani. Bunu daha baştan kabul ediyorsunuz. Diyet yapmak kolay mı? İşte bir kibrit kutusu peynir, 3 tane zeytin. Yok efendim işte 1/4 dilim ekmek. Olmaz böyle bir şey yani. Bunları artık bırakmak lazım. Dolayısıyla diyet stres demek. Başka bir sebep insülin direnci. Yani sizin insülin direnciniz var. Siz her türlü ilacı şunu bunu kullanın, kilo veremezsiniz yani. Demek ki o zaman sebebi bulmak gerekiyor. Bu da yine bizim dahil uzmanlarımızın o kişiyi muayene etmesi, gerekli tahlilleri istemesi, hatta gerekirse ultrasonlar istenmesi ve ona göre teşhisi koymalı. Benim tıptaki 40 yıllık ekimim. Sayın hocam, çok şükür Allah bu günleri gösterdi. Şöyle bir prensibim var, parolam var daha doğrusu. Önce doğru teşhis. Yani siz şimdi teşhisi yanlış koydunuz. Düğmeyi yanlış iliklediniz. Bu aşağı kadar da fark edilmez, biliyor musunuz? Ne zaman alt düğmeye geldiniz, biz yanlış iliklemişiz. Ama iş işten geçti. Bizde de önce doğru teşhis. Teşhis koymazsanız tedavi olması mümkün değil. Onun için bu sebepleri mutlaka bulmamız gerekiyor.
1: Yani insanlar şunun da stresine girebiliyor. Yani ben de kardeşim de aynı diyete başladık. Evet. Aynı yemekleri yiyoruz.
0: Doğru.
1: O kilo veriyor, ben kilo aldım.
0: Evet.
1: Bak, kilo veremedim değil, kilo aldığımı da uyar oluyoruz yani.
0: Neden? İşte buyurduğunuz gibi bu söylediğim sebeplerden biri var. Belki ikisi var, belki üçü var yani. O zaman işte bizim hekim olarak bilmemiz gereken niçin, neden? Yani ben üniversitede... Üsküdar Üniversitesi dahili bölüm başkanlığı yapıyorum. Orada 4. sınıflara aynı zamanda tıp dersi anlatıyorum. İşte her 3 ayda bir 35-40 kişi kadar öğrencim oluyor. İlk derste ne yapıyorum biliyor musunuz? Diyorum ki siz doktor mu olacaksınız, hekim mi olacaksınız? Hekimlik ne demek diyorum. İnanın ben açıklayıncaya kadar çok az bilgileri var bu konuda. Hekimlik ne demek o zaman Ali Bey?
1: Yani bir hakim olmak değil mi konuya?
0: Evet, birincisi bu yani. İkincisi hükmetmek. Hmm. Üçüncüsü de hikmet. Bakın hepsi aynı kökten, HKM'den geliyor. Hakim, hüküm, hikmet ve hekim. Hmm. Bunların üçü olursa hekim olabiliriz. Peki hasta bize geldi değil mi? Hastanın en büyük eksikliğimiz şu an bu Ali Bey. Bakın siz benim gözlerime bakıyorsunuz. Ben misafirinizim yani burada. Hasta da bizim misafirimiz. Göz göze dahi bakılamıyor maalesef şu an. Hastanın anemnez dediğimiz bir bölüm var. Teşhis %50'si burada yatıyor Ali Bey. Anemnez ne demek? Efendim ne şikayetiniz var? Ne zamandan beri bu şikayetleriniz mevcut? Acaba geçmişte ameliyat oldunuz mu? Herhangi bir şu an ilaç kullanıyor musunuz? Bir kronik hastalığınız var mı? Hipertansiyon, diyabet ve bunlar kaç yıldan beri var? Ailenize hangi hastalıklar var? Mesela ailede şeker var mı? Yüksek tansiyon var mı? Kalp hastalığı var mı? Kanser var mı? Tiroid hastalığı var mı? Bunları niye soruyoruz? Bunlar genetik özelliği var çünkü. Veya diyoruz ki sigara içiyor musunuz? Mesela sigara içmeyle ilgili bir hatıram var. Anlatayım mı?
1: Tabii. Zaten sağlık programında olduğumuz evet. için herkes de sigaranın ne kadar ya, zararlı olduğunu bildiği evet. için bununla ilgili örneklenmemiz çok için bir problem olmayacak
0: evet.
1: diye.
0: Ve ben bunu öğrencilerime dersleri konuşurken hep böyle örnekler veriyorum. Evimin yanında bir pastane var. Adını vermeyeyim. Reklam olmasın. Bu pastanede çalışan 45 yaşlarında ismini vereceğim Mustafa diye bir delikanlımız var. Yani orta yaşlara doğru yaklaşan. Günde yaklaşık bir paket sigara içiyor. Ben de oradan alışveriş yaptığım için bana dedi ki hocam ya şu tahlili nerede yaptırabilirim dedi. Baktım ki karaciğerle ilgili bir tahlil. Yani karaciğerin sirozu var mı yok mu, kronik hastalığı var mı yok mu bunu araştıran bir ultrason. Dedim ki Mustafa senin ne şikayetin var? Dedi ki ben öksürüyorum. Terliyorum ve iştahım yok hocam dedi. Bir de sırtımda ağrı vardı iki kürek kemiğim arasında. Dedim Mustafa iki tane ciğer var. Biri kara, biri ak. Senin karaciğerle ilgili problemin yok. Senin ak ciğerin problemdi. Öyle mi hocam? Evet sen dedim git akciğer filmi getir gel. Ertesi gün yine ben oradan geçerken bana gösterdi. Ali Bey, sol akciğerin orta bölgesinde yaklaşık 5 santimlik bir tümör.
1: Tümör? Allah şifa versin.
0: Hemen parça aldırdık. Tomografisi çekildi. PET çekildi. Parçada kanser çıktı. PET çekildi. Akciğerin çeşitli yerlerine yayılmış. Neyse tedavisi yapıldı. Kemoterapi yapıldı. Şu bu. Hasta 2 yıl sonra vefat etti. Ve günde bir paket sigara içen bu Mustafa kardeşimiz kanser olduğunu anladığı an hemen bıraktı Ali Bey. Ne oldu şimdi? Duvara çarpmak mı gerekiyor? Neden önceden bırakmadım? Şimdi tüm sigara içenlere söylüyorum. Lütfen duvara çarpmadan, kalp krizi geçirmeden, akciğer kanseri olmadan, mesane kanseri olmadan ve ayaklarımızda gangren gelişmeden, ayağımızı kesmeden Allah korusun. Daha birçok zararları var.
1: Metabolizma konuşuyoruz. Metabolizmaya en büyük zararı zaten ya, mesela.
0: Evet. Bunu bırakmak lazım yani. Neyse. Demek ki hekimlik bu yani. Biz önce ne yapacağız? Hastanın anemnez dediğimiz bu puzzle'ları, hastalıkla ilgili verileri alacağız. Hı-hı. Bunları, bu puzzle'ları birleştireceğiz, analiz edeceğiz ve bununla ilgili olaya hakim olacağız. Hekimliğin başında bu var, hakim olmak mesele. Ama siz hastayı arkasından da muayene etmek gerekiyor. Muayene de kalktı şu an. Tansiyon ölçen yok, akciğerini dinleyen yok, kalbini dinleyen yok. Doğru mu hocam?
1: Doğru.
0: Evet. Bak sistem şu an. Tabii ki bizim sağlık sistemimize eleştirmek istemiyorum. Bizim sağlık sistemimiz şu an dünyanın en iyi sağlık sistemi. Hele şu e-nabız var ya müthiş bir hadise yani. 3 yıl, 10 yıl, 5 yıl önceki tahlilin hepsini. İngiltere'de bu yok, Amerika'da bu yok yani. Ama daha iyi olmamız lazım. Dışarıdaki hastayı ne kadar çabuk içeri alabilirim? İçeride karşımdaki hastayı da tahlil yazarak ne kadar çabuk dışarı çıkarabilirim. Sistem bu şu an.
1: Ezbere dönük bir sistem oluyor artık maalesef.
0: Ya hastayla konuşmak yok, gözlerine bakmak yok. Bilgisayar burada, hasta burada. Bu şekilde yazılıyor, yazılıyor. Bunları yaptır gel. Yaptır gel, yaptır gel. Ya %50'yi kaybettin sen. Anemnez ve fizik muayene yoksa %50 gitti. Teşhis koyamazsın. Ne olacak? İşte hekimlik burada devreye giriyor. Biz bunları iyi analiz edip olaya hakim olacağız. Arkadan hüküm vereceğiz. Hakim gibi. Tık kalemi kırıyor değil mi? Hüküm veriyor. Biz de diyeceğiz ki burada insülin direnci var. Bitti. Burada diyabet var. Bitti. Burada temporal arterit var. Burada vaskülit var. Burada kolajen doku hastalığı var. Hükmü de verdik mi? Hükmü verirken hikmeti kullanacağız doktor olarak. Hikmet ne demek? Hikmet Allah'ın sevgili kullarına verdiği yüreğindeki, gönlündeki sezidir. Sezgidir yani. Avrupalı buna clinic science diyor şimdi. Ya senin clinic science'ın olamaz ki. Büyüklerden biri diyor ki, imanı olmayan hangi mesleğinde olursa olsun hikmetli ve başarılı olamaz diyor yani. Abdülhakim Arvas Hazretleri söylüyor bu lafı. Olamaz diyor yani. Neden? İman çünkü onu tamamlıyor. İmanı olmayanın neyi var? İmanı olanın neyi yok? Değil mi? İşte demek ki hekim hikmet sahibi olacak. Hissedecek ya bu adamda tiroid hızlı çalışıyor. Bu adamda gördüğüm kadarıyla FMF var yani. Aile Akdeniz ateşi. Bunda bir kansızlık olma ihtimali çok yüksek. Demek ki burada o zaman doktor kendini de bir yerde ne yapacak? Manevi yönden güçlendirecek. Tabii bir hazlık diye bir deyim var Sayın Hocam. Duydunuz mu? Çok enteresandı bu. Kişinin oruç tutmasına karar verecek doktor tabibi hazık olacak Ali Bey. Ne demek? Üç tane özelliği var. Bir, Müslüman olacak. İki, yetmedi. Beş vakit namaz kılıyor olacak. Üç, o konuda ilim sahibi olacak. Mesela tıp konusunda, oruç konusunda, şeker, tansiyon. Ya hasta gelmiş, ateist bir doktora gidiyor. Yok sen oruç tutmayacaksın. Ya senin böyle bir yetkin yok ki. Sen tabii bir hazık değilsin. Ama bu özelliklere sahip tabii bir hazık da sen oruç tutmayacaksın dediğin andan itibaren o kişi de tutarsa günaha girer. Bir de böyle bir özellik var. Evet buyurun lütfen.
1: İşte bu yüzden hekim lazım hocam bize.
0: Evet.
1: Yani bir de siz hep hekim tarafından bahsettiniz. Bir de hasta tarafından baktığımız zaman karşınızdaki doktor sizin gözlerinize bakıp net bir şekilde sizi anladıktan sonra hüküm veriyorsa
0: evet.
1: Sizde de o güven oluşuyor bu sefer. Yani size öbür doktor neyin var ateş tık tık tık ilaç al git ya. Dediği zaman ki sizin aldığınız, ben hasta tarafından öbür taraftan bakıyorum. Aldığınız bir güven yok yani şunu hissediyorsunuz. Ha, ben eczaneye yollandım şu anda.
0: Evet.
1: Tedavi edilmedim. Ama öbür taraftan net bir şekilde tamam senin bu şöyle yapacaksın. O eminlik, o kararlılık görüldüğü zaman
0: doğru.
1: Zaten bu hastalıkların yarısı da biraz insanın kendine dikkat etmesi.
0: Evet.
1: Yani bu psikolojik boyutunu atlamamak lazım.
0: Çok
1: yani
0: doğru.
1: Hekimlik boyutu o yüzden de bize lazım.
0: Evet. Yani hasta hekimine teslim olma, güvenmeli değil mi? Bunu çok önemli yani. Hekimine güvenmezse, teslim olmazsa, ama nasıl teslim olacak adam gözüne bile bakmıyor yani. Gözün içine bakmıyor ya. Muayene etmiyor ya. Ne olacak şimdi? Şimdi burada gerçekten hastayla doktor arasındaki ilişkide ben hep şunu söylüyorum. Hastalara mesela midesindeki endoskopi yaptıktan sonraki gastrit, ülser, işte safra çamuru, safra taşı, şu bu olduğu zaman ben kağıdı, dosya kağıdımı önüme alıyorum ve çiziyorum. Diyorum ki bak Ahmet Bey, burası yemek borusu, yemek borusu mideye safrayı çiziyorum. Burası yemek borusu. Senin buranda iltihap var. İki, mideyle yemek borusu arasında bir kapak var. Bak bu kapağı çiziyorum. Bu çalışmıyor Ahmet Bey. Midenin dörtte üçünde gastrit var. Kıpkırmızı olmuş. Gastritle ülserin farkı ne diyorum. Eline bir sıcak su dökülürse kızarır ve şişer. Bu gastrit. Ama Allah korusun kaynar su döküldü, uyuldu, yara oldu. İşte bu da ülser. Ha hocam, şimdi anladım ya gastritle ülserin farkı. Bak safra kesende de taşlar var diyorum. Bunu niye çiziyorum? Hasta kendisinin hastalığının ne olduğunu anlıyor. Öğreniyor. İnanın hastalığının ne olduğunu bilmeyen hasta iyi olmaz sayın hocam.
1: Neye şu anda tedavi oluyorum ben? Neden? Şimdi evet. Obeziteden konuşuyoruz. Neden ben şu anda daha çok spor yapmalıyım mı? Şu matematiği ya, demek ki ben bugün yaktığımdan daha fazla yemek yedim.
0: Evet. Evet.
1: Matematik. Vücuduma bir şeyler aldım. Vücudumdan çıkartmam lazım hareket ederek vesaire. Bunun matematiğini kurabildiği zaman da obeziteye konuyu geri getiriyorum.
0: Aynen.
1: Burada da aslında bu kadar basit bir mantık oluşuyor. Ha, bu mantığın işlemediği yerde şu ortaya çıkıyor. Neden işlemiyor da hekime gelip sormak gerekiyor ki normal işleyişte bu ilerleyebilsin.
0: Doğru. Mesela hastaya obezitesi var. Tahlillerini yapıyoruz. İnsülin direnci çıkıyor. Şimdi insülin direnci nedir diyorum ben hastamıza. Bilmiyor. Nereden bilecek o? Benim işim. Ben sana anlatacağım ki öğreneceksin. Diyorum ki Ahmet Bey, vücudumuzda kaç hücre var? Atıyorum kafadan. Diyor ki 100 milyar. Başka biri diyor ki 10 milyar. Hayır diyorum bak. Vücudumuzda Ali Bey sıkı durun. 37 trilyon hücre var. 37 trilyon sayın hocam. Harika bir yapı yani. Ya sen yaradana nasıl hayran olmazsın? 37 trilyonun cumhurbaşkanı var mı? Yok. Başbakanı var mı? Bakanı var mı? Yok. Belediye başkanı var mı? Yok. Nasıl işliyor ya böyle tıkır tıkır tıkır tıkır. Hatta ben diyorum ki insanların hasta olması olağanüstü bir hadise değil. Hasta olmaması harikulade bir hadise. Mesela bir çocuğun normal doğması, biz doğdu diyoruz ama bir kolu olmazsa Allah korusun, gözünde bir problem doğuştan olursa aa diyoruz. Halbuki normal doğması olağanüstü bir hadise yani. İnsülin direnci şu, vücudumuzdaki 37 trilyon hücrenin bir kapısı var hocam, oda gibi düşünelim bunları. Kapının bir kilidi var. Bir de dışarıdan açılacak anahtar var. Anahtarlar koridordaki kan. İnsülin demek sayın hocam. Kapıdaki kilit de insülin reseptörü. Ya o insülin anahtar kapıda kilide girecek, açacak, kapı açılacak. Dışarıdaki koridorda yani kanın içinde hem insülin var hem glukoz molekülü var. Eğer insülin kapıyı açıp İçeriye doğru kapı açılmazsa glukoz içeriye giremiyor. Ne oluyor? Kan da yükseliyor, hiperglisem oluyor. İnsülin direncinin olayı şu. Dışarıda 40 bin tane anahtar var. 40 bin tane de kilit var. Eğer bu kilitlerin sayısı odalardaki 20 bine düşerse 20 bin tane anahtar dışarıda boşta kalıyor sayın hocam. 20 bin tane insülin boşta kalıyor. 20 bin tane glukoz giremiyor. Kapıyı açamıyor çünkü. Vücut da bakıyor ki Allah Allah insülin diyor. Özür dilerim. Şeker diyor hala düşmemiş. İçeriye girmemiş diyor yani. O zaman pankreasa emir veriyor. Diyor ki biraz daha insülin salgıla. Halbuki insülin var. Bu sefer ne oluyor işte? Hiperinsülinemi dediğimiz insülin seviyesi daha dar diyor. İnsülin direnci bu işte.
1: Peki hocam bu obezite mi buna sebep oluyor yoksa bu mu obezite İkisi sebep oluyor?
0: İkisi de tavuk yumurta, yumurta tavuk hadisesi.
1: Yani yemek yememizi nasıl etkiliyor bu olay?
0: İşte bu şeker olayı yükseldikçe kanda siz daha fazla kullanamıyorsunuz çünkü enerjiyi. Kanda duruyor, hücreye giremiyor. Hücreye giremeyince zannediyorsunuz ki ya daha çok benim kaloriye ihtiyacı var. Hücre kullanamıyor. O zaman ne oluyor? Daha fazla yemek yiyorsunuz. Ne oluyor? Daha fazla kilo alıyorsunuz. Enerji birikiyor, yağlara dönüşüyor bu sefer. Ne yapmak lazım? İnsülin direncindeki tedavi, o kapılardaki kilidin sayısını arttırmak lazım.
1: Nasıl yaparız hocam?
0: 40 binden 20 bine düştü ya. Nasıl yapacağız? Bir, egzersiz. İki, unlu ve şekerli gıdaları arttırmak değil, yarı yarıya indirmek.
1: Tamamen de çıkartmayalım.
0: Asla.
1: Çünkü nasıl çıkartabileceğiz ki hayatımızdan?
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Neden biliyor musunuz? 37 trilyon hücrenin benzini, arabanın gitmesi için glukoz şart. Mesela iki tane bir hasta örneği vereceğim. Evet. Emekli astsubay, ikisi de 50 yaşlarında, kilolular. Bir ara bir rüzgar vardı, hala var bu yanlış uygulama, su diyeti. Bu kişiler 20 gün sadece su içtiler. Bakın şeker almadı, protein almadı, yağ almadı. Çok güzel kilo verdiler. 20 günde 20 kilo. Harika
1: sadece
0: değil mi?
1: Sadece su.
0: Sadece su ama. Çok güzel değil mi? Yani. Ama sağlıklı mı acaba? Şimdi ona bakalım. Ve bu iki arkadaşımız sadece su alarak hiçbir kalori almadıkları için vücudundaki ihtiyacı olan enerji, biraz önce söylemiştim, nereden elde edecek? Bir, önce şekeri kullanıyor. Kandaki şeker bitiyor, glukoz almıyorsun ki. Bitti. Depolar yağlara geliyor sıra. Yağları da tüketiyor, yağdan bir gram yağ 9 kaloriydi ya, onu da yakıyor vücut. Oo, harika zayıfladı, çok güzel. 20 kilo, müthiş. Sonra yağ da bitti. Proteine geliyor sıra. En tehlikeli nokta bu. Tüm kaslarda, özellikle kalp kasında çok iyi protein var. Ve proteini yakmak için kalbi, vücut kendi kendine ısırıyor. Oradan kalori elde etmek istiyor ve her ikisi de kalp krizinden öldü Sayın Hocam.
1: Allah
0: Allah. Ya. 50 yaşında. Şimdi kilo verdi. O işin oraya bakalım. Harika, 20 kilo verdi. Çok güzel. Zaten ayda 4 kilo geçmemek gerekiyor biliyorsunuz. Bu 2 hafta, 20 günde 20 kilo var. Günde 1 kilo yani, düşünebiliyor musunuz? Demek ki sağlıklı kilo vermek çok önemli değil mi?
1: Bir de hocam o kiloları keza zaten Allah rahmet eylesin ama ölmeselerdi de kalıcı mı olacaktı yani? Sizin o 20 günde verdiğiniz kilo kaybını siz koruyabilecek miydiniz yani zaten?
0: Tabii koruyamayacak. Artı birçok organ da hasar olmuş olacaktı. Yani
1: görünen zaten
0: öldü gitti yani, Allah rahmet eylesin, öldüler. Ve ikisi de kalp ağrısıyla gece acile gidiyorlar. Yok diyorlar, benim bir şeyim yok. İkisi de çıkıp geliyor acilden, imza atıyorlar ve eve girer girmez vefat ediyorlar. Düşünün. Şimdi doğru mu buradaki? Hani biraz önce dedik ki şekerleri kesmemek gerekiyor. Çok yanlış. Şimdi en ideal diyet ya da beslenme diyelim. Ben diyet kelimesi çok sevmiyorum.
1: Zaten strese sokan bir kelime.
0: Aynen.
1: Yani bir yarışa, bir tedaviye sokuluyormuş gibi.
0: Evet.
1: Aslında doğrusu, doğru yaşamı göstermek.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi onu da isteyeceğim sizden, onun da formülünü hocam. Ne
0: evet,
1: yapmalı,
0: evet.
1: Ne yemeli diye.
0: Doğru. Buyurun. Şimdi bizim bir pizza gibi düşünün. Bir daire, tabak şeklinde. Bizim günlük aldığımız enerjinin, gıdaların %50'si şeker olmalı.
1: Şeker olmalı.
0: Evet, mutlaka. Şeker derken un ve şekerli gıdalar yani. Ekmek, çörek, börek, pilav, makarna, meyveler ve tatlılar. Yarısı ama bak, mutlaka.
1: Çünkü geri karbonhidrat kalan, almak için mi hocam?
0: Karbonhidrat olmalı, şeker oluşturmalı gıdalarımızın, yediğimiz gıdalar ve içtiklerimizin. Geri kalan yarısının bir %30, %20 de ben kolay olsun diye %25'i, dörtte biri yağ, dörtte biri de protein olmalı.
1: Proteini benim tahmin ettiğimden çok az indirdiniz.
0: Evet.
1: Bana kalsa ben proteini %40.
0: Ya İşte oraya geleceğim şimdi. Şimdi bazı diyetler var ki şekeri komple çıkarıyor. %50 yağ, %50 protein buyurduğunuz gibi. Veya yağı komple çıkarıyor. İşte yarısı şeker, yarısı protein. Veya tamamen proteini çıkarıyor gibi gibi. Bunların hepsi yanlış. Biz beslenirken az kalori almak istiyorsak, madem diyet yapmak istiyorlar insanlar, o zaman bunun çapını küçülteceğiz. Ama içindeki oran değişmeyecek, onu demek istiyorum.
1: Harika.
0: Yani çapı 40 santimde pizzanın, bunu 30 santime düşürdük ama bunun yine yarısı şeker, yarısının yarısı protein, dörtte biri yine yağ olmalı. Asla bunun biri çıkarılamaz.
1: Sağlıklıya döndürülmeli değil mi
0: evet.
1: hocam? Yani yağ dediğimiz orada patates kızartması
0: değil tabii.
1: İşte bunu da belirtelim
0: tabii,
1: şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Bazı izleyicilerimizi ben tanıyorum. Şey gibi olmasın ya, biz yanlış yapıyormuşuz biz.
0: Ya.
1: Kendimizi strese sokuyormuşuz. Biz patates kızartalım. Hoca da zaten yağlı şekerli dedi. Bir baklava yiyelim evet. değil yani. Onu.
0: Evet. Fast food olmayacak yani. Yani o... Nerede, ne yağlarda, kaç defa kaynatılmış, vıcık vıcık yağ her yeri, böyle değil yani. Yağı alacağız, şekeri alacağız, proteini alacağız ama ölçülü bir şekilde yani. Onun için ben hiçbir hastamda tavsiye etmiyorum ki şekeri çıkaralım diye, de olmaz yani. İşte sonucunu gördük.
1: Bir de ne kadar süre zaten hayatınızdan bugün ekmeği çıkartabilirsiniz ki?
0: Evet.
1: Ne kadar süre?
0: Ben böyle yapınca hastalar çok mutlu olur. Aa hocam bana hiçbir şey kesmediniz. Kesmiyorum zaten. Doğru değil ki. Ya Allah sana vücudunu böyle yaratmış zaten. 37 trilyon hücre orada benzin bekliyor çalışması için. Glukoz bekliyor yani. Ben onu çekersem, kesersem ne olacak? Biter yani, hücrelerim biter. Beyin biter, karaciğer biter. İşte kalp bitti yani, gördünüz. İki kişi 20 gündür öldüler yani.
1: Zaten hocam ona da değinmeniz çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Bugün günümüzün en büyük problemlerinden biri. Herkes kafasına göre bir diyet yazıyor.
0: Ya.
1: Ve takipçisi de çok oluyor yani bunu uygulayanlar.
0: Kesinlikle.
1: Yani şimdi bu ölümle sonuçlanmak zorunda değil.
0: Evet.
1: Yani
0: tabii.
1: Daha sonra bağırsaklarını bozanlar, o sürece geri dönmeye çalışanlar.
0: Ya.
1: Duyuyoruz bunları
0: evet.
1: yani. Sizlerin de çevresinde vardır. Lütfen dikkat edin. Önemli olan sağlıklı bir şekilde porsiyonları küçülterek evet. sağlıklı gıdalarla bunu desteklemek. Yani
0: kesinlikle.
1: Yağı orada kızarmış yağdan değil de daha sağlıklı.
0: Zeytinyağı.
1: Zeytinyağı olabilir.
0: Evet,
1: avokado olabilir. Hadi zeytinyağı yiyemiyorum.
0: Evet.
1: Başka bir şey olabilir. Bu şekilde almak değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Evet doğru.
1: Peki porsiyonları nasıl küçülteceğiz hocam?
0: Evet.
1: Bununla ilgili bir
0: porsiyonları,
1: öneri.
0: Porsiyonları bakın midenin özelliği bir balon gibidir Ali Bey. Şişirdikçe şişer, üfledikçe şişer, üfledikçe şişer. Yani üflememek gerekiyor. Alırken tabağımıza eskiden yediğimizin yarı porsiyon almalıyız.
1: Hocam bunu bölmek istiyorum. Çünkü
0: buyurun.
1: Çok kişi yapmıyor bunu. Bakın hocam cümleye başlarken ne dedi? Siz kendinizi biliyorsunuz, doğrudan yüzünüze konuşmak istedim. Tabağınızı alırken insanın
0: evet.
1: önce ne yiyorumu bilmesi lazım. Şu ortadan yeme alışkanlığı
0: ya.
1: En büyük problem bence hocam. O yüzden sizi böldüm.
0: Evet.
1: Kusura bakmayın. Çünkü kilosu olan veya obezite rahatsızlığı olanlardaki benim gözlemlediğim bir numaralı şey o ortadan yemek.
0: Evet.
1: O yemek hazırlarken ağzına atmak.
0: Evet.
1: Ya bugün ne yediğini bilmezsen. Ne yediğini bilmeyen insan nasıl ne yediğini azaltacak ki yani?
0: Evet.
1: O yüzden
0: doğru.
1: hocam buna
0: doğru.
1: araya girmek istedim. Çünkü
0: çok doğru.
1: önemi unutuluyor. Gözden
0: evet.
1: kaynıyor. Sizin gibi bilenler de zaten bunu normal kabul ettiği için yemek, tabaktan yemeyi göz ardı edilebiliyor. O yüzden
0: evet.
1: ben bir kez daha çok önemli olduğunu sizden de duysunlar
0: evet.
1: istedim hocam.
0: Bunun bir çaresi bu. Yani alırken az almak. Zaten yemekte Ali Bey var ya, ilk 15 dakika önemli. 15 dakikada çok, hani tabiri caizse malı götürmek var ya halk arasında. Bunu yapmazsak, yavaş hareket edersek, mesela bir örnek vereceğim burada şimdi. Bir sünnet var. bir parantez açayım burada. Ben hekimlik hayatım boyunca kendime bir vazife edindim. Bu vazife nedir? Bir, sünnet, vacip ve farzların bizim vücudumuzda ne faydaları var? Bunu araştırıyorum. Şu ana kadar yaptığım çalışmaların da temelinde bunlar var. Mesela bir hurma diyeti. Mesela bir tokluk balonu. Mesela erkeğin başını kapatması gibi gibi, yani daha başka çalışmalarımız da var.
1: Şu an hurma diyetiyle tokluk balonu konumuzda.
0: Evet, konumuzda.
1: Harika.
0: Dolayısıyla bu sünnetlerden bir tanesi, iftarı açarken ne yapıyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam? Önce hurmayla açıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Gidiyor akşam namazını kılıyorlar. Orada akşam namazı ne kadar sürüyor? Bir 10 dakika kadar, 5 dakika, 5-10 dakika yani en fazla. Yani sünnetle beraber kılarsan. Ne oldu şimdi? Biz bir gıdayı aldık. Bir tehlikeli 15, ilk 15 dakikanın yarısını namazda geçirdik. Ondan sonra geldik işte, bir çorbamızı içtik falan filan. Ne kadar güzel, değil mi? Allah bizi yaratırken bunların nefsi var diyor. Bunlara ben bir sünnet getireyim ki bu nefslerin dizginlesinler, kilo almasınlar. Bütün gün açsınız. Yani bir saldırıyorsunuz, harika yemekler. Zaten Ramazan bereketi bambaşka, biliyorsunuz yani. Ama böyle ne yaptık şimdi? İlk 15 dakikanın yarısını kurtardık. Dolayısıyla porsiyonumuzu az alırsak bu bir. İkincisi, bir hadis daha var. Hani mideye dedim ya, balon gibidir. Üflerseniz şişer şişer, üfledikçe şişer. Hadis hepimiz biliyoruz. Diyor ki, acıkmadan yemeğe oturmayınız ve doymadan yemekten kalkınız. Bir Allah aşkına soruyorum. Yani ne zaman acıkıp da yemeğe oturuyoruz? Ramazan'da.
1: Ben diyecektim hocam, tek soruya cevabı da alayım.
0: Değil mi?
1: Ramazan'da.
0: Onun da değil mi, oruçluyken ne güzel tadı var. Acıkmak nedir biz bilmiyoruz ama Filistin'dekiler biliyor. Somali'deki insanlar biliyor. Afrika'daki o bir deri bir kemik kalmış insanlar biliyor. Hayatı açtık. Onlar tokluğu bilmiyor zaten. Biz de tam tersi. Biz açlığı bilmiyoruz. Onlar tokluğu bilmiyor yani. Demek ki sadece bunu uygulasak ya. Başka bir şey değil bak. Bırak. Ne oldu? Acıkmadan oturmadın. Doymadan kalkmak demek, balonu az üflemek demek. Bizim doygunluk hissi beynimize, Ali Bey, mide tamamen şişince, gergin olunca beyne sinyal gidiyor. Tamam, bir daha doydun artık diyor yani. Ama biz yine de yiyoruz. Hani buramıza gelinceye kadar maalesef.
1: Yani şey kolay, ya kolay derken zor da yine yapılabilir. Kendi adıma konuşuyorum.
0: Acıkmadan.
1: Hani acıkınca yiyeceğim.
0: Evet.
1: Hani o bir alışkanlık edinilebilir.
0: Daha kolay.
1: Daha kolay. Neye göre daha kolay? Doymadan kalkmak, o işte mesele.
0: Evet.
1: Hani doymadan kalkmak, önünde yemek varken biraz...
0: Yiğitlik istiyor değil mi biraz?
1: Çünkü ya şunu da bazen fark ediyor insan. Yiyorsunuz, evet. Yiyorsunuz. Yani kendi adıma yiyorum, yiyorum. Diyorum ki ya 5 dakika önce doydum ama... Hani şu an bıraksam tamamım ama daha beynime o sinyal gitmedi.
0: Ya evet.
1: Ya orayı bir yapabilsek işte, orayı nasıl yapacağız?
0: Evet. İşte orayı da biz kendi ruhumuzu terbiye ederek, nefsimizi terbiye ederek yapmamız gerekiyor. O zaman namazı bırakmamalıyız. Farzları zaten, oruçları tutacağız. Arada bir işte pazartesi, perşembe oruçlarını tutmak lazım. Vücudu dinamik tutmak, dik tutmak, sağlıklı tutmak. Temelde bunlar var. Ruh terbiye olunca bunlar çok kolay yani.
1: Sizin hocam kemer, bu
0: evet.
1: Balon kemeri. O kemer mesela yemek yerken de kullanılıyor mu?
0: Evet,
1: kullanılıyor. Mesela o zaman işte bir çözüm olabilir. Tabii. Bilmeyenler için hocam o kemeri de bir anlatabilirseniz.
0: Olur, anlatalım.
1: Program.
0: Anlatalım. Zaten oradaki prensip sabah kalkınca takıyor. Zaten sizi tok tutuyor baştan beri. Bütün gün yani. Şimdi ben tarihi seviyorum okumayı. Bir defa bu kemere tokluk kemeri ya da tokluk balanı. Hatta ben buna bir ara peygamber kuşağı dedim. Nereden esinlendik? Tarihi seviyorum gerçekten. Okumayı seviyorum. Hendek Savaşı'nı okurken diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açlığını hissetmemek için düşünün ya o savaşın halini düşünün yani. Demek ki yiyecek bulamıyorlar, vakit bulamıyorlar. Midesine iki tane taş bağlamışlar. Sahabiler de bir taş bağlamışlar. Neden? Açlığını hissetmemek için tam midesine bağlıyorlar bunu. Ben de dedim ki Ali Bey, ya kişi açlığını hissetmiyorsa tok hissediyor demek değil mi? Değil mi?
1: Yani.
0: Tok hissediyor demek. O zaman bunu ben tok hissetmede kullanayım ve obezitede bir tedavi olsun bu. Hemen bunun çalışması, projeyi hazırladım. Patentini aldım. Patentini aldım derken bu bir yıl sürdü yani. O kadar kolay değil. Çünkü dünyadaki patent enstitüsü tüm literatürleri tarıyor. Acaba buna benzer bir zayıflama metodu var mı yok mu? Bir tane bir çalışma, benzer bir uygulama varsa sizinkini kabul etmiyor. Elhamdülillah biz aldık patent. Sonra benim çok sevdiğim hakikaten bir Varitex firması var. Allah razı olsun kendilerinden. Belki 10 kere yaptık bozduk, yaptık bozduk, yaptık bozduk. En ideal haline geldi. Ve sonra bir korse işte birlikte planladık. Midenin olduğu yere şişirme bir balon koyduk. Dışarıdan şişiriliyor. İlkel hali buydu. Ve bunu dışarıdan da iki tane bant koyduk. Tam mideye bassın diye. Buradaki amaç mesela neden insanlar ameliyat oluyor? Mide ameliyatı, mide tüp ameliyatı. Midenin dörtte üçünü alıyorlar ya. Midenin hacmini küçültmek değil mi?
1: Evet.
0: Amaç bu. Erken doyacak yani işte. Az bir şey yiyince mide gerilecek ve doyacak. Peki niye intragastrik balon dediğimiz mideye endoskopiyle balon konuyor? Şişiriliyor ve kişi kilo veriyor. Onda birçok yan etkileri olabilir. Buradaki amaç ne? Mideyi küçültmek. Biz de dışarıdan balonu mideye baskı yaptığımız zaman ne oluyor? Midenin hacmi küçülüyor. Az yiyince hemen doyuyor. Buna ben tıpta eksternal gastrik balon dedim. Tıp camiası, tıp literatürüne kısaca EXBAL. Eksternal gastrik balonu, ekste balonu birleştirdik. EXBAL. Bunu Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde klinik şefiyim o zaman asistanıma tez verdim. 100 tane hasta üzerinde denedik. 50 kişiye bunu uyguladık. Bunun fotoğrafları var. İnanamıyor insanlar önceki hali, sonraki zayıflamış hali. Birçok gönüllü hemşiramlar geldi o zaman.
1: Ya yanınızda getirmiş olsaydınız hocam ben, evet. ben de alırdım. Ben de bir gönüllü bulurdum
0: evet,
1: yani.
0: Evet doğru birine takar ama söz bir dahaki programda getireceğim inşallah.
1: Bir dahaki veya bir sonraki olabilir.
0: Evet sıkıntı inşallah ne hocam. Zaman olursa inşallah. 50 kişiye de diyet verdik sadece. Balon uygulamadık. Balon grubu ortalama 6 kilo ayda kilo verdi.
1: Harika.
0: 4-6 kilo arası. Diğer grup 2 kilo verdi. Sonra ben bunu tez olarak Sağlık Bakanlığı'na gönderdi, kabul etti. Tez olarak yayınlandı. Sonra Avrupa Endokrin Kongresi'ne gönderdim. Orada yayınlandı. O yayından sonra bana bir gün mail geldi Ali Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nde Journal of Life Science diye bir dergiden. Diyor ki, efendim diyor yani sizin diyor bu eksternal gastrik balon çalışmanızı Endokrin Kongresi'nde gördük. Dikkatimizi çekti. Bu çalışmanızı bize gönderin, yayın yapalım. Amerika'daki en iyi dergilerden. Ben de zaten yurt dışına bunu nasıl gönderim diye Allah biliyor, düşünüyordum. Aldık, gönderdik ve yayınlandı. Tabii o zamana kadar bu taş gibi olan balon yuvarlaktı. Ama bakın burası var ya Sayın Hocam, üçgen tarzında. tam oturmuyor yuvarlak olan. Yani ben de bunu düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Nasıl yapalım? Ve aklıma gerçekten o üçgen şekli aklıma gelmedi yani. Sonra
1: şimdi
0: bir rüya...
1: Yeni halinde rüya mı?
0: Evet, orada bir rüya giriyor devreye. Anlatayım mı onu?
1: Anlatın hocam. Süremizin sonuna geldik ama anlatın, böyle yarım.
0: Evet.
1: Biz reyting kovalamıyoruz. Evet. İnsanlara faydamız dokunuyor.
0: Ama yani bu rüyadaki şahsıma yapılan övgüleri lütfen, tabii, mecbur kaldığım için anlatıyorum yani. Mübarek tanıdığım bir kişi var. Yani Allah dostu. Benim bu yaptığım çalışmalardan haberi yok. Yuvarlak top koyunca kemiklere biraz dayanıyor. İçeriye tam girmiyor yani. Bunun endişesini taşıyorum, değiştirelim falan diyorum. Dedi ki, gece rüyamda Allah'ın Resulünü gördüm dedi. Dedi ki, yani burada hakikaten duygulanıyorum yani. Oğlum Mesut'a söyleyin, oraya üçgen tarzında bir sert ponza taşı koysun. Ponza taşını biliyoruz hani, böyle banyoda falan kullanılıyor, çok hafif. Topukların falan temizlenmesinde kullanılan hafif bir taş yani bu. Ve onu sarığını çıkarıyor, bir bezle sarsın, oraya üçgen tarzında koysun diyor. Yani bunu ben...
1: Son dokunuş oradan gelmiş oluyor. Evet, yani aslında bir
0: son dokunuş oradan. Ya ben doktorum, profesörüm. Nasıl anatomiyi aklıma gelmiyor yani? Bu üçgen orası ya. İki tane kaburga mide arkasında. Orası üçgen yani. Ama işte aklına gelmeyince gelmiyor yani. Oradan bir manevi işarete ihtiyaç var. Ve ben de ponza taşını araştırdım. Onu üçgen haline getirdim. Ponza taşlarını dediler bu şekilde yapamayız. Yani o küçük parçalar halinde bunu halledemeyiz dediler. O zaman Bezde dedi ki, o Varitex firmasıyla biz böyle kauçuk yapalım ve üçgen olsun. Kauçuk sert bir üçgen yaptık. Şimdiki son hali böyle yani.
1: En son dokunuşu da, evet, fikri de oradan aldıktan sonra dediniz, evet, mecburen zaten.
0: Evet yani.
1: Bir büyük yerden geldi.
0: Evet.
1: Biz de düzenlemeyi yaptık dediniz.
0: Yaptık elhamdülillah, öyle oldu. Yani kişi bunu sabah kalkınca takıyor. O üçgeni tam buraya kemiğinin bir parmak altına üst sınırı gelecek şekilde yerleştiriyor. Ve dışarıdan da iki tane bant yapıştırıyoruz, gerdiriyoruz ki mideye tam otursun diye. Ve kişi bunu sabah kalkınca takıyor. Gece yatarken çıkarıyor.
1: Yani bunun ilhamı zaten şeyden alındı. Yaşanmış Hendek Savaşı'ndan.
0: Taş koymadan alınıyor. Evet. Ve kişi tabii mideye hacmi küçülünce Ali Bey, az yemekle doyuyor. Zaten acıkmıyor. Acıkmadan oturmuş oluyor yemeğe. O da çok güzel yani. Az yemekle doymuş oluyor, mide küçülmüş oluyor ve ayda 4 kilo vermiş oluyor.
1: Muhteşem. Hocam, evet, çok teşekkür ederiz. Evet. Hem bu icadınız için diyeceğim.
0: Estağfurullah.
1: Hem de estağfurullah, bize bugün çok faydalı bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler.
0: Ben tekrar teşekkür
1: sizi
0: ederim.
1: Burada görmek isteriz.
0: İnşallah. Ben de iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum inşallah.
1: Teşekkürler hocam. Profesör Doktor Mesut Başak hocamız bizimle beraberdi. Kendisiyle obeziteyi konuştuk efendim. Umarım sizlere de faydası olur. Allah'a ısmarladık.
2: Sağlık vakti sona erdi. Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül efendim.
3: Şimdi reklamlar. Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
5: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
6: Selamun aleyküm. Rabbim yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
8: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü ve selamu aleyhi seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
7: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
8: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güven. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212
10: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
5: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Profesör Doktor Ebubekir Sofoğlu ile Nesli Müdafaa başlıyor.
12: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve intisâmî illâ billâh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim, ne yazık ki anne babaların çok sık kullandığı, genellikle anne

Genellikle hanım kardeşlerimiz bu konuda çocuklarını yanlış bir şey yönlü eğitmektedirler değerli kardeşlerim. Tabii ben burada bunu söylerken kimileri de şuna itiraz edecektir muhtemelen. Hala sıkıyorsunuz. Mesela akla bu gelecek. Yani küçük çocuklara da efendim yapsın, hevesini alsın, sonra geçer söylemine itiraz etmekle biz küçük çocuklara şunları da yapmayın, bunları da yapmayın demiş gibi oluyoruz ve yasakçı bir mantık taşımış oluyoruz ve şunun suçunu, günahını bütünüyle bize yüklenmesine yol açmış oluyoruz. Neyin suçu, günahı? Ne yazık ki birçok kızımız başını açıyor, gümbür gümbür böyle süratlice birçok kişi, binlerce, belki on binlerce kişi, bütün Türkiye'yi düşünecek olursak, yurt dışında düşünecek olursak, yüz binler bile diyebiliriz, başlarını açıyorlar. Yani o kadar hızlı açıyorlar ki başlarını, tabii tutup başörtüsünü böyle çıkartıp atmıyorlar. Bir aşamaya yayıyorlar. Kısaltıyorlar, daraltıyorlar, kulaklarının arkasına çekiyorlar, boğazlarını açıyorlar ve ondan sonra bir şapkalar takıyorlar, tuhaf tuhaf efendim. Yani insan o şapkayı İskilipli Atıf Hoca idam edildiği için bile takmaz ya. İskilipli Atıf Hoca başını o şapka yüzünden verdi. Değerli kardeşlerim, siz niye takıyorsunuz ya? Yani sırf onun hatırına o şapka takılmaz yani. Efendim, bu tür aşamalarla kendilerine göre derken onları hafif almak niyetiyle söylemiyorum. Bu tür aşamalarla başlarını açıyorlar. Kimi çocuklarımız ateizme, deizme bulaşıyor. Bütün bunların suçu, günahını ben üstlenmiş gibi olacağım bunu demekle. Hala mı baskı yapalım? Hala mı efendim çocuklarımızı sıkıştıralım? Görmüyor musunuz? Çocuklar dinden soğumaya başladı. Çocuklar İslam adına hiçbir şey duymak istememeye başladı. Ebubekir Sofuoğlu Hoca, sen ne diyorsun şeklinde sitemle karşılaşma ihtimalim hiç zayıf değil. Bakın, önce şurasını konuşalım. Çocuk küçüktür, hevesini alsın sonra bırakır konusunu konuşuyoruz. Ama ondan önce şurasını konuşalım. Çocuklar baskı yüzünden bu duruma geldi cümlesinin hiçbir temel karşılığı yoktur. Kimi aileler çocuklarına zorla bir şey yaptırıyorlarsa bu sevimli değil. Bunu kabul etmiyoruz. Bu doğru değil. İyi bir şey yaptırırken baskı yapmak, zorlamak doğru bir şey değil. Nasıl yapmak lazım? Onu birazdan konuşacağız. Efendim, fakat çocuklar başlarını açmışlar, çocuklar namazlarını kılmıyorlar, çocuklar İslam'dan soğuyorlar. Bunların hepsi baskı sebebiyle şeklindeki cümle doğru değildir değerli kardeşlerim. Ailelerin baskıvari cümle ve tutumlarını onaylamamak üzere bunları söylüyorum. Eğer baskı sebebiyle herkesin ağzında bir pelesenktir gidiyor bu. Baskı oldu ya ondan dolayı. Baskı var ya o sebeple. Baskı sebebiyle ben bu duruma geldim şeklinde söylemler doğru değildir dedik. Eğer bu doğruysa Batı'da, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, efendim İslam'ın yaygın olmadığı ülkelerde yani bu frapanlık, müstehcen kıyafetler, yarı çıplağı bile geçen kıyafetler aldı başını gidiyor. Yani Almanya'da İslam mı var? Fransa'da İslam mı var? Müslümanlar var. Ama İslam mı var? İngiltere'de İslam mı var? İngiltere'deki kızlar, Fransa'daki, Almanya'daki, Belçika'daki, Amerika'daki, Lüksemburg'daki efendim kızlar, Şili'deki, Paraguay'daki, sayalım mı daha? Brezilya'daki, Arjantin'deki, Uruguay'daki, Ruanda'daki, Haiti'deki kızlar, küçük kızlar baskı sebebiyle mi başlarını açıyorlar? Orada İslam mı var? Ne yazık ki bizim Müslüman kardeşlerimiz bu tür klişe cümlelere hemen aldanı veriyorlar. Küba'da baskı mı var? Küba bir ara komünizmin merkeziydi. Rusya'da baskı mı var? Komünizmin merkeziydi buralar. Çin'de baskı mı var? Yani İslam mı var? İslami baskı mı var? Bu açılanlar hep İslami baskı sebebiyle mi açıldı? Görüyor musunuz ne kadar yanlış bu cümle? Ne yazık ki buna inanıyoruz. Ha, şunlar yanlış.
Biz bu sohbetleri baştan sona bu amaca matuf olarak yapıyoruz. Benim naçizane diğer bir branşım.

0: tarihtir. Tarihle ilgili tek kelime bu sohbetlerde etmedik. Sosyoloji branşım deruhte etmek kaydıyla naçizane bu sohbetleri icra ediyoruz. Bütün derdimiz şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde olduğu gibi اِنَّمَا بُعِدْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ dediği güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor Cenab-ı Hak. Muhakkak diyor başında. Biz bütün sohbetleri bunun için yapıyoruz ve onun hadis-i şeriflerinden derlenmiş İmam Buhari Hazretleri'nin Edeb-ül Müfred kitabını okumaya çalışıyoruz. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Anne babanın ya da arkadaşların ya da komşuların baskıvari cümlelerinin yanlış olduğunu yaklaşık 1,5-2 seneye yakın ne kadar oldu bilmiyorum süredir söylüyoruz. Baskıvari cümlelerle konuşulmaz, itici konuşulmaz. Hocam hangi cümlelerle konuşulur? İşte 1-2 senedir bunları konuşuyoruz. Şu şekilde konuşun lütfen, soru yönlü konuşun lütfen. Konuşmalarınızın en az %60-70'i soru şeklinde olsun diyoruz. En az %60-70'i. Şunu şu şekilde yapsak nasıl olur? Ben bu şekilde bir bilgiye sahibim. Sence bu bilgim doğru mu? Bu hareketi bu şekilde yapmak acaba ne kadar doğru? Hangisi doğru? Nasıl yapmalıyız? Biz sohbetlerimizin tamamında bu tekliflerle hareket ediyoruz. Yani emrivaki cümleler kullanmayın diyoruz. Yargı bildiren cümleler kullanmayın diyoruz. Biz baskının en ufağına itiraz ediyoruz ama İslam'ın izin verdiği baskıları da yapmamız lazım. Küçük çocuklara namaz konusunda efendim bu baskıyı yapmamız lazım ama rencide edici baskı değil, kalbi kırıcı baskı değil efendim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bunu icra etmeye çalışıyoruz. Yani kimi anne babaların, Müslüman olan kimi anne babaların cümleleri baskıvari cümleler ise bunlar İslam'a hamledilmemelidir. İslam böyle bir şey söylemiyor efendim. Haddi zatında İslam'dan soğuyan efendim çocuklar, İslam'dan soğuyan kızlar erkekler ya da yetişkinler neden soğuyor? Yani ortada şöyle bir gavur var. Bu gavur sebebiyle asıl suçlu budur. Fakat biz bunu görmezden gelip baskı sebebiyle bu hale gelindi söylemi bir kullanılıyor. Herkes bu cümleyi satın alıyor. Herkes bu cümleyi kullanıyor ne yazık ki. Bizi ifsad eden şu. Peki bütün suçu buna mı yüklüyorum? Bütün suçu buna yüklüyorum. Peki bizim kabahatimiz yok mu? Var tabii ki. Biz buna karşı nasıl davranmalıyız? Bunu öğrenmeliydik. Bu sohbetlerimiz de aynı zamanda bunlarla ilişkili cümleler, efendim, hedefler, gayeler, amaçlar olacak. Nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Sürekli söylediğimiz bir şey. Çocuklarınızla bunun hususunda savaşmayın, siz kaybedersiniz, bu kazanır. Şimdi nasıl olacak? Bunları hep konuşuyoruz. Ben telefona karşı çocuğumla ilgili nasıl mücadele edeceğim? Sohbetlerimizde söyledik bunları. Ama yani buna karşı kesinlikle merhametli, sıcakkanlı fakat kararlı. Zulme dair hiçbir cümle davranış kullanmadan kararlı. Merhametli, kararlı. Adaletli, kararlı. Buna karşı bir tutum sergilemeliyiz. Şimdi bizim bu konudaki tutumlarımızın eksikliğini kabul etmekle birlikte ve bu konuda sohbetlere devam etmekle birlikte asıl suçlu budur. Çocukların kafasına bir sürü sorular zerk ettiler. Çocuklar bu soruların içerisinden çıkamadılar. Bir, bu sebeple kayıplarımızın bir sebebi bu. İki, bu sorulara ilişkin açıklamalar biz üretemedik. Bu sorulara ilişkin açıklamalar üretmemiz lazım. Yok mu? Muazzam açıklamalar var. İslam hepsine cevap veriyor. Hamdolsun. İslam'ın yaşayan hayatı, düzgün Müslümanların düzgün hayatı bunların hepsine cevap veriyor. Şöyle bir cümle söyleyeyim. Çok sık kullandığım cümlelerden bir tanesidir. Bakın, batılı filozofların, aklınıza getirin hepsini. Batılı filozofların, teker teker saymadım. Yüzyıllar içerisindeki sadece 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ya da 21. yüzyıl, şu yaşadığımız günler demiyorum. Baştan beri yüzlerce yıl içerisindeki batılı filozofların, tekrar söylüyorum, teker teker saymadım Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki batılı filozofların en az yarısı, daha fazlası vardır, en az yarısı ya depresyon ilaçları mahkumudur, ya akıl hastanelerine girip çıkmıştır, yatmıştır, kalmıştır bir süre, tedavi almıştır. Efendim, çok özür diliyorum. Ya eşcinsel sapkınlık içerisine girmiştir ya da intiharcıdır. En az yarısı. Bakın bunların kendi aileleri içerisinde şiddetli geçimsizlikler var. Buraya hiç girmedim. En az yarısı ya depresyon ilacı mahkumudur, ya akıl hastanesine girip çıkmıştır, ya affedersiniz eşcinsel sapkınlıklar ilişkiler içerisindedir ya da intiharcıdır. Ama işte İslam düzgün bir hayat çizerek kendisini güneş gibi gösteriyor. Ama bir tane şu dört belaya muzdarip, düçar olmuş bir tane İslam alimi İslam tarihi boyunca gösteremezsiniz. Bir tane bile yoktur. Şimdi bu bir ölçü değil mi İslam'ın muhteşem bir cevap olduğuna dair? Bu bir ölçü değil mi? Bir tane İslam'ı kafasında, yani ne yazık ki çocuğa üzülüyorum, Allah yardımcısı olsun, arayış içerisinde devam ediyor. Diyorum ki bana İslam'ın insanın normal yaşantısına engel olucu bir tane hükmünü göster. Çok iddialı bir cümle değil mi? İslam'a bu kadar eleştiri yapılıyor ya, hocam nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Yüzlerce eleştiri yaparlar İslam'a. Onu dedim. Bana bir tane eleştiri göster dedim. Şey, affedersiniz, İslam'ın yanlışını göster. İnsanın hayatını sıkıntıya sokucu bir tane yanlışını gösterin. Hocam mesela alkol yasağı var dedi. Bırak dedim uhrevi yönünü, bir kenara bırak dedim. Alkol yasağı mı? Alkol yasağı sebebiyle İslam'a, alkol yasağı sebebiyle saygı duymamız lazım. Ferasetlidir, öngörü sahibidir, tehlikeyi görmüştür. Birisi sizi bir yere gönderiyor. Gönderirken diyor ki bak dikkat et, sabah 5'te, 5'ten önce orası açık değil diyor. Bu ne demek? 5'ten önce giderseniz kapıda beklersiniz. Bu bir öngörüdür değil mi? Önden bilgi vermektir. Aa, bunu iyi ki söyledin, yoksa biz erken gidecektik dersiniz. Ya da şu yoldan giderseniz yol çalışması var, yol kapalıdır, beklersiniz ya da geri dönmek zorunda kalırsınız. Bu nedir? Ferasettir, öngörüdür. Bak sen bunu yer içersen bu sana karıncalanma yapar. Efendim aşırı kaşıntı yapar. Bu nedir? Ferasettir, öngörüdür. Sonradan olacakları Allah'ın izniyle, biiznillah tahmin etmektir. İslam, başka hiçbir sistem bunu yapmıyor. Alkole diyor ki bu beladır diyor. Şimdi o çocuğa söyledim. Bana dedim alkolün zararı olduğunu söylemeyen bir tane doktor gösterebilir misin? Müslüman olsun olmasın. Hangi doktora giderseniz gidin, tehlikeli hastalıklara düçar olduğunuzda size ne diyor? Alkol sigara var mı? Alkol sigara var mı? Alkol sigara var mı? Alkol sigara var mı? Alkol diyor ya. Şimdi bu nasıl iyi bir şey olabilir? Bunu içiyorsun, sağlığın sıkıntıya düşüyor, sustu. Sonra çok özür diliyorum, zinayı söyledi. Ben niye istediğim bir kadınla efendim beraber olmayayım? İnadına sorduğunu düşünmüyorum. Burası niye yasak? Burayı anlayamıyor. Yani iki taraf, bir kız bir erkek karar vermiş. Efendim çok özür diliyorum. Hayatını sürdürmek değil. Beraber olmuşlar, affedersiniz. Bu niye yanlış diyor. Sen dedim. Aynı mantıkla devam edersek. Diyelim annen eşinden ayrıldı. Evli kişiye yakıştıramıyor kimileri. Bekara da yakıştırılmaz zina. Annen başka bir erkekle evlilik dışı bir ilişkiye girdi. Bunu yakıştırabiliyor musun annene? Durdu. Bak İslam ne diyor biliyor musun dedim. Bana diyor ki ben senin yakınlarının namusları için Allah'ım koru ya Rabbim. Muhtemel bir tehlikeyim erkek olduğum için. Bana diyor ki sakın yanaşma. Seni koruyor. Feraseti görüyor musun? Seni koruyor. Benim zulmümden o manada senin ailenden bir kadını Allah'ım korusun ya Rabbim. Bu örnekleri veriyorum, utana sıkıla lütfen kusura bakmayın. Senin ailenden birisini kandırmama bana engel oluyor İslam. Senin böyle bir şeyin yoksa sana engel olmuyor ki. Sen yakıştırabiliyor musun annene evlilik dışı bir ilişkiyi? Başka bir kadına yakıştırıyorsan annene yakıştıramadığını başka kadına nasıl yakıştırıyorsun? O kadının suçu günahı yok mu? O kadın canı yok mu? O kadını neye yakıştırabiliyorsun? Sen beraber olacağın bir kız ağaç kovuğundan çıkmadı. Yerden fidan gibi de çıkmadı. Bir aileden büyüdü. Birisinin kızı, birisinin ablası, birisinin annesi, birisinin kız kardeşi. Ona nasıl yakıştırabiliyorsun? Filanca erkeğe onun ablasıyla, eşiyle efendim evlilik dışı bir ilişkiye girmeyi ve onu bırakmayı nasıl yakıştırıyorsun? Durdu. İslam, şükürler olsun, muhteşem bir entelektüalite. İslam tertemiz bir din. Çerçöplerle hiçbiriyle uğraşmıyor İslam. Efendim, dolayısıyla biz Müslüman olmakla çok büyük bir nimetlere gark olmuş durumdayız. Fakat biz İslam'ın kıymetini bilmiyoruz. Şimdi çocuk bana bu soruları sordu. Alkol dedi, zina dedi. Devam ediyordu. Ben de devam etmeyeyim. Şimdi konumuz kaymasın. Efendim, biz aynı gençlerin kafasındaki soruları bugünün ihtiyaçlarına göre çocuklara cevaplandırmamız lazım. İslam çağlar üstü bir dindir. Her çağda bir cevabı vardır. Bu soruları bulmamız lazım. Bu sorulara cevaplar üretmemiz lazım. Bildiklerimizden, yakınlarımızdan bu cevapları üretmemiz lazım. Öyle sorularınız varsa müsaadenizle söylüyorum, ukalalık saymayın, bana da iletebilirsiniz. Ben de üretmeye çalışırım. Burada da anlatmaya çalışırız. Efendim, çocukları kaybetmemizin birinci sebebi efendim modern çağın sorularından onları başlarını alabilecek derecede onlara cevap üretemememizdir. Bunlara cevap üreteceğiz. Biz cevap üretemedik. İslam'da cevap yok mu? Var işte. İki tane şey söyledim. Çocuk hafif tebessüm etmeye başladı. Bu Ebu Bekir Sofuoğlu'nun cevabı değil. İslam'ın cevabıdır. Allah'ın izniyle. Efendim. Birincisi bu. Gençleri bu noktalarda kaybetmemizin birinci sebebi bu. İkincisi utanarak söyleyeceğim, sıkılarak söyleyeceğim, mahcuben söyleyeceğim. Müsaadenizle tabii ki söyleyeceğim. Affedersiniz. Azdırılmış cinselliktir. Hepimiz gençlik dönemlerini yaşadık. Cinsellik Allah-u Teala'nın kullarına vermiş olduğu bir nimettir. Evlilik de bunun meşru giderilme yoludur. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır cinsellik. Şükürler olsun. Ama elma Cenab-ı Hakk'ın ikramı mıdır? Evet. Armut öyle midir? Evet. Baklava öyle midir? Evet. Su öyle midir? Evet. Ama haram yoldan değil. Gidip manavdan çalarak değil. Gidip birisinin bahçesinden çalarak değil. Zina o. Hırsızlık yolu bunu gidermektir. Zina. Niye hırsızlık yolu gidermektir? İlan etmiyorsun. Ben bu kızı, bu kadını hayatıma alıyorum. Herkes öğrensin. İlan etmiyorsun. Evlendiğin kişinin sorumluluğunu üstlenmen lazım. Kaçıyorsun, hırsızlık yapıyorsun. Efendim, bu yüz kızartıcı bir suçtur bu manada. Efendim, şimdi çıplaklık alabildiğine arttığı için tekrar söylüyorum, cinselliği herkes yaşadı. Değerli kardeşlerim, canınız su isteyince önünüze habire pilav tabağı getiriliyor ya da İskender döner getiriliyor, öyle diyelim. Su istiyorsunuz, döner getiriliyor. Su istiyorsunuz, döner getiriliyor. Ama siz su istiyorsunuz. Döner suyun yerini tutar mı? Tutmaz. Dürtülerdir bu. Açlık, susuzluk, uykusuzluk, cinsellik. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerdir bunlar. Biri birinin yerini tutmaz. Cinsellik de ancak evlilik yoluyla giderilebilir. Evlilikler zorlaştı. Çıplaklıklar alabildiğini arttı. Bu gavurdan, affedersiniz, özür diliyorum, porno sürekli 24 saat yayın yapıyor. Bu çocukları nasıl tutacağız? Çocukların azmalarına, inşallah bu ifadeyle rahatsız olmazlar, sebep azdırılmış cinselliktir. Bir de sorularını üretemediğimiz cevaptır. Dolayısıyla yoksa biz bunların sorularına cevap üretemedik. Efendim, İslam'da böyle bir cevap yok diye bir şey yok değerli kardeşlerim. Biz bunların sorularına cevap üretelim. Ve bu azdırılmış cinselliğe çözüm üretelim. En güzel çözüm ne? Evlilik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? En hayırlı evlilik en kolay olanıdır. Toplumdaki sıkıntıların önemli bir kısmı çözülür. Efendim, şimdi bu sebepleri göz ardı edip, sen çocuklar alabildiğine İslam'dan uzaklaşıyor, başlarını açıyor, namazları bırakıyor filan diye suçu bana, benim gibilere yüklersen haksızlık etmiş olursun. Bu sebeplerden uzaklaşıyorlar çocuklar. Biz bu sebeplere göre yeni çözümler üretmeliyiz. Şimdi çocuklar İslam'dan uzaklaşmasın diye daha küçüklere, küçük yaşta mesela kız çocuklarına tesettürü alıştıramazsanız bir daha alıştıramazsınız. Vallahi billahi, ben yemin ediyorum ama %80-90 alıştıramazsınız, öyle söyleyeyim. Hevesini alsın bırakır. Hevesini alsın da efendim bırakır diyorsunuz da bırakır, nasıl bırakır bunu? Açık giyinmeyi mesela, küçük çocuk açık giyinsin efendim, sonra hevesini alsın bırakır dedik. Nasıl hevesini alır? Dışarıda herkes tesettürlü olur. Tesettürleri göre göre o da tesettüre girer. Öyle büyüyünce tesettürsüz gezmeyi bırakır. Öyle büyürse hevesini alsın bırakır dediğimiz toplumda tesettürsüzlük o kadar yaygın ki başörtüler başlarını açıyor. Hevesini alsın bırakır riskine değerli kardeşim nasıl girebiliyorsun? Sen bu çocuğu durduramayacaksın. O çocuğunla aran bozulacak. Küçük yaşta başörtüyü alıştıramıyorsun ya, merak etme, 13 yaşından itibaren, Allah korusun tabii, minileri bekle. Dekolte kıyafetleri bekle. Bunlarla bu yüzden çatışmayı bekle. Yapay tırnakları bekle. Makyajları bekle. Efendim ojeleri, şunları bunları. Makyaj dedik ki hepsine. Bunları bekle. Allah korusun. Efendim. Yani bu şeye benziyor biraz. Hevesini alsın bırakır. Siz hiç çocuğunuza sigarayı ağzına taktığında böyle bir şey der misiniz? Ya hevesini alsın bırakır. Der misiniz böyle bir şeyi? Sigara içiyor. Yok yok, elleşme, hevesini alsın bırakır denilebilir mi? Ya da çocuk çok süratli araba kullanıyor. Tehlikeli. Araba işte kullanmayı öğrenmiş. Ya hevesini alsın bırakır. Bunu söyleyebilir misiniz? Hangi virajda kaza yapacağı yapmayacağı ihtimali belli değil. Ödünüz patlar. Hevesini alsın bırakır meselesi çocuğu o konuda alıştırmaktır. Niyetiniz bu olmasa da. Bakın erkeklerin ergenliği, yani kabaca bir tabir çizelim. Erkeklerin ergenliği 12 yaşına, daha erken de oluyor. 12 yaşı civarına baligh oluyor. Yani 12 yaş civarında. Namaz bizim dinimizde ne zaman başlatılıyor? Ondan önce de hafif hafif alıştırmak, göstermek lazım. 7 yaşında başlatın diyor. Kaç sene var? 5 sene. 5 sene İslam çocuklarımıza namaz hazırlığı yaptırın diyor. 5 sene. Namazın çok değişik rükünleri var. Efendim, farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Çocuk 6 ayda, 3 ayda, ne bileyim 5 ayda ya da 1 senede bunu öğrenemez. 5 seneye yayıyor. Namazı 5 seneye yayıyor. Tesettür ve buna göre ahlaki tutumlar da senelere yayılması lazım. Sen senelere yayılarak tesettürü alıştıramazsan çocuk nasıl giyiniyor? Sen onu açık giydiriyorsun. Sen açık giydire giydire çocuk ona alışıyor. Ona alıştıktan sonra akil bali oldu. Artık farz oldu ona tesettür. Küçük kızlara diyelim. Akil bali oldu. Tesettür farz. Giydir bakayım, giydirebiliyor musun? Giydiremezsin. Çünkü bir yandan bununla haşır neşir ve direnci artıyor bundan tavsiye alarak. Efendim, yani 13 yaş özellikle kızlarda bu açıdan çok tehlikeli bir yaştır değerli kardeşlerim. Sen hevesini alsın bıraksın diyorsun. Neyi öğreniyor? Tesettürsüz kıyafeti öğreniyor. Neyi öğreniyor? Makyajı öğreniyor. Küçücük çocuklar ya, nasıl pozlar veriyorlar? Niye? Ekranda öyle görüyorlar çünkü. Sosyal medyada öyle görüyorlar. Telefonda öyle görüyorlar. Bu riske girilebilir mi değerli kardeşim? Böyle bir riske sakın girmeyin. Hevesini alsın bırakır. Bırakmaz. Çünkü eğilim nasıl yönlü? Eğilim bunlar artarak gitme yönlü. Bir aile vardı. Düşük yoğunluklu görüşüyordum. Çocuğu o zaman 7-8 yaşlarındaydı. Ona dedim ki bak kızına tesettürü alıştır dedim. Sonra kabul ettiremezsin, yaptıramazsın. Yok yok, benimkisi uzak değil. Ben işte kapanacağım, edeceğim. Bak bunu söyler. Kapanacağım, edeceğim sözünü söyler. Çünkü o sonraya yönelik bir söz. Şimdi yap de bakayım yapacak mı? Şimdi yap de bakayım. Bana zaman ver diyorlar hemen. Ya kimseyi sık boğaz etmiyoruz, etmemek lazım. Ama bu kadar da yaymak olmaz. Efendim, şimdi çocuğu 11-12 yaşlarında uğraşıyorlar. Çocuk daracık kotlar giyiyor şimdi. Uğraşıyorlar. Ya tamam anne, ya of anne ya tamam söyledin. Anne abartıyorsun ama. Ne oluyor? Hem söz geçiremiyor, hem ne oluyor? Ara bozuluyor. Küçük yaşta sevdirerek alıştırırsanız, sadece alıştırmak yetmiyor, tekrar söyleyelim. Sevdirerek alıştırırsanız, şimdi o çocuğu kışkırtacaklar çevredekiler. Niye böyle giyiniyorsun ki? Sen daha küçüksün filan. İşte bu kışkırtma sorularına ya da bu kışkırtma cümlelerine cevap da üretebilirsek, cevap üretebilirsek o çocuğu kaybetmeyiz.
1: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu ile Nesli Müdafaa devam edecek.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
3: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun.
13: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
15: Şimdi reklamlar.
16: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORK.TR.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
17: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
18: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilir. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
19: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
3: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Assalatü vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin, bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
19: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
20: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı Dede iletişim numarası.
21: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
22: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
23: Reklamları dinlediniz.
24: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
25: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
26: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam ediyor.
27: Küçük çocuğunuzu tesettürsüz bir şekilde, hani gelecekte tesettürlü olacak şekilde niyetiniz var ama tesettürsüz bir şekilde bu çocuğu büyütüyorsunuz. Diyelim bu çocuk büyüdü. Bakıyorum, çok özür diliyorum. Ya kilotlu çorap farzmış gibi küçük kız çocuklarına bunu niye giydiriyorsunuz değerli kardeşlerim ya? Bu çocukların ne günahı var ya? Bu çocukların ne kabahati var ya? Siz bu çocuklara kilotlu çorap giydiriyorsunuz. Efendim, giydirenler var. Yarın bu çocuk 15-16 yaşına geldiğinde size demeyecek mi? Tesettüre tam büründü diyelim. Anne ya, beni niye öyle giydirdin? Ya vebale giriyorsunuz. Çocuğun da vebaline girmiş oluyorsunuz. efendim. Çocuk yarın böyle son derece muttaki bir şekilde tesettürün bütün şartlarına riayet ederek hayatını sürdürüyorsa, yarın sokakta bir kadın, hani 14, 15, 16 yaşına geldi, maşallah, subhanallah, çarşafını da giydi diyelim efendim. Demeyecekler mi? Sen böyle ağzına kadar kapatıyorsun ama sen böyle kilotlu çoraplarla geziyordun dediklerinde bu çocuk mahcup olmayacak mı? Bu çocuğun hani Allah ömür verdikten sonra birkaç senesini düşünmüyor musunuz değerli kardeşlerim? Bu riske girmeyin. Bu riske girmeyin. Tabii şunu söylemiyorum. Bakın, anne işte. Anne bu konuda kendisini yetiştirecek. Baba da yetiştirecek. Bütün suçu anne, bütün yükü anneye hamletmiyoruz. Ne yapacak? Tesettürü çocuğa öyle bir anlatacak ki çocuk birkaç açıdan tesettürün gerçekten kıymetli olduğunu anlayacak. Birkaç açıdan. Sadece Allah'ın emri diye izah etmemizle kalmayacağız. Evet, Allah'ın emri. Fakat bu tesettürün bir hikmeti var. Bu hikmeti de anlatacağız. Efendim, küçücük çocuklara o kadar hani dilim varmaya, yani söylemeye utanıyor. Dik dik bakan, yani öyle işte ne hangi kelimeyi kullanayım bilmiyorum. Edepsiz kişiler var ki, küçük çocuk siz diyorsunuz ama adam o şekilde giydirilmiş kişiye de bakabiliyor. Çocuğa da bakabiliyor. Çocuk o tür bakışlar karşısında ürkebiliyor. Ne? Siz hazırlıyorsunuz bunu. Bakın, toplumda küçük kız çocuklarına da bu şekilde bakan kişiler var. Efendim, inşallah sayıları çok değildir. Böyle kişiler var diyorum ya. Efendim, bunu kimden öğrenirsiniz? Bana da sormayın. Ben söylüyorum ya şimdi. Bana da ikna olmayın. Kendi şu dört erkek diyorum kadın için. Dört erkek en sağlam koruma duvarıdır. Kocası, ağabeyi, babası, oğlu. Bu dört erkeğe sorun. Oğlum deyin, oğlunuz varsa. Ben bu kızı, kardeşini şu şekilde giydirirsem buna bu şekilde iştihayla bakan erkekler olur mu olmaz mı diye bir sorun. Bir sorun. Sonra kızınızı nasıl giydirdiğinize bakın. Bir, alıştırıyorsunuz, sağlamlaşıyor tesettürsüz kıyafet. Ama bu yetmez. Tesettüre alıştırmanız yetmez. Tesettürün neden gerekli olduğunu anlatın. Sadece Allah'ın emri olduğunu, bunu söyleyin tabii ki. Başka faydaları var. Kızım, seni böyle iştihayla, hani itici iştihalarla bakan bakışlardan da korur yavrum. Sana zarar gelmesine de mani olur yavrum. Ya bizim mahallede bir teyzemiz vardı. Şöyle bir şey söylüyordu. Ne güzel yani. Ne güzel söz. Anadolu tabiridir. Annem bize derdi ki diyor teyzemiz. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kızım, fistanı kıza düşmandır kızım. Niye? Seni güzel gösterir, tutar kaçırırlar seni diye. Burada fistanı kıza niye düşmandır? Kaçırma ihtimali eskisi kadar güçlü değilse gönlünü kaçırır. İkna eder. Gönlünü alır, daha tehlike. Kendi ayağıyla gider. Bu sefer efendim tesettürsüz kıyafetleri yaşı küçük diye hafife almayın lütfen. Bir tane hoca arkadaşım vardı. Tıp fakültesinde bu. Yani o şok oldu. Yani böyle beş vakit namaz kılıyordu sanırım ama böyle tesettüre bütünüyle riayet eden bir düşüncede birisi de değildi. Kim muttakidir bilemeyiz. Dışarıdan görünüş itibariyle böyle hassasiyetleri yoktu. Bana kendi ağzıyla anlattı. Hava yağışlıydı dedi. Kızımla eşim dışarı çıkıyordu dedi. Efendim, ya kızım kıyafetlerine dikkat et ona dedim. 6 yaşında kızı. Kızım kıyafetlerine dikkat et dedim. Baba, benim kıyafetlerime karışamazsın dedi bana diyor. Şok oldum. Vallahi billahi hava yağışlıydı. Üşürsün diye düşünerek söyledim. Üşürsün diye tam demedim. kızım kıyafetlerine dikkat et diyiverdim diyor. Vallahi üşürsün diye söyleyecektim, onu söyleyemeden zınk diye yapıştırdı. Benim kıyafetlerime karışamazsın baba. Çocukları bu gavur öyle yetiştiriyor. Başka çocuğun elinde bu gavur yok diyelim. Ama elinde gavur olanlarla arkadaşlık ediyor. Benim kıyafetlerime karışamazsın. Bu benim tercihim. Sen şunu düşünüyorsun belki. Küçüktür, hevesini alır bırakır. Nasıl güçlü bir şekilde ona sarılıyor. İlerlediği yaşlarda bırakacak diye bekliyorsun ama öyle bir sarılıyor ki sapasağlam. Karşına gerekçeyle çıkıyor. Benim tercihim, benim bedenim demeye başlıyor. Tekrar söyleyeyim. Şimdi burada şunu söylemiyorum tabii ki. Küçük çocuklara tesettürü özendirerek, sevdirerek alıştırdıktan sonra bununla bırakmayacağız. Tesettürün faydalarını söyleyeceğiz. Yavrum, seni kötü bakışlardan kurtarır. Senin insanlar, erkekler arasında konuşulmana mani olur. Erkekler konuşuyor ne yazık ki. Hepsi için demiyorum tabii ki. Şunun şurası şöyle, bunun burası böyle. Ne yazık ki konuşuluyor. Dediğim gibi baba, oğul, ağabey, koca. Bu dört erkeğe sorun. Erkekler kadınları nasıl konuşuyor diye bir sorun. Kızım seni filanca erkek niye konuşsun? Falanca erkek seni niye konuşsun yavrum? Diye tesettürün gerekçelerini anlatmamız lazım değerli kardeşlerim. Bakın. Tesettüre riayet ederek çocuğu o şekilde alıştırmak yetmiyor. Tesettürün gerekçelerini de söylememiz lazım. Gerekçelerle sevdiririz. Efendim, musluk niye açık bırakılmaz? Musluğu açık bırakma. Peki gerekçesine daha fazla para ödersin. Başka? Yani evin içini su basar. Ha deriz o zaman. Elektrikleri fazla niye yakmayalım? Elektrikleri fazla yakarsak fazla para öderiz. Bakın gerekçe. Onun için fazla yakmayalım. Ya da sürekli açık kanırsa lambalar belki ısınmadan dolayı patlayabilir. Bilmiyorum teknik açıdan mümkün mü? Ne yaparız? Hep gerekçelerini söyleriz. Durdun, arabayı el frenini çek. Çekersen ne olur? Çekmezsen ne olur? Araba kayabilir. Bak bu gerekçe. Tesettürün de gerekçelerini üretmemiz lazım. O şekilde söyleyip o şekilde sevdirmemiz lazım. Gerekçe konusunda sıkıntı içinde olan kardeşlerimiz dediğimiz gibi bize de yazabilirler. Bize de bu konuda hatırlatmalarda bulunabilirler. Biz de bir şeyler üretmeye çalışırız. Sadece tesettüre alıştırın. 5-6 yaşından itibaren. Hadi kızım, hadi şunu örtüver yavrum. Hiç itiraz etmeden örter. Alışırsa çok rahat edersin. Ama hevesini alsın sonra takar dediniz mi tesettürsüzlüğe alışıyor. Ona alışıyor. Ondan sonra sizin işiniz çok zor olur. Allah korusun. Efendim. Hele bir de öyle gezindikten sonra, tesettürsüz bir şekilde gezindikten sonra büyük tehlikeler var. Onun da beğeneceği bir erkek, onun beğenmediği bir erkek, o kızı beğendi mi sorun yok. Ama sizin kızınızın da beğendiği bir erkek, kızınızı beğenmişse, kızınızla tanışmışsa, o erkek ya tinerci ise, ya bonzaici ise, ya efendim alkollü ise, ya sigarayı fosur fosur içiyorsa, nasıl riske atıyorsunuz? Ya dövmeler yapan birisi ise, ya kulaklarına şurasına burasına küpeler takan birisi ise, kızınızın gönlünün nereye konacağınıza emin olabilir misiniz? Ve neden bu tehlikeyi söylüyorum? Çok dikkat çeker bir şekilde giyinirse, etraftaki erkeklerin dikkatini çekerse, etraftaki erkeklerin dikkatini çekmesinde diyelim sorun yok, ama o erkeklerden birisini kızınız da beğenmişse, bunlar yakınlaşabilirler. Yakınlaşırlarsa siz bunu koparamazsınız. Kızınızın kendisi bile vazgeçmez. Efendim. Dolayısıyla sadece tesettüre alıştırmak yetmiyor. Ne yapacağız? Tesettürün faydalarını anlatacağız. Bu şekilde düşünsel olarak da ilmi açıdan da tesettürü, tesettürlü hali güçlendirecek, besleyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi bunları konuştuktan sonra bir 20 dakika kadar zamanımız kaldı. Hadis-i şeriflere geçelim. Efendim, çocuklarımızı bu riskten uzak tutmamız gerekir diye. Hadis-i şerifler, biz bu hadis-i şerifleri az önce söyledim ya. Bu hadis-i şerifleri niye okuyoruz? İslam ahlakını güçlendirmek için. Daha doğrusu İslam ahlakı temelli yaşantıyı güçlendirmek için. İslam ahlakını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamamladı. Ona benzer o temelli, İslam ahlakı temelli yaşantıyı güçlendirmek için. Yani hani başlarken sohbette dedik ya, baskı var. Müslümanlar işte çocuklarına baskı yapıyor. O yüzden çocuklar İslam'dan uzaklaşıyor deniyor ya. Kimi ailelerde baskı vardır? Doğru, ne yazık ki. Hani burada da yine ifade ettiğimiz şeylerden bir tanesi, deriz ki değerli kardeşim, kendi kendine şöyle bir bak, ezan okunuyor az Allah Celle Şanuhu. Kendi kendine şöyle bir bak, kendi kendine, kendi içinde bir muhasebe yap değerli kardeşim. Senin hangi özelliğine çevrende bir Hristiyan, bir Yahudi, bir gayrimüslim hangi özelliğine hayran kalıp İslam'a girmeye karar verir? Ya şu ne kadar güzel bir insan ya. İslam'ı ne kadar güzel, İslam bu kişiyi ne kadar güzelleştirmiş. İslam bizi güzelleştirir. İslam bu kişiyi ne kadar güzelleştirmiş. İslam ne kadar güzel bir din diye bizim hangi davranışımız gayrimüslimi heveslendirir İslam'a? Yine çok sık söylediğimiz şeylerden bir tanesi, yani ne kadar acı, ne kadar üzücü. Müslümanlar da davranışlarını belirlerken şu ifadeleri kullanıyor. O da bana şunu yaptı. İntikamcı bir mantık. Bir Müslüman intikamcı mantıkla hareket edemez. İyiliğe iyilik her kişinin işi. Kötülüğe iyilik her kişinin işi. Biz kötü davranışlara iyi davranış şeklinde mukabeleyle İslami yaşantı tercihimizi ortaya koyacağız. O kötü davranacak, davranmasın tabii ama kötü davrandı, biz iyi davranacağız. Şimdi kendi kendimize soralım. Kaç tane kötü davranışa güzel davranışla mukabele ettik? Müslümanlığımız çok kötü durumda. Müslümanlar zayıf durumdalarsa sebeplerinden bir tanesi de bu. İşte bu hadis-i şerif kitaplarında hep bunları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bakın, bunlardan bir tanesi de yine hadis-i şerifte maşallah subhanallah ne kadar güzel tavsiyede bulunmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zararı gidermek yönlü bir hadis-i şerif. 228. hadis-i şerifte Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, bana beni cennete girdirecek bir amel et, amel tarif et dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların yolundan eziyet veren şeyleri gider. Şimdi bunu yaptın mı hemen cennete gidersin? Değil tabii ki. Fakat bu da kişiyi cennete götürücü amellerden bir tanesi. Artı bir, artı bir, artı bir. Efendim, amellerden bir tanesi. Şunu demiyoruz, Mustafa İslamoğlu diye o menem kişi bu tür hadis-i şerifleri sıralıyor efendim, sanki şöyle İslam demiş oluyor: yollardan taşı kaldır, cennete girersin, başka bir şey yapmana gerek yok. İslam böyle bir şey demiş gibi anlatıyor. Şu ibadeti yaparsan cennete girersin, bu ibadeti yaparsan cennete girersin şeklinde sıralıyor peş peşe. Cennete girersin Allah'ın izniyle. Ama günahları işlememek kaydıyla demeye gerek var mı? Marketten alışveriş yap diye gönderiyorsun çocuğu. Her gönderdiğinde sakın çikolata çalma, sakın limon çalma, sakın sakız çalma, sakın ekmek çalma diyor musun? Yani yanlışları yapmamak kaydıyladır bu. Burada da istismara yol açmamak için onu söylüyorum. Efendim, tabii ki sadece bu hareket kişiyi Allahu Alem cennete sokmaz. Yanlış davranışları varsa, ama cennete girici hareketlerden bir tanesi efendim yoldan bir taşı kaldırmak. Bakın şimdi değerli kardeşlerim, Allahu Teala zamandan ve mekandan münezzehtir. Hele hele bunu hiçbir kardeşimiz hayal etmez. Allah-u Teala'yı dünyada hayal etmeyiz, değil mi? Yoldan bir taşı kaldırmanın Allah-u Teala'ya ne faydası var? Cenab-ı Hak yolda mı yürüyor? Haşa. Ne faydası var? Yahu bizi düzgün adam yapmayı murad ediyor Cenab-ı Hak. Bizi düzgün insan yapmayı murad ediyor. Cenab-ı Hakk'ın ne faydasına? Haşa, şöyle düşünürdü: kullarıma bir yük daha yüklemeyeyim, şu taşı da kaldır demeyeyim, bana sinir olmasınlar. Haşa. Bize normal şartlarda bir şey söylemezdi Cenab-ı Hak. Taşı kaldır, bu hadis-i şerifiyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifiyle bize bir tane tabiri caizse yük yüklemiş oluyor. Aman kullarım benden ürkmesin, benden onlardan çok şey istedim diye benden uzaklaşmasın. Boş ver, bunu söyleme ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demez miydi Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hakk'ın neyine yoldan bir taşı kaldırmak? Değil mi? Neyine? Bizi güzel insan yapmak şeklindeki davranışlardır. Birisini yürüyordum. Yolda bisküvi parçalarını gördü. Böyle dışarıdan görünüşte temiz giyinimli, dikkatli. Hani benim için makamı, mevkisi, serveti ne olursa olsun insanların davranışları önemlidir. İslam için de öyle. Ne diyor? İllellezine ve As suresinde. İllellezine amenu ve amilus salihati. Salih amel işleyenler. Efendim, yok şu mevkideymiş, serveti şu kadarmış, şu kadar dil biliyormuş. Bunlar kıymetli, tamam. Ama bir insanın insan olabilmesi için örnekler yeterli örnekler değildir. Bunları yapan Netanyahu bu özelliklerin neredeyse hepsine sahiptir. Netanyahu'ya hayran mı kalacağız şimdi bu özelliklere sahip diye? Düzgün insan olmak lazım. İşte hani düzgün giyinimli derken yanlış anlaşılmasın, düzgün giyinimliği önemsemek niyetiyle söylemiyorum. Annesi babası güzel yetiştirmiş maşallah. Hadis-i şerifleri onlara nakşettirmiş. Yoldan bisküvi parçalarını topluyordu. Dönmüş herkes ona bakıyordu. Ne kadar güzel bir davranış. Bir tanesi yanındaki o sebeple hayran kaldı. Arabayla gidiyorduk diyor. Hızlı akan bir yol. Şehirler arası bir yol. Arabayı durdurdu. Yolda bir kedi ölüsü görmüş. Efendim, arabayı, kedi ölmüş. Yani yola neredeyse yapışmış. Bunun sebebiyle şimdi arabayı durdurmuş. Ondan sonra kenara çekmiş. Tehlikeli yolda geri gitmiş koşa koşa. Eline bir peçete, şu bu filan almış. O kediyi yoldan kaldırmış, kenara koymuş. Bir, kediye saygı. Ya insan işte. İslam insanı bu noktaya getirir. Kaç tane Müslüman gösterebiliriz? Almış, kenara koymuş. Sonra sormuş ona. Ya tehlikeli bir yol, neden böyle yaptın? Kedi zaten ölmüştü. Kedi zaten öldü, ben de farkındayım demiş. Fakat o kedinin üstünden geçmek istemeyen şoförler olabilir. Kenara kırayım diye başka arabanın şeridine girer, başka şeride girer, kazaya sebebiyet verebilir diye durdum. Düşünceyi görüyor musunuz? İnsanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmanın neye faydası var? Hayran kalmış. İşte Müslüman budur. İslam bizim davranışlarımızı güzelleştirir. İslam bizi adam eder. Hangi ideolojide vardır bu? Hangi izimde, komünizmde, marksizmde, feminizmde, liberalizmde, şunda bunda, hangisinde vardır adam gibi adam olmak? Efendim, işte biz bu ahlaki davranışları bu sebeple öğreniyoruz. Bizim Müslümanlığımıza ya Rabbim bize bu fırsatı ver. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, bir kişinin Müslüman olmasına vesile olmak dünyadaki ve ahiretteki her şeyden daha kıymetlidir. Hayran kalır senin bu davranışına, İslam'ı araştırmaya kalkar. Onun ondan sonra yapacağı bütün sevapların ona da gider tabii ki, o yaptığı için, sebep olduğun için sana da gelir. Bir yerde okumuştum, yanlış mı okudum bilmiyorum. Meşhur Fransız Komünist Partisi eski genel sekreterinden Roger Garaudy Müslüman oldu. Bunu bilen çok kişi var. Efendim, kitapları Türkçe'ye çevrildi filan. efendim, onun Müslüman olmasına sebep bir tane Cezayirli asker olduğunu söylediler. Cezayir

bir insana kurşun sıkılmasına izin vermiyor diyor. Çok büyük cezalara maruz kalabilir. Belki öldürmezler. Roger Garudi'yi neden öldürmedin diyor, onu belki öldürmezler. Ama sen emre itaatsizlik ettin diye artık ona nasıl ceza Cezayir'de işleniyor bilmiyorum. Verirler, ceza verebilirlerdi. Adam buna rağmen, adamlığı görüyor musunuz? Adam buna rağmen efendim kurşun sıkmıyor. Roger Garodi hayran kalıyor. Nasıl bir din ya bu diyor. Nasıl bir din? Efendim işte İslam her şeyden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi güzel ahlaktır. Efendim bir tane İngiliz kadın oğlu onu ziyarete geliyor. Şaşırıyor kadın. Oğluna diyor ki oğlum diyor sen diyor benim yanıma senede bir gelirdin diyor. Bu sene de diyor daha yakında geldin diyor. Aa şimdi ikinciye geliyorsun diyor. Niye böyle yaptın diyor. Anne ben Müslüman oldum diyor. Efendim yeni girdiğim dinde İslam'da anne babanın gönlü efendim o kadar kıymetli ki anne babaya itaatsizlik, Allah'a itaatsizlikle eşdeğer seviyededir. Sizin gönlünüz çok kıymetli diye geldim diyor. O kadın orada Müslüman oluyor. Neden biliyor musunuz? Diyor ki bir yaşlı kadının gönlünü ne ister ki bir tane din? Yaşlı kadın Müslüman olmuş olmamış efendim. Ona ne ki o dinden? Benim Müslüman olmamdan ya da Müslüman olmamamdan İslam ne fayda edecek ki? Bu din gerçekten doğru bir din diyor. Yaşlı kadının gönlünü bile önemsiyor diyor. Efendim, işte İslam ahlakı. Değerli kardeşlerim, ahlakımızı düzeltmek zorundayız yani. Şimdi burada bir 5 dakika daha kaldı. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ondan sonra sohbetimizi bitirelim inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre yine benzer bir hadis efendim. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman bir adam yolda bir dikene rastladı. Sonra içinden bu dikeni mutlaka kaldıracağım. Müslüman birisine zarar vermesin dedi. Bunun üzerine o adam mağfiret olundu. Yani bakın bir dikeni kaldırmaktan. İslam, şimdi dedim ya, diken yolun üstünde. İslam'ı bize bahşeden kim? Cenab-ı Hak. Efendim, Cenab-ı Hak az önce söylediğim gibi, dünyada yolda mı yürüyor? Bu diken Cenab-ı Hakk'ın ayağına mı batacak? Haşa. Cenab-ı Hakk'a ne fayda var yolda bir dikeni, yolda bir taşı kaldırmanın? Bize faydası var. Düzgün adam haline getiriyor Cenab-ı Hak bizi. İnsan gibi insan yapıyor. Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Kedi ölüsünü yoldan kaldırtıyor. Kediye saygı, daha sonra gelebilecek kedi sebebiyle muhtemel kazaları önlemek için bir sürü hikmeti var. İslam budur. Başka bir insana yardımcı olmaktır bu. Dikeni kaldırıyorsun. Sana yardımcı olmak değil ki bu. Dikeni sen gördün. Sen basmazsın ona. Kaldırıyorsun. İslam hep başkasının hayatını kolaylaştırma yönünü tavsiyede bulunur. İşte bu insan güzel insan olur. Yani bir örnek vermiştim. Hayran kaldım. Bir daha örnek vereceğim müsaadenizle. Aynı örneği. Ben Bosna'da kaldım bir 5 ay. Bir sene 3 ay yazları kaldım. 3 ay bir yaz, 2 ay bir yaz. Efendim orada bir tane imam vardı. Maşallah, subhanallah. Muhteşem bir imamdı. Ben Boşnakça öğrenmek istiyordum. Bana çok desteği oldu. Boşnakça, Sırpça, Hırvatça aynı dil üçü. Efendim çok da destek oldu bana, Allah razı olsun. Tevafuk, o da Türkçe öğrenmek istiyordu. Böyle beraber birbirimize destek oluyorduk. Böyle hayran kaldığım yönü vardı. Bir camide görevliydi. Asıl görevi bir camideydi. Başka camide de görevi varmış sanki. Başka camideki görevi neydi onu anlayamadım.
Sabah namazından sonra

0: Namazı kıldıktan sonra çıkıp giderdik. Yolda hep Türkçe, Boşnakça konuşuyoruz. Ben ona Türkçe öğretiyorum, o bana Boşnakça öğretiyor. O camiye giderdik, o caminin haziresini, mezarlığını çiçek gibi yapardı. Çiçek gibi yapardı böyle. Yani hiç üşenmezdi. Bu imam yolda, affedersiniz, köpek pisliği bile olsa cebinde önden kağıtlar hazır tutar. O köpek pisliğini kağıtla birlikte alır, kenara atmaz. Çöp görünceye kadar, çöp tenekesi, çöp kutusu görünceye kadar elinde taşır. Düşünün köpek pisliğini, kokusu var, kendisi işte itici, çirkin efendim. Köpek pisliğini çöp kutusu görünceye kadar taşırdı. Hayrandı insanlar ona. İşte Müslüman budur. Köpek pisliği onun köpeğinin pislediği bir şey değil, affedersiniz. Ama niye kaldırıyor? İnsanlara eza vermesin. İslam böyle bir dindir. İslam hep karşı tarafı düşündürür. Kendisini de düşündürür ama karşı tarafı düşündürür. Karşı tarafın işlerini kolaylaştırmayı tavsiye eder İslam. Böyle hani liberalizmde, efendim Marksizmde, nihilizmde, egzistansiyalizmde, aklınıza gelebilecek herhangi bir izimde böyle bir şey göremezsiniz. Köpek pisliğini yoldan kaldırın diye bir şey göremezsiniz. İslam bu hareketlerle ne yapar? Bizi güzelleştirir toplumda. İyi insan olmanın yoludur bunlar. Tabii ki insanlar desin diye yapmayacağız. Efendim, biz bundan mahcup olacağız. Yolda bir taş var. Biz onu gördük ve alıp kenara koymadık. Bu olmaz. Bu bir insana da yakışmaz. Müslümana hiç yakışmaz. Efendim, bu hadis-i şerifle burada sohbetimizi bitirmiş olalım. Allah razı olsun gelen kardeşlerimizden, internetten izleyen kardeşlerimizden hakeza. Efendim, hepinizden Allah razı olsun. Cümleniz Allah'a emanetsiniz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Hazreti Mehdi yaklaşmış, yani hani hemen demiyorum, 50 sene içinde, 100 sene içinde ben Efendisi'ne daha vakit var buyurdu. Mehdi meselesinde daha vakit var. Yakın mı uzak mı? Uzak buyurdu. Şimdi doğruyu konuşalım. Ama 1000 sene yok. 1000 sene yok yani. Hazreti Mehdi burada birkaç yüz sene var. Birkaç yüz sene var. Çünkü o Hazreti Mehdi'nin zuhurundan sonra 40 sene, oradan İsa Aleyhisselam inecek, oradan 40 sene. Ondan sonra güneş batıdan doğacak, oradan 120 sene. Bunlar hep sahihtir. Bunları hesabını toparladığın zaman birkaç yüz sene içinde bu süreç başlıyor. Bu süreç başlıyor. Ondan sonra şimdi bana reddiye yapmaya başladılar. Birisi edepli, terbiyeli konuşuyor. Bir şey demiyorum. Ama ilmi yetersiz. İlmi yetersiz. Tabii Arap şeybalileri doğru okuyor. Mektubattan okuyor, oradan okuyor, buradan okuyor. Ondan sonra efendim diyor ki yüz başında diye bir şart yok. Mehdi meselesinde işte Hazreti Mehdi'nin doğduğunu söyleyenler var. Efendim şu anda yeni doğduğunu söyleyenler var. Tam deprem olduğu, Maraş depreminin olduğu gece doğduğunu söyleyen keşif ehli de oldu. Ve lakin mesele yüz başında çıkacak. Yüz başında çıktığı zaman yüz başına ne kadar var? 55 sene. Şimdi doğsa yüz başında 55 yaşında olur, 40'ı geçer. Dolayısıyla yani bu keşiflere ben çok itibar edemiyorum. Çünkü mektubatta aleni beyan var. Alâ râsi külli mi'et sene. Her yüzün başında. Şimdi her yüzün başında. Hoca Efendi gelmişti. Yemen'in en büyük ulemasından. Bir gece 3'e kadar ondan ilmi müzakereler oldu. Sohbetten sonra bayağı alimler de vardılar. O çok büyük bir alim. Ben de ondan ilk mülaki oldum. Dedi ki hiçbir yani hadis-i şeriflerde dedi ben Hazreti Mehdi'nin zuhurunun yüz başında olacağına dair bir hadis-i şerif görmedim dedi. Şimdi ben de bu sefer bir zihnimi yokladım ki Hazreti Mehdi hakkında yüzlerce hadis-i şerif tetebbü ettim. Kitap yazdım, kaç cilt kitaplar okudum Arapça. Ben de görmedim. Yani şimdi o öyle deyince dikkatimi çekti. Baktım beynime, dağarcığıma bir yüzbaşı meselesi yıl olarak görmedim. Bu sefer dedi ki yani yüz başında olmayabilir. Diğer mücedditler hakkında yüzbaşı kesin var. Ebu Davud sahih hadis. Ama Hazreti Mehdi hakkının da özelinde yüzbaşı yani yüzün başı, yüz yılın başı hicri hesaplan. Şu anda işte 45'teyiz. 1445 55 sene sonra 1500. Tabii 1500 çok önemli bir şey. Yani 1500 55 sene sonraki Efendi Hazretlerimizin mücedditliğinin de dayandığı nokta. Orası çok önemli bir şey. Şuradan önemli bir şey, İmam-ı Suyuti bu hususta bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Hadis-i şerif zayıftır. Yani zayıf olması bakımından ama İmam-ı Suyuti rivayet ettiğine göre mevzu denemez. İmam-ı Suyuti mevzu rivayet yapmayacağına dair şart koşmuş kendine. Büyük muhaddistir. Hatimetül muhaddisindir. Büyük de velidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 75 kere uyanıkken görüşmüş, bütün hadisleri sorarak sahih zayıf hepsini öğrendim diyor. İmam Suyuti'de farklı bir makam var. Hatta anlattım geçen de bilmiyorum. Geldi birisi, dedi ki çok sana muhtacım. Hani biliyorsun şefaat-i hasene, güzel şefaat, aracılık. Men yeşfa şefaaten haseneten, yekullehu nasibu muna. Güzel bir şefaat kim yaparsa ondan onun nasibi olur. Onun için aracılığın faziletleri anlatılıyor. İşte Mescid-i Nebevi'de senelerce 10 sene itikaf yapmaktan eftal falan. Hani bir Müslümanın bir işi düştü, sen de gittin bir aracılık yaptın. Efendim bir fitneyi önledin veya bir alacağı tahsil ettin veya bir adamın borcunu tehir ettin falan. Yoksa birbirine girecekler falan. Böyle meseleler. Aracılık kadar büyük ibadet yoktur. Farzlardan sonra en büyük ibadet odur. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a Medine Mescidi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında itikaf yaparken itikafı bozdu. Birisi geldi dedi, Yebne Abbas dedi, şöyle bir sıkıntım var, şu adama bir laf anlatır mısın? Seni dinler veyahut neyse seni sayar. İbn Abbas çıktı gitti. Dediler, Yebne Abbas, itikaftan sen bir dakika bile zaruretsiz çıksan itikaf bozulur. Sünnet-i Mevke'de itikaf öyle, bir saatlik itikaf değil ki bu. Ramazan-ı Aşr-ı Evâhır. İbn Abbas dedi ki, ben Rasûlullah'tan böyle işittim. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. 10 sene, efendim, men meşâ fî hâceti müslümin, hayrul lehû minen yâtekife fî mescidi âdâ, aşrasının diye hatırlıyorum. 10 sene hiç çıkmadan benim Mescid-i Nebevim'de itikaf yapmasındansa, bir Müslümanın işini görmek için adım atması daha hayırlıdır. Ben onun için bunu yaptım dedi. Bu mesele ayrı bir faziletli amel. Ondan sonra, efendim, 10 sene itikaftan daha hayırlı bir amel, Müslümanın hacetine gitmesi için. Ne dediler? 1500 meselesinde İmam-ı Suyuti'ye geldi, dedi ki, bana bir aracılık yap da şu işimi görelim. İmam-ı Suyuti dedi ki, ben faziletli amellere haris, düşkün bir adamım. Ama ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile uyanıkken görüşüyorum dedi. 75 kere uyanıkken Rasûlullah Efendimiz'le görüştüm dedi. Uyanıkken. Ben dedi, hadis ilmiyle iştigal ediyorum. Onun için bir var senet, isnat, onların hepsini biliyor. Hepsinden icazetli, bütün Bukhari, bütün kitapları biliyor. Hepsini bilmediği bir şey yok. İmam Suyuti deyince öyle, bana benzemez, sana benzemez. İmam Suyuti bu. Hepsini biliyor senetli, isnatlı. Fakat dedi, bazı hadis-i şeriflerin muhaddisler sahih demiş, bazılarına da zayıf demiş. Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorum. Diyorum ki, ya Rasûlullah, bu muhaddisler bu hadise zayıf demiş. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sahihtir o. O zaman ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunu kabul ediyorum, onu sahih kabul ediyorum. Onun için benim dedi, ümmetle ilgili hadis ilmiyle iştigal ettiğim için dünya kadar insanlara bırakacağım faydalı ilim var. Bu da başkasının da yapacağı iş değil. Ben dedi, padişaha gelirim. Padişahın da bana hürmeti var çünkü zaten hiç görüşmüyorsun. Yöneticilerden hiçbir şey istemeyen adamın itibarı çok olur. Bir şey istersen itibarın düşer. Onun için benim dedi itibarım var, ben gitsem kapı açılır. Ve ben senin işini görürüm ama dedi ki, o zaman korkarım. Padişahla görüştü diye, işte devlet yetkilileriyle görüştü diye Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem daha bana gelmez dedi. Ve görüşemem. Görüşemeyince ne olur? Ümmetin işi kesilir. Onun için ümmetin işini senin işine tercih ediyorum. Yoksa senin teklifin çok yani beni cezbetti. Onun için yaka zaten uyanıkken görüşmeler var. İmam Suyuti böyle büyük bir zat. İmam Suyuti ne yazdı? Bir risale yazdı. Risalenin başını adını unuttum ama sonu şu, fî ademi mücavezeti hazil ümmetil işte kamsemiye. Bu ümmetin ömrü 1500'ü geçmez. Şimdi burada bir sorun var. Bu ümmetin ömrü 1500'ü geçmez. Tabii Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin de verdiği bazı bu gibi zaman vermelere Ali Adar Efendi babamız karşıydı. Hatta Ruhul Beyan'da olacak. Böyle bir zaman, verilen zamanla ilgili tefsirin kenarına yazmıştı ki biz görmedik onu da Efendimiz Hazretlerimiz görmüştü. Çünkü tekkedeki kitapları göstermiyorlar hala da, açmadılar yani. Çoğunda dağıttılar sağa sola falan. Ali Adar Efendi babamızın notları olan kitaplar bizim için çok önemliydi tabii. Efendi baba yazmış ki oraya, hani ne oldu? Yani o zat diyor ki, şu senede şöyle oldu, yani Mehdi'nin zuhuru veya kıyametin kopması gibi. Kenarına yazmış ki yani, daha ne yazacak yani? Hani ne oldu? Yani ne karıştırdınız bu işi? Bu ne kadar büyük meşayih da olsa, keşif sahibi de olsa, zaman vermelerde, hadis-i şerifte, sahih hadis-i şerifler olmadan, keşfe göre zaman vermelerde tehallüfler olabilir. Ya da anlaşılmayan bir mana olabilir. Yani bu ümmetin ömrü 1500'ü geçmez diye kesinlikle birçok tarikten hadis-i şerif rivayet ediyor ama senetleri zayıf olmakla beraber efendim yani iman inansan bir şey yok ama inanmasan ehl-i sünnetten çıkma gibi bir durum yok. Çünkü itikat meselesidir. Orada sıhhat şartı var. Bu risaleyi yazmış. Şimdi bu 1500'de tam Efendi Hazretlerimizin müceddidliğinin bittiği nokta 1500. Bu 1500'de çok büyük olaylar olacak tabii ki. Bu inkar edilemez. Keşif elinde keşifleri bu manada kabul edilir. Hazreti Mehdi'nin zuhuru en erken olsa 1500'ün başında olabilir. En erken olsa. Çünkü neden? 40 yaşından sonra biat için çıktığını düşün. Burada 15 sene sonra 1460 olur. En erkeni söylüyorum. Hadis-i şeriflere göre en erken. Ondan erken olmaz. 60'ta tevellüt ettiğini, Medine-i Münevvere'de doğduğunu hesap et. 40 sene sonra 1500 olur. 1500'de de çıkabilir mi? Çıkabilir. Şu anda 1500'de Hazreti Mehdi çıkmaz diye, çıkamaz diye elimizde hiçbir delil yok. Çıkabilir. Ama şu var, Efendi Hazretimiz uzak buyurdu. Niçin onu uzak buyurdu? Buyurdu ki, biz hocayla kapıştık bu işte biliyorsunuz. Sonra dedim ki, Efendi Hazretlerine gidelim. Sen, ben rüya gördüm, Efendi'ye anlattım, Efendi böyle... Ya Efendi Hazretleri hayatta. Aldım geldim onu. Efendi Hazretlerine sorduk. Efendi Hazretleri de onun anlattığını da dinledi. Dedim Efendi Hazretleri, siz böyle buyurmuştunuz, ben bir şey anlatmıyorum. Efendi Hazretleri'yle en kolay konuşma yolu nedir? Sen bir şey anlatıyorsun, ben bir şey anlatmıyorum. Diyorum ki, Efendi Hazretleri siz böyle buyurmuştunuz. Ne kadar kolay benim işim, görüyor musun? Efendiye ilim satılır mı aşağı? Siz böyle buyurmuştunuz. Ha dedi. Şimdi Efendi Hazretleri de sessiz kalınca, hoca da mübarek tabii rüyasını falan anlatınca, sessizlikten sükût ikrara dönecek. Efendi Hazretleri dedi, yakın mı uzak mı? Efendiye kısa soracaksın böyle. Son zamanda tabii yormamak için. Hemen dedik, uzak. Efendi Hazretleri'nin delili şu, Hazreti Mehdi'yi çıkacağı vakitte ne olacak? Dünyada Müslüman sayısı az olacak. Efendi Hazretleri'nin bu beyanı sahih hadis-i şeriflere dayanıyor. Çünkü sahih Müslim'de ne geçiyor? Ve cüllüm bi beytil makdis. Vel arabu yevmeyizin kalil. Ve cüllüm bi beytil makdis. O gün Arapların sayısı çok az olacak diyor. Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olacak. O zaman Arapların sayısı dünyada çok az olacak. Şu anda 400 milyon kadar, bilmiyorum yani öyle haber aldım. 400 milyon Arap var. Bilmiyorum yani daha da şey olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkler de herhalde 400 milyon kadar da bir Türklerden de bahsediliyor. Şimdi bu hadis-i şerife göre Araplar çok az olacak. Hani azlığın çokluğu neye göre nisbidir, görecelidir dersen devamında da buyuruyor ki Arapların diyelim dünyada ne kadar salar ve cüllüm cumhuru toptanı ekseriyeti yani 400 milyonsa şimdi veyahut da kaç yüz milyonsa bunun %90'ı nerede yaşayacak diyor? Bir Beytil Makdis'i Mescid-i Aksa'nın etrafında. Çünkü çok az olursa onun da ekseriyeti Kudüs'te yaşayabilir birkaç milyon. Şimdi adam zaten Gazze'yi denize dökmeye uğraşıyor, zındık Yahudi. Ondan sonra etrafta Araplar azaltılmaya çalışılıyor. Ne tabii azaltılamaz. Ürdün Arap, efendim Lübnan bu taraftan Arap, Suriye Arap, oradan Arap, buradan Arap. Şimdi orada Yahudi 6 milyon ancak girebilmiş oraya. 8 milyon nüfusu var, onun da 2 milyonu Arap. 6 milyon orada yani. 6 milyon nedir yani oradaki Arap nüfusa göre? Bir şey değil. Ekseriyeti Arapların Mescid-i Aksa'nın orada. Şimdi Yahudi de neye uğraşıyor? Mescid-i Aksa ve etrafını Araplardan boşaltmaya uğraşıyor. Halbuki hadis-i şerifte diyor ki Arap nüfusunun çoğu Mescid-i Aksa'da yaşayacak. Bu çok büyük bir müjde. Bu Yahudinin devletinin devam etmeyeceği, Yahudinin devletinin çökeceği, Hazreti Mehdi gelmeden önce çökeceği, daha ondan evvel Süfyani gelecek. Kudüs Süfyani'nin elindeyken Hazreti Mehdi gelecek. Süfyani de ona biat edecek. Süfyani sonra bozacak, ahdini bozacak. Sonra onu katledecek Hazreti Mehdi. Yani Yahudinin devletinin devam etmeyeceğine vallahi billahi yemin ederim. Vallahi billahi yemin ediyorum. Bütün ayet hadislerinden görerek Yahudinin devleti devam etmeyecek. Gün veremem. Ama önümüzdeki süreçlerde Yahudinin devleti orada yok. O yok. Ayet-i hadise göre yok. Hazreti Mehdi'den önce de yok. Hazreti Mehdi orada imam olduğundan evvel Yahudi çökmüş oluyor zaten. O bitecek. Onu zaten Allah birbirine düşürecek, kırdıracak. وَالْقَيْنَا بَيْنَهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar Yahudilerin kendi aralarında, Hristiyanlarla da Yahudilerin kendi aralarında Bir de Hristiyanların kendi mezhepleri aralarında kin, nefret ve düşmanlık koydum Allah buyuruyor. Eğer ilâ yevmil kıyameti buyurmasaydı, derdik ki bunlar bir şekilde anlaştılar, kendi aralarında büyük dünya devleti, derin dünya devletini kurdular. Yahudi, Hristiyan, Vatikan, Matikan, hahambaşı, hepsi bir kaba pisliyor. Doğru, hepsi bir kaba pisliyor. Ama aralarında birbirine kin güttükleri noktalar var. Bak orada geliyor, özellikle kiliseyi de vuruyor. Yahudi sadece camiyi vurmuyor, geliyor kiliseyi de vuruyor. Bu iyi bir şey. Bu çok iyi bir şey. Niye? Şimdi Hristiyanlarla aralarının bozulması bizim işimize yarar. Sultan Abdülhamit siyasetini şimdiki yöneticiler yapamadıkları için bu hale düştük. Çünkü Mevla ne buyuruyor? Tehsebbum cemiyan. Sen onları birlikte sanırsın. Yani Yahudileri, bu ayet Yahudiler hakkındadır. La yukatilunekum cemiyan. Bak Haşr suresinin ayeti. Yahudiler bir araya gelip de ey Müslümanlar sizinle savaşamazlar. Ayet. E savaşıyor. E dur bakalım ayetin ilerisini dinle. Mübarek adam eşek bağırdı abdest bozuldu gibi yarısında dinlersen sohbetin çıkarsan o arada ayeti inkar edersin gavur olur. E tabi onlar diyor sizinle diyor bir arada toplanıp güçlerini birleştirip savaşamazlar. E bu ayet. E, ne oluyor şimdi Koca Efendi? E dinle şimdi. İlla ancak savaşırlarsa fi Kur'an kariyelerin içerisinde. Öyle kariyeler ki kasabalar, şeyler, şehirler muhassanetin muhkem ve sağlam kalelerle çevrilmiş. Şimdi kara harekatı yapalım mı yapmayalım mı? Bir ileri iki geri, bir ileri iki geri, bir giriyor bir çıkıyor. Yapamazlar diyor. Ancak kendini ne yapmış? Duvar, duvar, duvar. Her yere nasıl duvarlar ördü? Batı Şeria ile Gazze arasına duvar. Kendisiyle Batı Şeria arasına duvar. Gazze ile kendi arasına duvar. Duvar, duvar, duvar. İşte duvar o demek. Şimdiki kale yapmıyorlar ki. Muhkem duvarlar yapıyorlar. Ancak onlar nerede? Tel Aviv'de, şurada burada şehrin merkezinde. Şehrin dışında ne var? Hep duvarlar var. İşte o duvarların içerisinden ancak füze atabilir. Ev min verâ-i cüdürin. Bak. Ya da diyor duvarların arkasından. Ya diyor kale. Bak bak bak. Ayet-i kerime. Kaleye duvar manası vermeye ne lüzum var? Ayeti oku da. Muhkem kaleler diyor. Kale dönemi geçti ya şimdi. Ev min verâ-i cüdürin. Demiş onu zaten Mevla. Ya da duvarların arkasından. Şu andaki sistem ne? Duvar sistemi. Duvarlar tabi ona göre muhkemlenmiş, içine bilmem ne koymuş, belki oradan aşmak isteyen elektrik veriyor, orada yanıyor falan, ona göre duvar yapmış. Duvarların arkasından. Şu andaki savaş, duvarların arkasından mı? Duvarların arkasından. Şimdi ne arıyor? Kara Savaşı'nda kendi askerini telef ettirmemek için Dürzülerle anlaştı. Dürzüler nerede? Lübnan'da, tam o şimdiki onların sınır taraflarında. Zaten Esed'in ve Suriye'nin de en büyük tehlikesi Dürzüler. Golan Tepeleri, Molan Tepelerini zaten Amerika Beni İsrail'e verdi, saydı da fiili olarak tam daha işgal edemedi. Allah da işgal ettirmesin, muhafaza eylesin. Efendim, oralarda Dürzü dağları var. Bütün dağlar Dürzü. Bu Dürzüler Nusayri gibi acayip bir mezhepsiz, şeysiz, dinsiz yani. Dinsiz bir güruh. Ölülerini de odalarda şeylere koyuyorlar. Biz gittik orada, ziyaretlere gittik, kabir ziyaretlerine, bazı peygamberlerin kabirleri vardı, Lübnan'ın dağlarında gittik. O dağlara giderken hep o Dürzüler, yollarda falan hep o dağlar, haritada bile Cebel-i Dürüz yazar, Dürzü dağları. Bunlar değişik bir millet. Ölüleri raf yapmışlar, bütün ölüler şeyde duruyor, açık. Odaları var, ölü odaları. Hala bütün dağlar şey dolu, oda dolu, ölü odaları falan, bir değişik, bir acayip şeyler. Meymenetsiz, nur zaten dinsiz yani. Şimdi onlarla anlaşıyor ki neden? Onları sürecek öne. Yani kendi yine arkada duracak, yine bir fason kullanacak. Adam mı yok canım? Oradan buradan şey yapar. Amerikalının da canı tatlı. O da 900 asker ancak getirebildi. 900. O da 900 ancak getirebildi yani. Onlar hep böyle duvar arkası. şey arkası, işte düğmeyle falan, füze, müze, onlar o işler. Mevla buyuruyor ki, be'suhum beynehum şedid. Be'suhum, şiddetleri, çarpışmaları, beynehum, kendi aralarındaki çarpışmaları şedid. Çok şiddetli. Yahudiler diyor, kendi aralarında çok şiddetli çarpışırlar. Şimdi bunu, şu andaki dünya düzeninde bu ayet-i kerimenin bu cümle-i cellesini anlamak müşkil. Ama öyle deme. Onu sana yansıtmıyorlar. O bizim gibi, bizim Müslümanlar avanak. Birbirimize bir daldığımız zaman şimdi bizimkiler alene çıkıyor. Yahudinin kendi içindeki şiddet sarmalı çok şiddetlidir diyor Mevla. Ama ne yapmazlar? Dışarı yansıtmazlar. Bu Yahudi hakkında ama Hristiyanlar hakkında değil. Bu ayet-i kerimeler. Şimdi bakıyorsun Amerika'da ne yaptılar Yahudiler? O fotelliler. Bunlarda bir fotelliler var, bir kippalılar var, bir değişik değişik bunların da içinde fırkalar var. Bunlar ne yaptılar? Şeyi bastılar, kongre salonunu bastılar. Doldular oraya. Niye? Ateşkes olsun. Yani Tel Aviv hükümetine, Netanyahu'ya diyorlar ki Müslümanlara dokunma. Şimdi bizim Müslümanlar da işte konuşmada geçti. Onlar diyor ki Yahudi var, Yahudi var. Her Yahudi bir değil. Bunların iyisi de var. Yahu iyisi yok. E peki niçin oradaki Yahudi buna diyor ki bu bitsin bu işler? O Netanyahu'su bilmem nesi. Oho onların aralarında diyor Mevla kuvvetleri şiddetlidir. Birbirine çok bindirirler. Ama içeride ne olduğunu sen bilmiyorsun ki kimi neyle efendim tehdit ediyorlar. Kim net sıkıntıda şimdi orada da. Orada da ne dolaplar dönüyor şimdi. Komutanlardan, oradaki beceriksizlerden, başaramayanlardan veyahut ne neyse. Orada da itikat farkı var. Kabalacısı var, öbürü her türlü sınıf var. Allah'tan var. Aralarında çok kuvvet kullanırlar diyor. Yani acımazlar. Kendilerine de acımazlar. Kendi adamına da acımaz. Öldürür, keser, doğrar yani. Onların bir ideolojisi var. Orada acımasızdırlar diyor kendi aralarında. Tehsebum. Habibim sen onları zannedersin bakarsın cemiyan hep birlikteler. Şimdi mesela iki tane daha parti var orada. Onlar ondan hiç arası yok. Ama savaş şeyine geçtiler. Onun için mecburen ne yaptılar? Yahudi kabinesi ne yaptı? Netanyahu'nun bir tarafına muhalif parti oturdu. Bir tarafına öbür muhalif oturdu. Ama ne yapıyorlar biliyor musun birbirine? Suratlarına bak. Ben o suratlarını anlıyorum. Netanyahu'ya böyle bakıyor. Yani hele bu iş bitsin. Mesajı veriyor Netanyahu. Hele bu iş bitsin. Sen başımıza neler açtın. Şimdi sen onları sanırsın ki diyor Mevla. Cemiyan birlikteler. Yani bu Medine Münevvere açısından Nazıroğulları var. Kurayzaoğulları var. Hayber uzak. Hayber 1000 kilometre. Orada da Yahudi zaten Hayber'de fethedildi sonra. Kurayzaoğulları ondan sonra katledildi. Hendek Muharebesi'nden sonra eli silah tutanlar katledildi. Nadıroğulları Şam'a sürgün edildi biliyorsunuz. Onlar Medine-i Münevvere'ye arabayla şu anda yarım saatlik yol yok. 15-20 dakika gittik. Şeyh Nemir el-Hatip Hazretleri rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Onun evine gittik işte Efendi Hazretlerimizle. Giderken orada Kurayzaoğulları'nın kalelerinin yanından geçtik. Yani yarım saatlik bir yol idi. Medine'nin merkezine. Yani Medine'nin merkezindeydiler. Onun için Habibim buyuruyor, sen bakarsın ki oturmuşlar, çay içiyorlar veyahut da muhabbet ediyorlar, Kurayzaoğulları, Nazıroğulları falan. Öyle değil. Ve kulubuhum, onların kalpleri şetta. Darmadağın. Hiç içlerinde birlik yok. Yahudileri Allah Teala yaratan değil mi? Yaratan, elâ ya'lem men halak, yaratan bilmez mi? Peki o Allah buyuruyor ki ben bunları yarattım. Kalpleri darmadağınık, hiçbirinin kalbi öbürünün kalbiyle birleşmez. E mübarek Sultan Abdülhamit gibi bir akıllı adam çıkaydı da şu dağınıklıktan istifade edeydi de şunların gücünü birbirine kırdıraydı da bugün bu zulüm yaşanmasaydı. Nerede? Sen kendi riyaset sevgine bütün Arap ülkelerinin liderleri. Ben onu söyledim. Yahu Müslüman Filistinliği joplatıyor orada gösteri yaptı diye. Filistin Müslümanları, Batı Şeria onun yönetiminde ya El Fethi örgütünün. Orada bir iki Müslüman gösteri yaptı diye Müslümanı Müslümana joplatıyor orada. O ondan evvel Yasir Arafat öldüğü zaman kaç para çıktı? Efendim zaten karısı İngiliz idi. Milyar dolarlar çıktı Avrupa bankalarında. Ya bu millet aç susuz, Filistin davası 70 senedir devam eden perişan bir milletin başındaki bir adamın milyar dolar, milyon değil milyar dolar nasıl çıkar bir şeyinde ya? Vardıysa paran davaya harcasaydın ya bu Müslümanlara. Şimdi Mahmud Abbas'ın yine kaç milyar dolar parası var Avrupa bankalarında. Avrupa bankalarında. Bu adam şimdi tabii ki Yahudi'ye boyun eğer. Neden? Banka sistemi Yahudi'nin elinde. Dünyanın bir yerinde param varsa Yahudi istediğimi ona el koyar. Çünkü sistem onun elinde. Amerika'nın banka sistemi de Yahudi'nin elinde. Şimdi 52 İslam devlet diyorsun. Geldik. Sulu kule kadar hükmü yok. Niye yok? İman ameli salih zayıf dolu ayetler. Efendi Hazreti çok okurdu ayet-i kerimeyi. İki şeyi yapana üç şeyi vaat ediyorum. Tamam, iman ameli salih zayıflığından Mevla yardım etmiyor. Gücümüzü aldı. Tamam. Gavurlar bize musallat etti. Ne zaman musallat eder? Sünnete ittiba terk edilince musallat eder. Ayet var, hadis var. Şu anda da sünnet yok, ehli sünnet kalmamış. Belayı bulduk. Ama şimdi kısa bir çözüm. Niye bunlar duruyor? Suud duruyor, Ürdün duruyor, Irak duruyor. Irak çekimsel kaldı ya. Ya Müslümana bomba yağıyor, çoluk çocuk, kadın öldürülüyor. Bu ateşi durduralım mı, durdurmayalım mı? Birleşmiş Milletler'de oylama yaptılar. Irak kimin elinde, neyin elinde ben anlamadım ya. Irak bildiğimiz kadarıyla Şia'nın elinde. Amerika Irak'ı işgal etti, kime teslim etti? Şia teslim etti. Irak ateş kesilsin mi diye Birleşmiş Milletler devletlere soruyor. Allah'tan 120 devlet tabii kesilsin dedi ama bilmem kaç tanesi, 20 tane mi ne, çekimsel mi ne kalıyor? 14 tanesi ateş devam dedi. Ateş devam dedi. Ya Müslümana ateş yağıyor. Şu anda millet bomba altında ölüyor. Çoluk çocuk sapisip yan. Irak Müslüman. Ya halk Müslüman, halka konuşmayalım. Bak halkı, ehli sünnete konuşmuyoruz. Ehli sünnet halk var orada. Şia zaten efendim dolandırıcının teki. Irak dedi ki, çekimser kalıyorum. İster kes ateşi, ister Müslümana ateş yağdır. Sana yağıyordu 10 sene evvel. 1,5 milyon insan senin öldü orada. Hapishanelerde neler yaptılar? Sana yağıyordu 10 sene evvel. Şimdi Filistin Gazze'ye yağıyor. Diyor ki çekimser kalıyorum. İster yağdır, ister bırak. Birisi daha çekimser kaldı. Tunus. O Tunus. Allah Allah. Ne kadar ulema evliya yurdu. Ama işte orada bir Bin Ali vardı. O İbn Ali diyelim ona, bir Hemze'yi de koyalım da karışmasın. O İbn Ali vardı. Onun da Arap Baharı meselesinde bastılar saraylarını, şeylerini. O karısının şunlar mı? Ne altınlar, ne cevherler, ne mücevher. O Tunus sarayından bütün dünyanın dolarları orada çıktı. Şimdi o Tunus'un tabii yönetim yine tam Müslümanların elinde olmadığı için Tunus da ne dedi? Çekimser kaldı. İster yağdır, ister bırak. İki tane Arap ya. Hani Müslümanlığı bıraktık, ırkçılık da yapmıyor ya. Yani benim ırkım da demiyor yani. Yağdırırsan yağdır dedi. Müslümanların durumu bu. Peki bütün bu efendim Arap ülkelerinin ekseri İslam ülkelerinin şeyini Arap ülkelerinin. Ya şimdi Türkiye Cumhuriyetlerdeki ne durum? Rusya işgalindeyken bilmem ne zaten her tarafı Rusya götürüyordu. Doğalgazları kullanıyor, her şeyi kullanıyor. Şimdi Türklerin, Müslümanların eline geçti tabii bilmem ne. Daha önceki, şimdiki Özbekistan ki iyi. Allah şeyleri yapıyor, bütün meşayihin kabri şeriflerini yapıyor, ziyaretleri yapıyor, Vehhabileri durduruyor, Müslümanlara bir kolaylık sağladı. Allah onu muvaffak eylesin. Ona dua diyoruz. Şimdi o Türkiye ile de iyi geçiniyor, hükümetle falan. Yani bir tabii yardım istiyorlar buradan ki, fikir bakımından. Çünkü yeni düzeni kuracaklar. Şimdi eğer senin İsviçre'de, İsveç'te, dünyanın herhangi bir yerinde, velev ki Malezya'da olsun, Malezya'daki banka sistemi de kimin elinde? O da Yahudi'nin elinde. Senin milyar milyar dolarların bankalarda varsa, bu bankaların hepsi de Yahudi'nin elindeyse, senin kaybedecek çok şeyin varsa, sen Yahudi'ye dur diyebilir misin? Diyemezsin. Birinci sorun bu. Halklar tabii ki çok üzülüyor. Salsan bıraksan milyonlar akacak gidecek. Ama yönetimler bu zulme sessiz kalmak zorunda. Aslında zorunda değil. Niye? Ben paramı da yakıyorum. Ondan sonra lazım değil o para. Burada bu kadar çoluk çocuk Müslüman ölüyor. Allah için efendim elimden geleni yapacağım dese cennette köşkleri kazanır. Nerede öyle baba yiğit? Parasını gözden çıkaracak.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
9: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
6: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin, bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
9: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
10: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
11: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
5: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
18: Niyet ne gibidir? Büyükler çok güzel bir tespit yapmışlar. Niyet demişler, altın gibidir, altın. Altın madeni de demek toprağa eliyorlar. O madenden altın çıkarabilmek için belki tonlarca toprak eliyorlar. Birkaç gram altın elde edebilmek için. Eledikleri birkaç gram altını alıyorlar, tonlarca toprağa atıyorlar. İşte o elenen, içerisinden alınan altınlar Allah için yapılan, iyi niyetle yapılan ameller olarak düşün. Dağlar gibi amelle gelirsin ama Allah için değilse niyet, hepsi atılacak, çerçöp olacak, bir faydası olmayacak. Allah için yapılanlar ancak fayda verecek. Onun için büyükler ne dediler? Amel etmeyi öğrenmeden önce niyet etmeyi öğrenin. Hani niyet ederken de niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya falan diyorsun ya. Ağızla değil. Elbette ki öyle de niyet et ama. Niyet nedir? Kalbin bir işe kesin olarak kast etmesi. Bir şey yapıyorsun ama yani görsünler diye mi, beğensinler diye mi, riya diye mi? Ne için yapıyoruz? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, kölelerinden ibadete meraklı olanları görünce, ibadetine düşkün olanı görünce hemen ne yapıyor? Görüyor, azat ediyor. Bu sefer köleler ne yaptılar biliyor musun? Onun gördüğü yerde namaz kılıyorlar, onun gördüğü yerde ibadet ediyorlar. Niye? Bizi de azat etsin diye. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a da görünce, aa bak hemen azat ediyor. Sonradan geldiler, dediler ki dostları, ya dediler sen, senin bu huyunu bildikleri için, cömert olduklarında bildiklerinden dolayı, aslında bunlar İbadet eden bir adam değil ya, bu kadar meraklı değiller bu işlere. Ama sırf sen onları azat et diye senin gördüğün yerde yapıyorlar. Biz olsak ne deriz? Bak sahtekarlara, ben onlara sorarım. Demiyor ya. He? Ey gidi mübarek. Diyor ki, benim niyetim Allah için diyor. Ben şuna niyet ettim. Allah'a ibadet konusunda düşkün olanı ben azat ederim. Ha onun niyeti başkaymış. O beni kandırmak için yapıyormuş. O onunla Allah arasında, kendi arasında o. Beni ilgilendirmez. Benim niyetim bu diyor. Yani beni Allah ile kandırmalarına ben razıyım. Sen bir hayır yapıyorsun. O hayır verdiğin kişinin, derneğin, vakfın eline düşmeden, kasasına girmeden, hesabına yatmadan Allah'ın adeta eline, hesabına, kasasına düşüyor. Sen kazanıyorsun. Ha verdiğin adam güvenilir vakıftır, dernektir, o da yerine ulaştırır. Ayrı dava, o niyetle yapıyorsun. Ama bir suistimal varsa, eğer bir niyette sıkıntı varsa, verdiğin adamda bir mani keder varsa, onun sorunu artık. Sen vermeden Allah'ın eline adeta vermiş oluyorsun. Niyetin sağlamsa Allah içinse. Onun için biz Allah için yapmaya gayret edelim. Bakın bir Arabi geldi mescide. Bu da çok önemli, benim çok hoşuma giden bir kıssadır. Hazreti Ali radıyallahu anh da orada bakıyor ki geldi, pat küt adam namaz kıldı. Tadil erken yok, bir şey yok. Hazreti Ali radıyallahu anh geldi, adam başına dikildi. Elinde de kırbaç var. Yani kırbaç tabii yola çıkacak, binaene binecek. Adama vurmak için filan değil. Ama başına dikildi, dedi ki bir daha namaz kıl dedi. Nasıl namaz kılıyorsun? Tadil erken yok, bir şey yok, pat küt. Bir daha namaz kıl. Adam bir baktı, Hazreti Ali, Allah'ın aslanı, heybeti, elinde kırbacı. Adam zaten böyle, yani yer yarılsa içine girsem ödü patladı. Peki ya Ali? Hemen bir namaz kıldı ama. Nasıl bir namaz biliyor musun adam? Huşu. Böyle. Rükû, secde. He? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Yani tane tane efendim tadil erkana riayet ederek namazını kıldı, selamını verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh ona dedi ki, ey Arabi söyle bakalım, deminki namazın mı daha iyi, bu mu? Ne dedi biliyor musun? Deminki namazım daha iyiydi dedi. Niye? Ya deminkini ben Allah için kıldım dedi. Mübarek şimdi senden korktuğum için böyle kıldım dedi. Ya. Yani başka bir şey söylüyor aslında. Elbette tadil erken olmadı mı? He? Allah katında bu namaz. Namaz değil çünkü. Sen namazı perişan edersen, değil mi? Namazı güzel kılarsan namaz sana dua eder. Ama namazı tadil erkansız pat küt kılarsan o namaz beddua ediyor. Sen beni perişan ettin, Allah da seni perişan etsin diyor. Namazın bedduasını alan adamın iki yakası bir araya gelir mi yani? Zaten bu namaza durmuşsun yani. Bir dakika geç kıl, ne var ya? He? Evet. Demek ki mesele ne? Allah için yapabilmek. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için Mevla demek ki neye bakıyor? Yani bizim amellerimizden daha çok kalplerimize bakıyor. Kalpler önemli. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnna Allahe la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suverikum. Allah sizin cesetlerinize, cisimlerinize, suretlerinize bakmaz. Ve la ila suverikum. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Lakin Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Önce kalbine bakıyor. Allah senin suretine bakmaz. He? Ne endamlı, ne yakışıklı. Efendim, kaş, göz, burun. Ya zaten yaratan Allah, halk eden Allah, o güzelliği veren Allah, ehseni takvim üzere yaratan Allah değil mi zaten? Celle Celaluhu. Ha bizde ne var? Biz ne koyduk yani? Ahlaken olgunlaştık mı? Amel salih mi? İman kamil mi? Ameli yapıyorsun, kalbinde niyetin düzgün mü acaba? Ya Allah kalbine bakıyor. Herkes namaz kılıyor ama herkes aynı sevabı kazanmıyor. Herkes sohbet dinliyor ama herkes aynı sevabı kazanmıyor. Herkes amel ediyor, herkes infak ediyor ama herkes aynı sevabı alıyor mu? Onun için kıymetli kardeşlerim, bu niyet acayip bir şey. Ya, güzel amel edebiliriz. Bu yolun yolcusu olabiliriz. Belki dağlar misali amellerimiz olabilir ama niyet bozuksa işimiz zor. Demek gittiğimiz yeri tayin edecek. Hangi adrese gideceğimizi, cennete mi, cehenneme mi gideceğimizi tayin edecek yer burası, burası. Kalp, niyet. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın ne buyurdu Estağfirullah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, yani kavuşmayı arzu ediyorsa derken ne demektir? Allah'ın huzurunda kolay hesap vermeyi, Rabbinin rızasına ermeyi arzu ediyorsa ne yapsın? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Güzel amel işlesin. O kavuşmaya layık ameller işlesin. Salih amel işlesin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي اَحَدًا Ve o ibadetine de kimseyi ortak koşmasın. Nasıl ki itikattaki şirki Allah kabul etmiyorsa, he? Allah bir, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ De ki Allah birdir. Nasıl ki buna hiçbir şey karıştırmıyorsak, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ diyorsak, aynı şekilde ibadetlere de şirki karıştırmamak lazım. Yani riyayı. Sen şimdi ne diyorsun? Allah için yapıyorum diyorsun. Dilimiz Allah için diyor ama gönlümüz beğensinler diyorsa, he? Ne hayırsever adam desinler ise, ne cengaver adam desinler içinse, ne güzel okuyor, ne güzel vaaz ediyor, ne kadar ilmi var, ne kadar güzel talebeler yetiştirmiş desinler diye plaketler alabilmek için, yılın hayırseveri seçilebilmek için bu gibi endişelerle, düşüncelerle eğer bir şey yapıyorsa işte bu nedir biliyor musun? Ameline şirki karıştırmış oldu. Rabbine bir manada ortak koşmuş oldu. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizin kalplerimizi nifaktan, amellerimizi de riyadan muhafaza eylesin. Ve bizleri rızana uygun ameller yapabilmeye de muvaffak eylesin.
5: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
19: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
20: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
21: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de suallerinizi bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Dini mesele danışma hattımız kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç inşallah suallerinizi, acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizi iletebilirsiniz. Oradan da cevaplar alabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
22: Hoş bulduk.
21: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
22: Teşekkür ederim, sağ olasınız.
21: Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sualimiz hocam, kafamı karıştıran bir şey var demişler. Ben önceden sivilcelerimi patlatırken içindeki şeyden kan çıkmadığı sürece abdest almazdım, bozulmaz diye biliyordum. Şimdi benim namazlarım kabul oldu mu, olmadı mı? Herhalde bizim bir programdaki cevapları takip etmiş hocam.
22: Doğrudur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Amin. İstifade, ifade ve istifadede cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Hatadan, yanlış yapmaktan, sapmaktan ve saptırmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Abdesti bozan durumlarla alakalı daha önceki derslerimizde de işlediğimiz üzere temelde üç başlık vardır. Bu üç başlıktan birincisi vücuttan bir şeyin çıkması ki bu kendi arasında ikiye ayrılacak, birazdan konuşacağız. İkincisi vücuttan fiili olarak bir şey çıkmasa da çıkma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması ki uyku hali. Üçüncüsü ise zecir dediğimiz, ceza dediğimiz vücuttan herhangi bir şey çıkmadığı halde o yapılan ameliyenin nahoşluluğundan kaynaklı olarak abdestin bozulmuş olması ki bu da rükû ve secdeli bir namazda kişinin sesli bir şekilde gülmesi. Bu iki ve üçü şöyle bir kenara koyacak olursak, çünkü sorumuz bunlarla alakalı değil, yani uykuyla alakalı değil, namazda sesli gülmeyle de alakalı değil, vücuttan bir şeyin çıkmasıyla alakalı. Vücuttan bir şeyin çıkmasında abdestin bozulmasıyla alakalı konuyu yine ikiye ayırıyorlar fukaha. El-Mavsili Rahimullah El-İhtiyar isimli eserinde bunu detaylandırıyor. Bir, ön ve arka yoldan bir şeyin çıkması. İki, ön ve arka yolun dışından bir şeyin çıkması. Ön ve arka yoldan bir şey çıkarsa o çıkan şey ister mutat bir şey olsun ister gayri mutat olsun. Yani olağan bir şey olsun ya da olağan dışı bir şey olsun. Her halükarda abdest

0: zor. Halbuki yelin bizatihi kendisi necis değildir. Çünkü bir çamaşıra temas ettiği zaman o çamaşırı yıkanmasına gerek yok. Yani adam iç çamaşırı üzerindeyken yerlenecek olsa affedersiniz abdesti bozulur. Ama çamaşırını değiştir denmez eğer onun üzerine bir necaset sıçrantısı olmamış ise. Peki ön ve arka dışında vücuttan bir şeyin çıktığında abdesti bozabilmesi de 3 şarta bağlıdır. Nedir bu 3 şart? Birincisi çıkan şeyin necis olması gerekir. Bu olmazsa olmaz olan şartlardandır. Dolayısıyla gözyaşı, ağız salyası veya burundan gelen sümük affedersiniz her ne kadar vücuttan çıkmış olsa da neticede necis olmadığı için bu şeyler abdesti bozan bir durum değildir. İki, o çıkan şeyin akıcı olması gerekir. Yani camit olmaması, kuru olmaması, akıcılık kıvamında olması gerekir. Üçüncüsü ise tecavüz etmesi. Yani çıktığı yeri aşması gerekecek. Yıkanması, abdest ya da boy abdestinde yıkanması farz olan bir yere ulaşmış olması gerekecektir. Burası önemli. Şimdi bu detayı niçin anlattım? Direktmen bu sivirceyle alakalı hüküm şudur dediğim zaman bu sadece kuru bir ezber olur. Ama bunun fıkhi anlamda hem mantığını kavrayalım hem de balık yemek değil de balık tutmasını da görmüş olalım. Hani bizim buradaki derslerimiz ders diyoruz zaten. Evet. Mücerret bir soru cevap değil. Fıkhi müzakere, fıkhi ders şeklinde olduğu için bu bağlamda detaylandırmak istedim. Şimdi vücudumuzda bir sivirce var ve sivircemizi patlattık. İçinden bir sıvı çıktı. Bir, çıkan şey eğer kuruysa, yani bazen hani sivirce geçmiş olduğu için sadece bir kuru yağ tabakası çıkıyor. Böyle bir şey ise bu biraz önce bahsettiğimiz 3 şarttan bir tanesinde takıldığı için o abdesti bozmayacaktır. Bu bir. Çıkan şey sıvı ise ancak o yani sivircenin ucunda kaldı ve yayılmadı. Etrafa yayılmadı. O zaman tecavüz etmedi demektir. O zaman yine o 3 şarttan bir tanesinde sınıfta kaldı. Bu da abdesti bozmayacaktır. Ama çıkan şey sıvı, irin, necis ve sıktık ve yayıldı. Kenarlara bulaştı veya oradan aldık. 3 şartın 3'ü de tahakkuk etti. O zaman böylesi bir durumda o şey abdesti bozacaktır. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben sadece kanın abdesti bozacağını düşündüm. Sivircelerimi patlatıyordum. Çıkan şeyin abdesti bozmayacağını düşünüyordum. Burada acaba çıkan şeyin ne olduğunu tespit etmek gerekir. Çünkü bazen sivirce hani geçmiş oluyor, kuru oluyor. Orayı tırnağımızla kazıyarak alabiliyoruz. Evet. Aldığımız şey kuru bir yağ tabakası. Elimiz
1: değdirirken bile elimize gelebiliyor.
0: Gelebiliyor. Bazen. Bunlar zaten abdesti bozan bir durum değildir. Veyahut da o sivirce bazen sivirce olarak değil de bir çiçek hastalığı diyorlar. Veya deri hastalığı su toplamış olabiliyor. Safi beyaz su. O zaten Hanefi mezhebi de tartışmalı necis midir değil midir iltihap yoksa içinde o zaman necis olmama görüşüne göre zaten abdesti bozmamıştır. O yüzden buradaki kişinin o sivirceden kastettiği nedir, çıkan şeyden kastettiği nedir, buna göre kendisi bir yol haritası çizecek. Geçmişe yönelik buna göre ya ben bunu yanlış biliyordum halbuki benim abdestim meğersem olmuyormuş der, ona göre bir kendine bir reçete oluşturur ve geçmişe yönelik bu namazlarının kazasını yapar. Ama yok, zaten benim vücudum kuru tenli bir vücut. Devamlı bu şekilde bir veya yağlı vücut, yağ bezeleri çıkıyor ve çıkan şeyler sıvı değilse zaten abdestini bozmuyordu. Bundan dolayı da geçmiş yönelik o namazlarını iade etmesine de gerek kalmayacaktır.
1: Evet hocam. Ağladın, gözyaşın aktı. İşte gözyaşın aktığı için veya gülerken İşte gözyaşın çıktı, bu senin abdestini bozdu, git abdest al. Halk arasında böyle bir kelime kullanılıyor.
0: Şöyle ifade edelim, biraz önce de ifade ettiğimiz üzere abdesti bozabilmesi için vücuttan çıkan bir şeyin ön ve arkanın haricinde o şeyin necis olması gerekir. Evet. Birinci şart. Gözyaşı hattı zatında necis değildir. Necis olmadığından dolayı abdesti bozacak durumda söz konusu değil. Ama kitaplarımıza şöyle bir ifade geçer. Eğer bir akıntı hastalıktan kaynaklı geliyorsa ağrıdan kaynaklı geliyorsa, ki İbn Abidin Rahimullah bunu haşiyesinde özellikle dillendiriyor, o zaman o da abdesti bozar. Ama bu hastalıktan dolayı gelen şeyin mutad olmaması demektir. İrin gelmesi demektir. Hmm. Mesela şöyle örneklendirelim. Kişinin gözünde bir irin var, bir iltihaplaşma var.

0: gözyaşı şeklinde irin geliyor. Bu abdesti bozar.
1: Evet.
0: Ama bir de kişinin gözünde bir arpacık çıkıyor, bir sivilce çıkıyor. Ve bu gözüne battığı için göz devamlı yaş üretiyor. Yani mutat olanı üretiyor.
1: Evet.
0: Yoksa mutadın dışında bir şey gelmiyor. Gelen şey yaştır hattı zatında, gözyaşıdır. Bu ne kadar fazla gelirse gelsin, ne kadar ağrıdan kaynaklı gelirse gelsin bu abdesti bozmayacaktır. Evet. Bu ikisinin arasındaki bu farkı anlamamızda fayda vardır. Peki hani halk arasında işte adam çok güldü, gözünden yaş geldi, senin abdestin bozuldu. Aslında abdesti bozulmadı ama hani gaflet anı çok fazla olduğunda abdest almak müstehaptır. Bu bağlamda git abdest al şeklinde. Ve
1: çok abdest aldırdılar hocam.
0: İfade ediliyor ki bu güzel bir şeydir. Evet, abdesti bozulmaz aslında. Ama bir insan çok fazla gaflete kapıldığında kendini toparlayabilmesi için abdest alması müstehaptır.
1: Evet.
0: Hatta İşte kötü konuştuğunda, küfürlü konuştuğunda, küfürlükten kastettiğim iman dairesinden çıkartan küfrü demiyorum.
1: Evet.
0: Hani halk arasında sinli kaflı konuşma ki Hazreti Ayşe validemizden bu konuda rivayet de vardır. Bu şekilde bir konuşma söylediğinde, ifade ettiğinde de abdest alması yine müstehaptır. Niye? Çünkü gaflet anıdır. Yani yanlış iş yaptın, günah yaptın. O zaman abdest alarak kendine bir daha çeki düzen vermesidir. Gıybet etti. Gıybet haramdır. Abdesti bozmaz ama gidip abdest alması yine müstahaptır. Yalan söyledi. Yalan abdesti bozmaz ama abdest alması müstahaptır. Halk arasındaki ifadeler genelde bu ananiye bu şekilde bize gelmiş olduğundan dolayı
1: ifade yani, etmezse güzel.
0: Güzel bir adet ama tabii bunun fıkhi tarafında bilmemiz gerekir. Yani abdesti bozulduğu için değil. Abdest alması güzel olduğu için o kişiye git yani abdest al.
1: İnsanı zor duruma sokmadan güzel bir şey, hassete sokmak aslında mevzu o. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da satın olacak olan kişiye altını 3 yıl sonra alacağım. Sana ancak bunu yapabilirim dedim. Sıkıntı olur mu? Harama bulaşabilir miyim? Bulaşır mıyım diye sormuşlar.
0: Soruyu
1: bir
0: çok fazla anlamadım.
1: Bir malı satın alırken diyor hocam. Satın olacak olan kişiye altını 3 yıl sonra alacağım.
0: Peki bu kişi o malı altın üzerinden mi satıyor?
1: Evet, altın üzerinden satıyor.
0: Yani şöyle örneklendirelim. Ben size şu işte kupayı satıyorum. 100 gram altına satıyorum veya 5 gram altına satıyorum. O altının vasfını da beyan ediyorum ama altını 3 yıl sonra bana teslim edeceksin. Bu bir vadeli satıştır. Hı-hı. Vadeli satış olduğundan dolayı da bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Yeter ki bu akit sarf akdi olması. Yani karşısında bir para olması.
1: Hı-hı.
0: Eğer karşısında da para olursa o zaman yedembiyet ilkesi yani peşin olma meselesi söz konusu olacağı için orada zaten vade caiz değil.
1: Evet.
0: Ama altının karşısında bir emtia alınıyorsa örneğimizde olduğu gibi şu kupayı size altın karşılığında satıyorum. Sanki TL karşılığında satıyorum demektir. Böyle bir durumda vadeli satış caizdir. Peşin satışın caiz olması gibi ama vadeli satışta bir şart daha vardır. Vade zamanının belirgin olması, malum olması. Akit esnasında taraflar birbirlerinden ayrılmadan önce o vadenin hangi gün olacağı ve o gün ki takdim ve tehir etmeyeceği bir gün. Yani affedersiniz kaypak bir zemin üzerine oturtulmamış olması. Yani mesela örneğin kitaplarımızda der ki hasat vaktinde parasını vereceğim, harman vaktinde parasını vereceğim. Bu gibi ifadeler takdim ve tehir edebilir. Niye? Havalar iyi giderse erken oluşur, hava kötü giderse gecikebilir. Böyle bir vadedeki belirsizlik akdi fasıl eder. Bu şekilde değil de işte ocağın 10'unda, Mart'ın 2'sinde şeklinde veya işte önümüzdeki Ramazan-ı Şerif ayının 20'sinde deyip de net bir tarih koyarlarsa akit içinde de bu tarih taraflar bilerek birbirinden ayrılırlarsa bu vadeli satışların sahtine engel olmaz. Aksine bir vadeli satışta vade zamanını bu şekilde belirtmek akdin sahih olması için olmazsa olmaz olan şartlarındandır.
1: Bazen de şöyle bir şey oluyor hocam. Mesela borç olarak veriyorsunuz ya. Mesela diyorsunuz ki işte ben sana bir kilo altın verdim. Sen al bu işini gör. Elin ne zaman bollaşırsa bana bunu verirsin dediğimizde bu bir sıkıntılı borç verme şekli mi olur hocam?
0: Şimdi bakın biraz önceki bahsettiğimiz mesele vadeli satışta.
1: Evet.
0: Vadeli satışta vade lazimidir. Yani bağlayıcıdır.
1: Hı-hı.
0: O vade zamanı gelmeden alacaklının parasını talep etme hakkı yoktur.
1: Evet.
0: O vade zamanı gelmeden borçlu borcunu ödeme zorunluluğunda değildir.
1: Evet.
0: Ama biraz önce yani şimdi bahsettiğiniz karz-ı hasen borç verme ise böyle değil. Orada vade mefhumu yoktur.
1: Hı-hı.
0: bir nevi ödünç gibidir, ariye gibidir. Evet. Sadece şöyle bir fark vardır. Bazı mallar vardır ki istihlaki mallardır. Bazı mallar vardır ki istihlaki değil. Ne demek istihlaki? Mesela benim bu kupadan faydalanmam kupayı yok etmeme bağlı değil. Kupanın aynı durur, ben bundan faydalanırım. Ama diyelim ki ben işte bir paket tuz verdiniz bana, benim o tuzdan faydalanmam o tuzu yok etmeme bağlıdır. Yani tuzun aynı durduğu halde tuzdan faydalanma imkanım yoktur. Çünkü tüketim malıdır o. Evet. İstihlaki mal tüketim malıdır. Şimdi tüketimi olmayan, aynı baki olan malların ariyesine fıkıh dilinde ödünç deniyor. Tüketimi olan, yani aynı baki olmayacak istihlaki malların ariyesine ise karz deniyor fıkıh dilinde. Dolayısıyla bana hani işte bir bardak şeker borç ver denir. Bir bardak şekeri ödünç ver denmez. Çünkü şekeri ben kullanacağım, sana şeker gibisini vereceğim. Evet. Ama bana bilgisayarını borç ver denmez. Bilgisayarını bana ödünç ver denir. Evet. Çünkü bilgisayarından, menfaatinden istifade edeceğim ama aynısını sana geri vereceğim demektir. Peki ama bunların hukuki anlamda gerek ödünç olsun gerek karz olsun vade mefhumu yoktur. Yani ben sizden ödünç olarak üzerinizdeki ceketinizi istesem veya önünüzdeki bilgisayarınızı istesem, siz bunu bana 5 günlüğüne verseniz kullan diye, 5 gün geçmeden ertesi gün isteme hakkına hukuki anlamda sahipsiniz. Evet. Ahlaki noktada el müslimun önünde şuruti, Müslüman verdiği sözün arkasında olmalıdır. O ki 5 gün kalsın diye verdiysen ve bu şartı da konuşmuşsak 5 gün öncesinde istemek ahlaki değildir. Ama ahlaki değildir. Lüzumiyet açısından istediğinde ben vermek zorundayım. Borç da böyledir. Yani sen bana işte bir aylık parayı borç olarak verdiğin zaman 2 gün sonra evet tamam ben bir ay sonra isteyeceğim demiştim ama benim ihtiyacım var ben bu parayı istiyorum dediğinde mahkeme yoluyla yani İslam fıkhında kada diye tabir ettiğimiz bu durumda senin o parayı talep etme hakkın Hanefi mezhebi doğrusunda vardır ve ben bunu vermek zorundayım. Efendim daha benim müddetim var işte 2 ay daha zamanım var 1 ay daha zamanım var, bu bir akit değil, bir alışveriş değil, evet. Bu bir karz-ı hasen. Sendir, bu bir ödünçtür. Ödünç olduğu için evet uygun olan o adam verdiği sözünü tutup erkenden talep etmemesi lazımdı ama o ahlakı göstermedi, o erdemliliği göstermedi, erken talep etti ama hukuki anlamda hakkı mıdır? Evet hakkıdır. Dolayısıyla ben de vermek zorundayım. Tamam. O yüzden biraz önceki sualinizde verilen borçta karşı tarafta ne zaman talep edeceğinin tarihini belirtmemek borç akdine zarar getirmez. Evet. Çünkü vakti tayin etsen bile bağlayıcılığı yoktur.
1: Evet.
0: Mesele bu.
1: Şeyle alakalı, mal alışverişiyle
0: ama
1: alakalı.
0: Ama alışveriş yapıyorsak orada vadenin zamanı malum olmak zorundadır. Niye? Çünkü vade zamanı belirtilmediği zaman bu takdirde siz parayı talep edeceksiniz. Öteki de hayır biz sonra diye elim bollaşınca demiştik ben de vermeyeceğim. Bu sefer teslim ve tesellim noktasında akit her ikimize referans olacaktır. Yani akitte, sözleşmede bir boşluk var. Bu boşluk size de yarayacak, bana da yarayacak. O zaman bu çözülemeyecek bir niza demektir ki çözülemeyecek bir niza İslam fıkhında akdi fasit edecektir. Ama borçta böyle değil. Borçta çünkü benim vermiyorum, daha vademe zaman var deme hakkına sahip değilim. Sen ne zaman istersen ödünç olarak verdiğin bilgisayarını benden talep ediyorsun gibidir. O zaman bunu benim verme zorunluluğum vardır. Bundan dolayı borç akitlerinde vade konuşulmasa bile bu akde zarar vermez. Ama uygun olan, güzel olan orada da bir zamanın tayin edilmesi ki karşı taraf en azından ona göre bilsin. Ve bu kişiye borcu veren kimseye de uygun olan, layık olan, ahlaki olan hadis-i şerifin de ifade ettiği üzere verdiği sözü yerine getirmesi, o gün gelmeden önce imkan nispetince bunu talep etmemesidir. Ama hakkı var mıdır talep etmeye? Elbette hakkı vardır.
1: Evet. Çok detay, yani ince evet. Detaylar var. Onlara dikkat etmek lazım. Bir diğer sorumuza da hocam. İneğin hamile kalması için veteriner gelip aşı koyması haram mıdır? Öküz kimse saklamıyor demişler. Bir de kendi ineğimiz kurban etmeye niyet ettiysek onun sütü salmaz haramdır diyorlar. Bazen niyet ediyoruz ama kesmiyoruz, kurban edemiyoruz. O zaman da sütü kesiliyor. Ne yapmamız lazım demişler.
0: Şimdi burada iki farklı soru var. Birinci soru günümüzde hayvancılıkla iştigal edenlerin nesli daha verimli bir hale getirmek adına veterinerlerden almış oldukları bir yardım. Hı-hı. O da nedir? Nesil açısından daha kaliteli bir hayvan elde edebilmek için işte affedersiniz sığırı bir erkek dölüyle döllenmesi ve Hı-hı. bu şekilde neslin güzelleştirilmesi.
1: Yani doğal yoldan değil de dışarıdan.
0: Dışarıdan suni bir yolla. Bu manada baktığımızda ellezî halaka leküm mâ fil erdi cemiyâ ayet-i kerimesinden kaynaklı. Ki ayet-i kerimede yeryüzünde ne varsa hepsi insana hizmet için yaratılmış. Ve bu manada insana faydası olacak, insana maslahatı olacak ve fıtratı da tayir etmeyecek, gayrın hakkına da tahallük etmeyecek her bir şeyde asıl olan mubahlılıktır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir işlem netice itibariyle nesli daha güzel bir kıvama getirmek hayvan neslini, yani hayvancılığı arttırmaya yönelik olduğu için belli muvacihede, belli çerçevede fıkhi anlamda buna caizdir denir. Ancak hani bunun karşılığında bir ücret alınması, çünkü sperm bir mal değildir, satılamaz.
1: Evet, öksürücülük yapılar mesela köylerde yani, hocam.
0: Bunun satılması olmaz ki kitaplarımızda ki hadis-i şerifte de vardır. Bunu bir batıl akitler cümlesinden zikredilir. Ama yok, bu spermin satımı olarak değil de o muamele, o ameliyeye mukabil. Hani veteriner gelecek, hayvanı işte belli bir muayene edecek ve o enjeksiyon ile onu içeri derc edecek, işte tahlil edecek vesaire. Bu ameliyelerinin karşılığında bir ücret dersek bu olabilir.
1: Evet.
0: Spermin satışı olarak değil. Mesela yani makul dünalet
1: diye. Yaptığı işin karşılığı olarak.
0: Akte konu olan şeyi değiştirmemiz gerekir. Akte konu olan şeyi amel dersek caiz olur. Akte konu olan şeyi efa dersiniz sperm dersek vakit batıl olacaktır. Bu şekilde meseleyi irdeleyecek olursak evet bu olabilir. Tabii gönül ister ki doğal yolla bu hayvanın gebe kalması ama dediği gibi hani bulunduğum yerde işte o hayvanı dölleyecek erkek koç veyahut işte boğa yoktur veya olanlar çok cılızdır, nesil kötüye doğru gidiyor, sütçülük veya etçilik noktasında iyi olmuyor, daha kaliteli jarse hayvanlar elde etmek istiyorum şeklinde olursa bu da hayvana eziyet vermemek kaydıyla olabilir. Buna fetva verilebiliyor. Dediğimiz şartlara da dikkat edilmesi kaydıyla. Bu birinci sorunun cevabı.
1: Öküzcülük dediğim kavram var ya hocam.
0: Yani şöyle ben hayvanımı senin hayvanınla çiftleştiririm.
1: Evet.
0: Bundan dolayı şu kadar para alırım. Bu caiz değil. Bu direktmen batıl olan.
1: Ama parasız yapılırsa zaten sıkıntı.
0: Zaten bu hayvanlar birbirleriyle çiftleşirse bunda bir problem olmayacaktır. İkinci meseleye gelince hani kurbanlık olarak bir hayvanı tayin ettiğimizde kurban bayramında kesmek üzere hayvanı satın aldık ya da tayin ettiğimizde artık onun mecmu tamamı Allah için bir nevi adanmış gibidir.
1: Hmm.
0: Bir nevi diyorum adak değildir çünkü. Böyle olduğu için Hanefi kaynaklarında der ki onun sütünün kesilmesi sağlanır. Yani işte memesi o günkü tekniklerle vakanın tespiti noktasında soğuk su atılır vesaire gibi bazı ifadeler kullanılır. Bu günümüzde farklı metotlar da uygulanabilir. Ya da süt geliyorsa kesilmiyorsa da veya kesmek için uğraşmıyoruz. O zaman o süt tasadduk edilir.
1: Hmm.
0: Yani fakirlere, fukaraya ihtiyaç sahibi olan kişilere verilir.
1: Gibi alt soy, üst soy.
0: Kendisi ondan istifade etmeyecektir. O tasadduk edilir. İstifade ederse de parasını verecektir.
1: Hmm.
0: Yani onu bir nevi satın almış.
1: Kullanabilir ama parasını
0: vermek kaydıyla. Tamam. Çünkü onu ben dem ki Allah için kurbanlık olarak ayırdıysam ondan ben dünyevi olarak bir fayda temin etmemem gerekir.
1: Evet.
0: Ama kardeşimizin suali biraz daha farklı. Çünkü bu ben diyor hayvanı diyor kurbanlık için ayırıyorum diyor ama aslında kendisi kurban kesmek üzere ayırmıyor.
1: Satmak için.
0: Hisseye yani kurban bayramında hisse toplamak bunu satarım diyorum. Ama bu zaman zarfında müşteri çıkmıyor. Bu sefer kurbanlık olmuyor. Halbuki ben onun kurbanlık olacak diye işte sütünün kesilmesini sağlamıştım. Şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Ama satılmadı. Ne olacak şimdi? Sütsüz bir hayvan oldu.
1: Evet.
0: Bu şekilde değil. Bunu satıldıktan sonra, kurbanlık olarak tayin ettikten sonra bunu yapmak gerekiyor. Bu böyledir. Yani an itibariyle benim bunu satışa arz etmem. Bu benim kurban kurbanlık hayvanım demek değildir. Ben zaten bir hayvancıyım. Tabii, alan kimse kurban için de alabilir. Başka bir nedenle de onu alabilir.
1: Evet. O anlamda yani sizin işte satıyorum bunu kurban edeceğim diye hayvanın sütünü kesmenize gerek.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela bu kişi akika niyetiyle alsa, akika niyetiyle de hisseye girilebilir neticede.
1: Evet.
0: Akika niyetiyle giren kimsenin veya akika niyetiyle alan bir kimsenin hayvanın sütünden istifade etmesine engel bir durum yoktur.
1: O öyle de bir durum. Evet. Evet hocam. Peki hocam, adak kurbanı hani dedik ya, alt soy, üst soy, hani bundan yiyemez fakir fukara. Yedi mesela diyelim ki.
0: Parasını tasattı getirmesi gerekecek.
1: Orada da aynı şey. Aynı şey. Tamam hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Evde namaz kılmayan birinin bulunması nelere sebep olur demişler.
0: Evet. Yani bu tabii aslında vaaz-ı nasihatla alakalı bir mesele. Çünkü namaz mümin için olmazsa olmaz olan bir vecibedir. Ki hadis-i şerifte kıyamet gününde hatta kişi kabir alemine indiğinde ilk sual imandan sonra namaz olacak. Ve namazda sınıfı geçenlerin diğer ameliyelerde de sınıfı geçeceği ama namazda sınıfta kalanın Allah muhafaza diğer ameliyelerde de sınıfta kalacağı ifade ediliyor. O yüzden namazsız bir Müslüman düşünülmez, namazsız bir aile düşünülmez. Namaz olmazsa olmaz olan her bir Müslüman için bir vecibe, bir gerekliliktir. Yapması gereken bir ameliyedir. Yapmazsa ne olur? Eğer bunun farziyetini inkar ederek yapmıyorsa o insan zaten kafirdir, iman dairesinde değildir. Evet. Ama ben bunun farziyetini kabul ediyorum, nefsime mağlup olduğum için kılmıyorum derse bu bir insan çok büyük bir günah işlemiştir ve günah işlemeye devam ediyor ama ehli sünnet akidesine göre kafir değildir.
1: Evet.
0: Çünkü amel imandan bir cüz olmadığından dolayı. Ama büyük bir günah işlemiştir ve bu hal devam edecek olursa ki neticede nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşrolunursun buyuran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ifadesinden dolayı bu kişinin imanını kurtararak ahirete gitmesi de zordur. Evet, namaz kılmaması, imansız olması demek değil, onu haram olduğuna itikad ederek bunu yapıyorsa. Ama imanlı bir şekilde ahirete gitme garantisi içinde de böyle bir garanti zaten kimse içinde yoktur. Evet. Bu kişi için daha büyük bir tehlikelidir. Dolayısıyla yani neslimizden, aile efradımızdan namaz konusunda çok titizlik göstermemiz lazım. Ama tabii bunun bir öncüsü, önceliği vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir reçete vermiş. Muru evladikum bis salati ve hum ebna'u seb'in. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlar namazı emredin, namaz kılmalarını söyleyin. Yani çocuktur, önemli değil, daha henüz bülüğ çağına ermemiştir, sonra kılar değil. Bu çocuklukta yaş iken ağaç eğileceğinden dolayı o dönemde namaz ona aşılanmalı, namaz bilinci ona verilmelidir. Ve maalesef ailelerde olan bu sıkıntı zamanında bu bilinç verilmemesinden kaynaklı. Bu yaşta işte gel evladım hep beraber namaz kılıyoruz sen de gel. Çocuktur, nasıl kıldığı önemli değil. Yatıyor kalksın ama namaz diye bir mefhumun insanın hayatında olduğunu bilmesi gerekir. Nasıl ki işte sabahları kahvaltı yapılır, akşamları oturulup ailece yemek yenilirse günde 5 vakitte namaz kılınır. Bunun gibi bir asli ihtiyaç olarak o çocuğun ruhunda bu nakşetmelidir. Bu zamandan başlayacaksın. İşte 10 yaşına geldiğinde bunun hakkında biraz daha müeyyideler uygulayacaksın. Çünkü bulu artık dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık tampon yoktur. Bulu da ya kılar, kılmış olur ya da kılmaz, kılmamış olur ve günahkar olur.
1: Evet.
0: O yüzden onun öncesindeki o tampon 10 yaşıyla bulu çağı arası ciddi bir tampondur. O dönemde daha fazla müeyyideler uygulamak suretiyle namazı ona illaki ve illaki aşılamak gerekir. Ama imtihan olmadı, kılmıyor veyahut da belli bir şeyden sonra bırakmıştır. Tabii burada eğer ebeveyn zamanında vazifesini yapmışsa böyle bir mesuliyet altında değildir. Çünkü o yapacağını yapmıştır, vusunda olanı ortaya koymuştur. Bu saatten sonra günah artık o çocuğadır. Tabii ebeveynin mesuliyet altında olması çocuğun günah işlememiş anlamı taşımaz.
1: Evet.
0: Hani buludan sonra işte bana zamanında aşılamadılar o yüzden benim kılmamamın günahı olsun babamın denmez.
1: Öyle bir şey şey var.
0: O babanın, annenin sorumsuzluğundan kaynaklı vebali ayrı bakidir. Ama sen buluğdan sonra kılmıyorsan senin günahın da bakidir. O yüzden ebeveyn zamanında vazifesini yapmış olduğu halde bir şekilde çocuk, aile bireyi ya da aldığımız gelin hanım namazı bırakmışsa evet üzülecek bir durumdur. Bu aile içinde bir problemdir. Devamlı dillendirilmesi gereken bir durumdur. Ama bu kişiye tahallük eden bir vebal değildir. Yani bir bereketsizlik olur mu? Elbette evet. Olur. O bereketsizliğe sebep de elbette o kişinin namaz kılmaması söz konusudur. Bu manada telkin edilir. İşte sohbetlere getirilir. Namazın ehemmiyeti, bir Müslüman için namaz ne denli önemli olduğu, bu konudaki naslar, bu konudaki hadis-i şerifler ona güzel bir şekilde anlatılır. Onun kabul ettiği, saydığı, hürmet gösterdiği kanaat önderleriyle görüştürülür. Onlara daha önceden bilgi verilir. Bu kişiye namaz konusunda telkin edilmesi sağlanır. Bir şekilde bunu dert edinmek gerekir. Evet. Dert edinirsek belli bir zaman sonra inşallah o namaza dönecek. Dönmezse de o kendi yapacağı bir ameliyedir. En azından biz vusumuzda olanı yerine getirmiş oluruz ki Rabbim ailemizden, neslimizden namazsız kişiler olmasından cümlemizi muhafaza buyursun.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi hocam? Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor devamlı surette. Yani zürriyetin namaz ehli olması için. Yani bir peygamber olarak bu duayı yapıyor hocam. Evet. Bizim de anne baba olarak, büyükler olarak evlatlarımıza
0: hem duayı yapacağız hem de bunun tedbirini zamanında alacağız. Ama zamanında almadıysak da geç kalmış değiliz. Şu an itibariyle zararın neresinden dönersek dönmek kârdır kuralınca bunu dert edinerek bu konuda çalışmamız lazım.
1: Evet. Hadis-i Şerif hocam sizden mi duymuştum, diğer hocalarımızdan mı hatırlamıyorum ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında birisi geliyor sahabe efendimizden. Ya Resulallah diyor bende bereketsizlik var diyor. O da diyor ki ama git evine bak diyor, evinde diyor ev ahalisinden namaz kılmayan var mı diye sor diyor. Evine gidiyor, ondan sonra geliyor diyor ki ya Resulallah da kimse diyor öyle bir yok. Yani namaz kılmayan kimse yok, herkes kılıyor. O zaman diyor git diyor komşularına, çevrene sor diyor, bak diyor. Orada da var mı diyor. Gidiyor çevresine bakıyor falan, orada da yok. Diyor ya Resulallah etrafında da yok, komşularında da böyle yok. Sonrasında bir öğreniyor ki hocam, namaz kılmayan bir kişinin cenazesi oradan geçerken şeye vuruyor. Bunun evinin duvarına vuruyor. Onun bereketsizliği yansıyor.
0: Evet. Yani tabii ben bu rivayeti bilmiyorum ama benim bilmemem böyle bir rivayetin olmadığı anlamı taşımaz.
1: O zaman diğer hocalarımızdan duydum, doğrudur.
0: Yani rivayet hakkında bir şey diyemeyeceğim. Evet. Tabii bu bir vebal manasında değildir ama bir bereketsizlik bir tesir olur mu? Şu müsellem, bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Yani bu evet. Kıssanızı, bu anlattığınız rivayet ya da kıssa neyse evet. Bunun yani İslam'da karşılığı şu bağlamda vardır. Mesela örnek olarak diyelim, misal olarak bir insan yolda yürürken gözü nahoş olan bir manzaraya rastlasa, hı hı. Görmemesi gereken bir şey görse, işte bir kadının avret mahallini görse, saçını görse, sırtını görse, elini görse. Bu bir aslında haram olan bir ameli ama kendi iradesi dışında gerçekleşti ve onu gördü, estağfurullah dedi, gözünü çevirdi. Bu kişi o görmesinden kaynaklı günah işlemiş olur mu? Cevap işlemiş olmaz. Niye? Çünkü kendi iradesiyle oluşmamıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh bununla alakalı ifadesi var. İşte ilk bakış senin içindir. Ama tekrardan gözünü çevirip bakacak olursa bu günahtır. Oraya girmeden o ilk görüşte gözünü çevirdi, tövbe etti ki zaten bir günah yoktur. Ancak onun ona bir tesiri var mıdır? Cevap vardır. O nazar, o bakış kalbine bir hançer olarak saplanmış ki hadis-i şerifte şeytanın zehirli okudur ifadesi kullanılıyor. O belli bir zaman sonra zehrini akatacak ve o kalbe illaki bir tesir bırakacaktır. Yani bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Bakın farklı bir misal vereyim. Fıkıhta bir malın mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır. Bununla alakalı Hazreti Berire hadisi vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Muvatta'da geçiyor bu hadis-i şerif. Hazreti Berire, Hazreti Ayşe validemizin azatlısı, onu ziyarete gidiyor yaşlı bir kadıncağız. O Hazreti Berire Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hurma ikram ediyor. Tabi hurma belki bizim bu bölgemizde kıymetlidir ama Hicaz'da her yerde hurma olduğu için orada da belli bir mertebede kıymeti var ama Efendimiz bakıyor ki orada kazanda et var, kaynıyor. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, hellena nasibu minel lahmi, o etten bizim nasibimiz yok mu? Yani bize ondan bir şey vermeyecek misin? Dediğinde Hazreti Berir radıyallahu teala anha, ya Resulullah, o bana zekat olarak geldi, sen peygambersin, peygamber zekat yemez, bu sebeple onu sana vermedim dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, leki sadakatun ve lena hediye, sana gelişi zekattır ama senin bize onu vermen ise hediyedir. Evet. Buradan fukaha diyor ki, bir malın mülk edinme yolları değişirse, mülk sebebi değişirse, yani maliki el değiştirirse, diğer bir ifadeyle o malın aynı değişmiş gibidir. Buradan hareketle bir insanın eline haram bir para geçse, haram bir mal geçse, ancak bu haramlılık akitten kaynaklı ve bozulamıyor. Yani şahsın, muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği bir haramlık değil. Evet. Çünkü muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği haramlıksa ona verilmelidir. Haram bir şekilde bir mal edindi. Evet, bir mülkiyet vardır ama bu mülkiyet habis bir mülkiyettir. Bunu yapması gereken nedir? Bunu yapması gereken fukaraya tasadduktur. Peki o fakire o haram olur mu? Hayır, o fakire haram olmaz. Ona helaldir. Helaldir ama ona bir tesir eder mi? İşte mesele bu. O tesir noktasında, evet, maneviyat noktasında, ibadetleri noktasında onun kalbinin rikkatiyle alakalı illaki bir tesiri olabilir. Hatta şöyle de ifade edelim. Mesela kendi gündelik hayatımızda bunu tatbik edebiliyoruz. Gidip ecdattan kalma eski tarihi bir camide namaz kıldığımızda, işte bir köy camisi olsa bile, o namazda aldığımız huşu, işte veya günümüzde modern olarak yapılmış bir camide namaz kıldığımızda aldığımız huşu. İkisi de camidir. Ama hani kazanç olarak belki bu dönemdeki insanların kazancında haram şaibesi fazlasıyla var. Ama öyle olsa bile bu camiye sirayet etmez. Çünkü zaten haram dahi olsa kamuya alınır. Camiydi, tekkeydi, bu gibi yerlerde kullanılır. Evet. Burası yapılmış, namazın saatine engel değil. Ama bir tesir bırakır mı? Evet. İllaki bir tesir bırakacaktır. O yüzden dediğinizi de bu bağlamda anlama imkanımız vardır. Hmm. Yani evet, belki o cenazenin oraya vurması, etmesi vesaire bir günah değildir. Evet. Böyle bir şey olmuşsa. Parantez içinde bilmiyorum. Bir günah değildir ama bir tesir, bir eser olur mu? Kişiden kişiye elbette farklılık arz etmekle beraber tesiri olacaktır.
1: Evet. Geçen bir şeyde paylaşmıştım onu da hocam. Dedim ki yani bu haram kazandığınız paraları bazen yani Hristiyanları böyle örnek alıyormuş gibi oluyor aslında. Ya hocam işte kusura bakmayın ama biz de bu ticaret yaparken işte kredi kullandık, faiz de çekiyoruz. Onu da yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte gelen o faiz parasını hocam camiye verelim, talebeye verelim, medreseye. Ya burası sizin haramınızı temizleme yeri değil.
0: Evet.
1: Yani oradaki insanları da, o camiyi de, o medreseyi de, o talebeyi de düşünmek lazım bir anlamda. Ondan evet. Sonra o talebenin şeyi değişiyor hocam. İhlası değişiyor. Medresenin o şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor.
0: Şöyle bir ifadede bulunmak isterim. Bunu yine bu stüdyoda anlattığımı hatırlıyorum ama tekrar etmekte fayda vardır. Allah selamet versin, Nedim Hoca'dan işitmiştim. O Efendi Hazretlerimizden bizatihi ders okuyan o halakadan bir tanesi. Diyor ki yine bir tarihte diyor Efendi Hazretlerimizin halakasında merhum Hızır Efendi, Hasbi Hocalar vesaire hep beraber ders okurken Efendi Hazretlerimizin genç olduğu dönemlerde Rabbim şefaatine nail eylesin. Yolundan bizleri ayırmasın ki o bize şeriatı öğretti. Son nefesimize kadar da o yolda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. İşte Efendi Hazretlerimizin ders halakasında otururken bazen misafirler gelirdi diyor. Gelen misafirler bir hediye getirir, yiyecek bir şey. Ama Efendi Hazretlerimiz hiçbir zaman o hediyeyi evine getirmezdi. Orada tutar, misafiri gittiği zaman veya onun yanında bizlere ikram eder. Biz yerdik diyor talebeler olarak. Yine bir zat geldi diyor. O zaman elinde işte bir poşet, içinde meyve olarak muz var diyor. O masaya konuldu. Hoş beş konuştu gittikten sonra. Efendi Hazretleri onun yanında bize ikram etmediği gibi o gittikten sonra da yiyin demedi bize. Kendisi de çıktı diyor. Alıp da götürmedi. Ertesi gün oldu. Yine o meyve orada duruyor. Dersi işledik. Yine bize yayın demedi. Yine almadı. Yine çekti gitti. Birkaç gün böyle geçtikten sonra artık o sineklenmeye başladı. Bozulmaya başladı. Biz de öyle bir durumda onu artık bayağı bozulduğu için attık. Atınca yine Efendi Hazretlerimiz bir gün derse geldi. Bir baktı ki masada o muz meyve olmayınca telaşlı bir şekilde burada bir meyve vardı. Ne oldu dedi diyor bize. Biz de dedi ki Efendi Hazretlerimiz yani çürümeye başladı, sineklendi, kokmaya başladığı için biz onu attık deyince Efendi derin bir nefes alarak endişe ettim, korktum acaba yediniz mi diye. Çünkü onu getiren kişinin faizle iştigali vardı, faizle ameliyeleri vardı, sizin yemenizi bu bağlamda istemedi. Oysa fıkhen baktığımız zaman o adam bu günah işlemiş olsa bile zaten İslam otoriteri o parayı ondan alır, kamuya tahallük edecek bir şekilde ki talebe medresede zaten kamu içindir. Evet. Orada harcayacaktır. Yani olması gerekendir ama öyle olduğu halde bile o talebenin midesine o şaibeli haram olmasa bile tesir bırakacak bir şeyin yemesine Efendi Hazretlerinin müsaade etmemesi ki bu da elbette bir tesirin varlığını gösterecektir.
1: İşte o yüzden hocam bizim birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Vakıflar, dernekler işte şeyler olarak. Maalesef. Yani Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini en azından bizler devam ettirmemiz lazım.
0: Bu hassasiyet İslam'ın hassasiyettir. Evet. Olması gereken hassasiyettir ama artık öyle bir hale geldi ki bu sanki çok yüksek makamlarda sahip olan kişinin göstermesi gereken bir hassasiyet. Halbuki evet. her Müslüman'da olması gereken bir hassasiyettir.
1: Bunu yapmadığımız zaman hocam insanları bizler de harama teşvik ediyoruz bir anlamda. Evet. Yani hoca efendi nasıl olsa benim işte zekatımı alıyor, sadakamı alıyor. İşte bir şey demiyor, o zaman ben bu işe devam edeyim. Düşüncesiyle de hareket ediyorlar. Evet. Allah muhafaza.
0: İşte ama o da biraz hani şöyle bir şey var. Tabii şu dediğinizde haklısınız. Bir adam zekatını getirdiğinde Devlet Ali Osmaniye'de sorulurdu. Senin kazancın nereden? Gel önce şunun bir hesabını ver, ondan sonra zekatını alayım. Evet. Ama şu anda böyle bir imkan yok. Niye? Zaten muhtaçlılık bir durum var. Zaten hayır eden insanlar çok azınlıkta. Zekatını veren Müslümanlar çok azınlıkta. Talebelerin ihtiyaçları var. Medreselerin ihtiyacı var. Böyle bir sorgulamada belki de o kişinin zaten zekat vermeye gönlü de olmayacak. Başka bir yere verecek veya hiç vermeyecek. Bu bağlamda ya şu maslahat icabı, şu medreseler bir şekilde hayatta durabilsin, ayakta kalabilsin, bu inşaatlar tamamlanabilsin, aşevlerine ihtiyaçları giderilsin diye idarecilerimiz bu bağlamda tabii sorgulama yapmıyor ama dediğiniz gibi aslında bu sorgulanmalıdır,
1: i̇şte bakılmalıdır. Bereketimiz kaçıyor hocam, bu kadar sıkıntı olmaz.
0: Tesirli olarak bereketi yansıtıyor. Ki bir tarihte yine işitmiştim, bu Ahmet Vanlıoğlu Hoca, Allah rahmet eylesin, onun medresesinde bir talebelerde bir bozukluk olmaya başlamış. Derslerde bir sıkıntı olmaya başlamış. Tabii dediğim çok eski tarih. Yine eski hocalarımızdan işittik. Benim yaşadığım bir olay değil. Yani talebelerde bir problem var. Normal olması gerektiği şekilde değil. Dersler olmuyor, laşkalaşma var. İçeride bazı nahoş durumlar söz konusu olmaya başladı. Ahmet Hoca toplamış işte kurmayların hocalarını. Ya ne oluyor? Biz de neyi eksik ediyoruz? Yani bir problem var.
1: Evet.
0: Bu problem hani bir talebe olsa, iki talebe olsa deriz ki onların karakter bozukluğu ama bu medresenin tamamına yansıdı. Yani bizde bir şey var deyip de o zaman için diyor bir araştırma yaptığımızda bizim ekmeğimizi veren bir zat vardı diyor. O ekmeği veren kişinin ise kredilerle, faizle iş yaptığı, yani faizli para verdiği biliniyor. Oradan anladık ki tesir buradan geliyor. Halbuki fıkhen talebenin onu yemesi haram değildir. Evet. Onu kestik diyor, talebelerin düzelmeye başladı. Bunu da eski hocalarımızdan duymuştuk.
1: Ya ayette de öyle geçiyor hocam. Siz diyor helal kazanın, helal kazancınızdan temiz olarak infak edin diyor hocam. Bitti. Rabbim inşallah bu şekilde tam manası helal kazanç nasip etsin hocam hepimize. Amin, ve medreselerimize, talebelerimize, işte camilerimize böyle her yerlerine de bu temiz kazançlardan vermek nasip eylesin diyelim.
0: Rabbim medreselerin imkanlarını da genişletsin ki bu şekilde seçici olabilme durumuna da haiz olsun.
1: Efendi Hazretlerimiz seçer miydi hocam tek tek? Gelen zekatı, şeyi, her şeyi sorgulardı. İnşallah biz de o şekilde yapmaya gayret gösteririz.
0: Rabbim muvaffak etsin.
1: Bu duayla hocam programın nihayetini erdirelim inşallah.
0: Buyurun.
1: Rabbim inşallah medreselerimize daim eylesin. Bu şekilde inşallah kıyamet edecek.
0: Allah razı olsun.
1: Evet hocam. Kıymetli dostlar, sizler de yine suallerinizi bizlere ilmaletdalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Ayrıca yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizi de fıkhi dini meseleleri danışma hattı kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun.
13: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
15: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
16: Şimdi reklamlar.
3: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
17: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
18: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
19: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
20: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
3: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. mesela.
20: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
3: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
0: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
3: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
20: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
21: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
22: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
3: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
1: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun. Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
5: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi, El-Nakşibendi, El-Müceddidi, El-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
23: İlimden tatlı bir şey yok. Çünkü ilim öyle bir sıfattır ki, Allâmul Uyub olan Allah Celle Celaluhu o ilimle bulunuyor. Ve işte o ilim oluyor. Bu dünyaya her istediğimizi yemeye, içmeye, nasıl arzu edersek öyle giyinip kuşanmaya gelmedik. Mevla Teala'yı aramaya ve bilmeye geldik. Kainatta Mevla Teala'yı tanımamaktan daha büyük zarar yoktur. Bir insan bir şey bilmiyorsa o onun hakkında karanlıktır. Biliyorsa aydınlıktır. Mevla Teala'yı ve onun sıfatlarını bilmiyorsa bütünüyle zulümattadır. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin aynasından Mevla Teala daima görünür. Görenlere görünür. Görmeyenlere bir şey yok. Allah Celle Celaluhu hepimizin gözünü açsın inşallah. Bir beyitte şöyle buyrulur. Ne mal iledir, ne sal yaş iledir. Beyim, ululuk kemal iledir. Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar yaşarsa yaşasın, servetle ve ömürle ulu olamaz. Bir insan ancak Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle kemal kazanır. Alimler Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle ulu oldular. Cahil insanlar da Allah Celle Celaluhu'yu terk etmekle küçük oldular. İnsandaki kemalat ve bütün kainat zildir. Rabbimizin sıfatlarının gölgesi mesabesindedir. Nasıl ki güneşten ışık kopup gelmiyor, aynı şekilde Allah-u Teala'nın sıfatlarında da kopma yok ve devamlı onunla irtibat var. Her ayet insana Mevla Teala'yı hatırlatıyor. Allah-u Teala yaratırsa yaratması doğrudur, yaşatırsa yaşatması doğrudur, öldürürse öldürmesi doğrudur. Bizim elimizde bir şey yok. Bizim elimizde onu bilip ona ibadet etmek var. Bu da kolay bir şey değildir. Fakat bize kolay etti elhamdülillah. Sana Kur'an'dan ayrıl kim dedi? Sana rütbe sahibi ol, profesör ol, bilmem ne ol, dinden ayrıl kim dedi? Dinden ayrılmak caiz değil. Caiz değil söz müdür? Haramdır. Dinden ayrılmak haramdır. Eğer bu dini beğenmiyorsan, dini gönderen Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu koymuş dini ortaya. Ona inanmıyorsan, onun yemeklerini de yeme, sularını da içme, havasını da teneffüs etme. Yarattığı hanımlarla da evlenme o zaman. Eğer onun dinini beğenmiyorsan, yarattığı rızıklarla da rızıklanma. Ama yok, yemekten ayrılamam, yemek yiyeceğim dersin. Nefsi emmare yemeksiz yaşamaz. Onun için yemekten ayrılamıyorsun. Ama Mevla Teala'yı da sevmiyorsun. Ondan gelen Kur'an'ı sevmiyorsun. Ondan gelen peygamberi sevmiyorsun. Ama gelen yemekleri seviyorsun. Sen boğazının kulusun. Başka bir şeyin kulu değilsin. Sen nefsinin kulusun. Sen büyük bir Allah Celle Celaluhu'nun kulusun. Gidip de bir acize uyulur mu? Avrupa takdir ediliyor. Allah Celle Celaluhu takdir edilmiyor.
12: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
13: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabelerine hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Bu hafta yine önemli bir konu Barbaros Hayrettin Paşa. Ancak Barbaros Hayrettin Paşa'nın tabii abisi Oruç Reis var. Tarih sahnesine direkt olarak sadece Barbaros Hayrettin Paşa girmiyor. Direkt hemen böylece dahil olmuyor. Ve abisiyle birlikte aile olarak yaşadıkları bir macera var. Tarihte oynadıkları bu rol ve ileride çok meşhur bir aile olarak ve onun istikbalde kalan son ferdi olan Barbaros Hayrettin Paşa ve onun gerçekten harp tarihinde, dünya harp tarihinde her biri ayrı ayrı belki okutulması gereken ilgililerine tabii, belki denizcilik hususundaki subaylara ila ahir okutulması gereken o efsanevi harpleri ve taktikleri ortaya koyan kişi olarak çıkması daha ilerleyen dönemlerde. Ailesiyle beraber, hususen Oruç Reis'le beraber ve onun bir esaret dönemi var. O esaret dönemiyle birlikte tarih sahnesine ilk defa kıymetli seyirciler çıkıyorlar. Tabii bunları anlamadan efendim bu karadaki akıncılığa benzer bir şeydir. Yeri geldim ona izah edeceğiz. Bizim denizlerdeki korsanlık kelimemiz batıdaki o Hollywood filmlerinde izlediğimiz korsanlıkla aynı değil. İsimde bir benzerlik var.
18: Deniz komandoları.
13: Evet. Ama
18: deniz
13: bu,
18: akıncıları.
13: Evet. Deniz akıncıları gibi bu olarak, evet, bunu görebiliriz. Karada Osmanlı'nın akıncı birlikleri devamlı düşman hukuku içerisinde olduğumuz devletler, barış değil de hala aramızda, hali hazırda cephe savaşı yapmıyor bile olsak, sınırımız bir Serhat boyumuzda, Serhat'ın öbür tarafı başka bir ülke, bu tarafı diyelim İslam ülkesi, Osmanlı Devleti, ama aramızda bir ittifak yok, hali hazırda yürüyen bir savaş yoksa da savaş hukuku geçerli aramızda, bir ittifakımız olmayan devletlerin efendim sınıra yakın kalelerine ve stratejik bir takım garnizonlarına akıncılar sürekli sürgüt bir şekilde, devlet Osmanlı Devleti harbi ilan etmemiş bile olsa, onlar da bize harbi ilan etmemiş bile olsa, sürgüt bir akın düzenlerdi bunlar. Bunların kendi içerisinde bir hukuku vardı. Harp hukuku cari çünkü. Şimdi tabii denizlerde de var bu. Portekizlilerle ve İspanyollarla, hususen bir dönem İtalyanlarla, bunların tabii bizim Müslümanların yaşadığı adalarımıza yaptıkları yağma hareketleri ve adaların birbir arasında yaptıkları deniz ticaretini korsanlık faaliyetiyle bozmaları, ele geçirmeleri, malları yağmaları, yağmalamaları gibi hususlarla bir denizcilikte, deniz sahasında akıncı grubu gibi düşünelim bu korsanlık meselesini. Korsan kelimesiyle hemen o televizyonlarda gördüğünüz haram helal, ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım kabilinden bir şey değil bu. Bunun bir İslam hukukuna bakan tarafı da var. Yeri geldi mi onun da üzerinde duracağız. Şehzade Korkut'un da Yavuz'un abisi idi. Bu hususta yazdığı müstakil bir eseri de vardır. İslam hukukçuların da bu noktada bir takım fetvaları var. Hatta Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında bu ailenin, yani Barbaros ailesinin Kanuni'ye gönderdiği bir kaptanları da var yanlarında, yardımcı kaptan. Bu meseleleri izah edildiği, konuşulduğuna dair de bir takım rivayetler var. Ve nasıl bu işe girdiklerini anlatıyorlar. Cezayir'de efendim oranın hakimi olmaya giden sürecin, vetirenin başlangıcının nasıl olduğunu anlatıyorlar.

0: Yani başta kendilerinin, sonra da bu iş bir ideal haline gelerek ümmeti Muhammed'in, bütün Müslüman ada sakinlerinin veya denize kıyısı olan Müslüman efendim muhitlerin, coğrafyanın muhafazası ve müdafası namına karadaki akıncıların yaptığı icraata benzer bir icraatı denizde hala harp hukuku geçerli olan İspanya ve Portekiz gibi devlet ve bunlara ait gemilere karşı yürütüyorlar. Bunun meşru olduğunu bildiğimiz hususlardan birisi de şu, yeri geldi söyleyeyim. Bundan bir kısmı da zaten meşru devletlere pay olarak veriliyor ve gidiyor. Leventler arasında da dağıtılıyor. İlâ ahir. Bunun bir hukuku var, kendi içerisinde bir disiplini var.
1: Zaten Oruç Gazi, Oruç Reis, kardeşi Hızır gibi ticaret yapıyor yemisiyle. Oradan işte Midilli'den, civar adalardan almış olduğu zeytinyağı gibi o bölgeye has bir takım ürünleri alıyor. İşte Trablusşam'a götürüyor. Akdeniz'in güney kıyısındaki memleketlere götürüyor. Oradan da işte buğday alıyor, arpa alıyor, getiriyor. Ticaret yapan insanlar bunlar. Oruç Gazi'nin, Oruç Reis'in bu ticaret esnasında Trablusşam'a, bugün Şam'daki Trablus'a yapmış olduğu sefer dönüşü, sefer dönüşü
0: Lübnan
1: değil,
0: tarafında çünkü.
1: giderken işte Lübnan tabii.
0: Evet.
1: O zaman
0: o zaman
1: zaten
0: Şam'a
1: Lübnan,
0: bağlı
1: Suriye
0: tabii.
1: falan tabii Biladüşşam orası,
0: Tabii
1: oralar.
0: Biladüşşam, doğru.
1: Rodoslu korsanlar tarafından zapt edilip, hatta kardeşi İlyas'ın şehit edilip, küçük kardeşini bile şehit ediyorlar. Gemiyi zapt ediyorlar, içindeki bütün malları zapt ediyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Müslüman oldukları için.
0: Evet.
1: Adam ticaret yapıyor ama
0: Tabii canım.
1: korsanlar önünü kesmiş. Yani bir savaş var. Darül Harp. Derya o zaman Darül Harp.
0: Evet.
1: Osmanlı zaten denizlere, deryaya İslam hukukunu, şeriatı getiren bir ülkedir, bir devlettir, bir nizamdır. Nedir? Harp halinde olduğunuz ülkelerin deryadaki bütün hareketlerine mani olmanız icap eder. Onlar çünkü sürekli birbirleriyle
0: Kara
1: yardımlaşma
0: sınırlarınızı
1: halinde,
0: koruduğunuz gibi deniz
1: tabii,
0: sınırlarınızı da
1: aynen tabii.
0: korumanız
1: Hani şimdi
0: gerekir.
1: mavi vatan kavramımız var değil mi?
0: Ki buna
1: İslam.
0: bugün bazıları itiraz ediyorlar. Hangi akıl ve kafayla anlamak mümkün değil.
1: Bazıları itiraz eder çünkü bazıları bizden değil ki
0: Bizden
1: yani.
0: değil. Ama bizden gibi görünüyor.
1: Ama işte zaten odur zaten bizim meselemiz o. Herhalde Türkiye
0: adıyla,
1: dünyada
0: medeni durumuyla, kimliğiyle
1: herhalde
0: bizden gibi.
1: dünyada şampiyonu, dünyanın bu konudaki kripto unsurları içinde barındıran ülkeler sıralamasında herhalde Türkiye birinci gelir. Öyle söyleyeyim. Yani bu net bir şey. Bunu afaki bir slogan olarak
0: Yani bunu o
1: söylemiyorum.
0: zaman şöyle bir cümle haline
1: Sol
0: getirelim.
1: sosyalist yazar
0: Kripto
1: Atilla
0: kimlikler
1: evet.
0: konusunda Türkiye şampiyonluğa aday diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Sen karşıyı
0: Kripto
1: verdin.
0: kimlikler
1: Tabii, tabii.
0: hususunda Türkiye
1: Ben
0: şampiyonluğa
1: hadi
0: adaydır.
1: kripto demeyelim. Geliştirdiğimiz bir tabir var biliyorsun. Peçeli
0: Peçeli
1: kimlik
0: kimlik,
1: var.
0: evet, peçeli
1: Ama
0: kimlik.
1: peçeler düşüyor Aziz yani. Yani çok büyük peçeler, çok büyük tarihi gelişmelerde, çok büyük hadiselerde, çok üzüntü verici hallerde o ülke için ya da o ülkenin aleyhine çok sevinçli hadiselerde bu tür kripto unsurların peçeleri düşer. Kendilerini fahş ederler, gizleyemezler. Bunları zaten hep dile getiriyoruz. İşte korsanlık dediğimiz hikaye, o zaman biliyorsun Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var. Özellikle Kanuni
0: Evet.
1: zamanında devrin
0: Evet,
1: dünyada
0: evet.
1: iki tane büyük devlet var. Yani Haçlı dünyayı temsil eden Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var. Hilal dünyayı, İslam dünyasının efendime söyleyeyim amiral gemisi olarak onu temsil eden, onun lideri pozisyonunda Osmanlı Devleti var. Bu ikisinin hem karada hem denizlerde, deryalarda büyük mücadelesi var, büyük kapışmaları var. Denizdeki o hareketlilik, lojistikler, silahlar, cephaneler, mühimmatlar, erzaklar falan filan, bunlar hep Osmanlı'ya karşı Roma Cermen'in özellikle İspanya ve İtalya ve Papalık birlikteliğiyle geliştirmiş olduğu Osmanlı'ya karşı onları denizden kuşatma harekatının lojistikleriydi bunlar. Bunlar nereden gidiyordu? Eskinin en efendime söyleyeyim hem hesaplı hem pratik hem ucuz hem emniyetli intikal yolu deryaydı,
0: Tabii
1: denizdi yani.
0: denizdi.
1: Karayolları bu kadar gelişmemişti.
0: Tabii.
1: Demir yolu zaten bilinmeyen bir şeydi.
0: Tabii.
1: Bütün nakliyat denizlerden oluyordu.
0: Denizin de
1: Dolayısıyla
0: bazı tehlikeleri varsa da karayolunun tehlikesi daha
1: ama
0: fazlaydı.
1: tabii usta denizciler zaten o tehlikeli mevsimleri biliyorlar. O
0: Tabii.
1: mevsimlerde bir hareket
0: Her
1: olmuyor.
0: denizin rüzgar
1: Kışın zaten hiçbir
0: istikametleri
1: hareket yok.
0: vardır,
1: Göreceğiz
0: bilirler.
1: zaten hep baharda başlıyor bu
0: Tabii
1: hareketlilik.
0: tabii.
1: Yani mavi vatan dediğimiz bugün artık o günkü derya diye geçiyor biliyorsun kaynaklarda. Büyük bir mücadele var. Hem onların bize karşı hem de bizim onlara karşı göreceğiz. Çok büyük kapışmalar da var işte. Preveze Deniz Muharebesi gibi, Cerbe Deniz Muharebesi.

0: nasibi değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi işte Oruç Gazi biliyorsun Rodos şövalyelerine esir düştü, anlatmıştık. Esaret'in macerasını anlattık. Sonra bir şekilde
1: Antalya'da Şehzade Korkut'un talebiyle Antalya'ya doğru yola çıkarlar.
0: Doğru yola çıktılar.
1: Gemide Oruç Reis'e, Baba Oruç'a Hristiyan olması teklif edilmesiyle beraber başlayan bir mükaleme, bir karşılıklı efendim konuşma ve orada tam aksini, yani niye bana Hristiyan olmayı teklif ediyorsunuz, siz Müslüman olun diye mukabelede bulunmasıyla aralarında çıkan bir niza ve tartışmayla beraber mevcut durumunun ağırlaşması aynen ve onu öyle Şehzade Korkut'a vermekten aynen vazgeçmeleri durumu karşılığında onun da Peygamber Efendimiz'in ya da yani Allah'ın kendisine yardım edeceği.
0: Tabii orada sizi putlarını aşağılıyor evet. Oruç Reis.
1: Evet.
0: Onları aşağılıyor. Onlar zavallı. Siz ellerinize yaptığınızda tapıyorsunuz. Ben şimdi bunları suya atsam hiçbir şey yapamazlar. Yansılar hiçbir şey yapamam ama gelin siz Müslüman olun. Bakın benim Allah'ım ve benim Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar beni gelir kurtarır.
1: Eyvallah.
0: Bunun da ispatı işte o kaçması. Çünkü ayağında bukağlar var demir.
1: Evet.
0: Sonra işte
1: sonra ne oluyor
0: bu
1: orada?
0: Efendimizin mucizesinden, onun mutlaka kendisini kurtaracağından iddialı bir şekilde bahsedince teknede. Teknede de işte tam Antalya'ya varmak üzereler, teslim edecekler ama bunu işte bu putlarına hakaret ettiği için tekrar şeye bağlamışlar. O esnada fırtına kopuyor bunlar gece dinlenirken. Evet. Fırtınayı fırsat bilip zaten bir tane ayağının bir tarafındaki bukağı esaretteyken böyle eyle inceltmiş.
1: Hmm.
0: Öbürünü de Allah'ın yardımıyla o gece vakti öbür demiri de ayağındaki
1: ya Allah diyor,
0: ya Allah diyor onu da kırıyor ve o dalgalı denize atlıyor. Sahile kadar yüzüyor. Antalya sahillerine çıkıyor. Tepede bir köy görüyor. O köy zaten hep genelde esaretten kaçan Müslüman kölelerin gelip sığındığı bir köymüş. O
1: köy bu tür durumlara biraz alışık yani.
0: Keşke kaynaklarda adını bilsem. O köyü hususi bir ziyaret etmek istiyorum. Önemli bir yer burası. Çıkıyor oraya hemen bir eve misafir oluyor. Evdekiler hemen ona çok iyi muamele ediyorlar. Üstüne başına efendime söyleyeyim elbiseler getiriyorlar. Ayağına ayakkabı getiriyorlar. Karnını doyuruyorlar. Civar köyler de geliyorlar. Macerasını anlatıyor. Fakat bu esnada o korsan kafir teknesindekiler, gemisindekiler fırtına dinip sabah olup hava aydınlanınca bir bakıyorlar ki oruç yok.
1: Evet.
0: Onlar da biliyorlar o köyün Müslüman esirlerin kaçtığı yer olduğunu. Hızla kürek çekip sahile geliyorlar. Hemen o bunun bunu patronu mu diyeyim artık efendisi mi diyeyim o azılı kafir Rodos'un askeri işlerden sorumlu olan korsanı adamlarını gönderiyor. Çıkın sahile bakalım o köyde midir? Nereye gitti? Çünkü Korkut'un adamları gelecek. Nerede? Biz bu adam için de diyet verdik, ödedik. Kurtuluş akçesi verdik. Hesap soracaklar. Dolayısıyla adamları çıkıyorlar. Biliyorlar o köyü zaten. Hemen köye varıyorlar. Oruç buralarda mı falan? Evet burada. Oruç da orada karşılaşıyor. Bu şeyin korsan başının adamları. Hemen Oruç Gazi diyor ki Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Gördünüz mü diyor. Muhammed'in mucizesini gördünüz mü diyor sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Vallahi.
0: Bak benim Rabbim benim Allah'ım beni kurtardı diyor. Onun izni inayetiyle Peygamber Efendimizin de şefaatiyle kurtuldum. Çünkü inanamıyorlar. Sen ayağındaki o demirleri bir demirci ustası bir gün uğraşsa zor kırarsan nasıl kırdın da kurtuldun diyorlar. İşte diyor Efendimizin mucizesiyle kurtuldum diyor. Adamlar abandone oluyorlar. Bütün o kafalarında hakikaten putlarıyla ilgili sorgulamalar falan filan. Fakat tabii acayip bir şey var tabii. Taassuf var onlarda, Hristiyanlarla. Neyse onlar geri dönüyorlar. Buradan Oruç Gazi, Oruç Reis, çok büyük adam ya. Oradan Antalya'ya geçiyor yürüyerek. Antalya'da Ali Reis diye. Antalya'nın önemli reislerinden, Korkut'un adamlarından zaten bir kere tanışmışlar onunla. Onunla karşılaşıyor. Ali Reis'e durumunu başından geçenlere anlatınca Ali Reis diyor ki ooo diyor gökte ararken yerde buldum. Gel benim tekemin reisi sen ol. Benim teknelerimin reisi sen ol. Ali Reis de ticaret yaparmış. Nereyle yapıyor? Mısır'la yapıyor. İşte Cezayir'le yapıyor, Tunus'la yapıyor. Yani Güney Afrika Afrika'nın kuzeyi, Akdeniz'in güney sahilleriyle ticaret yapan bir reis. Onun şeyine, kadırgasına reis oluyor. Onunla beraber Mısır'a iniyorlar, mal götürüyorlar oraya. Oradan da işte buğday falan alacaklar. Mısır'a gelince Ali Reis bir şekilde Mısır'daki saraya yakın adamları herhalde bu Oruç Reis'in başından geçenlere macerasını onunla ilgili bilgiler vermiş. Onlar da Memlük Sarayı'na ulaştırmışlar. Memlük Sultanı Oruç Reis'le tanışmak istiyor.
2: Hmm.
0: Hemen hilat giydiriyorlar. Huzura çıkıyor. Sultan bir bakıyor ki uf babacan bir adam, yiğit bir adam. Anlat bakalım diyor. Anlatıyor başından geçenleri. Ve ona donanmasını reisini teklif ediyor Mısır Sultanı. O esnada da Mısır, Memlük, Hindistan'a bir sefer yapmayı düşünüyor. Donanma hazırlıyorlar. Sultan ondan rica ediyor. Diyor ki yani sen bu işe nezaret et. Bu donanmanın hazırlanmasına. Orada o zamanlar Adana Memlük hakimiyetinde, Adana Memlük hakimiyetinde. Orada Adana Bey'ine bir hüküm yazıyor Mısır Sultanı. Diyor ki Oruç Reis'e, benim kaptanı deryamı gönderiyorum. Donanmanın hazırlanması için kereste temini, şu temini, bu temini falan filan. Tamam mı? Bunları derhal hazırla. Ebas Körfezi'ne getir. Bu şeye Oruç Reis'in teklerlerine teslim et. Bu emirnameyle Oruç Reis gidiyor. Ebas Körfezi'ne gidecekler ve orada demek ki orada bir tersane var. Memlük tersanesi var. Ebas Körfezi'nin nerede olduğunu bulamadım. Bu çünkü kaynaklarda eski isimler. İsimler çok değişti. Adana yakınlarında da olabilir. Yani deniz sahilinde ya da İskenderiye taraflarında da olabilir. Fakat o esnada bu işlerle meşgul olurken bir Haçlı donanmasının baskınına uğruyorlar. Tam limanda bu işlerle uğraşırken. Kaptan Oruç Reis bir bakıyor ki galip gelemeyecek, baş edemeyecek yani. Çünkü baskına uğramışlar, hazırlıksız yakalanmışlar. Bize yar olmayacak. Küffara da yar olmasın deyip Mısır donanmasını yakıyor, ateşe veriyor. Bu çalışanlar her biri nereden gelmişlerse geldikleri yere dağılıyorlar. Oruç Reis ise çaresiz bir şekilde tekrar Antalya'ya dönüyor. Antalya'da Korkut Reis'ten müsaade istiyor. Bir kalyata yapma. 18 oturaklı şeylere, harp gemilerine, işte kalyata falan diyorlar. Onların da teknik tabirler tabii. Oruç Reis de buna Şehzade Korkut müsaade ediyor. Kendisine güzel bir tekne yaptırıyor. Ve o tekneyle hemen gidiyor. Kafasında var, o Rodos şövalyelerinden bir intikam almak. Bir intikam almak. Rodos taraflarına açılıyor tekneyle. Civar sahil köylerine basıyor. Ganimet alıyor. Esir alıyor. Yani o Antalya'da yaptırdığı tekneyle. Ve oradan o esirlerden, o ganimetlerden sonra Sıla Rahim için epeydir çünkü memleketinden uzak Midilli'ye varıyor. İshak abisi orada. İşte akrabaları orada, tanıdıkları orada falan filan. Orada onlarla Sıla Hasret'i giderdikten sonra tekrar Rodos açıklarına gelip tekrar baskınlar yapıyor. Şimdi Rodos ahalisi o kadar, oradaki küfar o kadar rahatsız olmuş ki Grand Master diye Rodos'un bir tane şövalye başı var. Oranın hakimi yani. Halk buna Oruç Reis'i şikayet ediyorlar. Bu da 5-6 parçalık bir donanma hazırlıyor bu Grand Master dediğimiz şey. Hakikaten Oruç Reis memleketini ziyaret etmiş, Sıla-i Rahim yapmış, ganimet almış, intikamını almış. Böyle Zincirlikaya diye bir mevki var. Orası böyle bir koy gibi. Orada böyle dinlenirken yeni seferler yapacak. Aniden bu Grand Master'ın bu 5-6 parçalık donanması buna bir baskın veriyor. Orada onlarla kapışıyor ama bakıyor ki yenilecek yani. Çünkü gafil avlanmış. Derhal kendi gemilerini terk edip bir de ateşe verip terk ediyor ve kurtulmayı başarıyor. Kurtulunca ne yapacak? Çaresiz tekrar Antalya'ya geliyor. Şehzade Korkut'un huzuruna çıkıyor. Korkut ilk defa Ruber'le görüşüyorlar. Daha önce adamları vasıtasıyla o tekne yapma izni de almıştı. Bu kaçıp Antalya'ya gelince Korkut'un Manisa'ya tayini çıktığını, Manisa şehzadesi olduğunu öğreniyor ve oradan Manisa'ya gidiyor. Düşünebiliyor musunuz o günün intikal şartları altında Antalya nereye, Manisa nereye, at sırtında, denize efendim teknelerle falan filan Manisa'ya geliyor. Manisa'da Korkut, Şehzade Korkut'un işte bugünkü özel kalem müdürü pozisyonunda bir adamı var, güvendiği bir adamı var, Piyale Bey. Piyale Bey'le görüşüyor. Piyale Bey zaten bunun maceralarını duymuş Oruç Reis'in. Ha bu arada Hızır kardeş nerede? Yani Barbaros Hayrettin Paşa o zaman Hızır. Daha da Hayrettin değil. Barbaros denilmiyor daha o zamanlar. O ticaretle meşgul. Nerede? İşte Midilli ile Eğriboz arasında tüccarlık yapıyor, ticaret yapıyor.
1: Abisini kurtarmaya çalışmıştı, kurtaramamıştı.
0: Şehzade Korkut. Ama ticaretini orada iyi ki hatırlattın. Ya. Bir numarası var Hızır Reis'in. Bu şeyi eziyet eden, yani abisini eziyet eden Oruç Reis, daha fazla fidye koparabilmek adına eziyet eden, ayağına, ayaklarına, boynuna pranga vuran o zalimi bir şekilde ondan bir intikam alması gerekiyor şeyin, Hızır Reis'in. Artık içine yara olmuş, dert olmuş. Atlıyor odasa gidiyor. O kafiri buluyor şövalyelerin başını. Diyor ki ben Oruç'un kardeşim. Hiçbir şeyden haberi yokmuş. Kurtulduğunu biliyor halbuki. Şehzade Korkut'un onun kurtardığını biliyor. Diyor ki ben onun kardeşiyim. 1000 kızıl altın vereceğim. Ne gerekiyorsa, ne istiyorsan sana vereceğim. 1000 kızıl altın getirdim kardeşimi, abimi kurtarmak için deyince adam mosmor oluyor. Çünkü elinden kaçmış. Yani 1000 kızıl altın alabileceği malzeme elinden kaçmış. Adam çok korkunç bir para düşkünü bir adammış. Maddeperest bir adammış. Adam hastalanmış bunun üzerine. Tabii tabii. Bu şekilde intikam alıyor Hızır. İlk intikamını bu şekilde almış yani kafirden. Çünkü daha o zamanlarda mücadele, cihat falan o safhada değil Hızır Reis. Ticaret yapıyor. Evet. Neyse bu Piyale Paşa, Piyale Bey pardon, Şehzade Korkut, Manisa valisi. Manisa zaten Şehzade şehri biliyorsun.
1: Evet.
0: Piyale Bey bunu Korkut'la, Şehzade Korkut'la tanıştırıyor. Şehzade Korkut bunu görünce etkileniyor. Baba yiğit bir adam. Anlat bakalım diyor. Macerasını anlatıyor. Çok etkilenmiş. Hemen orada İzmir kadısına bir hüküm yazıyor. Diyor ki buradan İzmir'e git, bu hükmü İzmir kadısına ver, yani İzmir valisine, Şehzade Korkut'a bağlı, sana mükemmel bir harp gemisi yapsın. Piyale'ye de emir veriyor. Sen de İzmir gümrükçüsüne emir ver. Bir tane de işte 24 oturaklı, kürekli. Yine bir başka savaş gemisi. Bunların adları değişik. Aziz teknik bir konu. İşte ne diyorlar? Kimisine kalyata diyorlar. Kimisine işte şimdi fırkateyn falan filan. İşte onlara denk gelecek. Osmanlı zamanında bunların bir isimleri var. Şimdi karıştırabilirim. Yanlış bilgi vermek istemem. Harp gemisi bunlar yani.
1: Şey ama bunlar yelkenli değil.
0: Hem kürekli hem yelkenli.
1: Yani küçük yani yelkenleri tabii, büyük ölçüde kürekle. Hareket ettiği için aslında
0: 28 oturak dediği evet. 28 tane kürekçinin evet. Çekerek
1: biraz daha bunların mevsim olarak alanı daha, kullanış alanı daha geniş. Tamamı evet. Yelkenli olanlara evet. Göre onların daha çok rüzgara ihtiyacı var. Hı-hı. Limandan çıkmak için bile rüzgara ihtiyacı var. Bunlar daha zayıf rüzgarlarda da limandan çıkabiliyor, hareket ediyor. Rüzgarı yakalarsa onu destek olarak arkasını alıp gidiyor. Rüzgarı yakalayamasa bile devamlı hareket halinde ve muhasara, ya da muhasara yanlış oldu, deniz harplerinde ki rakip düşmanların gemisine nazaran daha hızlı hareket edebiliyor. Etrafını daha rahat çevirebiliyor. İlahir bazı küçük, yani Avrupa'nın gemilerine nazaran biraz daha küçük bunlar. Kadırga, Kara Mürşel gibi biraz evvel de saydığım
0: ama daha hareketli. Isimli,
1: ama daha hareketli, daha kıvrak. O yüzden bizim kalyon tipi gemilere geçmemiz biraz daha gecikmeli oldu. Bunun sağladığı, bu faydanın yanında yalnız sağladığı bazı dezavantajlar da vardı. Bunlardan birisi tabii Batı'nın büyük gemilerine borda etme imkanı daha zordu. Daha az topla mücehhez yapılabiliyordu. Lojistik olarak da daha az lojistik buna koyulabiliyor. Yani 3 günde bir işte bir limana yanaşması gerekiyor. veya haftada bir diyelim bir limana yanaşması gerekiyor. Büyük kalyon tipi teknelerde bu bir ay belki limana yanaşmasan bile gemide idame edebiliyorsun ve daha fazla diyelim 50-60 durumuna göre ileriki yıllarda 1700-1800 sonrası belki 100-150 top alabilecek kadar büyük kalyonlar da
0: yapıldı. Tabii canım tabii.
1: Ama Osmanlı bu işin ekmeğini uzun zaman yedi.
0: Göreceğiz ama zaten Yavuz'un bunlara Oruç ve Hızır kardeşlere hediye ettiği iki tane şey var. Galyon var yani savaş gemisi. Hızır merhum bunları görünce aklı başından gidiyor yani. O büyüklükte ilk defa böyle bir tekne sahibi olmuş. Bunlar küçücük teknelerle dev donanmaları işini bitiriyorlar. Tamam. Tabii böyle zaten marifet orada. Marifet orada. Şimdi orada Piyale Bey şimdi Oruç'u Şehzade Korkut'un da çok güzel bir duası var. Diyor ki buraya not aldım. Aynen onun kelimeleriyle ifade edeyim. Ona istediği gibi bir gemi, bir kalyata yapasın. İzmir kadısına hüküm. Varsın dini bibin uğruna küffardan intikam alsın, cihad eylesin. Ecdad-ı izamımıza dua eylesin. Rahmet ile yad eylesin. Rahmet ile yad eylesin. Sonra Piyale Bey bunu uğurlarken tabii bir sürü insanlarda da bulunmuş Şehzade Korkut. Ya o kadar sevmiş ki Şehzade Korkut'u Oruç ve Hızır kardeşler. Şehzade Korkut da bunları. Şimdi Piyale Bey İzmir'e uğurlayacak Oruç Reis'i. Çok güzel bir uğurlama şeyi var. O günün Türkçesine de bir misal olması bakımından burada notlarım arasında var. Müsaadenle buradan okuyayım.
1: Tabii tabii.
0: Diyor ki bak daha ne lazım gelirse görevüz. Bu Piyale Bey'in yoru şeyse. Daha ne lazım gelirse görevüz. Her ne hacet olsa iste birevüz. Hayra niyet eyle daim hayır ola. Kalbini paket de hak de gir yola. Sal frengiz sana hak yoldaş ola. Yol veren haktır eğer yol taş ola. Bu sözlerle uğurlamış. Ne güzel değil mi Türkçesi? Harika, harika bir şey.
1: Kısa yani. Ve öz.
0: Kısa ve öz.
1: De kısa
0: öz,
1: yani.
0: Tabii. Oradan hakikaten İzmir'e gidiyor. İki tane mükemmel donanımlı harp gemisiyle tekrar deryaya açılıyor. Deryada Rodos kıyılarını hallaç pamuğu gibi atıyor. O Grand Master'un o Zincirli Kaya mevkiinde kendisine ya baskınının intikamını alıyor. Büyük ganimetler elde ediyor ve oradan tekrar Midilli'ye dönüyor. Çünkü aldığı ganimetlerle Midilli'nin fakir fukarasına işte evlenmemiş kızların düğününü yapıyor. Sünnet çocuklarının sünnetini falan yaptırtıyor. Hatta şey diyor ki bu Seyyid Muradi Reis, bu Gazavat Hayrettin Paşa'yı yazan, onun çok ilginç bir tespiti var Aziz. Diyor ki şimdi bu Şehzade Korkut'un duasını aldı ya Seyyid evet. Muradi Reis diyor, şöyle diyor. Üzerimizde Ali Osman'ın duası var. Seyyid Muradi Reis. Hmm. Her kim ki Ali Osman'dan hayır dua ala, muhakkak ağanın tuttuğu her iş kolay gele. Zira bunlar bir ulu ocaktır Ali Osman için. Bunlardan hayır dua alanın her işi asan olur. Her kim bunlara yan bakarsa onun da başı aşağı olur diyor. Bunda Seyyid Muradi Reis diyor. Bu Gazavat Hayrettin Paşa'daki evet, evet. şeyinde Şehzade Korkut'un duasını aldılar ya sırtını sıvazlamış Oruç Reis'in. Bu onları o kadar motive etmiş ki onun üzerine onun ona verdiği o iki tane tekneyle ortalığı dağıtmış, deryayı birbirine katmış. Onun üzerine dayanamamış bu ifadeleri kitabına derc etmiş. Kim? Seyyid Muradi Reis. Yani Oruç Gazi'nin hem katibi hem de yardımcı kaptanı. Şimdi bu esnada Oruç oraları deryayı birbirine kattı. Kimin Şehzade Korkut'un kendisine hediye ettiği vermiş olduğu teknelerle tekrar gideyim diyor İzmir'e. Oradan Manisa'ya geçeyim. Bu gazalarımı anlatayım. Bunları hediye götüreyim. Elini öpeyim. Tekrar bir duasını alayım. Tekrar deryayı açayım diye geliyor İzmir'e. Oraya koyuyor donanmaz. Oradan Manisa'ya geçiyor. Daha Manisa'ya geçmeden bir öğreniyor ki tahta bir tane kartal geçmiş. Yavuz. Ve Şehzade Korkut ortalıktan kaybolmuş. Çünkü bir taht mücadelesi var. Şehzade Korkut yok ortalıkta. Nereye gittiği de bilinmiyor. O kadar üzülmüş ki Oruç Reis. Ve herhalde orada aldığı yaptığı istihbarat neticesinde acayip korkmuş. Çünkü Yavuz bütün karada ve deryada kardeşini arattırıyor. Korktu. Ahmet'in işini bitirmiş. Ama Korkut ortalıkta yok.
1: Evet.
0: Eyvah diyor ya, ben şimdi diyor hemen buradan usul usul dümeni Mısır'a doğru kırayım.
1: Ben de artık... Korkut da Mısır'a gitmemiş miydi?
0: Ya Korkut'un nereye gittiğine dair bilgi yok. Daha sonra yakalanıyor biliyorsun yine. Yani
1: evet, ailesi mi Mısır'a gitmişti? Neyse. Bazı şeyleri yani yanlış hatırlıyorum.
0: Korkut'un nereye kaçtığıyla ilgili zamirinde şu an bir bilgi yok. Katledildi. Ama sonra da yakalandı biliyorsun. Evet. Oraya geleceğiz zaten. Yavuz'un kaptanı deryası İskender Bey var. İskender Bey Akdeniz'de teröristirmiş yani. Yavuz'un talimatı var. Korkut'u arıyorlar. Korkuyor bir taraftan. Şimdi Yavuz sefere çıkacak. Yani tahta çıktı. Tabii hedefleri var. Tabii yani İran seferi var. Bir takım şeyleri var. Projeleriyle gelmiş zaten tahta. Tabii, tabii. Şimdi orduyla döndüğü zaman.
1: Daha eskiden yani tabii. Babasının sıhhat zamanında projeleri var.
0: Tabii.
1: Babasına siyasi tekliflerde bulunuyor zaten. Stratejik tabii. Tekliflerde bulunuyor. Tabii.
0: Babasının yumuşak
1: karşı,
0: mı?
1: Tabii yani Doğu politikasına karşı. Hatta daha Şehzadelik yani Trabzon efendim beyiken küçük birliği var neticede. Sancakların elindeki birlikler çok büyük değil. Olsun olsun belki 500 bin kişilik, bilemedin en fazla 1500 kişi olur yani. Tabii. O kadar bir birlikle sınır harekatları, serhat ötesi harekatlar yapıyor. Tabii. Küçük operasyonlar yapıyor.
0: Babasına da sormadan.
1: Efendim? Babasına da sormadan. Hatta ata tarihinde ilginç bir hadise de anlatılır biliyor musun? Zannediyorum ata tarihindeydi. Bir gün tebdili kıyafet İran'a gider. Orada satranç oynama işi çoktur biliyorsun. En azından o dönemlerde, o günün kahvehanelerinde, kıraathanelerinde bu oynanıyor. İyi de satranç oynuyor. Satranç oynaya orada birkaç günde bir nam yapıyor. Bu tabii Şah İsmail'in kulağına gidiyor. Şah İsmail de halktan insanlarla da, o da satranç oynarmış. Bunu çağırtıyor bir şekilde. Hmm. Böyle bir hikaye. Doğruluğu tabii teyide muhtaç olabilir. Ama keyifli bir hikaye. Ve bizim efendim vakanüvislerimizden birinin de tarih kitabına girmiş bir hadise. Hmm. Nihayetinde.
0: Ata tarihinde mi geçiyor?
1: Ata tarihinde diye hatırlıyorum.
0: Hmm. Ama onun dili çok ağırdır biliyorsun. Ata tarihinde.
1: Eyvallah. Evet.
0: Doğru yani.
1: Davet eder ve oynarlar. İlkini Yavuz kaybeder. Ya da bilerek kaybeder. Neyse. Şimdi onu tam hatırlamıyorum. Ama bir kez daha oynayalım der. Bu sefer Yavuz affetmez. Yener. Yenince Şah İsmail de onun böyle göğsüne doğru eliyle vurarak edebin yoğuymuş dediğini rivayet ediyor kitap. Yani sen bana yenilmeliydin. Niye beni yendin kabilden? Ama yine de işte orada şah pozisyonunda ya. Bundan dolayı ona bir kese ihsanda bulunur altın. O da tabii hiç renk vermez. Alır bir kese altını, kuşağına koyar, çıkar. Çıkarken de artık saray ya da köşk neyse orada binek taşı var. Atlara binmek için binek taşları
0: var. Hala var İstanbul'da birçok yerde.
1: Evet.
0: Tabii.
1: O sarayın binek taşını, güçlü kuvvetli de birisi Yavuz, yerinden oynatıp altını, o bir kese altını koyar. Sonra tabii oraya gitmesinin sebebi hep bölge hakkında yerinde istihbarat sağlamak. Bu maksatla gidiyor. Halkı, sosyal hayatı, devleti, askeri yapısını filan efendim müşahede etmek. Sonra tabii bir sürü hadise yaşanır. Kırım'a gider veya Kefke'ye. Oradan döner Çorlu'da babasıyla.
0: Kırım damadı zaten.
1: Zaten Kırım'ın damadı. Kırım'dan evli. Dönüşte Çorlu'da harp olur. Kaybettiği halde askerin Yavuz'un arkasında durması sebebiyle babası tahtı ona terke mecbur kalır. Kısa bir süre sonra kendisi vefat eder. Kardeşleriyle kısa bir taht mücadelesi. İkisinin de efendim bu mücadeleden ayrılmasıyla işte Çaldıran Muharebesi, ki o uzun gider. Nihayetinde İran'a girer ve kaçmıştır artık. Şah İsmail zaten karşısına çıkmamıştır ama hatırlayamıyorum ismini şimdi. Yanındaki sadrazamlardan biri ya da vezirlerden biri olsa gerek. Demiş ki Lala şu binek taşını kaldır demiş. Altında bir kese altın vardır. Sana ihsanım olsun. Helaldir. Alın teriyle kazanılmıştır der.
0: Allah Allah.
1: Evet, böyle de bir hikaye var Yavuz'la ilgili. Bu tabii bu hadise Trabzon sancağındayken olan daha şehzadeyken
0: olan, sancak şehzadesiyken.
1: Evet, bu doğru. Satranç meselesi yani oraya gitmesi filan. Sonra Çaldıran da zaten Osmanlı padişahı olarak tekrar tabii, girer. Tabii. Oraya sakladığı bir kese altını ihsan eder yanındaki bir vezirine. Böyle bir adam Yavuz
0: çok
1: tabii.
0: Çok enteresan. Yani ömrü uzun, ömrü kısa fetihleri çok büyük tabii, oldu.
1: 8
0: yani.
1: Senede 8 Osmanlı'yı senede 2,5 Osmanlı, kat, evet, 3 kata yakın evet. Toprağını
0: şimdi,
1: büyüttü, genişletti.
0: Tabii tırsıyor Oruç Reis. Diyor ki yani tamam ben artık bize Türkiye sahillerine yakın, Anadolu sahillerine yakın, işte Midilli'de zaten Osmanlı'nın o zaman, bize buralarda ekmek yok, beni Oruç'un adamı diye bellerler, güme giderim diye korkusundan Mısır'a geliyor, evet. İskenderiye geliyor. Zaten Mısır Sarayı ile bir şey var, tanışıklığı var. Orada Mısır Sultanı ile görüşüyor. Ondan Mısır'da kışlamak için müsaade alıyor. Ona sığınıyor yani.
1: Evet.
0: Sultan da ona müsaade ediyor. Güzel bir yer veriyor. Ama çok güzel, enteresan bir tespiti var. Sakın diyor, halkımdan, adamlarımla ilgili bir şikayet gelmesin bana. Sakın. Seni çok severim ama sakın. Yani. Şimdi o devrin anlayışını, çünkü bir kale vermiş ona tabii, yani Oruç Reis'e. Velhasıl çok şey gider. O esnada o kışı orada geçirdikten sonra zaten hep kış bir yerde bunlar kışlarlar. Gemilerinin, donanmalarının bakımlarını yaparlar, dinlenirler, gerekli hazırlıkları yaparlar. Baharla birlikte deryaya açılırlar. Artık kış gelene kadar deryada yaşarlar. Deryada seferler, gazalar, baskınlar, savaşlar. Böyle acayip ama her yıl, her sene yani. Velhasıl bu sefer Mısır'da yine baharda böyle deryaya açılıyor. Tunus'un açıklarında Akdeniz'in en büyük adası dediğimiz Cerbe Adası var. Cerbe Adası var. Ticaret yapıyor çünkü artık Akdeniz güvenli değil onun için. Çünkü Yavuz İskender Bey vasıtasıyla zaten Akdeniz'i böyle zapturapt altına almış. Herhangi bir adadan bir adaya geçiş yasak. Deryada yakaladığı gemileri zapt ediyor. Korkut mu var içinde, korktun adam bunlar falan diye. Böyle bir durum yani. Ticaret işte oradan buğday alıyor, oradan zeytin alıyor, zeytinyağı götürüyor, getiriyor. Bu Cerbe Adası'nda, Cerbe'nin pazarı da meşhur. Hmm. Cerbe Adası'nda gelmiş, orada Oruç Reis mallarını indirecek, orada satacak. O esnada Hızır da tabii, deryaya açılmayan Hızır da korkuyor. Herkes haberi almış zaten. O da abisi Oruç gibi dümeni Mısır'a kırıyor, o taraflara kırıyor yani. Mağrip diyoruz o zamanlar. Evet. Şimdi öyle geçiyor gerçi. O da Cerbe Adası'na geliyor. Mallarını indirmiş pazarda. Satış yaparlarken yıllar yıllar sonra abisi Oruç'la karşılaşıyorlar Cerbe Adası'nda. İlk buluşmaları orada oluyor.
1: Esaretten sonra
0: tabii
1: yani.
0: Tabii esaret. Düşünsene esir olmuş, oradan Antalya'ya gitmiş, bir daha
1: ne
0: gitmiş,
1: macera
0: oradan
1: ya.
0: Manisa'ya gitmiş, oradan İzmir'e gitmiş, oradan Rodos Kırlan'ı iki defa vurmuş, esir almış, ganimet almış, oradan tekrar Midilli'ye gitmiş, fakir fukaraya ganimet dağıtmış falan filan yani.
1: O
0: bir sürü hikaye.
1: Demek Midilli'de yok Hızır.
0: Tabii.
1: O da bir seferde.
0: O da tabii,
1: belki,
0: o da seferde. Seferde. O da işte abisi gibi Yavuz korkusuyla, aman Korkut'un adamı derler, ben de güme giderim diye o da dümeni kırmış. Mağribe kırmış yani. Ve nihayet
1: da tarik kader, işte bak ikisi de onu aynı yere,
0: tabii,
1: aynı benzer.
0: Kader onları Cerbe Adası'ndaki pazarda buluşturuyor. Birbirlerine sarılıyorlar efendim. Abisini çok seviyor. Ona büyük saygısı var. Ve baba gibi görüyor onu Hızır. Hakikaten Oruç vefat şehit olana kadar hep baba gibi. Hızır hep ikinci planda. Yani Barbaros Hayrettin Paşa. Velhasıl orada hikayelerini anlatıyorlar. Sarmaş dolaş falan, çok mutlu oluyorlar ve artık bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Bu kadar hasret yeter diyorlar. Ve ondan sonra tarihte Hızır ve Oruç kardeşleri birlikte göreceğiz. Sonra çok çok sonra inşallah oraya geliriz program bitmeden. Abileri İshak da bunlara katılıyor. En son o Cezayir'in fethinden önceki safhada yani. O abisi İshak, o zaten hep ticaret yaptı. Ömrü hep ticaretle geçti. Ömrünün sonlarına doğru bunların gazalarına, cihatlarına katıldı. Ya yani o da zaten şehit oldu. O da şehit oldu. Bak hakikaten şehitlik nasip işi. Barbaros ya. Bak o kadar mücadelesi, o kadar cihadı, Akdeniz'i Allah aşkına
1: girip çıkıp hepsinden daha fazla harbe girdi.
0: Hepsinden çıktı. Fazla ama.
1: Hem de dünya tarihinde mümtaz yerlere sahip bahsedilmeden geçilemeyecek dünya, büyüklükteki harplerde bir
0: premier. Dünya deniz tarihinin en büyük adamı. En büyük adamı. Adamlarından biri demiyorum. Tabii. Gavurlar da bunu biliyor.
1: Tabii biliyor.
0: Velhasıl kesinlikle. Yatağında öldü. Yani. Halid bin Velid radıyallahu anh.
1: Ama kardeşi İshak şehit oldu.
0: Şehit, abisi İlyas şehit oldu. Reis, Oruç Reis şehit oldu.
1: İshak şehit oldu. İshak
0: şehit oldu tabii. Bir tek Hızır şehit olmadı. Yatağında vefat ya, etti. Hastalandı, rahatsızlandı. Efendimiz'i ne hikmetin bilemiyoruz. İşte Kader bunları Cerba Adası'nda bir araya getirince artık diyorlar ki.
1: Ama ona göre bir hayat yaşadığı için hükmen şehittir Allah'ın izniyle.
0: Tabii. Hayatı gazayla geçmiş ya.
1: Evet.
0: Yani göreceğiz inşallah vakit kalırsa. Yani kaptan gibi müthiş bir cesaret, soğukkanlılık, kararlılık, stratejik deha. Yani bütün etrafındaki adamlarına güven veriyor. Gittiği her yerde büyük hürmete. Çünkü öyle insanlar vardır ki hiç tanımazsın, etmezsin. Ama gördüğünde böyle saygı duyma ihtiyacı hissedersin. Sana hürmet telkin eder. Vardır böyle adamlar. Doğru. Hatta böyle hanımefendiler vardır.
1: Tabii.
0: Yani hürmet gayri ihtiyari.
1: Doğru.
0: Çünkü doğru. Ruh başka bir şey. Onun ruh taşmış onun o büyük ruh. O cesede sığmıyor ve o şimdi enerji diyorlar ya işte.
1: Evet.
0: Onu sen hissediyorsun zaten.
1: Tabii.
0: Böyle bir zat bu. Oruç da öyle. Hızır da öyle. Velhasıl Cerbe Adası'nda bir bu buluşma üzerine diyorlar ki ne yapalım? Cerbe zaten Tunus açıklarında olduğu için Tunus'a gidiyorlar. Tabii hediyelerle falan zaten gemileri dolu. Tunus kralı var. Tunus kralı değil affedersin. Tunus sultanı var. O zaman Tunus'la Hafsiler hanedanı hakim Tunus'a.
1: Hmm.
0: Bu bir berberi şey hanedan. Bu Hafsi Sultanı Ebu Abdullah Muhammed bin Hasan. O esnada Tunus'un sultanı bu. Bu 1493 ile 1526 arası hüküm fermağı olmuş Tunus'ta. Adam kaç sene ya? 33 sene. Abdülhamit Han kadar tatlı kalmış. Ama çok enteresan bir adam. Tunus'a gidiyorlar.
1: Bak Fatih Hocam şöyle yapalım. Şimdi biraz daha Oruç Reis ve Barbaros Reis'in hayatındaki yine mühim bir kırılma noktalarından
0: birisi. Bunlar hep kırılma noktalarından birisi. Bahsediyoruz zaten.
1: Evet.
0: Yoksa bu hikaye acayip uzar ya.
1: Tabii uzar gider.
0: Gazalara hiç girmiyoruz.
1: Bunu şunun için söyledim. Hı. Bu kırılma noktasını bütünlüğü korumak adına istersen ikinci bölüme bırakalım.
0: Bitti mi ilk yarı?
1: İlk yarıyı bitirdik.
0: Peki.
1: Allah'ın izniyle. Buraya
0: olur.
1: Kadar
0: asıl şey olan bundan sonra derli başlıyor
1: toplu,
0: zaten.
1: Evet derli toplu olarak şu ana kadar yani asıl bundan sonra biraz daha hızlanacak
0: i̇nşallah,
1: hayatları.
0: İnşallah.
1: Daha fazla denizlerde bulunacaklar. Mühim bir takım stratejik noktaların fetihleri gerçekleşecek. Cezayir'e tamamen hakim olacaklar. Daha sonra işte Kanuni'ye
0: önce
1: Yavuz'la sonra Kanuni ile evet ve bir beyler beyliği Cezayir Bahri Sefid miydi bir beyler beyliği alacak ve ondan sonra Osmanlı Devleti'nin bütün donanmasının kaptanı deryası olarak daha farklı işlere o da mesela ayrı bir kırılma noktası yani Cezayir'in sultanı olup Osmanlı'ya biat edene kadar ki yer başka bir efendim devre. Osmanlı'ya biat ettikten sonraki dönem başka tabii. Bir dönem. Hayatlarında ilginç dönüm noktaları var. Tamamen bir macera. Ama gördüğüm şey şu. Hiçbir zaman mücadeleden geri kalmamışlar. Hiçbir zaman da ümitsiz olmamışlar. Her zaman duruma ve konjonktüre göre doğru olan tarz hareket neyse onu tespit edip o doğru olan tarz hareket ve tarzı siyaset üzerine amel etmeye çalışmışlar. Gayretle, istikrarla yola devam etmişler. Hasbi, ihlaslı davranmışlar. Evet, Mevla da yollarını evet. Açmış, açık etmiş. Nihayetinde böyle tarihte
0: bir izlenmiş. Zaten mücahitlerin umutsuz olması, gaza dava adamlarının umutsuz olması mümkün değil.
1: Değil.
0: Çünkü bunların felsefesi felsefe değil. İmanı şu. Biz sefere mecburuz. Zafer Cenab-ı Hak'tan.
1: Zafer Cenab-ı Allah'tandır.
0: Bu galiptir kadar. Bu yolda mağlup gözüyle bakıyorlar.
1: Evet.
0: Bu yolda galip olan bile, bu yolda mağlup olan bile galiptir gözüyle bakıyorlar.
1: Çünkü verdiğin hizmet sebebiyle efendim Mevla'nın rızasını kazanma yolunda bir adım atmış olursunuz. Kıymetli seyirciler, ikinci bölümde buluşalım. Bizden ayrılmayın.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
7: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
6: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
8: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış. Fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilat sadirata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
3: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
12: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafat Bey. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
15: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir.
14: hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
19: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
20: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
0: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
9: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
7: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
21: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
22: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
23: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
1: Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Fatih Hocam, Barbaros kardeşler programımızın birinci bölümünde anlattığımız birçok hadisenin yaşanmasının akabinde geldikleri nokta Fas'a geldiler. Değil mi?
0: Yok.
1: Tunus'a.
0: Evet, Tunus'a geldiler.
1: Tunus'a geldiler. Tunus'taki o işte 33 yıl iktidarda olan
0: Hafsi efendim, Sultanı.
1: Kim?
0: Hafsi Hanedanı'nın Sultanı.
1: Hafsi Hanedanı'nın Sultanı ile artık bir kontak ya da bölgeyle bir kontak
0: bir oldu. Anlaşma yaptılar.
1: Bir anlaşma yaptılar. Oradan devam edelim
0: şimdi
1: efendim.
0: Şimdi bu neden önemli?
1: Bakalım,
0: bu safhası,
1: kardeşler
0: işin bu safhası Hızır artık tarih sahnesine adımını attığı yer burası. Yani abisi Oruç Reis'le, Oruç Gazi'yle buluşmuş olduğu Cerbe Adası. Ondan sonra birlikte hareket etmeye karar veriyorlar. Ve Cerbe Adası zaten Tunus açıklarında onu söylemiştik. Bu Tunus Sultanı, Hafsi Sultanı Muhammed Ebu Abdullah bin Hasan da galiba yanılmıyorsam adı. Fakat bu sultanın şöyle bir kötü adeti var, huyu var. Onun Tunus sahillerine yanaşan gemileri zapt ediyor. Ve onların mallarının çoğu kısmına el koyan böyle bir adam yani. Biraz böyle zalim tarafı olan birisi. Bunu da duymuşlar. Fakat tabii Mısır'a dönmek istemiyorlar. Çünkü Cerbe Adası Tunus açıklarında. Diyorlar ki Tunus'a gidelim. Tunus Sultanı ile görüşelim. Bize burada bir yataklık yani bir barınma kışı geçirebileceğimiz bir yer isteyelim ondan diliyorlar diyorlar. Fakat tabii gemilerini hediyelerle doldurup Tunus'a geliyorlar. Tunus Sultanı'ndan randevu istiyorlar. Görüşme neticesinde Tunus Sultanı o hediyeleri görünce, bunların da böyle baba yiğit olduklarını görünce bunları hoş karşılıyor. Fakat diyor ki topladığınız ganimetlerin 1/5'ini bana vereceksiniz. Bunu da Barbaros kardeşler diyelim artık kabul edince onlara Tunus'ta Halkul Vaat denilen bir kaleyi onların ikametine tahsis ediyor Tunus Sultanı. Daha sonra bunlar kışın orayı Halkul Vaat'te kışı geçirdikten sonra baharda deryaya açılıyorlar. Küffar gemilerini zapt ediyorlar, bol ganimet alıyorlar efendim. O ganimetlerle Tunus'a dönüyorlar. Ve Tunus'un ne kadar fakir fukarası varsa, garip kurabası varsa bütün ganimetleri onlara dağıtıyorlar. Tabi Leventlerin payını ayırdıktan sonra en başta da Hafsi Sultanı'nın 1/5 payını ayırdıktan sonra evet. Bütün kalan şeyleri Tunus ahalisine
1: ama
0: dağıtıyorlar.
1: 1/5 payın biliyorsun İslam hukukunda bir yeri var.
0: Var, var.
1: Bağlı bulunduğun siyasi teşkilatın 1/5 bir hakkı var.
0: Tabi. Hatta halk bu Tunus Sultanı ile anlaştıktan sonraki baharda çıktıkları o şeyde deryada, gazada o kadar büyük bir gemi zapt ediyorlar ki İspanyol donanmasına ait. Tamamen bir ticaret gemisiymiş. İçerisinde inanılmaz o güne kadar ele geçirdikleri en büyük gemilerden bir tanesi. Bu gemiyle Tunus'a döndükleri zaman Halk bir bakıyor ki bunların tekneleri, yani bunların gemileri onun yanında kayık gibi kalıyor. Ya. O derece. O bütün o ganimetleri halka dağıtmışlar. Halk bunları o kadar seviyor ki şöyle diyorlar. Allah-u Teala bu gazileri bize rahmet gönderdi. Ya. Gelişleriyle beldemize bereket geldi deyip dualar, şenlikler günlerce. Ondan sonra bu seferden sonra tekrar deryaya açılıyorlar. Bu gaza çok önemli. Bu demin o devasa gemiyi elde gemi yani ele geçirdikleri gemi Sardunya Ceneviz krallıklarının gemisi. Hani İtalya'da biliyorsun şehir evet. devletçikleri var. Evet. Sardunya da bunların en büyüklerinden bir tanesi. Hatta ilginçtir. Bu Sardunya beyliği, prensi diyeyim. Kırım Harbi'nde 1853-1856'da hani İngiltere, Fransa bizimle birlikte Rusya'ya evet, karşı evet. bir tanesi de bir ortağımız da Sardunya Krallığı'ydı. Sardunya Prensi'ydi. İkinci baharda tekrar deryaya açılıyorlar. Bu sefer dev bir İspanyol donanmasıyla karşılaşıyorlar. Zaten bütün mücadeleleri Akdeniz'e İspanya Krallığı'yla yani Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun İspanya uzantısı, evet. Venedik donanması, işte Sardunya, Napoli ve Papalık. Zaten Akdeniz'de bunlar var dominant güç evet. olarak. Evet. Tekrar deryaya çıkıyorlar. Bir bakıyorlar ki çok büyük bir donanma böyle geliyor. Bir tane de amiral gemisi var. Bir tereddüt ediyorlar. Dalalım mı? Dalalım. Zaten iki kardeş artık düşünsene. İki tane devlet gibi iki adam bir araya gelmiş yani iki kardeş. Hemen yapışıyorlar bunlara. Hava kararına kadar çarpışıyorlar. Onlar bunları püskürtüyor, bunlar tekrar saldırıyor. Onlar bunları püskürtüyor, bunlar tekrar saldırıyor. Hava kararıyor. Hava kararınca tabii çarpışmaya, çünkü elektrik yok, bir şey yok gemilerde. Sadece fenerler var. Çarpışma zaten akşam hava karardığı zaman biter. Deryada böyle. Hatta karada da böyle çoğu yerde. Ondan sonra gece, fakat tabii farkında olmadan gece istirahat edecekler ama galiba yelkenliydi bunlar. Rüzgarın estiği istikamette, yani yelkenlerin onları götüreceği istikamette yan yana gitmeye devam ediyorlar. Burada böyle o donanmanın yanında böyle kayık gibi, sandal gibi kalan bizimkilerin donanmasıyla o İspanyol donanması yan yana. Sabah güneş doğar doğmaz bu sefer bir bakıyorlar ki ne yan yana gelmişler. Bu sefer karşılıklı atışmalar başlıyor. Bu İspanyol donanmasından bunlara diyorlar ki, ha şunu belirteyim. Hem Hızır hem Uruç Gazi Rumca'ya mükemmel hakimler. İtalyanca biliyorlar, Rumca biliyorlar. Yani müthiş adamlar. Evet. Bunlar siz bize asla ele geçiremezsiniz. Halinize, kılınıza bakın. Siz bu işten vazgeçin. Çarpıştık. Ölülerimiz var. Siz bizi teslim alamazsınız. Boşuna bu sevdadan vazgeçin diye bunlara laf atıyorlar. He. Bunlar da diyorlar ki biz sizi ele geçirmeden bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Aha. Tekrar giriyorlar birbirlerine. Bunların tabii müthiş o şeyi karşısında, o azmi karşısında, o güçleri karşısında, taktik, stratejik zekaları karşısında böyle ikindiye doğru artık bitmişler ve teslim oluyorlar.
2: Allah Allah.
0: Tabii. Teslim olunca bunlar o koca İspanyol donanmasını yedeklerini alıp Kalkulvade doğru, Tunus'a doğru çekiyorlar bunları. Meğer o kadar büyük bir şey ki amiral gemisi, içinde iki tane İspanyol beyi var. Yani İspanya'daki Aragon ya da Kastilya kraliyet ailesinin iki tane üyesi var. Artık yüzlerce avcı kuşları, zağarlar, şahinler, doğanlar, böyle artık ambarlar ağzına kadar
2: tabii
0: dolu.
2: Tabii öyle hanedanlığa ait iki bey olunca orada ağırlığıyla beraber seyahat ediyor onlar. Ağırlığı
0: tabii,
2: dediğim
0: tabii.
2: İşte serveti, alet edevatı, teçhizatı,
0: her şeyi.
2: Efendim yanında tabii. yardımcıları, adamları ila ahir ve belli tabii. bir yol harcırahıyla beraber seyahat ediyorlar.
0: Tabii.
2: Hem bunların içinde, yanında para da olur.
0: Toplar, tüfekler, tabii. cephane de var yani. O zaman ticari gemiler zaten yedeklerinde bir savaş gemisiyle, savaş teknesiyle birlikte tabii. gidip geliyorlar. Çünkü denizlerde böyle acayip bir mücadele var deryada. Bunlarla geliyor Tunus sahiline, çıkıyorlar hemen Hızır reis, yani Barbaros Hayrettin Paşa bu Tunus beylerini kendi kıyafetleriyle, kafalarına da o kendi kıyafetlerinin mütemmim yüzü olan sorguçlarını taktırıyor. Ellerine de her birinin eline zar veriyor. Zar bir avcı kuş biliyorsun. Kendi adamlarını da mükemmel giydiriyor Leventlerini. Bu kafir beyleri önde, onların adamları, bizimkiler arkada Tunus Sarayı'na doğru böyle bir alay-ı vala ile arkada da böyle o hediyeleri çeken o esirler, aldıkları esirlerin sırtlarında o ganimetler Tunus Sarayı'na varıyorlar. Tunus Sarayı bunları, bu şatafatı, bu ganimeti falan görünce herifin gözleri böyle fırlamış yuvasından, anlatabildim mi? Ondan sonra çok memnun oluyor tabii. Onları büyük bir şeyle kabul ediyor Barbaros kardeşleri. Hatta böyle gaza gelmiş. Diyor ki Hızır Reis'e, tersaneme git. Hangi gemimi beğenirsen al. Orada bir de Kurdoğlu reis var. Hmm. Kurdoğlu Musihittir reis. O da namlı bir reislerden. O da Tunus'ta ikamet ediyor. Meğer o epeydir, o da saraya yakın bir şey, reis kaptan. Epeydir gözüne kestirdiği, çok böyle heves ettiği bir sultanın donanmasının böyle amiral savaş gemilerinden birisi varmış. Sultan ona vermiyormuş. Evet. Hızır'a böyle verince bir tuhaf oluyor. Sonradan da onların arkadaşı oluyor zaten. Yani böyle bir sefer. Tabii halk yine düğün, bayram, şenlikler yapılıyor. Hakikaten bir anda o kardeşlerin Tunus'a gelmesiyle orada hava değişiyor. Oradan, fakat tabii bu çarpışma daha bir nokta var. Oruç Reis yaralanmış bu İspanyol donanmasıyla olan çarpışmada.
2: O, kolundan mıydı?
0: Kolundan değil. O sonraki, kolunun kesildiği savaş bu. Burada yaralanıyor. Diyor ki kardeşine Hızır'a, sen git diyor sultana. Ben diyor gemide kalacağım. İstirahat etmem lazım. Halim dermanım yok diyor. Orada tedavisi falan da yapılıyor tabii. Neyse, bundan sonra

0: almak için, bu beylerini kaptırdıkları
1: Evet.
0: seferin
1: Evet.
0: intikamını almak için. Bunlar deryaya açılıyorlar. Cenevüs taraflarına pusu kuruyorlar. Bu İspanyol donanması. Şimdi bunlar fırtına gibi, Barbaros kardeşler fırtına gibi deryada. Kendilerinin öne canamları gidiyor. Diyorlar ki bunlar, ya bunlar mutlaka bu taraflara gelecek. Çünkü üç küffar kıyılarına sefer yapıyorlar. Biz burada pusuya yatalım, bunları ağımıza düşürelim. Fakat bunlar da o esnada orada bir liman var. Yani o Ceneviz kıyılarına uzak bir mesafede orada dinleniyorlar. İşte bir takım planlar, taktik şeyler yapıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Müdavele-i efkarda bulunurken daha tam böyle sefere çıkmamışlar, bir limanda dinleniyorlar. Bu İspanyol donanması bunların yerini tespit ediyor ve bunlara baskın yapıyor. Şimdi İspanyol donanması o kadar büyük bir donanma ki, şimdi Hızır'ın adamları, Oruç Gazi'nin adamları bu büyüklüğü görünce tereddüt etmişler, korkmuşlar. Hızır Reis, işte liderlik buralarda hemen devreye giriyor. Onların adamlarının o korkusunu hemen hissetmiş ve diyor ki, ey yoldaşlar, küffardan korkmak mümine yakışmaz. Ne kadar çok olsa da ördek kaz, yeter imiş ana bir şahini baz diyor. Bu meşhur mısra.
1: Evet.
0: Ördek, kaz, binlerce, yüz binlerce olsun. Aralarına bir şahin daldığı zaman hepsi çil yavrusu gibi dağılır.
1: Tamam.
0: Ve birden adamlarını toparlıyor. Neticede 11 gemi, 11 parçalık, o zaman için büyük bir rakam bu. Bir donanmaya karşı bunların 4 tane savaş gemisi var. Hızır hem bu cesareti vermiş, bu motivasyonu vermiş ama bir ön alarak bir böyle kartal gibi düşman donanmasının 11 parçalık arasına önce, ha şöyle bir taktikleri var. Hani kara savaşlarında bir Türk hilali şey vardır
1: Evet,
0: ya,
1: hilal.
0: taktik geri çekiliş, ondan sonra düşmanın yanlarını kuşatma, ondan sonra birden imha hareketi girişme. Bizimkiler bunu denizde de uyguluyorlar. Büyük donanmalar karşısında hemen bir manevra, taktik bir geri çekiliş, kaçış yapıyorlar. Kaçış düşmanı şeye getiriyor, galeyana getiriyor. Bunların peşine takılıyor düşman. Hatta bir tanesi biraz daha hevesli olan, belki de amiral gemisi düşmanın, o arkasındaki o donanmanın diğer kısımlarında, parçalarında geride bırakarak iyice açılıyor mu? Bunlar birden aniden geri dönerek şok bir baskınla trampa yaparak bu şekilde ele geçiriyorlar büyük donanmaları. İşte bu İspanyol donanması, büyük 11 parçalık. Burada da taktik bir geri çekilme yapıyorlar, tonistan yapıyorlar. Bunların arkasına gelen İspanyol donanması, bir tanesi biraz daha öne açılmış. Hızır Reis birden aniden dönerek kendi teknesiyle, kendi içinde bulunduğu gemiyle donanmanın tam ortasından vuruyor bunlara. İkiye ayırıyor mu? O telaşta hemen iki tane donanma, iki tane gemi, düşman gemisini ele geçiriyor. Bunu gören diğerleri korkudan kaçmaya başlıyorlar. Ondan sonra kaçabilenler Bicaya Kalesi'ne sığınıyorlar. Çünkü o havalide Bicaya İspanyolların elinde bir yer. Korunaklı bir limanı varmış. Oraya
1: Evet.
0: sığınıyorlar. Oruç Gazi gaza gelmiş. Diyor ki bunları orada da karaya çıkalım. Bunlar daha kaleye girmeden bunları telef edelim. Kılıçtan geçirelim diyor. Abi diyor, yapma. Ben geçenlerde bir rüya gördüm. Senin geminin direkleri yıkılıyordu. Onları ben ayağa kaldırıyordum. Bu işte bir hayır yok gibi geliyor bana. Gel bu işten vazgeçelim. Biz zaten alacağımızı aldık. Bırak çıksınlar onlar kaleye. Yapmayalım bu işi. Erteleyelim diyor. Fakat Oruç tabii acayip bir adam yani. Önümüzde diyor şikar varken ondan vaz mı geçeceğiz diyor. Şikar av demek zaten biliyorsun. Ben karaya çıkarak adamlarıyla birlikte şeyin o denizdeki hezimetin üzerine karaya çıkmış ve kaleye sığınmak üzere olan, henüz kaleye girememiş o İspanyol askerlerinin üstü şeyini adamlarıyla saldırıyor. İşte kelle koltukta kılıç, ok, mızrak, Allah ne verdiyse giderken kaleden yoğun bir tüfek ve top atışıyla adamlarına çoğu şehit oluyor.

0: kendi koluna da bir misket şeyi, mermisi denk geliyor tam galiba dirseğinden olacak, dirseği parçalanıyor. Çok zor durumdalarken hemen Hızır reisiyor. Hızır yetişiyor yani kardeşi. O da karaya çıkıyor. Hem o yaralananları tahliye ediyor hem de abisini kurtararak tekrar gemilerine dönüyorlar. Tabii gemide cerrahlar var, ekipler var. Tedavi başlıyor. Oruç Gazi'nin tedavisi başlıyor ama diyorlar ki artık bu kolu kurtarmamız mümkün değil. Bunun iyileşmesi mümkün değil. Çünkü şey parçalanmış. Ne yapılacak peki? Dirsekten keseceğiz kol. Kesmezse kangrene çevirir. Bütün kolunu kaybeder. Hatta ölüme kadar gidebilir. Ve işte bu Hızır Reis'in rüyası hakikaten tahakkuk etmiş. Oruç Gazi'nin yani abisinin kolu oradan kesiliyor. Bir kolunu kaybediyor.
1: Evet.
0: O kadar müteessir olmuş ki kardeşi Hızır Reis Barbaros gözyaşlarını tutamıyor. Gemideki kolunu kaybetmiş. Kahraman Gazi bir kolunu kaybet, bir kanadı kırılmış. Şimdi o halde olan şeyin Oruç Gazi'nin metanetine bak. Hızır'a bir şeyi var, hitabı var. Onu not aldım. Çok hoş. Diyor ki: "Ey gözümün nuru Hızır'ım. Niçin böyle ah edip ağlarsın? Ben kolsuz karındaşının ciğerini dağlarsın. Takdir-i Rabbani böyleymiş. Ondan gelene merhaba, elhamdülillah, gaza yolunda oldu. O saadet bana yeter." Böyle bakıyor. Kolu şehit oldu.
1: Evet.
0: Kardeşine moral veriyor. Ve toparlanıyorlar tabii. Şimdi bu şey üzerine ben böyle kronolojiyi karıştırmamak için çünkü bütün hayatları boyunca o kadar çok seferler, o kadar çok
1: Hiç
0: hikayeleri, maceraları
1: durmamışlar.
0: var ki
1: Hiç durmamışlar.
0: hiç durmamışlar. Kışı bir yerde geçiriyorlar. İkmal hazırlıklarını tamamlıyorlar. Baharla birlikte, tabiatın canlanmasıyla birlikte bunlar da canlanıyorlar. Deryaya açılıyorlar. Bir İspanyol donanmasına, bir Venedik donanmasına, bazen hepsine birden. Çünkü bunların karşısında
1: Tabii.
0: artık Haçlı donanması dediğimiz
1: Tabii.
0: bir güç, bir kuvvet ortaya
1: Mimlendiler de
0: çıkıyor.
1: artık.
0: Tabii.
1: Namları da sağa sola ulaştı. Bir tehdit de arz ediyor. Denizlere çıkan artık batılı tüccar gemileri ya da harp gemileri için artık Barbaroslarla karşılaşmak ihtimali bir tedbir sebebi, bir korku sebebi
0: Tabii.
1: aynı
0: Tabii.
1: zamanda.
0: Tabii. Şimdi bunun üzerine işte burada abi Oruç reisliği, liderliği kardeşine devrediyor. Diyor ki artık reis
1: Sağlığındayken yani.
0: tabii ya kolunu kaybetti ya artık reis sensin diyor. Gene beraberiz ama artık reis sensin. Reisliği Hızır burada. Bu hadisler. Bicaya Kalesi'ne sığınan İspanyol donanmasının zaten gemilerini zapt etmişler. Kaçabilenler Bicaya Kalesi'ne sığınıyorlar limanına. Can havliyle kendilerini kaleye atmak isterlerken bir çarpışma vuku bulunca orada Oruç Gazi'nin onları daha kaleye girmeden bunları da telef edelim şeyi azmi ama işte kolunu kaybetmesine sebep oldu. Tabii onun iyileşme vetiresi falan filan
1: Tabii.
0: var. İşte orada reisi Hızır Reis'e veriyor. Kardeşine veriyor. Bunun üzerine o şey bir müddet sonra iyileşiyor. Tekrar Bahar'la birlikte bu sefer bu Barbaros kardeşleri nerede görüyoruz? Endülüs sahillerinde görüyoruz. Tam da Endülüs'te Emevi Devleti teslim alınmış, yıkılmış. Oradaki Müslümanlar büyük zulümler altında kaçmaya çalışıyorlar. Kaçamayanlar öldürülmüş. Geride kalan bir kısmı zahiren Hristiyanlığı kabul etmek mecburiyette kalmış ama zahiren gece vakitleri evlerinin gizli bölümlerinde çocuklarına din, iman, ilmihal, fıkıh bunları öğretiyorlar. Gece ibadet, taat, istiğfar. Gündüzleri çocuklarını kiliseye göndermek mecburiyetindeler. Büyük bir zulüm var. Engisyon kurulmuş. Efendime söyleyeyim. Bir de şöyle bir stratejisi var şeyin. İspanya Krallığı'nın, Kastilya ve Aragon krallıklarının oradaki Müslümanlar üzerine düşünebiliyor musun? 800 bin yıla yakın orada hüküm ferma almış.
1: Tabii
0: Dünyanın
1: 850
0: o
1: sene.
0: tarihlerde hatta bu tarihe kadar görebildiği en büyük medeniyeti oluşturmuş
1: Evet.
0: Endülüs Emevi Devleti artık tarihe havale edilmiş. Ondan o saadet yıllarını yaşamış insanların gördükleri muameleler Aziz. Ben bu konuyla ilgili bir ara çalışmıştım.
1: Orada çok ibretler de var. Özellikle zaafa uğradığı dönemde
0: Müslümanların günümüzü de ilgilendiren
1: çok ibretler. Müslümanların, Müslüman siyasi teşkilatların bugün particiliğe benzer şekilde tamamen tefrik olması, birbirinden ayrılması, birbirine hasım bellemesi, dışarıda daha büyük bir düşman tehdit ve tehlikesi varken birbirleriyle didişmeleri ve bazılarının yine kendi milletinden olan başka bir kale efendim kumandanına karşı güç ve galebe çalabilmesi için batılılarla ittifak yapması gibi hususlar zamanla bu zaafı derinleştirmiş. Kaleler tek tek gıdım gıdım efendim İspanyolların, Portekizlerin eline geçe geçe geriye en son herhalde Beni Ahmer Kalesi kalmıştı zannediyorum. O da
0: Abdullah.
1: En son kaybedildiğinde yani ilk İber Yarımadası'na çıkılıp çıkıldığında kurulan İslam Devleti'yle Beni Ahmer'in de kaybedilmesi arasında 850 sene var. Belki 1-2 sene fazla, 1-2 sene az. 850 sene az bir şey değil. Tarih bize diyor ki 850 sene senin ecdadın, Müslüman din kardeşin hem de çok parlak bir medeniyet kurarak, öyle kuyruğu titreterek yıkıldı yıkılacak 850 sene boyunca öyle veya böyle hilelerle ve desiselerle ya da birilerinin muhafazasıyla ayakta kalmış bir devlet değil. Güçlü bir devlet olarak. Hatta İstanbul'un fethini İspanya üzerinden batıya giderek batı üzerinden Konstantinopolis'i fethetme planları yapacak kadar güçlü. Batıyı titretmiş ilimde, irfanda, medreseleriyle, kütüphaneleriyle, mimari eserleriyle, iktisadıyla, ekonomisiyle, fikir olarak her cihetten. Şimdi böyle bir medeniyet ve 850 sene yaşamış ama sonuçta ne oldu? Bak yıkıldı, yıkılabiliyor, gidebiliyor. Bak Türkiye'deki efendim insanlar, yani hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. İçimizde bazı her zaman bahsettiğimiz peçeli kimlikler, kripto kimlikler var olmakla beraber kahir ekseriyetimiz hasbi bir şekilde bu memleketin, bu devletin yaşaması, güçlenmesi için efendim bu hislerle, bu hislere sahip. Şimdi birilerine çıkıp bazı şeyler için ya burada dış güçlerin bir parmağı var dediğinde ha dış güçler diye dalga geçiyorlar. Yani dış güç diye bir şey yok. Bu senin psikozun, bu senin evhamın demeye getiriyor. Sen her meselede hemen bir dış güç arıyorsun diyerek senin bu dikkati çektiğin tehdidi nötralize etmeye, etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ve böyle konuşa konuşa bazı insanlar ki bunlara mikrofon tutup sesini bütün memleket satına yayan medya ve haber organları var. Bu milletin dış tehditlere karşı reflekslerini hissiz hale getirip sinir uçlarını uyuşturmaya çalışıyorlar.
0: Zaten onun için yapıyorlar.
1: Onun için yapıyorlar. Ama arkadaş, sen 850 senede bu topraklarda hakim olsan, bak Endülüs 850 sene sonra kim der ya, tamamıyla Müslüman olan bir ülke, tamamıyla 850 sene iktisadıyla, ilmiyle, irfanıyla, mimarisiyle, askeriyesiyle batıyı titretmiş, Fransa'ya kadar ilerlemiş, çok ciddi ileri uçları ve hatları Sicilya olmuş. Tabii. Sicilya. Şimdi bu kadar da güçlü, evet, bir devlet. Sonunda abi sen uyursan, sen yatarsan, sen dış güçler diye öyle dalga geçersen su uyur, düşman uyumaz. Anladın?
0: Bu hep yanlış söylenir. Bunu izah et. Su ne demek? Su uyur derler. Sanki su
1: asker
0: gibi.
1: Manasında.
0: Su düşman demek.
1: Düşman
0: tabii,
1: demek.
0: Tabii.
1: Yani
0: su izan.
1: Evet. O yüzden izan, su dedim. Tabii, su tabii, demedim. Tabii. Yani onu tabii izah ettiğimiz
0: evet,
1: oldu.
0: Evet.
1: Yani düşman uyumaz abi.
0: Ben tamam de bir şey diyeyim.
1: Yani sen buna uyursun. Senin askerin uyur belki evet, ama sen yurtta sulh, cihanda sulh dersin ama bunu dünya kabul etmediği sürece, bunu tek sen kabul edersen, o zaman kusura bakma. Artık en basit ifadesiyle tabii, saflığına tabii, yan diyeyim sana.
0: Tabii.
1: Çünkü bu sulh senin kafanda olur.
0: Tabii,
1: dünyada ama böyle bir şey yok. Rakibinde yok. Evet, hasmında yok. Türkiye için dikkat edilmediği sürece, bu topraklar için, Müslümanlar için hep tehdit ve tehlike vardır. Dış güç her zaman var. Ve bunu içeriden de yapmaya çalışıyor, içeriği de karıştırmaya çalışıyor. Hala bir Haçlı Seferi var olduğunu tasavvur etmek lazım ve hala var.
0: Olmaz mı ya?
1: Var. Fikirlerde de var, takip ettikleri olmaz siyasette mı de var. Şimdi bak Endülüs bize bir örnektir. 850 sene yaşamış ve tarih sahnesinde kaybolup gidebilmiş. Hem de kaybolup giderken büyük acılarla gitmiş. Yani Engizisyon mahkemeleriyle dinini kaybederek nesli gavurlaşmış veya kimi canını kurtaramamış, malını kurtaramamış, kimi kaçarken denizlerde boğuldu. İlahir kalanların da nesli ortada. Demek ki İslam ülkelerinin her biri için bu tehdit ve tehlike son derece mümkün ve muhtemel. Hiçbir şeyi küçümsememek lazım. Hele hasmı ve düşmanı hiç küçümsememek lazım. Ve biz 1000 yıldır bu topraklardayız efendi. Bu dakikadan sonra bize ne olur? Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Ama senin tedbire tevessül etmenle bir şey olmaz. Sen uyursan sana çok şey olur.
0: Çok doğru. İster isen sulhu selamet, hazır ol cengü celale demiş. Cengü ecdat böyle demiş. Aynen. Ben de bir şey ilave edeyim.
1: Buyur abi.
0: 1910'a götüreyim seni.
1: Buyurun.
0: Sokaktaki bir vatandaş, İstanbul'da yaşayan bir dedemiz. Birisi ona deseydi ki, bak 1910, daha birinci harbe girmemişiz. 10 sene sonra bu devlet çökecek. Hmm. Cumhuriyet olacak. Halifelik, padişahlık ortadan kalkacak. Bütün kanunların lağv edilecek. 1910'da bak, 10 sene önce. Bak 1910'da Osmanlı.
1: Tabii. Yani, dünyanın süper gücü.
0: Tabii. Ve dünyanın
1: süper güçlerinden biri.
0: 3 süper gücünden bir tanesi.
1: Muazzamadan biri de Osmanlı tabii. Devleti.
0: Yani 10 sene önce herhangi birisine, bir İstanbulluya, bir Erzurumluya, bir Osmanlı tebası bir vatandaşa böyle bir soru sorulsa, 10 sene sonra böyle böyle olacak
1: hayal
0: desen.
1: Hayal bile edemez.
0: Hayal bile edemez değil mi? Ne diyorsun sen ya? Tabii. Ne saçma diyorsun?
1: Ya Abdülhamit dönemi işte indirildiği
0: peki,
1: zaman.
0: Peki ne oldu?
1: 14 milyon kilometre kare toprak. 780 bin kilometre kare toprağı. Tabii. Hiç yani 15'te 1'e hatta 17'de 1'e düşeceğini, tabii. 20'de 1'e düşeceğini kim tahmin ederdi? Tabii. Edebilirdi.
0: Tabii. Ne oldu peki? Bunların hepsi oldu mu? Allah muhafaza. Niye? Çünkü 1900 yani Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinden sonra, o darbeden sonra devleti ele geçiren çete gafildi. Aynı zamanda saftı. Şey manasında söylüyorum. Temizlik manasında değil. Gafildi. İyi okuyamadı. Dünya siyasetini iyi okuyamadılar. Gerekli manevraları yapamadılar. Kumar oynadılar.
1: Evet.
0: Balkan Harbi'nde kaybettikleri prestiji geri alabilmek adına tekrar koca bir vatan satını masaya pey olarak sürmek suretiyle ya. Bir kumar oynadılar. 14-18 ondan sonra gördük.
1: 1,5 dakikamız var. Endülüs'ün inkırazıyla beraber Müslümanların çünkü oradan burada, tahliyesine
0: burada,
1: geldin.
0: Burada bu Hızır
1: Bey. Bundan sonra şey var abi.
0: Barbaros
1: var,
0: kardeşlerin var. Endülüs kıyılarına var. Endülüs kıyılarını ihate etmelerinin çok önemli bir noktası da bizim işte senin o lejyoner bahsettin ya, o lejyonerlerin ya bunlar lejyoner yani bunlar masum falan değil, bir iddiaları var. Osmanlı o kadar büyüktü bak orada koskoca Müslümanlar bir de böyle sureti haktan görünerek işte kafirlerin Haçlıların işkencesi altında inim inim inlerken öldürülürken biz Osmanlı burada keyfine baktı, diğer Müslümanlar keyfine baktı, onları kurtarmadı diye bir iddia var değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu iddiaların cevapları da var burada.
1: Tamam.
0: Hızır ve Oruç reislerin o tahliye hareketlerini, tahliye operasyonlarını artı Osmanlı'nın Beyaz zamanında, Yavuz zamanında da devam etti.
1: Evet.
0: Oraya nasıl donanma gönderip oradaki Müslümanları tahliye ettiğini, Yahudiler de dahil.
1: Burada tarihi cihetten çıkarılacak çok dersler var. Çok hikmetli bir devir. Şahsiyetlerin ama hayatı da buna
0: son şey olarak şunu söyleyebilirim. Peki, buraya kadardan tamam.
1: Hızlıca söyle.
0: Bu programın manşeti şu olsun. Ne kadar çok olursa ördek kaz, yeterimiş ana bir şahini bas. Biz şahiniz, biz paranoyak değiliz. Dünyayı saran tehlikeler ortada.
1: Evet.
0: Biz sürekli bir paranoya haliyle yaşayalım da demiyoruz.
1: Evet.
0: Ama bizim imanımız, bizim tarihimizden devşirdiğimiz güç, milli kimliğimiz, düşman ne olursa olsun, kim olursa olsun ona yumruğumuzun yeteceğinin İnşallah. Farkında olarak, şuurunda olarak bunları bilmemiz, bu lejyonerlerin bizi uyutmalarına kanmamamız gerektiğini gerekir. Burada ifade etmeye
1: gençliğe
0: çalışıyoruz.
1: Gençliğe vereceğimiz tedris, eğitim hususlarında da şuurlu bir gençlik elde etmeye dönük bir eğitim faaliyeti gütmek lazım.
0: Bir takım medya organları 500 bin dolar, 1,5 milyon dolar. Ya adamlar tabii. Kendi şeylerinde, sitelerinde zaten nereye sponsor etmişler, onun zaten şeyini listesini yayınlıyorlar.
1: Doğru.
0: Bunları bilmek bu millet biletin hakkı değil mi
1: hakkı,
0: ya?
1: Hakkı, kesinlikle. Evet kıymetli seyirciler, siz de hakkınızın peşinde olun efendim. Bir dahaki programda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül FM'de. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül.

Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül Efendi. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül Efendi, Lale Gül.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
6: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
9: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
15: Kıssa. Ölümü unutan zalim hükümdar. Hikayeye göre evvel zamanda zulmü ve kibriyle bilinen bir hükümdar oldukça sağlam ve görkemli bir köşk bina ettirmiş. Sonra köşkün yanına kimsenin yanaşmaması için bin bir tehditte bulunmuş, kasıtlı olarak köşküne bakacak olan derhal yakalanıp idam edilecek diye de ferman çıkarmış. Günün birinde bir adam çıka gelmiş. Hükümdara öğüt vermiş, nasihatte bulunmuş. Ne var ki hükümdar adamın öğütlerine kulak asmamış. Bunun üzerine hükümdara nasihatte bulunan salih zat, hükümdarın ülkesini bırakıp gitmiş. Hicret ettiği diyarda kamıştan bir kulübe yapmış ve orada Allah'a kulluk ederek hayatını sürdürmüş. Bir ara hükümdar, yaverleri huzurunda dikilmiş vaziyette köşkteki tahtındayken Azrail aleyhisselam yakışıklı bir genç suretinde gelip köşkün etrafında turlamakta, zaman zaman da başını kaldırıp köşke doğru bakmaktaymış. Yaverlerden biri hükümdara, ''Hünkârım, gencin biri köşkün etrafında turlayıp duruyor, bazen dönüp köşke bakıyor.'' demiş. Hükümdar köşküne bakan genci görebilmek için pencereye doğru yönelmiş. Genci görünce, ''Bu Mecnun'dur, belki de yolsuz garibanın tekidir.'' ''Gidin ve onu katledin!'' diye emretmiş. Yaverlerden biri, genci öldürmek için aşağı inip kılıcını kaldırınca, Azrail aleyhisselam ruhunu almış ve yaver yere yığılmış. Hemen durumu hükümdara haber vermişler. Hükümdar genci öldürmek için bir diğer yaverini görevlendirmiş. Bu yaver de, diğeri gibi tam kılıcı kaldırdığı esnada Azrail aleyhisselam tarafından ruhu kabzedilmiş ve yığılıp kalmış. Yine o hükümdara haber vermişler. Bunun üzerine oldukça sinirlenen hükümdar kılıcını eline alıp bir hışımla gencin yanına varmış. ''Sen de kimsin ya? Köşkümün yanına yaklaşmana razı değilim. Sen bu yetmiyormuş gibi İki yaverimi de öldürdün.'' demiş. ''Hünkâr, beni tanımadın mı? Ben Azrail.'' demiş. Hükümdar korkudan tir tir titremiş ve koca kılıç elinden düşüvermiş. Tanıdım diye kekeliye kekeliye geri geri gitmeye çalışmış. Ama Azrail aleyhisselam, "Nere? Ben senin ruhunu almakla görevlendirildim," demiş. Hükümdar, "Bari müsaade et de ailemle vedalaşayım, onlara vasiyet edeyim," demiş. Ama, "Bunca zaman yaşadın, bunu neden yapmadın? Yapsaydın," dedikten sonra ruhunu kabzetmiş. Sonra Azrail aleyhisselam, hükümdara nasihatte bulunmuş olan o salih zatın yanına gitmiş. "Ey Salih, muştular olsun sana. Ben Azrail. Senin nasihatlerini kulak arkası yapan o zalim sultanın ruhunu aldım," demiş. Azrail aleyhisselam bunu söyleyip geri dönmek isteyince Allahu Teala ona o salih zatın ruhunu da almasını emretmiş. Bunun üzerine salih zata Allahu Teala senin canını da almamı emretti," demiş. Salih zat da, "Ey Azrail, müsaade var mı? Köyüme gidip aileme bazı vaat ve nasihatlerde bulunayım. Onlarla vedalaşayım," deyince Allahu Teala müsaade ettiğini vahyetmiş. Azrail aleyhisselam o salih zata, "Evet, dilersen git," demiş. Bunun üzerine salih zat ailesinin yanına gitmeye hazırlanırken aklına bir şey gelmiş. Müsaade istediğine pişman olmuş ve Azrail'e, "Ey ölüm meleği, korkarım ailemi ve dostlarımı görünce kalbimdeki inanç ve sağlamlık zarar görür. En iyisi sen benim ruhumu şuracıkta hemen al. Allahu Teala çoluk çocuğuma benden çok daha iyi bakar," diye yalvarmış, böylece ruhu orada alınmış. Geçelim hissemize. İnsan bazen nefsinin ve şeytanın vesvesesinin etkisiyle gerçekleri ve yaptıkları hataları göremez olur. Kendi sahip olduklarının görkem ve şaşasına kapılır, hayatın hiç son bulmayacağı gafletine kapılır. Oysa bir gün ansızın ahiret yurdunun elçisi ölüm meleği gelir ve unutulan bir gerçeği hatırlatır. Fakat artık iş işten geçer. Hac suresinde buyurulduğu gibi. Fakat hakikat gerçekten şudur ki, kafalarda bulunan gözler kör olmaz. Olsa da bir zararı olmaz. Velakin göğüsler içindeki o kalpler kör olur. Elbette göz görse de kalp basiret gözünü yitirir ve hakikatler karşısında görmez bir âmâ gibi olur. Böylelikle en açık gerçekler karşısında bile görmez, duymaz hale gelir, kalp katılaşır. Oysa her kim derin bir şuur ve tefekkür neticesinde kendi fiil ve iradesiyle dünyadayken Allah'a döner ve "Biz Allah içiniz ve O'na döneceğiz" diyerek bunu tasdik ederse kendisi şu ilahi hitaba layık görülür. "Ey benim zikrimle iyice yatışıp başka bir şeye ihtiyaç duymayan, mutmain ne olmuş nefis, razı olan ve razı olunan biri olarak Rabbinin cennetine dön. Artık hemen kullarımın içerisine gir. Böylece buyur, cennetime gir," buyrulur. Fecr suresi 27 ve 30. ayet-i kerimeler. Bir arifin dediği gibi, "Şaşarım o kişiye ki asla kaçamayacağı şeyden kaçabilmek için çırpınır durur. Oysa kaçtığı, kendisine tüm nimetleri ihsan eden Mevlasıdır. Üstelik daimi olmayan o fani şeylerin ardına düşer. Yani nefsani arzularının, geçici heveslerin peşinden koşar. Bu nefsani arzuları ister dünyalık, ister de ahirete yönelik olsun, peşinden koşulacak asıl şey değildir. Allahu Teala cümlemizi doğru yolundan ayırmasın. Ölümü aklından çıkarmayan ve öldüğünde imanını kurtarabilmiş kullarından eylesin cümlemizi. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
14: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
16: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
17: Yesevi Yolu başlıyor.
18: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynı yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.000

0: yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırlanmıştır.

Hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşında İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 bin 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, İlk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8000, Bursa'da 2000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aş evi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camide bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
0: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
6: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
0: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
0: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80. 0549 691 80 80. Burası Lale Gül FM.
15: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
16: Kimse yatmakla Ali Haydar Efendi, Muhammed Behaüddin, Ubeydü Ahrar Hazretleri, Abdülkadir Geylani, bırak bu Allah dostlarını ya falan. Ne? Ne diyorsun sen ya? Onların kim olduğunu biliyor musun sen? Sen yarım saat şöyle ellerini kaldırıp sadece dua ettiğini hatırlıyor musun ömründe? 50 senen geçmiş, 80 senen geçmiş. Şöyle ya Rabbi diye diye içini çeke çeke adam gibi şöyle. Fazla bir şey söylemiyorum. Bir yarım saat dua ettiğini biliyor musun? Hatırlıyor musun? Yok. Ömrün boş geçiyor. Allah dostları dediğimiz böyle yalandan Allah dostu. Ondan bahsetmiyorum ki ben. Ben gerçekten Allah dostu olanları bahsediyorum. Az önce söyledik. İsminin Allah dostu olması beni ilgilendirmez. Ben ona bakmam. Ünvan önemli. Ya bu işi efendim hakkını vermiş. Gece 2:30'da kalkıyor. Sabaha kadar ibadet, zikir, tesbih ve meleklerle görüşen insanları tanıyorum ya. Görüşüyordum meleklerle. Materyal kafalar. Her şey madde. Taş devri, tunç devri. Ha şimdi tam o devir işte. Taş kafa, tunç kafa. Hiçbir işin bu ruhaniyetinden haberi yok. Milyonluk araban olsun. Elektriği olmasa araba gitmiyor. Görmediğime inanmam. Ben de inanmıyorum. Sökeyim onun aküsünü. Götür hadi arabayı. 5 milyonluk araban olsun. Akü olmasa gider mi? Elektrik görmüyorsun. Hadi buyurun kullan. 20 milyon, 30 milyon efendim adam makineye para veriyor. Elektrik olmasa, enerji olmasa o makine çalışıyor mu? Görmedim, inanmıyorum. Buyurun makineyi çalıştır. Taş kafa, tunç kafa. Allah bu ümmete akıl fikir versin. Materyal kafa, madde kafasına dönmüş. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Sitem etmiyorum, üzülüyorum. Yani biraz dikkat etmek lazım. Bazı cümlelere dikkat etmek lazım. Yani tasavvuf dediğimiz şey senin uydurduğun, efsunladığın bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum ki. Yani ben işin gerçeğinden bahsediyorum. Aslında bahsediyorum. Allah'ın emrine uymuş, peygamberin sünnetine uymuş, dini bini İslamiyen dediğini yapmış ve ben size çok net bir cümle kullanacağım. Üstadımız Mahmud Efendi dediğimiz. Net bir cümle kullanıyorum. Dizi dibinde büyüdüm. Bakın bir Allah dostu benim hani birçok bakış açısı olabilir ama benim gördüğüm asla ve kat'a karşısındaki din kardeşini, ihvanını kim olursa olsun kullanmazdı. İstismar etmezdi. Efendim kendine bağlamaya çalışmazdı. Kendine hizmet ettirmezdi. Günümüz tabirini kullanacağım. Bu parantez dışı. Kendine kul köle ne derler işte. Etmezdi. Kendisi karşısındaki için efendim hayatını verirdi. Ya gencim daha gencecik delikanlıyım. Yanına giderdim. Neredesin derdi. Buradayım derdim. Orada güzel oturma minderleri falan var. Şöyle otur. Ben yerde otururdum hürmeten. Şöyle otur. Yok efendi hazretleri böyle oturayım. Ya böyle otursana. Kimin kimden üstünlüğü var? Şöyle otur. Bunları sizin için yaptık. Tazim ederdi. Ya tazim için değil. Allah için yapıyordu. Biz tazime layık olduğumuz için değil yani. Şimdi mütevazil içkin demiyorum. Onun evlatlarından daha da küçük yaştayım ben. Sadece bana mı yapıyordu? Yok herkesi yapıyordu. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bir Allah dostuyum diye böyle kibirlenmek, dünyaya tepeden bakmak. Bakın meseleyi çok net söyleyeceğim. Bir oluşum, bir tarikat, bir cemaat, bir yapı eğer insanları kullanıyorsa insan kullanılan bir madde değildir. İnsan sevgi ve muhabbetle kucaklanan bir yapıdır. İnsan sevilir, insana sevgi gösterilir, muhabbet edilir. Vallahi ben sizi seviyorum. Başka bir gayeyle efendim size karşı kalbimde başka bir şeyim yok. Ne demek bu ya? Ama bakıyorsun adam bir oluşum insanları hipnotize ediyor. Yalandan hikayeler uyduruyor. Yalandan rüyalar görüyor. Uçtu kaçtı, peygamber geldi. Bilmem ne oldu. Seni rüyada gördüm. Bilmem ne oldu. Buraya para ver. Ne oluyor ya? Derdin ne senin ya? Uzak durun bunlardan arkadaşlar. Açık açık söylüyorum. Bunlardan uzak durun. Bunlar sizi cennete götürmez. Yol nedir? Bizim her hafta söyleyeceğim. Bizim bir yolumuz yok. Mahmud Efendi'nin de bir yolu yok. Net söylüyorum. Yol Allah'ın yoludur. Biz Allah'a tapacağız. O bize cennetini verecek. Hazreti Muhammed'e uyacağız. Allah ona Habibim diyor. Allah onu bize örnek gösteriyor. Allah dostları nedir? Peygamber'e ve dinimizin dediğine tam uydukları için bizi Allah'a ve Peygamber'e doğru yola iletiyorlar. Vasıtadır. Mürşit bir vasıtadır. Vesiledir. Kabe bir vasıtadır. Vesiledir. Bu vesilelerle biz hak çizgide yürümeye çalışırız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemin Rabbi Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim. O sonsuz merhamet sahibi. Maliki yevmiddin. Kıyametin sahibidir. Dünya ne oldu ya Rabbim? Dünyada sizi serbest bıraktın. O zaman biz de ne diyoruz tabiri caizse? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Madem hürüz, sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım isterim. İhdine sıratan müstakim. Bizi dostları yola ilet. Nasıl ilet? Efendim direkt sana kulluk. Bak demiyoruz öyle. Sıratan lezine namta aleyhim. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, velilerin yoluna bizi ilet. O büyüklerin yolu seni iyi tanıdılar. Habibini iyi tanıdılar. En başta Resulullah Efendimiz onlarla beraber senin yolunda dostları yürüyelim. Budur. Kimse kimseye tapmaz. Biz Allah'a taparız ya. Sıratan lezine namta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Dalalete düşen, gazap ettiğin Yahudiler. Veled dalin dalalete düşen Hristiyanlar. Hristiyanların yoluna değil. Net söylüyoruz. Bu bir bazı akımlar var. Direkt Allah'a. Devamını okusana. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Anladım, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Devamını oku. Okumuyor devamını. Sadece Allah'a kulluk ederiz. Ha, biz şimdi Allah'a kulluk etmiyoruz da mürşide mi tapıyoruz yani? İftira ediyor bir de böyle. Ağzından çıksın, burnundan girsin dememe gerek yok. Zaten aynısını yapıyorlar. Müslümana müşrik dedin mi kendisi müşrik oluyor. Amerika'dan alıyor silahları, Müslümanlara kurşun sıkıyor ondan sonra. Bu Selefi Vahabi yapılardan uzak durun. Arslandan kaçar gibi kaçın. Bunları yola getiremezsiniz. Bunlar inatçı yapılardır. İmam-ı Azam diyor ki dünyada en çok zorlandığım, haktan sapmış, batıla dönmüş bir kişiyi yola getiremedim diyor. Bana diyorlar ki işte şurada bir Selefi yapısında insanlar var. Hocam sen ilim sahibisin. Getirelim onlarla işte biraz anlat, yola gelirler. Hiç getirmeyin bana. Bana getirmeyin. Bak burada da söylüyorum. Getirmeyin. Yola gelmezler. İnatçıdırlar. Geçen hafta söyledim. Yurt dışından bizi dinliyorlar orada tefsir derslerini vesaire. Birisi aradı beni. Dedi ki hocam dedi ya sen zannediyorsun ki sadece işte inananlar dinliyor. Hayır dedi. İşte yurt dışında ondan sonra çevremizde bulunan Hristiyanlar böyle yalvarır gibi anlatıyorsun ya dedi. O kadar Hristiyanlar Müslüman oldu hayret edersin dedi. Elhamdülillah. Ben de bir nereden bileyim şimdi kim dinliyor, ne yapıyor diye. Ya Allah aşkına insanız ya. Allah'a karşı dürüstçe kulluk yapalım da ahiretimizi kurtaralım. Böyle gavurlukla bu işler olmaz. Kalkıyor. Her hafta söyleyeceğim bunu size. Sakın kalbinizde Müslümanlara karşı kininiz olmasın. Biz üç şeyle imanımızı kavileştiririz. Bir merhamet, iki din kardeşimizi sevmek, üç yaşadıkça Allah'a peygambere itaatimizi arttırmak. Böyle olursak ahireti kurtarırız. Bakıyorsunuz bazı yapılarda Müslümanlara kin tutuyor. Müslümanları sevmiyor. Müslümanları bırakıyor, kahpelerle, alçaklarla kol kola giriyor, onlarla yol tutuyor. Bakın bu mesele basit değil. Kur'an söylüyor ve kunu ma'as sadıkın diyor. İyilerle beraber olun, Müslümanla beraber olacağız biz. Bakıyorsun önüne gelene şirk, bilmem bir şeyler. Nedir bu? Hayırdır? Niye Müslümana bu kadar kin tutuyorsun? Özündeki yapı ne? Ha, başka işler var o işin içerisinde. O vesileyle Allah kötülerden bizi uzak eylesin. İyilerle hemhal eylesin. Kıymetli hazirun, yanlışla uğraşıp ömrümüzü tüketmeyelim. İşimize bakalım, yolumuza devam edelim. Onun için bazı böyle çarpıtanlara bunları da bilelim. Fatiha'da okuyoruz. Kıyametin sahibi. Dünyada serbest bıraktı. Hemen biz ne diyoruz tabiri caizse namazda? İyyâke na'budu ve iyyâke. O zaman Allah'ım şu hür irademizi sadece sana kulluk eder. Sadece senden yardım isteriz. İhdinas sıratal müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet. Sıratal lezine ne'amte aleyhim. Nimet verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Biz İmam-ı Azam dediğimiz İmam-ı Azam'ın yolu, peygamberin yolu. Peygamberin yolu Allah'ımızın yolu. Bu işte. Yoksa bir insan bir insana yani onun cenneti yok ki. Peki mesele anlaşılmıştır.
15: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
17: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
18: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Üsküdar'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimin bugünkü mevzuu Devleti Aliye'nin 114. Şeyhül İslam'ı Turşucu Zade Ahmet Muhtar Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Üsküdar'da 3. Selim'in yaptırmış olduğu efendim camilerden biri olan Çiçekçi Camii diye bugün maruf, aslında Küçük Selimiye Camii olan mekanın tam karşısındayız Karacaahmet'te. Oradan girdiğinizde hemen onun karşısından girdiğinizde sola döndüğünüzde sağ tarafta bir böyle demirlerle çevrili büyük bir hazire var. Bahsettiğim zat burada efendim medfunlar. Ailesinden insanlar da burada medfun. Adalet Bakanlığı yapmış. Efendim, oğlu da Necmettin Efendi'nin de kabri burada. Hatta meşhur hukukçu Ebu'l-Ula Mardin vardır. Kitaplarda adını görürüz. Onun da kabri hemen şu taraftadır. Böyle büyük bir hazire burası, korunmuş. Efendim, kimdir bu zat? İstanbul'da doğarlar. Efendim, dedeleri Kastamonu Safranbolu'dur. Safranbolu meşhur bir aileye efendim mensuplardır. Turşucuzade diye maruf olmasının sebebi ise babasının efendim Turşucular Ketüdası yani kahyası olan İbrahim Aha olmasıdır. Aslında kendisi Turşucudur. Ayasofya'da o işi yapar. Oradan maddi gelir elde eder. Daha sonra da efendim kahya olur. bu ismi bu şekilde kalmıştır. Turcucuzade diye alınmasının sebebi budur. Çok fazla bir ömür arkadaşlar sürmemiş. 1823'lerde dünyaya gelmişler. 1875'lerde de vefat etmişlerdir. 52 sene, 53 sene kadar miladi olarak bir hayat sürmüşlerdir bu kıymetli zat. Sultan Abdülaziz Han'ın devri saltanatında 1 yıl 7 ay 5 gün kadar bir Şeyhülislamlığı mevzu bahistir. Genç yaşında efendim ilim tahsilini tamamlayarak Filibeli Halil Fevzi Efendi'den icazet alır. Arap ve Fars edebiyatlarında kendisini yetiştirir. Şimdi burada bir parantez açmak isterim kıymetli kardeşlerim. Bizim ecdadımız döneminde konuşulan dil, zaten divan edebiyatına baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim, Türkçe kelimeleri de görüyoruz. Arapça asıllı kelimeleri de, efendim hayli de azımsanmayacak derecede de Farsça kelimeleri görüyoruz. Çok zengin bir kelime dağarcığı ile konuşup düşünüyorlar. Onun için edebiyatları efendim zirvede. Divan edebiyatını görüyorsunuz şiirlere baktığınız zaman o zaman Türkçesinden bu zaman Türkçesine izahlar, tercümeler yapmak zorunda kalıyoruz. Lügatlara biz de bakıyoruz. Çünkü böyle bir dil, böyle bir kullanım, böyle bir kelime dağarcığı maalesef kalmamış. Bu Farsçayı da tahsil etti deyince aklıma şu geldi. Geçenlerde efendilerimizin el yazma sohbetlerini hocam tahsil ediyor, düzenliyor. Onları yayına hazırlamaya çalışıyoruz. Orada efendilerimizin bir sözünü gördüm. Çok hoşuma gitmişti. Bu Allah dostları içerisindeki aşkı hep Farisi olarak ifade etmişlerdir. Yani Farsça şiirler söylemişlerdir diyor efendilerimiz. Ben de kıymetli kardeşlerim geçen bir beyit gördüm. O kadar hoşuma gitti ki hazır buradan konu açılmış ki onu da size arz edeyim istedim. Muhteşemi Kaşani diye İranlı bir şair varmış. Efendim Şems-i Şuara lakabı var. Şairlerin Güneşi diye lakabı var. Onun bir Farsça efendim şiirini, beytini gördüm ki yani bugüne kadar okuduğum, gördüğüm bence bütün beyitlerin özeti mahiyetinde. Şöyle diyor. Hoş an morden ki berhalini hişet bine mübaşet. Ecel der kabzı can ten muzdarip men der temaşayet. Ne güzeldir o ölüm ki yatağımın başında senin cemalini görürüm. Ecel canı alır, ten ızdıraplıdır, ben ise senin cemalini müşahede ederim. Yani Allah dostlarının geleceği makamı, geldiği makamı çok güzel özetlemiş. O ne güzel ölümdür ki ben diyor ölüm döşeğinde ya Rabbi senin cemalini temaşa ediyorum, o makama gelmişim. Çok hoş, konuşması bile çok hoş. Allah becersin ölmeden önce bize bu makamları ucundan da olsa böyle bu zatların o yediği zengin sofralardan bize şöyle kırıntı misali de tattırsa efendim Mevla Teala dualarımızı kabul buyursun amin. İşte kıymetli kardeşlerim bu zatta Arap ve

şer'i mahkemelerden, yani şer'i davaların görüldüğü mahkemelerden bir kısmıdır. 1859 yılında o zaman yeni kurulan Mektebi Mülkiye, bugünkü ismiyle Siyasal Bilgiler Fakültesi diyebilirsiniz, devlete adam yetiştirme efendim yerleri. Orada efendim ilk sınıfta ders müfredatına baktım, fıkıh okutuluyor. İşte orada fıkıh hocalığı yapıyor bir sene kadar. 1865'te de Mahreç Mevleviyeti ve Dar-ı Şura'yı Askeri Müftülüğüne ek vazife olarak da Şer'i Hakimleri Seçim Meclisi üyeliğine atanıyor. Devlette böyle önemli yerlerde görevlerde bulunuyor. Ahlakı, fazileti, zekası ve ifadesinin düzgünlüğü ile çevresinin dikkatini çekmiş bir zattır Ahmet Muhtar Efendi rahmetullahi aleyh. Ayasofya Camii'nde bir gün vaaz ederken Sultan Abdülaziz Han, bahsetmiştim size, efendim Hüseyin Avni Paşa tarafından bilekleri kesilerek şehit edilmiştir. Meselesi uzun gider efendim. Maalesef kanlı kıyafetleri Topkapı Sarayı depolarında bulunmaktadır. Aranınca internetlerde falan da bu kanlı kıyafetlerin çekildiği bir resim durmaktadır. Maalesef o zaman raporlarına intihar etmiş diye geçilmiştir. Bir adam nasıl iki elinin bileklerini buradan derince bu elle kestikten sonra bir daha bu kesik eliyle kessin? Bu da efendim şaşılacak şeydir. Raporu böyle yazmışlar. Maalesef askeri darbelerin birinde, bizim tarihimizde pek bitmeyen bu darbelerin birinde bu padişahımız bu şekilde şehit edilmiştir. Sultan Abdülaziz Han. O zatın, efendim bu zatın konuşmasını beğeniyor Ayasofya Camii'nde vaaz ederken. Hemen onun sol tarafta hünkâr mahfili var. Orada muhtemelen duruyor padişah. Ve onu Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'ye, oğluna özel hoca tayin etmiştir. Şehzade hocalığı yapmıştır Ahmet Muhtar Efendi rahmetullahi aleyh. 1866 yılına geldiğimizde Mekke-i Mükerreme payesine nail olmuştur. Ne demek bu? Mekke-i Mükerreme kadılığı gibi muamele görüyor. Hem makam rütbece hem de maaşça. 1867'de Galata kadılığına, ertesi yılda İstanbul payesine, İstanbul kadılığı payesine yükseliyor. Bu görevlerde bulunduğu sırada Müteccim Rüştü, Mithat ve Ahmet Esat paşalarla çeşitli temasları olmuş ve onların takdirini kazanmış ricali devletten böyle mühim bir zattır Tuşucuzade Ahmet Muhtar Efendi rahmetullahi aleyh. 1868 yılına geldiğimizde divanı ahkamı adliye üyeliğine getirilir. 1871'de de ikinci kez Dar-ı Şura'yı askeri müftülüğüne atanır Tuşucuzade Ahmet Muhtar Efendi. Henüz daha İstanbul kadılığı payesindeyken kıymetli kardeşlerim, kazı askerlik makamına gelmeden alışılmışın dışında bir şekilde 6 Kasım 1872'de Şeyhülislam'la tayin edilir. Teamüle aykırı bir tayindir bu. Çünkü önce Sindanlı ve Rumeli kaz askerliği makamları var malumunuz. Efendim bu tayin ulema arasında tenkitlere sebep olmuştur. Şeyhülislam'la geldiğinde naipler için umumi bir imtihan sistemi koymuş. Şeyhülislamlık makamının da itibarını her zaman efendim korumaya itina göstermiştir Tuşucuzade Ahmet Muhtar Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Tuşucuzade Ahmet Muhtar Efendi'nin görevinden azledilmesi bir sebepten dolayı oluyor. Şöyle ki Sultan Abdülaziz Han'ın validesi var. Pertevniyel Valide Sultan, ki çok hayırhah bir hanımefendi aslında. Ama tabii devlet teamüllerinde olmaması gereken bir şey oluyor belki de. Şöyle kısaca bahsedeyim. Pertevniyel Valide Sultan'dan da bahsetmişken birkaç eserini sayayım. Valide Sultan Camii yaptırıyor Aksaray'da. Şaheser bir camidir. Efendim Mahmudiye Mektebi'ni yaptırıyor. Günümüzde Pertevniyel Lisesi olarak kullanılan yerdir. Çok sayıda efendim çeşmeler, sebiller, sosyal yardımlar, yangınlardan sonra insanların efendim maaşlarının ödenmesi, Hocapaşa yangınında fakir fukaraya efendim yardımlar, Konya Aziziye Camii, tersane gemisi, inşa havuzu yaptırıyor. Efendim Yavedüt Mescidini yaptırıyor Eyüp'te, zaviyeler yaptırıyor. Efendim yine Kadıköy'de Halit Ağa Çeşmesi su yolunu ihya ettirmiştir vesaire. Kaynaklara baktığınızda sayısız efendim hayır eserini görebilirsiniz İstanbul vesaire yerlerde Pertevniyel Valide Sultan'ın ruhu şad olsun. Bu hanımefendi efendim Şeyhülislamlık dairesinde bakılan bir vakıf davasında Valide Sultan'ın kahveci başısı da orada bulunurken mecliste yaşanan bir olay üzerine o kişiyi meclisten dışarı çıkartıyor.
Turşu

0: Ahmet Muhtar Efendi. Ya bu işten dolayıdır deniyor efendim. Ardından da kıymetli kardeşlerim, Valide Sultan'ın kahveci başısının efendim onun bulunduğu mecliste böyle tatsız bir olay yaşanınca biraz morali bozuluyor Ahmet Muhtar Efendi'nin. Meşihat kayığına binmiyor da efendim şehir vapuru ile Kadıköy'e geçiyor. Kızıl Toprak'ta çünkü evi var. Bu da hafif meşreplik sayılıyor, halkın içine girmesi. Normalde Osmanlı'da efendim bürokrasi ve onun verdiği ağırlık tam böyle hat safhada işleniyor. Çünkü kıymetli kardeşlerim, imparatorluk. Öyle düşünürüz. Bugün bunu anlamanız zor. Hayal etme babından size şunu söyleyebilirim. Kraliçe Elizabeth öldüğünde efendim Kral Charles tahta geçti. Biliyorsunuz yakın zamanlarda. Onun tahta geçiş merasimine ben biraz baktım. Galiba yanılmasın bir hafta kadar sürüyor. Falan kilisede ayinler, törenler falan yerde geçiş alayları. Niye? Çünkü dünyaya demokrasi pazarlamış. Dünyaya demokrasi pazarlamış ama kendisi hala monarşiyle yönetildiği için o deptebe ve azameti korumaya çalışıyor. Bugün bunun misalini anlamaz açısından bunu efendim size arz ettim. Bu hafiflik sayılıyor ve dediğim gibi 1 yıl 7 ay 5 gün görev yaptıktan sonra 1874'ün 11 Haziran'ında görevinden el çektiriliyor. Turşuzade Ahmet Muhtar Efendi'ye. Bundan sonra zaten çok da yaşamıyor. Bir sene kadar, bir seneden birkaç ay fazla efendim yaşıyor. Kızıl Toprak'ta köşkü var. Hatta efendim Ayasofya Camii Kebiri'nin Beyazıt tarafından kıymetli kardeşlerim gelirken aşağıya doğru Eminönü'ne doğru inerken Ayasofya Camii Kebiri'ni gördüğünüzde buraya resimleri arkadaşlara efendim arkadaşlara koyarlar. Sol tarafta bir tane ahşap konağı var. Arkasında da taş efendim mektebi var. Sıbyan Mektebi olduğu düşünülüyor. Efendim kayıtlarda çok fazla müşahhas bilgi yok. Bunlar çok zaman böyle metruklardı. 2022'de İBB tarafından restore edildiler. Bugün bir tanesi turistlerin böyle efendim danışma merkezi gibi kullanılıyor. Arkadaki binada öyle bir takım etkinliklerde falan kullanılıyor diye gördüm. Bir de tabii şu üzücü oluyor kıymetli kardeşlerim. Bu gibi birçok tarihi eser bakıyorum. Medreseler olsun vesaire restore ediliyor. Efendim işte içine bir kütüphane yapılıyor iyi kötü ama ne gelen var ne giden var vesaire. O eski ilmi havadan bir şey kalmadığı için bugün biraz restore edilse de bu mekanlar eski kullarım açısından çok sığ kalıyor. Bizim sığlığımızdan dolayı diyebiliriz. Kızıl Toprak'ta efendim evinde dediğim gibi yaşarken gayet de efendim bir herhangi bir hastalığı yokken 52 yaşlarında vefat ediyor aniden 1875 yılında Turşuzade Ahmet Muhtar Efendi rahmetullahi aleyh ve bahsettiğim gibi Üsküdar'da Çiçekçi Camii diye bugün maruf Küçük Selimiye Camii'nin hemen karşı tarafındaki Karacaahmet'te bugün bulunduğum yere defnediliyor. Gelin size kabir taşını arz edeyim. Bakınız arkadaşlar mezar taşı şununla başlıyor. Hüvel Hallâkul Bâki. Yaratan ve daima var olan sadece Allah-u Teala'dır. Ondan ma'ada, onun dışında ne varsa hepsi daha doğarken ölüm fermanını yakasına asmışlardır. Bu zat da o emre icabeten vefat etmiştir manasında. Vasılı rahmeti hak. İzafet, izafet tetabu, ardı ardına izafet. Hakkın rahmetine kavuşucu. Şeyhül İslam'ı esbak. Evvelki Şeyhül İslam. Merhum ve mağfur. Merhum, mağfur, isim mefhul bunlar. Rahim eden, gaferadan. Bağışlanması ve affolun. Bağışlanmış ve affolunmuş demek aslında ama bu bir dua mahiyetinde olduğu için bunlara bağışlanması ve affolunması umulan diyoruz. Hani daha bir duayı arz etmiş olmak için. Direktmen bağışlanmıştır diye etiketi biz yapıştırmayalım diye tabiri caizse. Turşucuzade El Haç Ahmet Muhtar Efendi'nin ruhi için lillahi teala Fatiha. Bin sene, bakınız sene 1292. Şu da Hicri ayın kısaltılmasıdır. Nun Ramazan'dan rumuzdur. Fi 8 Ramazan 1292. Bunun miladi karşılığı da 8 Ekim 1875'tir. Ruhu revnakı şad olsun. Kıymetli kardeşlerim, Şeyhülislam Ahmet Muhtar Efendi rahmetullahi aleyh, adaleti sever, doğruluğu ile sevilen bir kişiydi. Murassa Osmani ve Murassa Mecidi nişanlarına da sahip, bunlarla taltif edilmiş bir zattı. Mükela meclisinde belirttiği fikirleriyle her zaman takdir ve sevgi kazanmış. Zamanında mahkeme efendim teşkilatında yaptığı tensikat, bazı düzenlemelerle de önemli bir efendim yere sahip bir zat imiş kaynakların ifadesine göre. Kendisi kazasker olmadan İstanbul payeliğinden Şeyhülislamlığa yükselmesi bazı dedikodulara sebep olduysa da şahsiyetinin düzgünlüğü ve ilminin rütbesinin yüksekliğinden dolayı bunlar sonradan efendim susulmuş ve kendisi her zaman takdir edilmiş bir zat idi. Efendim oğlundan kıymetli kardeşlerim, şurada arkasında bir oğlu var. Bakın kıymetli kardeşlerim, oğlu Esat Molla, 1874-1908 diyor. Bu bir oğlu. Hemen efendim kabrinin yanında efendim defnetmişler. Bir de şurada meşhur bir oğlu var. Bu hepsinden meşhur. Hatta babasından bile meşhur desem yeridir. Bakınız efendim. Tabii işte buradan Cumhuriyet devrine geçişteki yazının değişimini de arkadaşlar görüyorsunuz. Allah'tan yine yukarıya yazmışlar. Hüvel Hallakul Baki, babasına yazdıkları gibi. Vasılı Rahmeti Hak. Aslında aralara çizgi koyuyoruz biliyorsunuz. Vasıl tire i rahmet tire i izafet olduğu için burada konmamış. Vasılı Rahmeti Hak, Adliye Nazırı Esbak, merhum ve mağfur Turşucuzade Mehmet Necmettin Molla Bey'in. Kocatas soyadını alıyorlar Cumhuriyet devrinde. Ruhu için Lillahi Teala Fatiha denmiş. Bu zattan kısaca bahsetmek istedim çünkü çok girişimci bir kişi. Ben de merak ettim. Dün hayatını araştırırken gördüm kıymetli kardeşlerim. Osmanlı döneminde 3 defa meclise milletvekilliği yapıyor. Kastamonu milletvekili oluyor. Ardından efendim adliye nazırı oluyor. Ve Cumhuriyet devrinde de efendim Kastamonu milletvekili olarak görev yapıyor. Efendim Huber Köşkü, bugün Cumhurbaşkanlığı'na ait. Huber Köşkü efendim bir vesileyle Huber tarafından kendisine hediye edilmiş. Daha sonra bu Sarıyer'de biliyorsunuz hemen karşıda Beykoz Deri Kundura Fabrikası var. Oradaki tabakhanelerden çok ağır deri kokusu geldiği için orada oturamaz olmuş. Sarıyer'de Kocataş Yalısı diye bilinen yalıyı almış. Efendim bu kişi oğlu yani Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi'nin oğlu Necmettin Molla diye maruf. Necmettin Molla Kocataş diye efendim araştırdığınızda görürsünüz. Türkiye'deki ilk kola girişiminde, kola üretimi girişiminde bulunmuş. Ben de dün okurken efendim rastladım, dikkatimi çekti. Size arz edeyim yeri gelmişken istedim. Şöyle kıymetli kardeşlerim, bahsettiğim gibi Huber'de oturamayıp Kocataş Yalısı diye maruf yalıya geçince, hatta parantez içi Cumhuriyet devrindeki birçok rical devlet o yalıda gelip kendisinin misafiri olmuşlar. Böyle meclislerin kurulduğu da bir yer olmuş bu zatın yalısı. Efendim yalısının bahçesinde bir gün bir menba suyu keşfediyor, görüyor gezerken. Ondan efendim girişimci bir istemiştim ya, hemen bir fabrika kuruyorlar. Ortağı da var. Kocataş menba suyu diye efendim. Ardından bu kolayı bir yerlerde duyuyor. O zaman Türkiye'de yok. Meşhur kola markası efendim. Efendim ondan iki kasa kola getirtiyor. Kaçak bir gemiyle. O kaçak gemiyle kıymetli kardeşlerim Boğaz'da gezerken kayıkla yanaşıyorlar. O kayıkla yanaşıp ondan iki tane kasayı alıyorlar. Sonra bunu laboratuvar testine falan tabii gönderiyor ama bir çözüm olmuyor biliyorsunuz. Ondan sırrı çok çözülmüyor o tadanın. Sonra efendim bir şekilde bir formüllerle bir kola üretiyorlar. Kolanın da adını kıymetli kardeşlerim efendim K harfiyle yazarak kola koka koyuyorlar. Kola koka efendim altta da şey yazıyor, Kocataş Menba Suyu Şirketi. Bu resmi falan var. Sarıyer'de oturup da bunu içenlerin yazılarını okudum ben. Efendim. Daha sonra meşhur kola markası bunlara dava açıyor. Ortağının soyadını kokaya çevirttiriyor. Adliye nazırı olduğu için işi biliyor Necmettin Efendi. Bu şekilde davada düşmüş. Bayağı bir seneler bu kolayı satmışlar. Sonra efendim akamete uğramış o girişim. O fabrika falan kapanmış ama bayağı Türkiye'deki ilk kola girişiminde bulunmuş da bir zat imiş Şuşurzade Ahmet Muhtar Efendi'nin oğlu Necmettin Kocataş Bey. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz derslerimin sonunda kadim edebiyatımızdan, o eskimeyen edebiyatımızdan hikmetli, güzel sözleri sizlere arz etmek efendim istiyorum. Böyle bunlar arşivde bulunsun. Belki ileride bir genç de dinler de heves eder, ecdadımız neler konuşmuş diye bakar diye hoşuma gittiği için bunları size arz etmek istiyorum. Sevdiğim şeyleri bu şekilde sizi paylaşmak istiyorum. Edebiyatımızda çok meşhur bir Şeyhülislam var. Şiirleriyle de meşhurdur bu. Efendim Şeyhülislam Yahya, Zekeriya Zade Yahya Efendi, Fatih Çarşamba'da ki kabri, efendim medreseleri ve kabirlerini olduran yıkılırken, bugün Çarşamba Parkı'nın olduğu yere denk geliyor. Halk babasıyla, babası Bayramzade Zekeriya, kendi Zekeriya Zade Yahya, efendim kabirleri açıp bari onların kemiklerini kurtaralım diye karşı taraftaki Kovacı Dede Camii'ndeki Kovacı Dede'nin kabrinin başına bunun, bu zatların en azından kabirlerini bu şekilde nakletmeye halk çalışmıştır. Kendisi 80 yaşından sonra 4. Murat'ta Bağdat Seferi'ne çıkmış ve askeri istişare toplantısında topların hepsinin Fırat'tan gönderilmemesi, bir kısmının bizimle beraber gelmesini efendim teklif etmiş, teklifi kabul görmüş. Hakikaten de Bağdat önlerine gittiklerinde bakmışlar ki Fırat'taki hava muhalefetinden dolayı toplar gecikmiş. Yanlarına top olmasa iş tehlikeye gelecekmiş. Onun tavsiyesi ile yanlarına alınan toplarla beraber o günkü Bağdat'ın efendim seferi başarıya ulaşmış. Böyle de bizzat 80 küsur yaşında 4. Murat'la Bağdat seferine çıkmıştır Şeyhülislam Yahya. Bu Yahya'nın, kıymetli kardeş Şeyhülislam Yahya'nın, daha önce okumuştum daha derslerimin çok eskilerinde, çok meşhur bir gazeli vardır. Artık böyle tasavvufa, Allah'a vasıl olmaya ilginin kalmadığını özetle anlatan, aşka kabil dil mi yok şehir içte ya dilber mi yok, mest yok mecliste bilmem mey mi yok sagar mı yok, Gonca'yı dil açılıp hatır nice şad olmaya, bağda güller mi yok, gülşende bülbüller mi yok, senkten dil kem mi ya, sengi siyahı lal eder, afitab-ı feyz bahşayı bülent ahter mi yok, görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye, söyledir mi yok cihanda, bilmezim söyler mi yok, niçin epkar-ı mani beslemez erbab-ı nazım, yoksa Yahya gibi üstad-ı sühan perver mi yok. Kısaca manasından bahsedeceğim. Bu efendim gazelini yazdığında bunu Sultan 1. Ahmet'e de efendim sunmuş, Bahtiya mahlasına sahip. Sultan 1. Ahmet bunun üzerine bir nazire söylemiş. Bunu tahmis yapmış daha doğrusu. Yani her iki beytin üstüne, her iki mısrağın üstüne üç mısrağı kendi aynı vezinde söyleyerek iki mısrağı beşlemiş. Buna tahmis, yani beşlemek diyoruz. Hakikaten üstad işi. Bugün böyle bir efendim insanın nesli tükendi. Bulamazsınız böyle bir şeyi bugün bu kalitelerde. Ve bu adam padişah. Bakınız ki. Yalnız bu zayi olmuş. Yahya Divanı'nda basılmamış. Ali Emiri Efendi bunu tespit etmiş ve yayınlamış. Çok önemli bir şey. Şöyle demiş Sultan 1. Ahmet, 14 yaşında padişah olmuş, 14 sene padişahlık yapmış, 28 yaşında şekerden vefat etmiş Sultan 1. Ahmet Han ki Aziz Mamlu Hüdayi Hazretleri'nin de müridedir. Demiş ki bu şiiri gördüğünde tahmisleyerek Sultan 1. Ahmet Han, külbeyi gamhanede ey dil bize hemser mi yok, camı aşkı şevk ile nuş eyleyen bir er mi yok, bezmimizde yoksa bir saki ismin ber mi yok, aşka kabil, işte burası Yahya'nın, aşka kabil dil mi yok, şehriçle ya dilber mi yok, mest yok mecliste bilmem mey mi yok, sagar mı yok. O kadar ince ki arkadaşlar. Şöyle diyor, önce Yahya'nınkini söyleyeyim sonra üzerini tamamlayacağım. Aşka kabiliyetli, yani aşık olabilecek bir artık gönül görmüyorum. Ya bu kalitede herhalde aşık olacak kimse kalmamış. Halbuki hakiki mahbubim bilhak Allah'tır demek istiyor. Olmaz mı, nasıl kalitesi var demek istiyor. Mes yok mecliste, bu tasavvufun getirdiği, o aşk meclislerinin getirdiği o sekir halinden dolayı efendim şatahat söyleyen, efendim aşka gelen hiç kimseyi göremiyorum, hiçbir sarhoşu göremiyorum diyor. Mey mi yok, sagar mı yok? Acaba böyle bir meyhane mi yok? O meyhanede o içkiyi sunan bir efendim saki mi yok? Halbuki var. Bunlar temsili şeyler biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Tekke de var, tekke de, şeyh de var ama ve lakin mürit yok demek istiyor. İşte bununla alakalı Bahtiya, 1. Ahmet demiş ki üst tarafta, külbeyi gamhanede ey, bir daha alayım, külbeyi gamhanede ey dil bize hemser mi yok? Camı aşkı şevk ile nuş eyleyen bir er mi yok? Yani gamhane kulübesinde, dervişlerin olduğu yerde başımızda duracak kimse mi yok? Şeyh efendi mi yok? Efendim, camı aşkı şevk ile nuş eyleyen bir er mi yok? Aşkın şarabını insanlara sunacak, Allah aşkını aşılayacak bir er mi yok? İstifam-ı inkari bunlar yok yani artık demek istiyorlar. Bezimizde yoksa bir saki ismi minber mi yok? Hakiki bir Allah aşkını insanlara sunacak bir saki mi yok? Maalesef efendim kötü bir zamana geldik diyor ki Sultan 1. Ahmet devrinden bahsediyorum. Bugün siz kıyas edin. Bir gönül yoktur ki derdi aşka mutad olmaya, var mı bir hüsrev leb-i şirine ferhat olmaya, gülistan içre kani bir serv azat olmaya, goncayı değil açılıp hatır nice şad olmaya, bağda güller mi yok, gülşende bülbüller mi yok? Ben diyor böyle güller gibi açmış bir bahçe göremiyorum. Efendim bu bir bahçe yok. Aynı bu misal diyor, kalbini Allah aşkıyla efendim yeşertmiş bir gönül de maalesef göremiyorum. Böyle acaba bir gönül mü yok? Halbuki hepsi var ama insanların kabiliyeti ve hevesi maalesef buna karşı azalmıştır özetle. Hatırında, önce Yahya'nınkini okuyayım. Senkten dil kemmi ya, sengi siyahı lal eder. Ya bu insanın gönlü nasıl bir şey ki diyor. Kayadan da mı serttir? Kaya yüksek basınç altında, yer altında elmasa dönüşüyor da. O bildiğin taş. Afitab-ı feyz bahşayı bülent ahter mi yok? Böyle feyizler bahşederek bu gönlü o kaliteli kısma getirecek bir aşk mı acaba bulunmaz oldu? İşte Bahtiya, 1. Ahmet bunu baştan üçlemiş. Yani üç eklemiş. Hatırında var ise girdi melaletten eser. Olgu bağrı sil hele mirat-ı tabından gider. Bir nazarla ehli dil toprağı eyler simüzer. Hevesin olsun. Allah dostları bir nazarıyla toprağı mücevhere çevirir. Senin kalbinde ölü ise onu da diriltir ama kabiliyet olacak demiş. Yine Yahya'nınkini önce okuyayım. Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye. Artık bir papağan nar gibi şakıyan bir gönül göremiyoruz. Söyledir mi yok cihanda, bilmezim söyler mi yok. Söyleyecek gönül mü yok, onu söyletecek, kendini aşık edecek çapta bir maşuk mu yok? Halbuki hepsi var demek istiyor. Hep tasavvuf bunlar ama remizlerle konuşuyorlar. 1. Ahmet böyle demiş, 3 demiş, 3 tane eklemiş başına. Kani bir söz ehli tabi'a sözleri kâr eyleye, arifi billah ola ezhar-ı esrar eyleye, mantıkut tayrı tekellüm hemçu attar eyleye. Allah dostları var, efendim bu zatlar konuşuyorlar ama onları dinleyecek bir gönül lazımdır özetle. Niçin ebkâr-ı mani beslemez erbab-ı nazım, yoksa Yahya gibi üstad-ı suham perver mi yok? Ya ben bunları konuşuyorum diyor Şeyhülislam Yahya olarak. Böyle diyor bakir manaların altında gizlendiği bu gibi sözleri niye nazım erbabı söylemiyor? Niye bu tasavvufun yokluğundan sadece ben bahsediyorum? Yoksa Yahya gibi üstad-ı suham perver mi yok? Yoksa Yahya gibi üstad mı kalmadı diyor. Bu da güzel de kendini de övmüş Şeyhülislam Yahya. Allah ona da rahmet eylesin. Tahmisi yapan 1. Ahmet'e de. 1. Ahmet'te böyle başına 3 eklemiş. Bahtiya, ey bahticiyim. Kendine sesleniyor. Enfas-ı ruhullah'tır elkab-ı nazım. Bu diyor şiirin sözleri var ya, güzel sözleri. Allah'ın efendim Allah'tan gelen o efendim manevi aşk ruhunun nefesleridir. Vehbidir intakı güftarı dili er eshab-ı nazım. Bu şiir söyleyen adamlar aslında boş lakırdıda bulunmuyorlar. Bunlara Allah'tan gelen o manevi ilhamı şakır diyorlar, şakıyorlar. Zade-i tab'a gıdayı ruhtur adab-ı nazım. Zaten bu edebiyat da, efendim bu nazım da, efendim ruha kaliteli ruhlara bir efendim gıdadır. Yani bizim sözümüzü ancak belli bir seviyedeki adamlar anlar. Maalesef avamı nasın bundan nasibi yoktur demiş özetle Şeyhülislam Yahya ve onun şiirini, gazelini üç ekleyerek başına tahmis yapan Sultan 1. Ahmet Han. Bugün bu edebi dizeleri gördüğümüzde kültürel bazda, kelime dağarcığı bazında, düşünce fikir dünyası efendim seviyesinde nerelerden nerelere efendim geldiğimizi, hatta özür indiğimizi insan şimdi çok daha iyi anlıyor kıymetli kardeşlerim. Dersimin sonunda, dersimde adı geçen kıymetli zevaatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasını hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
7: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
8: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
6: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınları'ndan çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
8: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
9: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
10: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
15: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
23: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
24: Sonra da öyle ölüyorsun.
25: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
26: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
27: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
28: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
29: Seferlerde yani uzun yollarda insanlar yorgun oluyor. Sahabe-i kiram falan. O zamanlar zaten geceleri ışık yok. Bazı suikastlar bu şekilde vuku bulmuştur yani. Onlardan birinde bir adam getirildi. Denildi ki yani yakalandı demek ki. Sa'd ibn-i Ebu Vakkas radıyallahu anh korumalık yapardı. Sonra Ebu Ayyub el-Ensari korumalık yapardı. Efendim, çadır kuruluyordu tabii vesaire. Çadırın kapısını bekliyorlardı. Demek ki yakaladılar. Ve getirilip dendi ki, ya Resulallah bu adam seni öldürmek istiyordu. Biz de bunu yakaladık. Tabii adam titriyordu. Panik olmuştu. Fekale dedi lehu ona ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Len tura'a, len tura'a. Yani len la manasına burada la tekaf manasına geliyor yani. Rav'a korku demektir. Len tura'a yani asla korkutulmayacaksın. Yani korkma demektir. Len tura'a tekrar etti yani. Korkma, korkma. Ne kendini yani yoruyorsun. Tık nefes tabii o halde yakalandığın bir insan öldürüleceğine kesin gözüyle bakıyor tabii ki o da. Ondan dolayı böyle titriyordu. Yok yok korkma korkma. Velev eradde sen isteseydin bile zelke bunu. Yani beni öldürmeyi. Lem tüsellat musallat kılınmayacaktın aleyye bana. Yani öldüremeyecektin ki zaten de. Kaderimde yok. Çünkü Allah-u Teala bana bildirdi. Vallahu yasımuke minennâs. Vallahu Allah yasımuke seni koruyacak minennâs insanlardan. O zamana kadar çadırların kapısında yani istirahatlerinde vesaire abdest almalarında falan korumalar beklerdi. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Maide suresinin ayetidir. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem çıktı hatta çadırdaydı. Gidip istirahat edin, gidip yatabilirsiniz. Beni korumanıza hacet kalmadı. Sahabe-i kiram yine dayanamıyorlardı, korumaya çalışıyorlardı ama yani o sistemi bozmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zarureti yani koruyun beni şeklindeki emirleri kaldırmıştı. Yat kapıda biri dursun falan bunlar kalkmıştı. Çünkü Rabbim bana teminat verdi. Beni insanların şerrinden muhafaza edeceğine dair. Onun için bana koruma lazım değil buyuruyor. İşte efendim başına da bundan dolayı hiçbir şey gelmedi. Hiçbir suikast başarılı olmadı. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatağında şehit oldu tabii ayrı dava. Tabii zehirlenme neticesi Yahudi kızının zehirinden, Hayber'deki zehirden ama yatağındaki şehitlerin efendisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem kimse ona musallat kılınmamıştır. Kılınmayacağını da Mevla bildirmiştir. Şimdi onun için peygamber kaybı bilmez. Nasıl bilmez? Allah bildirmezse bilmez tamam. Şimdi fiten hadisleri, melahim hadisleri. Yine şimdi televizyonda konuşuyorlar. Efendim adam ilahiyatçı diye bir şey değil. Ondan sonra işte efendim Tabuk'ta savaş olacakmış de bunu kullanıyor. Onun için bu hadis uydurmadır falan. Öbürü çıkmış din afyondur. Din afyon olduğu gibi ırkçılık da afyondur. Ula din ne zaman afyon oldu? Efendim IŞİD buradan besleniyor. Ya IŞİD hadis-i şerife yanlış mana veriyorsa o ne zaman olacak? لَا تَكُمُ سَعَتُ حَتَّى تَنْزِلَ رُومُ بِلَا عَمَقْ Rumlar yani Avrupa Birliği, Amerika, İngiliz neyse hepsi Rum ırkıdır. Rumlar Amikovası'na yani işte Armageddon dedikleri şimdi gavurların Amikovası'na efendim Merci Dabık'a Dabık diye de hadis-i şerifte geçiyor. İnmeden kıyamet kopmaz. Orada büyük savaş olacak. İşte 12 bin efendim 12 sancakla gelecekler. Her sancağın altında 80 bin askerleri olacak diye bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif sahiptir. Şimdi IŞİD bunu öyle yormuş da bile. IŞİD'in şimdi yaptığı ne? IŞİD Müslümanları kesiyor. Yani bu hadisi onlar alet ediyorlar diyebiliriz. Alet ediyorlar kendi batıl davalarına. Onlar haricidirler. Sapıktırlar. Şimdi bir adam bir şeyi istismar etti, bir hadisi bir şeyi alet etti. O zaman bu hadis yok. O zaman vaktülüm aysakıftümü müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ayeti var. Bir adam da gidiyor Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de geldi. İşte Sultanahmet'te Alman turistleri öldürüyor. Veya Nişantaşı'nda Yahudilerden bir grup giderken bomba mı patlattılar, ne ettiler orada? Yahudileri öldürdü. Caiz mi bu? Değil. O Yahudi vatandaş veya turist İsrail'den gelmiş. Bu adam devletten cevaz alıyor, işte izin alıyor, müsaadeli geliyor. Oldu zimmi statüsünde. Zimmiyi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Sen adam müşrik diye, gavur diye öldürebilir misin? Öldüremezsin. Peki bu ayet neyle alakalıdır? O Mekke müşriklerinin Efendimiz Aleyhisselam'a eziyet ettikleri dönemdeki efendim Ebu Cehiller dönemindeki harem ve civarındaki o bölgedeki özel bir hükme binaendir. Şu onlarla şu şartlarla anlaşın. İşte şöyle anlaşmayın. Burada Tevbe suresinin başında geçiyor. Şimdi sen önüne gelen Müslümanların zimmet verdiği adamı müşrik diye öldüremezsin ki. O başka ayetlerde de efendim sözlerinizde durun. Efendim misaklarınızı bozmayın. Onlar bozmadıkça siz bozmayın. Böyle ayetler de var. E sen şimdi o zaman müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayeti var Kur'an'da. IŞİD de bunu istismar etti. Sultanahmet de turist öldürdü. Nişantaşı da Yahudi öldürdü. Ayeti Kur'an'dan kaldıralım. Yani bir ayet istismar ediliyor diye yanlış manaya biri çekti de bir sapıklık yaptı diye sen bu ayeti zayıftır, uydurmadır, bu ayet silinmelidir diyebilir misin? Diyemezsin. Bukhari'de, Müslim'de, Sünen'de, Sahih'te bir hadis geçiyorsa bak sahih hadis şartı koyuyorum. Ben demiyorum sana Nüzetül Mecalis'te, Dürretül Nasih'inde. Çünkü hükümle ilgili konularda konuştuğumuz zaman sıhhat şartı ararız. Fazale amal değil ki bu. O zaman sahih bir hadis-i şerif diyorsa ki kıyamet kopmadan evvel Rumlar, bu bir ihbari bir hadistir. Yani şöyle yapın böyle yapın diye hüküm ihtiva etmiyor. Olacağı bildiriyor. Peki peygamber olacağı nereden biliyor? O iki profesörden daha iyi konuştu. Yani dedi ki Allah bildirmedikçe gaybı bilmez. Peygamber de olsa bilmez. Doğru laf bu. Ama Allah bildirmedikçe kaydını koyman gerekiyor. Çünkü Allah bildirebilir mi? Bildirebilir. Sen Allah'ın bildirebileceğini nereden biliyorsun? Yine Allah'tan biliyorum. Cin suresi estağfirullah. Ve la yuzharu ala gaybi ahada. Allah gaybına, gelecekte olacaklara dair bilgilerine kimseyi vakıf etmez. İlla müstesnadır. Ayet bu ya cin suresine. Men yurtada min rasul. Seçtiği, sevdiği, razı olduğu rasuller müstesna. Peygamberlere bildirir. Hepsini bildirir mi? Ya hepsini bildirmez. Ve la yuhituna bi şey'in ilmihi diyor Ayet-el Kürsi'de. İlminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. İlla bima şaa. Ancak onun dilediği kadarını kavrayabilirler. Dilemediğini peygamber de bilemez. Ama peygambere bildireceğine, peygamberin senin benim gibi adam olmadığına, peygamberlerin diyelim. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahsus değil ki. Musa aleyhisselam'a da bildiriyor. Yarın ne olacak, öbür gün ne olacak. İsa aleyhisselam'a da bildiriyor. İnsanlar evinde ne yemiş, ne gizlemiş, yarına ne stok etmiş. Sohbette okudu, Kur'an'da geçiyor. Ben size diyor gizlediğiniz şeyleri bildiririm diyor İsa aleyhisselam. Ya sen burada daha nasıl diyorsun ki? Musa aleyhisselam'ın annesine bile bildiriyor. Bırak peygambere, velilere bile bildiriyor. Çünkü Musa aleyhisselam'ın annesi peygamber olamaz. Kadından peygamber olamaz. Ve merselnâ min kablike illâ ricâlen. Senden önce gönderdiğimiz her peygamberi erkeklerden gönderdik. E peki Musa aleyhisselam'ın annesine ne bildiriyor? Sen merak etme at onu diyor şey, koy sandığa bebeği Musa oğlunu at ırmağa, Nil ırmağına gitsin. Ya nereye gidecek bu ırmak, denize mi gidecek? Nerede, kimin eline geçecek bu çocuk? Boğulacak, on sonra derede bir dalga gelecek. Yok diyor inna râdû ileyki. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Ve ce'alû minel murselin. Musa aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldu. Daha o zaman bebekken onu peygamber yapacağız diye annesine bildirdik diyor. Ya bu Kur'an'dır yani. Sen nasıl Allah'a bağlıyorsun da Allah bildiremez. Nasıl bildiremez? Sen şunu diyebilirsin. Allah bildirmedikçe kimse bir şey bilemez. Bunu diyebilirsin. Allah bildiremez. Sen Allah'ı sınırlama hakkına sahip değilsin. Allah kendini bildirdiğini bildiriyor sana. Musa'nın annesine vahyettik. Ve vahayna ilâ ummi Musa. Musa'nın annesine vahyettik. Bu vahiy evliyaya gelen ilhamı anlatıyor. Çünkü kadından peygamber olmadığına göre İkinci şık nedir? Keramet şıkkıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl burada buyurdu ki korkma korkma sen zaten beni öldüremeyecektin. Nasıl biliyor öldürülmeyeceğini? Ve diyor ki sen zaten diyor bana musallat edilmeyecektin. Yani adam gelmiş, sebepler alemindeyiz, kılıcını çekmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boynuna dayamış, kimse de ortada yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki sen beni kesemezsin ki diyor. Nasıl kesemez? Hiçbir engel yok. Ben biliyorum diyor. Nereden biliyorsun? Çünkü diyor Allah bana beni koruyacağına dair bildirmiş. Bildirdiğinden garanti alıyor. Bana da şimdi bildirse kurban olduğum sen 90 yaşında ecelinle yatağında çocukların torunların başında okuyor okuyor maşallah öleceksin diye bildirse ben neler yaparım ya? Ne lazım koruma? Ne lazım efendim arkadaşlarım beni himayesi? Ne lazım araba ne lazım bilmem ne? Çıkarım ortalığa var mı lan? Bana yan bakan derim. Hadi lan sapıkların tümüne. Girerim yani. Ama tabii ki benim böyle bir garantim yok yani. Onun için sükut sükut oturuyorum. Çok da sükut oturmuyorum gerçi ama. Oturuyorum yani. Çünkü gaybı bilmem, bana bildirilmemiş ki ben kaç sene yaşayacağım da kimse bana tokat atamayacak falan filan. Kurşun atamayacak. Ne biliyorum ki? Onun için tedbir almak sünnettir. Ben de tedbir almak. Hudu'l-hidrakım. Tedbirinizi alın ayetinden. Tedbir almaya çalışıyorum. Kendime göre bir tedbirler. Neyse ya. İşte X-ray cihazından insanlar geçiyor da işte üstü aranıyor da falan filan. Çünkü Bayram Hoca'yı bıçaklattılar. İşte Hızır Hoca'yı camide şehit ettiler. Ya bunlar yaşandı tabii. Biz de evhamlı insanlar değiliz. Yaşandı bunlar. Yine de evham da etmiyoruz. Yine de benim kadar rahat da kimse yoktur yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen zaten diyor korkma korkma diyor. E zaten beni öldüremeyecektin ki diyor. Ben de seni affettim hadi gitsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzellikleri, güzel ahlak, üstün ahlak. Ya adam seni öldürmeye geldi ya Resulullah. Diyorlar aha öldürecekti ya seni bıraksak öldürüyordu ya. Ne diyor korkma korkma. Bir de adama acıyor ya. Adam da tık nefes böyle korkuyor panik. Beni öldürecekler. Korkma korkma diyor. İstesen de yapamazdın. Allah bana bildirdi ben ölmeyeceğim şimdi. Bir de kimse beni öldüremeyecek. Ayet var. Dolayısıyla böyle bir ahlak. Yani beni öldürmeye gelmiş. Şu anda öldürecek diyeyim. Ben de biraz bazı öyle şeyler oluyor merhametler. Sonradan ama biraz sonra oluyor. Yani o anda biraz sinirlenirim. Böyle biraz soyulunca soğuyorum hafif. Aman diyorum Allah canım bağışlamış bundan mı uğraşayım. Şimdi böyle birkaç bir şeyler oldu. Yani çok bana zarar verenler hakkında. Sonra biraz soğuyorum şey diyorum ama mühim olan o andaki şeydir, reflekstir yani. Çünkü innemâ sabrû indessâdmetil ulâ. Hilim, yumuşak huyluluk, sabır falan bunlar felaketin ilk dakikalarında ortaya çıkacak. Şimdi ondan sonra zaten başına gelen gelmiş. Oturdun ağla ağla bir şey yok. Ölen geri gelmiyor. Ben bari sabredeyim dedin. Bunun sevabı yok. Bela ilk geldiğinde razıyım Allah'ım senden geldi demek meselesi. Yani ekseriyetimiz zaten bu ilk anlarda bu refleksi veremiyoruz. Sabırsızlık, rızasızlık, tahammülsüzlük gösteriyoruz. Sinirleniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, etrafı kırıp geçiriyoruz. Ondan sonra zaten yapacak bir şey yok, oturuyoruz. Ondan sonra bu adam da ne kadar sabırlı deniyorsa bize. Bu da saçmalık olur yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, adam şu anda seni öldürecekti getirin. Bir de adama korkma, korkma diyor. Sen yapamazdın zaten bunu diyor yani. Allah nasip etmeyecekti sana ama diyor, korkma diyor. Ne telaş ediyorsun, hadi git. Bunun kadar üstün ahlak daha kimsede yok. Hiçbir peygamberde de olamaz yani. فَاَقَ النَّبِيِّينَ ف۪ي خَلْقٍ وَف۪ي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوا ف۪ي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ Kaynak aradım ayetten hadisten hemen tak kas Tebürde'den kaynak geldi aklıma yani. Şimdi peygamberlerde de yok demek için kaynak lazım. Fiziki özelliklerinde de, mübarek suretinde de, ahlakında da bütün peygamberlere üstün gelmiştir. Ne ilminde, ne kereminde, ne iyiliğinde, ne cömertliğinde ona yakına bile gelememişlerdir diyor. Peygamberler yani. Bu da bize yeter. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kethiren elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efendim.
0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzın 20.sine gelmiş bulunuyoruz. Neydi? Emri bil maruf, nehyi anil münker. Yani iyiliği emretmek, kötülükten de sakındırmak. Tabii önemli bir konu, her konu önemli. Bir iki ders yapmış idik. İnşallah bu konuya devam ediyoruz. Tabii geçen haftaki sohbetimizde neye temas etmiştik? Emri bil marufu terk etmenin tehlikesinden bahsetmiştik. Neme lazımcılık yapmanın. Yani aman onlardan bana ne? Yani ben ibadetimi yapıyorum. Efendim Allah'ın emirlerine riayet ediyorum. Yasaklarından kaçıyorum. Etrafımdaki günahlar, isyanlar, kötülükler. Yani onlardan bana ne? Deyip onları uyarmadan, ikaz etmeden hiçbir şey onlara efendim söylememek, emri maruf yapmamak, nehyani münker yapmamak, kötülükten efendim alıkoymaya çalışmamak bunun tehlikesinden bahsetmiştik. Hatta Maide suresi 79. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Sebt kavminin helakine sebep olan o çirkin amellerini beyan ederken Mevla ne buyurmuştu? Estağfirullah. Kânü lâ yetenâhevne an munkerin fa'alûh. Yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Bak çok önemli. Yani onların helakinin sebebi ne? Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini nehyetmeye çalışmazlardı. Lebise mâ kânü yef'alûn. Yaptıkları şey ne kötü oldu diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, yani demek ki hani elinden tesbih düşmese sabahlara kadar alnın efendim secdeden kalkmasa, eğer etrafını uyarmıyorsan, işlenen günahlara, isyanlara, kötülüklere sessiz kalıyorsan kurtaramıyorsun demek. Yine bir hadis-i şerif okumuştuk hatırlayacak olursanız. Yani ulli ve ehlu karyetin, bir kariye ehline azab olundu. Fiha temaniyete anşara elfen, 18 bin kişi var ki ameluhum amelül enbiya. Yani peygamber ameli gibi ameli olan 18 bin kişinin olduğu bir kariyeyi Mevla helak ediyor, azab ediyor yani. Niçin? Bak peygamber ameli gibi ne demek? Adamlar gece teheccüd kılıyorlar. Ellerinde tesbih, dillerinde dua, Kur'an, Allah, lillah. Anlıyor musun? Yani böyle insanlar ama ne yapmıyorlar? Onların demek ki hataları ne? لَمْ يَكُونُوا يَعْضُبُونَ لِلّٰهِ فَلَا يَأْمُرْنَ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlar Allah için buğz etmezlerdi. Onlar emri maruf nehyani münker yapmazlardı. İşte ondan dolayı oradaki kötülükler, efendim, isyanlar, efendim, artık Mevla'nın yasakladığı ne varsa her şey yapılıyor ama bunlar suspus olmuşlar ve onlarla beraber hepsi demek ki adam olunuyor kıymetli kardeşlerim. Yani emri marufun önemi, nehyanın münkerin önemi, tebliğ davet, efendim bulunmuş olduğun yerde doğruları söylemek, hakkı hakikati anlatmak, yanlışları anlayacakları şekilde ikaz etmek, uyarmak demek çok önemli. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a biri geldi ve dedi ki iki haslet dışında dedi bütün amelleri yapıyorum. Yani iki şey yapamıyorum ama yani diğer amelleri hep yapıyorum. Hani namazdır, oruçtur, zekattır, hayırdır, hasenattır neyse hepsini yapıyorum ama iki haslet yapmıyorum, yapamıyorum. Peki nedir o iki haslet? Hazreti Ömer radıyallahu anh sordu. O iki haslet nedir yapamadıkların? İyiliği emretmek, kötülükten de nehyetmek. Yani bunu yapmıyorum. Bunun dışında efendim hani tuzum da kuru, kimseye de karışmıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyurdu? Sen İslam'ın en büyük hisselerinden ikisini giderdin. İslam'ın en büyük hisselerinden iki tanesini giderdin, bunu yapmıyorsun. Artık Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri dilerse seni affeder, dilerse sana adap eder diyor. Yani senin durumun muamma.
Çünkü çok önemli bir İslam'ın hisselerinden, emirlerinden birini ne yapmıyorsun, yapmıyorsun. Hani efendim babamız Kudüs-i ne buyurmuştu? Din-i mübin İslam'ın devamı ve bakası emri bil maruf nehyan-ı münkerin devamı ve bakasına bağlıdır. Ama din-i mübin İslam'ın inkırazı, yok olması efendim ise emri bil maruf nehyan-ı münkerin inkırazına, terkine bağlıdır diyor. Yani bu kadar önemli. Emri maruf yoksa din yaşanmaz. Nasıl yaşanacak? Anlatmazsan, öğretmezsen, uyarmazsan. Demek ki çok önemli bir meseledir bu. Az önce de tabii hafif temas ettik. Şöyle bir yaygın ve yanlış bir kanaat var. Nedir o? Yani hatalar, isyanlar, kötülükler var. Uyarmıyor, ikaz etmiyor. Onlardan bana ne diyor? Yani ben doğru yolda olduktan sonra, ben namazımda niyazımdayım. Ben Allah'ın emirlerine de uyuyorum. Ama günah işleyenlerden de bana ne ya? Cehennemin dibine kadar yolu var. Ne karışırım, ne bir şey söylerim, ne de uyarırım, ikaz ederim. Dolayısıyla onların, o isyankarların, o günahkarların efendim bana ne zararı olur? Bana zarar veremez. Ve tabii şu ayeti de okuyor. Maide suresi 105. ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyurdu? Ya eyyüellezine amenü, ey iman edenler, aleykum enfusekum, siz kendinize bakınız. Yani kendinize düzeltmeye bakınız. La yadurrukum men dalli.

dinin gayrısına koyuyorsunuz. Yani yanlış yorumluyorsunuz, emr-i maruf nehyan-ı münker yapmıyorsunuz. Halbuki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittik ki, şüphesiz insanlar kötü bir şey görüp de eğer men etmezlerse, uyarmazlarsa Allah-u Teala Hazretlerinin onlara umumi bir ceza vermesi çabuklaşır veya yaklaşır. Görüyor musun? Yani ayet-i kerimede siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe sapıtanlar size zarar veremez. Bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. Dolayısıyla siz tebliğ daveti bırakıyorsunuz. Uyarmayı, ikaz etmeyi bırakıyorsunuz. Halbuki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den neyi işittik? İnsanlar kötü bir şey görüp de men etmezlerse o zaman Allah-u Teala'nın onlara umumi bir adab vermesi yakınlaşır. Ne anlıyoruz? Bir Müslüman üzerine düşeni yapacak. Demek tebliğ yapacak. Kötülükler görürse uyaracak. Kötülüklerin giderilmesi için gayret edecek. Biz bu hadis-i şerifi geçen ders okumuştuk. Yani efendim bir kötülük görürse eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Ama ve zelke zaful iman, bu imanın en zayıf noktasıdır buyurulmuştu. Ha, demek ki bir Müslüman üzerine düşeni, yani uyarı görevini, tebliğ daveti, emri bil maruf nehyanın münkeri yaparsa doğru yoldan sapanlar ona o zaman zarar veremezler. Fakat onu terk ederse o zaman ne olur? O da günahkar olur. Yani konumuz ne? 54 farz. Neyi konuşuyoruz? 20. farzı konuşuyoruz. Sen şimdi farzı terk etmiş oluyorsun yani. Ha, demek ki ayette zaten ne buyurdu? Bak orayı kaçırmamamız lazım. La yadurrukum men dalle ihtedeytum. Siz hidayet üzere olunca, siz hidayet üzere olunca sapıtan kimse size zarar veremez. E şimdi ulema diyor ki emir marufu terk eden kimse hidayet üzere olmuş olmuyor. Senin bir kere hidayet üzere olman, emir marufu yapman lazım. E yapmadın mı? E sen zaten hidayet üzere olmadığın için o zaman sapıtanların zararı ne yapıyor? Sana da isabet edebiliyor. Yani elinde tesbih var, alnın secdeli, ben şöyleyim, ben böyleyim, öyle mi? Kimseyi uyarmıyorsun, ikaz etmiyorsun, çoluğuna çocuğuna bile söylemiyorsun, eşine dostuna bile uyarmıyorsun, etrafına bile anlatmıyorsun, anlatanları desteklemiyorsun, gayret etmiyorsun. Sonra da benim tuzum kuru değil, senin tuzunu boş ver, senin işin yaş. İşte ondan bahsediyoruz. Emr-i bil maruf nehyanil münker. Çok önemli. Dolayısıyla o ayetin manasında nasıl anlamak lazım? Şöyle anlamak lazımmış. Siz iyiliği emredip kötülüğü men etmek suretiyle hidayet üzere olursanız. Siz iyiliği emredip kötülükten nehyetmek, men etmek suretiyle hidayet üzere olursanız sapıtanlar size zarar veremez. Evet kıymetli kardeşlerim. Yine bakıyoruz, bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah-u Teala bir takım kimselerin yaptıkları kötülükler sebebiyle umum halka azap etmez. Yani her millette, her toplumda mutlaka kötüler vardır. Evet, yanlış işler yapanlar, günahkarlar, asiler mutlaka vardır. Evet, tacizci var, tecavüzcü var, dolandıran var, çalan var, çırpan var, sahtekarlık yapan var. Ama iyiler de var. Bütün toplum tamamen kötü değil ki. Kötüler var ama iyiler de var. Şimdi bir takım kimselerin yaptıkları kötülükler sebebiyle Allah-u Teala umum halka azap etmez. Ama ne zaman ki onlar aralarında kötülüğün işlendiğini görür de onu ikaz etmeye güçleri yettiği halde ikaz etmezlerse işte o zaman Allah-u Teala hususi umumi demeden hepsine adab eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakın Enfal suresi 25. ayet-i kerimede Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Vettekû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hâssâ. Öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Hepinizi helak eder diyor yani. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki kötülükler yaygınlaşırsa, eğer iyiler onları uyarmazsa, ikaz etmezse, adam sendecilik yaparsa, neme lazımcılık yaparsa, ne halleri varsa görsünler deyip hiç uyarmazsa, ikaz etmezse, o zaman demek ki
Mevla uyarıyor. Demek ki

0: sadece bela zulmedenlere kalmaz, erişmekle kalmaz, hepinizi helak eder buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Evet tabii yani bakıyoruz şimdilerde maalesef öyle bir zamana geldik. Günahlar çoğaldı, isyanlar çoğaldı ve aşikare yapılır hale geldi. Artık insanlar günahları gizlemiyorlar. Artık aşikare yapıyorlar, ifşa ediyorlar. Yani normalde hani 10 sene, 15 sene önce düşünün, aklından bile geçmeyecek olan bir takım günahları, isyanları, rezillikleri, ahlaksızlıkları insanlar evlerinde, şurada, burada, sağda, solda kameraya alıyor ve onu bütün umuma, bütün halka ilan ediyor, ifşa ediyor. Bir de oradan da beğeni bekliyor yani. Böyle de bir maalesef durum var. Ortam bozuk. Her türlü günah var, her türlü isyan var. Şöyle diyeyim mesela, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman eski ümmetlerin helak olmasına sebep olacak ne kadar isyan günah varsa hepsini topla alt alta üst üste yan yana günümüzde hepsi mevcut mu? Mevcut. Sen tabii bütün dünyaya bak. He? Amerika'sından Tayland'ına, Japonya'sına kadar, he? Asya'sından Avrupa'sına kadar bir bak bakalım nasıl bir ahlaki çöküntü var. Nasıl bir toplumsal bozukluk var. Bir dejenerasyon var. Türkiye'mizde de öyle değil mi? Şimdi bugün efendim akşam üzeri diyelim ki şöyle yarım saat haber dinleyeyim desen her türlü efendim günahı, isyanı maalesef duyabiliyorsun. İşte bakın mucizevi bir hadis-i şerif. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. O hadis-i şerif hakikaten acayip bir hadis-i şerif. Mucize hadis-i şerif. 14 asır önce söylemiş. Sahabe-i kiram bunu dinlerken belki de şaşırmışlardır. Ama bugün hakikaten bu meseleler var mı? Var. Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ Muhakkak sizden önceki ümmetlerin yoluna karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hatta levseleku cuhra dabbin leselektumu, hatta onlar bir keler deliğine, bir kertenkele deliğine girseler siz de onları takip edeceksiniz. Böyle deyince sahabe-i kiram kulna, biz dedik ya Resulallah, el yahude ve nesara, bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Yani sizden öncekilerin yoluna buyurdu ya, o öncekiler kim? Yahudiler, Hristiyanlar mıdır? Kal femen, ya kim olacak? Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın 14 asır önce böyle buyuruyor. Peki bugün baktığınız zaman he öyle mi? Hakikaten öyle. Yani Müslümanlara bakıyorsun, gayrimüslimlerin, batının, batasıca batının yaşantılarını, eğlencelerini, geleneklerini, göreneklerini he ölçü ediniyorlar. Onlara uyacaklar ne demek yani, işte bu uyuyorsun bak. Evet, hatta kendi geleneğini, kültürünü beğenmeyen tipler ortaya çıktı. Anlıyor musun? Kendi geleneğinden utanıyor, kendi kültüründen utanıyor. Senin dinine, he? Efendim, şu topraklarda yetişmiş olup hiçbir Müslümanı da beğenmeyip ama İslam'ı eleştiren, hani konuştuğu zaman da bu Müslümanlar hep böyle. Sen gavur musun? Sen de Müslümanım diyorsun. He? Bu Müslümanlar derken sen girmiyor musun işin içerisine yani? Bu Müslümanlar hep böyle değil. Senin gibiler öyle. Evet. Ama böyle insanlar da olacak. Demek ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere hatta kertenkele deliğine girmek gibi, ya onun deliğine de girilir mi ya? Hah. Diyeceğin bir takım işler bile o işin zorluğuna bakmadan, saçma sapan olmasına bakmadan onur ve haysiyetini ayaklar altına alarak onları taklit edecekler. Ya ve o saçma sapan o şeyi yapmayı marifet sayacak. Belki de onu yapmayı çağdaşlık ve ben medeniyet kabul edecek. Ben şimdi tek tek misallere girmeyeyim. Benim tabii konum başka ama sen şimdi düşün bakalım. Medeniyet adı altında, çağdaşlık adı altında he? Ne kadar rezillik, ahlaksızlık yapılmıyor mu yani? Böyle yapanlar yok mu? Evvelce aklına bile gelmez ama bugün he işte bu TikTok'larda, sosyal medyalarda, bilmem nerelerde herkesin ne mal olduğunu görüyorsunuz yani. Anlıyor musun? Ha, dolayısıyla demek ki kertenkele deliğine girecek kadar saçma, onursuzca, ahmakça bir takım işleri bile ne yapacaklar? Yapmaya çalışacaklar. Ve buna belki medeniyet diyecek, belki çağdaşlık diyecek, belki bunu bir marifet olarak kabul edecek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın ta 14 asır önce buyurmuş. Dolayısıyla ha şimdi bunu söylerken ne anlayalım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim ibadetlerimizi bile onlara benzetmeye müsaade etmiyor. Bak Aşure gününü geride bıraktık. Dolayısıyla Aşure günü orucuyla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Sûmu yevme aşura. Aşure günü oruç tutun ama ve haleful yahud yahudlere de muhalefet edin. Nasıl? Sûmu yevmen kablehu ev yevmen. Bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla oruç tutarak. Yani ibadetinde bile tek gün tutma. Onlar tutuyor ya tek gün. Sen tek gün tutma. 2 gün tut. Ya bir gün öncesiyle beraber 9'la 10 Muharrem ayının ya da 10-11. Günü beraber tut buyurmuştu. Ve biz de ne yaptık? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanına uyduk. Ha şimdi senin ibadetini bile ehli kitaba, gayrimüslimlere benzemene müsaade etmeyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin eğlenceni, keyfini, zevkini, düğünlerini, derneklerini, festivallerini bilmem nelerini benzetmene müsaade eder mi zannediyorsun? Ya odalarımız, modalarımız, keyiflerimiz, zevklerimiz, hobilerimiz değişti. Kalpler değişti. Anlıyor musun? Alışkanlıklarımız değişti. İslami bir takım şeyler garip gelmeye başladı. İslam adı altında, Müslümanlık adı altında öyle şeyler yapılıyor ki dindar geçinen insanlara bakıyorsun, dinsizlerde bile görmeyeceğin bir takım ahlakı, tavrı, hali, ahvali maalesef görüyorsun yani. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı demek ki zuhur etmiş kıymetli kardeşlerim. Böyle toplum olarak Kur'an'dan uzaklaştıkça, sünnetten uzaklaştıkça, İslam'a yabancılaştıkça her türlü günahlar, isyanlar ve suçlar maalesef yaygınlaşıyor. Yaygınlaşmakla da kalmıyor ve normal hale geliyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu kadar işler olurken, gözümüzün önünde olurken, her şeyden haberimiz varken suspus olabilir miyiz? Konuşmadan durabilir miyiz yani? Şu sohbetleri niye yapıyoruz? Şu vaazları niye yapıyoruz? Aslında herkes kendini kurtarması lazım. Yakamızı, kendi paçamızı kurtarmak için. Çünkü günahlar alenileştiği zaman onları kimse uyarmazsa bela ne yapacak? Toptan gelecek yani. Böyle bir durum var. Bakın Yunus Aleyhisselam'dan bahsedelim. Yani Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını biliyorsunuz. Mevla onu balığın karnına hapsetti malumunuz. Çünkü peygamberler izinsiz kavimlerinden, ümmetinden ayrılmaz. Ha tabii o niye ayrıldı? Elbette tabii sebebi var. Yıllardır anlat anlat tebliğ davet yap. Onlar cehennemin dibini boylamasınlar diye. Yanlış işler yapmasınlar, Mevla'yı bulsunlar, hakkı hakikati anlasınlar, öğrensinler diye. Bu kadar anlattı, anlattı, anlattı. Onlar aynı tas aynı hamam tabiri caiz. Hiç ne yapmadılar? Yönelmediler bu tarafa, iman etmediler. Mevla da haber verdi, bela gelecek. 3 gün içinde bela gelecek. Şekiller değişiyor, havalar değişiyor, ortalık kararıyor. Anlaşıldı ki bela geliyor. Yunus Aleyhisselam da ne yaptı? Yani gelen bela bana da isabet etmesin diye oradan ayrıldı. Ama tabii peygamberler izinsiz ayrılmaz. Ve Mevla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne buyurdu? Bakın, وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ. Balık sahibi gibi olma. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken ne yaptı? Mekke'yi en son terk etti. Ha, gemiyi en son kim terk edermiş? Kaptan terk edermiş. Şimdi tabii balığın karnına Mevla onu hapsedince orada ne zikirde hangi zikir yapıyor? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bakın bu çok enteresan. Şimdi buradan konumuza geleceğim. Emri bil maruf nehyani münkere geleceğim. Şimdi orada diyor ki senden başka ilah yoktur. Sübhaneke seni tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi diyor. Niye ben zalimlerden oldum diyor. Yani ne yaptı? Çünkü sen zulmeden dediğin zaman aklımıza bizim ne geliyor? He? Yani katleden, yakan, yıkan, yok eden, milletin hakkını gasp eden. Anlıyor musun? Yardım adı altında milleti dolandıran, paraları iç eden, o milletin yardımlarını kumarda, fuhuşta, içkide, fuhuşta, şurada burada yiyen adam geliyor. Peki Yunus Aleyhisselam hangisini yaptı? Haşa. Hiçbirini yapmadı. Ama ne diyor? İnni küntü mine zalimin. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi. Yani sen beni buraya hapsettin. Ama ben bunu hak ettim. Ben zalimlerden oldum. Niçin? Az önce anlattık ya. Tebliğ daveti izinsiz terk etti. Mevla'dan izin almadan ne yaptı? Kariyesini bıraktı. Ümmetini terk etti onun için. Yani tebliği bıraktı. Emri bil maruf nehyanil münkeri tabiri caizse buradan çıkaracağımız ders o olsun. He? İzinsiz bıraktığı için demek böyle oluyor. Peki biz tebliğ yapıyor muyuz? Biz emri bil maruf nehyanil münker yapıyor muyuz genel olarak? Toplum olarak yani. Peki izin mi aldık? Yani Mevla bize izin verdi. Artık siz ne yaparsanız yapın. He? Bunlara bir şey söylemenize gerek yok. Bunlar artık efendim iyice raydan çıktılar. Dedi de biz de onun için artık kimseye bir şey söylemiyoruz. Böyle bir şey var mı? Yok. Bak geçen dersimizde Sebt kavminden bahsetmiştik. Anlıyor musun? Üç gruba bunlar ayrılmışlardı. Bir grup günah işleyenler. İkinci grup günah işlemiyor ama onlara da anlatmıyor. Üçüncü grup hem günah işlemiyor hem de anlatıyor. Kim kurtuldu? Mevla diyor ki biz kimi kurtardık? Günah işlemeyenleri demiyor. Sadece kötülükten nehyedenleri kurtardık diyor. Evet. اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰهُ Kötülükten nehyedenleri kurtardık. Demek ki kıymetli kardeşlerim, kafamıza göre demek ki iş yapamayız. Önümüzde kitap var. Allah'ın kelamı var. Beyanı var. Emri bil maruf nehyani münker. 20. farz. Demek anlatmak lazım. Uyarmak lazım. Aslında bu neydi? Farz-ı kifaye. Mutlaka her toplumda böyle bir efendim, toplum olmalı. Böyle bir grup olmalı. Ama isyanlar, günahlar aşikare olunca, açık açık yapılınca o zaman farz-ı ayna dönüşüyor. Herkes münferiden kötülükleri uyarmak mecburiyeti hasıl oluyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi demek ki Yunus Aleyhisselam inni küntü minez zalimin, ben zalimlerden oldum diyor. Niçin zalimlerden olduğunu ifade etmiş oluyor? Kısaca tekrar edecek olursak ümmetine yıllarca tebliğ davette bulundu. Anlat, anlat, anlat ama onlar uyarıya kulak vermediler, ikazları dinlemediler, iman etmediler. Sonunda da Mevla'dan haber geldi. Azap geleceğini, Mevla'nın onlara azap edeceği haberini onlara getirdi. Adamlar bunu duyduğu halde gene ne yaptılar? Devam ettiler. Aynı tas aynı hamam. He? Günah üzere devam edince, ha bela da gözükünce artık havalar karardı, şekiller değişti, suratların renkleri değişti. Artık bela geliyor. Hah, bunlara gelen bela bana da gelmesin diye Yunus Aleyhisselam kavmini terk ediyor. Terk ediyor ama Mevla'dan emir gelmeden ayrılmaması lazım peygamberlerin. Demek ki öyle olunca da ne oldu? Ben zalimlerden oldum diyor. Dolayısıyla yani peki biz emri bil maruf yapmıyorsak, tebliğ davet yapmıyorsak, efendim iyilikleri anlatmıyor, kötülüklerden nehyetmiyorsak, peki biz zalimlerden olmuyor muyuz? He? Bak yıllardır anlatmasına rağmen böyle bir durum hasıl oluyor ve bunu Mevla Kur'an'da bize anlatıyor. Bize niye anlatıyor? Burada bize dersler var. Burada bize uyarılar var, ikazlar var. Anlıyor musun? Ha, o zaman Mevla'nın emirlerini anlatmayanlar da ne yapması lazım? Bu tesbihi çok yapmamız lazım. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. Ya Rabbi ben zalimlerden oldum diye. Evet, Şimdi bakıyorsun ayet-i kerime ne buyurdu? Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalim kavme hidayet etmez. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri zalimler topluluğuna hidayet etmez. Evet kıymetli kardeşlerim, eğer düzelemiyorsak, eğer toparlanamıyorsak, eğer iki yakamızı bir araya getiremiyorsak, bir sebebi de budur. Suspus olmamızdır. Haksızlık karşısında dilsiz şeytan durumuna düşmemizdir. Kötülükleri uyarmamamızdır. İyilikleri tavsiye etmememizdir. Evet kıymetli kardeşlerim, işte bu 20. farz bunu anlatıyor. Tamam da insanları da uyarınca da bizi sevmezler hoca efendi. He? Yani bir şey dediğin zaman kimsenin hoşuna gitmiyor. Yani uyardığın zaman benim hatamı niye söylüyorsun? Benim kusurumu mu görüyorsun? Sen yapıyor musun? Sen şöyle misin? Sen böyle misin? Yani kimse Allah'ın emrini duymak istemiyor. Ayet okusan, hadis okusan. Onun için yani biz uyarsak bizi sevmezler. En iyisi biz bir şey demeyelim, hoş görelim, bizi sevsinler, bizi övsünler, her yerde takdir görelim yani. Ne iyi adam desinler yani. Onun için ben hiçbir şey söylemiyorum, kimseye uyarmıyorum, ikaz etmiyorum. İşte bu adamlar yağcıdır. Kim diyor bunu? Süfyan-ı Sevri Hazretleri diyor. Bak diyor ki, bir insan herkes tarafından seviliyorsa, herkes tarafından övülüyorsa anlayın ki o adam yağcıdır diyor. Ya eğer hakkı söyleseydi, gerçekleri anlatsaydı, İslam'ı güzelce yaşasaydı mutlaka onu sevmeyenler olacaktı. Seni efendim sağcısı da seviyor, solcusu da seviyor, dinsiz de seviyor, donsuz da seviyor. He? Nasıl bir adamsın sen? Bu kalemun gibi adamsın demek ki. Herkes sever mi ya? Ebu Cehil peygamberi sever mi? He? Sıddık, zındık sıddığı sever mi ya? Ha, seviyorsa sıkıntı. İşte onlar demek ki yağcıdır diyor Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Tabii bazıları bunu iyi bir ahlak zannediyor. Anlıyor musun? Yani ne iyi adam. Kimseye bir şey demez. Kimseye karışmaz. Kimsenin tavuğuna kış demez. Çok mu iyi? Biliyorsun ki şu su zehirli. Komşunun tavuğu da gelmiş oradan su içecek. Kış demez misin? He? Demiyorsan sende problem var, sıkıntı var. Anlıyor musun? Ha, onun için sen doğruyu söyle de sevmeyen sevmesin. Ne yapalım canım? Yeter ki Allah sevsin. Celle Celaluhu. Hani bizde bir laf var. Suya sabuna dokunma. Biraz ağır olacak ama şöyle söyleyeyim. Suya sabuna dokunmayan cenabet kalır, haberiniz olsun. Suya da dokun, sabuna da dokun, elini de yüzünü de ayağını da yıkayacağız, tertemiz olacağız ve etrafımızı da uyarıp ikaz edip, ama tabii nasıl, onu da konuşmuştuk, herkesin anlayacağı şekilde, anlayacağı dilde konuşacağız, güzelce anlatacağız. Evet, anlatmanın da usulü var, metodu var. O alınır alınmaz artık, o da onun sorunu yani. Bak Mevla ne buyurdu? Nahl suresi 125. ayette. Estağfirullah. Üdü ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Üdü ila sebil rabbik. Rabbini yoluna davet et. Mevla'nın emri. Üdü ila sebil rabbik. Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti, hikmetle. Vel mev'izatil haseneti. Güzel öğütle davet et. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ يَحْسَنْ Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Demek bir mücadele de olacak. En güzel şekilde. Nasıl gerekiyorsa. Anlıyor musun? Hitap muhataba göredir. Ha, hitaba göre sen de demek ki ne yapacaksın? Ona göre muhataplık demek yapacaksın. Demek ki hikmetle, güzel sözle insanları ikna edici bir şekilde onların seviyesine göre anlatmak lazım. Bak bu da çok önemli ha. Onların seviyesine göre meselesi. Bizim tabii çok evvelce efendim medreseye gelmiş, biraz okumuş işte yeni molla diyelim. Memleketine gidecek, otobüse biniyor. Neyse otobüse bindi tabii. Hemen yanında birisi oturuyor. Adamın elinde de böyle kocaman altın yüzük. Şimdi altın yüzük erkeğe haram. E şimdi bizim molla tabii ne yapacak? İlla uyaracak onu. Dedi ki mübarek dedi altın takmak erkeğe haramdır dedi. Yani niye onu takıyorsun dedi. Hani hiç olmazsa bir gümüş yüzük tak falan deyince adam da döndü ki evladım dedi. Önce bir adımı sorsaydın dedi yani. Direkt hemen yüzükten giriyorsun. He? Peki adın ne? Dedi ki Agop. Herif Müslüman değilsen ona altı yüzük anlatıyorsun. Anlıyor musun? Seviyesine göre. Adam daha iman etmemiş sen ona ne yapacaksın? Namazı anlatamazsın. Adam namaz kılmamış kılmıyor sen ona sünneti anlatamazsın. Yani merdiven basamak basamak. Seviyesine göre. Hangi durumdaysa. Anlıyor musun? Anlayacağı şekilde. Ha, sen bu duruma geldin. Bu duruma geldin ama hangi merhaleleri geçtikten sonra geldin değil mi şimdi? Herkes o merhaleleri geçmedi. Evet. Efendi Hazretimiz ne buyurmuştu? Dışarıda açık gezen öyle kızlarımız var ki bir günde fena fillah olacak cevher var, kabiliyet var. Ama yerini bulamamış yani. Şöyle düşünebilirsin. O zaman onu da bir yere kadar terör edebiliyorsun. Ona göre konuşmak, onun seviyesine göre anlatmak. Yani şöyle düşün. Karşındaki insan yanlışları vardır, günahları vardır. Eğer o kimse senin kadar okusaydı, senin kadar hoca görseydi, senin kadar Allah dostlarıyla belki aynı meclislerde bulunabilseydi belki seni fersah fersah geçecekti. Ama başka bir ortamda, yanlış bir ortamda. İşte bunu düşünüp ona göre konuşursan o zaman karşındaki insanı hakir görmezsin, tahkir etmezsin. Ona göre konuşursun. Karşılıklı konuşmalardan bahsediyorum. Ha, yoksa kürsüden dediğimiz gibi kürsüden konuş zaten. Kimse üstüne alınmıyor dedik ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki hikmetle ve güzel sözle davet edin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eddinün nasuha, din nasihatla kaimdir. Evet. Ve tabi ashabını sohbetleriyle Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirdi. Yani ashab demek zaten sohbet arkadaşı demek. Sohbet arkadaşı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ne buyurdu? Tarik mader sohbet est. Bizim yolumuz sohbet yoludur buyurdu. Evet bu yol böyle. Sünnet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. Anlatacağız. Anlatmadan olmaz. Meclis kurmadan olmaz. Sohbet meclislerinde bulunmadan, bu meclislere iştirak etmeden olmaz kıymetli kardeşlerim. Yani Şah-ı Nakşibend Hazretleri bizim yolumuz budur yani. Onların yolu Muhammed Mustafa'nın yolu. O yol cennet yoludur. Cennet yolu buradan çıkar. Cennet yolu ilim meclislerinden geçer yani. Ayetler, hadisler, okunan meclisler de nedir? Elbette ilim meclisleridir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Ne buyurdu? Bellihu anni velev ayeten. Benden bir ayet de olsa duyurun. Bir ayet de olsa. Bir hadis de olsa. Öyle bir yerde oturdun konuşuyorsun yani. Ya bir ayet oku. Bir hadis oku. Bu kadar konular konuşuyorsun. Emlaktan konuşuyorsun. Pop'tan konuşuyorsun. Top'tan konuşuyorsun. Efendim borsadan şundan bundan. Dünya halinden ahvalinden. Her şeyden konuşuyorsun ama dinden konuşmuyorsun. Peygamberden bahsetmiyorsun. Allah'ın kelamından, Resulullah'ın sünnetinden, hadisinden bahsetmiyorsun. E böyle Müslümanlık olur mu yani şimdi? He? Evet kıymetli kardeşlerim. Anlatmak lazım. Ben anlatamıyorum. Anlatamıyorsun da. 3 kuruş param var diyene 50 tane tavsiyede bulunuyorsun. Şöyle yap, böyle et, şuraya yatır, buraya batır. Anlatıyorsun da. Sana ne adamın maddiyatından? Sana sormamış, etmemiş. Ama din konusunda emir var ama onu anlatmıyorsun. Olmaz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bellihu anni velev ayeten. Benden bir ayet de olsa duyurun. Ve bakıyoruz. İşte umreye gidiyorsunuz. Efendim Cennetül Bakiye, efendim Cennetül Mualla hep ziyaretler yapıyoruz. Mekke, Medine'deki mezarlıklar. Şimdi tabii Mekke'de de bir dönem yaşandı ama esas tabii Medine'de. Medine'de mesela Cennetül Baki'de kaç tane sahabi yatıyor? 10 bin civarında sahabe-i kiram yatıyor. Yani Mekke'yi de toplasan, Medine'yi de toplasan 10 bin civarında. Peki veda hutbesinde ne kadar sahabi vardı? 114 bin tane sahabe-i kiram vardı veda hutbesinde. Peki bu 100 bini nerede? 100 bin sahabi nerede? Bütün dünyaya yayılmışlar. Ta gidiyorsun Özbekistan'da Kusem İbni Abbas radıyallahu anhuma. Abbas radıyallahu anh oğullarından. Yani Peygamber Efendimizin amcaoğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabre indirdiler ya. Kabirden en son çıkan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kefenine eli en son değen sahabe-i kiram. Bakın nerede? Özbekistan'da. Ne yapıyor orada? Bu kadar insanlar Medine'ye gidip orada yaşayıp orada ölmek ve cennetül bakiye defnolunmak için senelerdir kalınıyor orada. Öyle Allah dostlar var. Medine'den Mekke'ye bile gitmiyor ki yolda ölürsem cennetül bakiye gömülemem diye. İnsanlar böylesine orada mücavir olmak için misafir kalıyorlar da. Sahabe-i kiram peki buna meraklı değil miydi? Buna haris değil miydi? Onlar Medine'de gömülmek istemiyorlar mıydı? Elbette isterlerdi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme asıl yakınlık bedeni yakınlıktan ziyade onun sözlerini tutmak. Onun tavsiyelerine uymak, onun dinini, onun getirdiği dini, o ayetleri, o hadisleri insanlara duyurmak. Dünyanın dört bir yanında insanları Allah'a kulluktan, kula kulluktan Allah'a kulluğa, bir takım yanlış yollardan, izimlerden, ideolojilerden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna yönlendirmek için gayret ediyorlar. Bunun için hayatlarını feda etmişler. Evet, bu kadar sahabe-i kiram var ama 10 bin tanesi, 10 bin civarında Cennetül Baki'de sahabe-i kiram yatıyor. Demek onlar dünyanın her tarafına yayılmışlar. İşte bu dini anlatmak için. Demek ki tebliğ, davet meselesi ne kadar önemli. Evet kıymetli kardeşlerim. Çünkü bu işler çok büyük. Çok büyük işler. Tebliğ, davet, emri bil maruf nehyanil münker. Çok büyük iş. Lokman Hakimoğlu'na bir tavsiyede bulunuyor. Ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onun oğluna tavsiyesini Kur'an-ı Kerim'e alıyor ve bize duyuruyor. Kıyamete kadar gelecek olan kullarına ne yaptı? Hep bunları duyurdu mesela işte. Nedir? Lokman Suresi 17. ayet-i kerime Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Estağfirullah. Ya büneyye akimis salâ. Ey yavrucuğum, namazını dosdoğru kıl. Bak, birinci tavsiyesi. Namazını dosdoğru kıl. Ve'mur bil maruf ve nehyanil münker. Emri maruf ve nehyanil münker yap. İyiliği emret. Kötülükten sakındır. Vesbir alâ mâ esâbek. Bak. Ve bu uğurda başına gelecek olanlara da sabret. Çünkü çok büyük iştir bu ama kınayanlar olabilir, laf söyleyenler olabilir, eleştirenler olabilir, gerici, yobaz, senden mi bu dini öğreneceğiz diye hakaret bile görebilirsin. Ne sıkıntılar çekebilirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne sıkıntılar çekmedi mi? Allah'ın evinde secdedeyken, Allah'a en yakın yerdeyken mübarek başına deve işkembesi atılmadı mı? Nuh Aleyhisselam'ı anlattık bu kürsüde. 950 sene o kadar tebliğ davette bulundu. Fekezzebu abdena ve kalu mecnunun vezdücir. Mevla buyuruyor. Kulumuzu Nuh'u yalanladılar. Yalanladılar, tekzip ettiler. Zecredildi, eziyet ettiler. Her türlü işkenceye maruz bıraktılar. Demek ki bu yol böyle bir yol. Onun için diyor ki vasbir ala ma esabek ve bu uğurda başına gelecek musibetlere de sabret. Baştan söylüyor. Aslında bu tavsiye hepimize. Lokman Hekim'in bütün herkese tavsiyesi. Mevla Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e almış. İnne zâlike min azmil umûr. Çünkü bunlar kararlılık gerektiren mühim ve önemli işlerdir diyor. Çok önemli. Emr-i bil maruf nehyanil münker. Ne kadar önemli? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men emara bil maruf ve neha anil münker. Her kim marufu emreder, münkerden nehyederse. Fehve halifetullahi fi erdi. O yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Ve halifetu Resulillah, Allah Resulü'nün halifesidir. Ve halifetu kitabihi, ve Allah'ın kitabının da halifesidir diyor. Şu rütbeye bakar mısın? Şu şerefe bakar mısın? Bundan büyük rütbe mi var? Bundan büyük şeref mi var? Ne esnafı, ne tüccarı, ne mimarı, ne mühendisi. Resulullah'a varis olmak. Halifetullahi fil ard, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak ne büyük iş değil mi? Mevla buyurdu, inni ca'ilu fil ardı halife. Yeryüzünde halife yaratacağım buyurdu. İnsanı yarattı, Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Bu bir efendim, Adem Aleyhisselam'dan sonra diğer peygamberlere, Muhammed Mustafa'ya kadar geldi ve el ulema verasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Bu demek ki halifelik, Allah'ın dediklerini yapmak, anlatmak, öğretmek kıyamete kadar devam edecek kıymetli kardeşlerim. Çok büyük iş. Bir kişiye anlatman, o kişinin senin vesilenle İslam'a dönmesi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. لِأَنَّ يَهْدِ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. Allah-u Teala senin vasıtanla, vesilenle bir kişiye hidayet vermesi, خَيْرُ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Senin için dünyadan ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Çok acayip bir hadis-i şerifa. Bak, bir kişi senin vesilenle dönüş yapsa, bütün dünya ve içindekilerden, bak şu bina değil, İstanbul değil, şu memleket değil, kıta değil, bütün dünya ve içindekilerden hayırlı. Hani sana deseler ki ya şu adamı, veya zengin bir adam dedi ki oğlu aykırı, yanlış yollarda, sana da dedi ki ya çok iyi bir adamsın. Sen eğer benim oğlumu ikna edersen, anlatırsan, uyarırsan, eğer döndürürsen sana dedi bir tane daire vereceğim dedi. Ne yaparsın? Abi o dönsün diye her türlü efendim çalışmayı yaparsın, gayreti gösterirsin ve döndürmeye çalışırsın. Hiç olmazsa dersin ki ya kardeşim, kendini düşünmüyorsan beni düşün ya. He? Bir şekilde yani onu döndürmeye çalışırsın. Ya şimdi Resulullah diyor ki bütün dünya ve içindekilerinden hayırlı. Onun için bu iş çok büyük bir iş. Çok önemli ve mühim bir iş. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu büyük işe talip olalım. Ve bu işin adamı olmaya gayret edelim. Evet, Kanuni Sultan Süleyman, Cihan Padişahı, biliyorsunuz yani 3 kıta 7 denizde İlahi Kelimetullah'ı dalgalandırmış, haritayı sermiş, bir adımda geçmiş. Sonra da diyor ki, yani dünya bir kişiye biraz büyük ama diyor iki kişiye de dar gelir diyor yani. 48 sene böyle bir hüküm sürmüş. Ve aklına takılıyor, diyor ki acaba diyor, bu Osmanlı Devleti, Devlet-i Aliye-i Osmaniye yıkılır mı? Eğer bu mukadderse sebebi ne olabilir? Yani bu devlet. Çünkü devletlerinde insanlar gibi ömrü vardır. Doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Ha peki bu Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin yıkılışına mukadder olacak sebep ne ola ki? Bunu kim bilir? Hem zahiri hem batini kanadı olan, ilmi irfanı olan süt kardeşi Yahya Efendi'ye bir mektup yazıyor. Böyle böyle diyor, bu devlet yıkılır mı? Eğer yıkılırsa da bunun sebebi ne olur? Hani kendine göre, ona göre tedbirini alacak. O da iki kelimeyle mektuba cevap veriyor. Neme lazım sultanım diyor, mektubu gönderiyor. Kanuni mektubu okuyor, neme lazım sultanım. Acaba ne demek istedi? Yani oradaki sözü ve ondan efendim çıkarılacak cevabı, muradı tabi anlayamadı. Acaba şunu mu demek istedi? Yani beni bu işlere karıştırma, hani neme lazım sultanım? Bana ne bu işlerden mi demek istiyor? Yoksa daha deruni bir manası mı var? Hemen kalktı ve Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gitti. Ve bu sözün hikmetini sordu. Dedi ki neme lazım sultanım derken ne demek istedin? Soru neydi? Bu Devlet-i Aliye-i Osmaniye yıkılır mı? Eğer yıkılırsa yıkılışına mukadder olacak sebep nedir? O büyük veli şöyle cevap verdi. Sultanım, eğer bir memlekette kötülük, günah, zulüm, haksızlık yaygınlaşır, Fakir ve muhtaçların feryadını kimse duymaz. İnsanlar neme lazım deyip umursamazlarsa. Koyunları kurtlar deyip değil de çobanlar yerse. Yani emanete hainlik yapılıyor. Böyle bir durum olur da etkili ve yetkili kimseler de çözüm bulmak yerine neme lazımcılık yaparlarsa işte o zaman devletin sonu gelir. Çünkü idareye karşı halkın güveni sarsılır. İstikrar ve emniyet yok olur. Çöküş ve yıkılış mukadder hale gelir diyor. Evet Yahya Efendi, Allah garip garip rahmet eylesin. Sadece kanuniye değil ne yapmış? Herkese nasihat etmiş. Demiş ki neme lazımcılık ve adam sendeciliğin tehlikesine işaret edip bundan dolayı koskoca devletler bile, devlet-i aliye-i Osmaniye bile 6 küsur asır 3 kıta 7 denizde İlahi Kelimetullah'ı dalgalandıran o devlet bile yıkılabilir diye ikazda bulunmuş. Evet kıymetli kardeşlerim, bugün neme lazımcılık var mı? İsyanlar var, günahlar var, hatalar var, uyaranlar var mı? Ne kadar var? Artık onu da siz cevap verin ama neme lazımcılık çok kötü, çok tehlikeli, toplumu çökerten, devletleri yıkacak böylesine tehlikeli bir hastalık. Şairin ifadesiyle dua makamında yazmış, onunla bitirelim. Diyor ki melun neme lazımcılık İslam'ı yıkandır. Son devri perişan yaşatan hayli zamandır. Kurtar bu şehit yurdunu bin bir acısından, yıllarca, asırlarca süren kanlı yasından. Kurtar yeniden küfre dönüş faciasından. Ya Rab, uyuyan kitleleri feyzinle uyandır. Taşlaşmış olan gönülleri sevdalara yandır diyor. Evet, bizleri de insanların hidayetine ve insanların uyanmasına Rabbim bizleri vesile eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
4: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
3: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
5: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
4: Alâdır efendim babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahur rahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
5: Ecir
2: sunar.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatin ve euzubike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikun nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Ellezî vesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti vel nas. Sadakallahu l-Azim, Allahümme enfa'inâ bil Kur'an-ı l-Azim. Ve bârik lenâ fîh velhamdülillâhi rabbil âlemin. Estağfirullah l-Hayyel Kayyum. Hassantukum l-Hayyel Kayyum, lezî lâ mûtebedâ. Ve defa'tu annî ve ankum s-sûve bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi l-Aliyyil Azim. Rabbimiz bu mübarek Cuma gecesinde ne faziletler varsa, ne eftaliyetler varsa, ne bereketler, ne rahmetler varsa, birçok hadis-i şerif Cuma gecesinin, Cuma gününün önemini anlatıyor. Ciltler dolusu kitap yazılabilir Cuma gecesi ve gününün faziletleri ve hükümleri hakkında. Onun için bu mübarek gecelerde Allah bizi Celle Celaluhu İlim meclisinde, zikir meclisinde cemaatle namazdan mahrum etmesin.
11: Amin.
4: Bu nimetimiz zahiri nimetlerden daha büyük. Batıni nimetlerin en büyüklerindendir. Onun için insanın dünyalık nesi eksik olsa yeri dolar, telafi olur ama bu manevi nimetlerden, zikirden, ibadetten gaflet olursa ve bu cemaatlerden geri kalmak, mahrumiyet hasıl olursa işte o zaman eyvah demek lazım. Onun için Rabbimiz elden ayaktan düşürmeden sıhhat-ı afiyetimizi daim eyleyerek bu cemaatlere iştiraki daim müyesser eylesin. Son haftamıza kadar, vefatımıza kadar ayağımızla yürüyerek cemaate gitmeyi, zikir meclisine katılmayı nasip eylesin.
11: Amin.
4: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Onun için kazalar, belalar, musibetler görüyorsunuz. Milletin başına neler geliyor, ne haberler, ne haberler. Yani haberlere bakılacak hal yok. İnsan çok üzülüyor tabii. Müslümanların başına gelenler vesaire. Gemi kazalarında ölenler, feryat edenler, bağıranlar, çağıranlar, sıkışanlar. Yani ölümün de Allah Teala hayatından hayırlısını, ölümün de hayırlısını nasip eylesin. Rabbimiz Tebarek ve Teala abdestle, namazla, ibadet ve zikirle yaşayıp ölmeyi nasip eylesin.
11: Amin.
4: Çoluk çocuğumuzdan uzak gurbet illerde, seferlerde, yolculuklarda boğularak, yanarak, sele kapılarak vesaire afat, semavi afat, aradiyede ölmekten muhafaza eylesin.
11: Amin.
4: Yani bu tabii Kıbrıs'taki gemi şeyi, sonra burada Marmara'daki olay, bütün bunlar bize neler gösteriyor? İşte afiyet, afiyet, afiyet. Allah'tan ne istemek lazım? Afiyet. En büyük dua dünya ve ahiret hususunda istenecek afiyet. Afiyet aynla beraber ne demek? Belasızlık. Bela gelmemesi için. Devam sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep afiyet ister. Bundan dolayı Ayşe validemiz radıyallahu anh'a Kadir gecesine ulaşacağımı, ulaştığımı bilsem bu gece Kadir gecesidir. Hani onda kesin konuşulmuyor ya. Bilsem ki bu gece Kadir gecesidir. Allah'tan afiyetten başka bir şey istemem diyor. Elev edraktü leyletel kadri ma seeltullah fiha illel afiye. Çünkü bela zor. Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Biz zayıf yer ve hulikal insanu daifa. İnsan zayıf yarar olmuştur. Sinek sokmasına dayanamıyor. Onun için ağır musibetleri, felaketlere kaldıracak gücümüz yoktur. Musibet bela gelirse de Allah muhafaza kazaya kadere itiraz tehlikesi de doğar. Ondan sonra Allah bana bu niye yaptı diye düşünmeler gelir, vesveseler gelir. O yani afiyet istemekten başka çaremiz yok. Eğer afiyet istersek Allah'ımız bizi afiyetle yaşatır. Bela görmemek lazım. Musibet biz bela musibet çekecek güçte kuvvette adam değiliz. Evliyaullah dayanıyorlardı. Ondan sonra hatta zevk alıyorlardı. Sabrı da geçiyorlardı. Rızayı da geçiyorlardı. Lezzet alma, beladan lezzet alıyordu adamlar ya. Ama biz o makamlarda değiliz. Bizim abdestimiz tutmaz. En ufak bir sıkıntıda bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu? Zaten o itiraz, kadere itiraz, Allah'a teslimiyetsizlik zaten o gelen beladan daha büyük bir bela. Çünkü gelen bela maddi. Ama Allah'a itiraz manevi. Dinine zarar, imanına zedeler. İmansız ölmeye kadar sebebiyet verir. Onun için yani İmam Şahrani'nin olacak bir duası var. Ben de o dua, tabi Arapça ezberleyemedim, şey demedim de. Çok az okudum yani ama çok sev, beğendim onu. Telefonuma da benim dualar şeylerim var. WhatsApp'ta siteler yapmışım kendime. Sabah duaları, muhafaza duaları, cuma duaları, böyle kendime site yapmışım. Kendime özel Arapçalar tabii mesela. Orada o duayı da koydum da. Acayip bir şey yani. Öyle diyor yani. Ya Rabbi diyor, yani sen bana bela hastalık vereceksen yani niye vereceksin? Ya günahlarıma kefaret olsun diye vereceksin. Ya da derecelerin artsın diye vereceksin. Ama sen buna muhtaç değilsin diyor. Sen fazl-ı kereminle hem günahlarımı hastalıksız, belasız şekilde de sildirecek amellere bana nasip edebilirsin. Hem de derecelerimi yükseltecek faziletli amellerde otururum, rahat rahat zikir yaparım. Yani sen benim diyor kefaretimi belalarla, hastalıklarla yapma diyor. Ben diyor bu hastalığa, belaya dayanamam. Onun için çok sen buna muhtaç değilsin. Yani Mevla'ya da yalvarmasını bilmek lazım. Evliyaullah'ın bir dua adabı var. Bir dua

ilhamlar gelmiş, ne dualar. Yani biz tabii, bizim de yeni bir şey aklımıza, dilimize gelir, şerata uygun bir şeyse, o da nasip olursa onda da fayda var. Yani yaparız. Bizim, bize de bazı geliyor dilimize bir dualar, ilham oluyor yani aklımıza, kalbimize, ama Evliyaullah'ın ilhamatı, onların Mevla'ya nazlanmaları, işte ne bileyim yalvarma edepleri, Mevla da seviyor. Kulların yalvarmasını, yakarmasını, sızlanmasını seviyor Mevla. Kulunun yani duasını seviyor, inlemesini seviyor. Ya onun için ne buyuruyor? Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman onun duasını hemen kabul etmez diyor. Mesela biz de tersini düşünüyoruz. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Ya Cibril, ehhir hadete abdi. Bu kulumun isteğini hemen verme, biraz sonra ver. Diyor mesela. Niye fe'in yuhibbu ve hubbu savte. İstiyorum, seviyorum ki o bana dua yapsın, sesini seviyorum diyor. Onun sesini, kokumasını seviyorum diyor Allah. Celle Celaluhu. O diyor, benim dostum diyor. Öbürü münafık, zındık, sapık bir şey istiyor. Ya Cibril, accil acedem, şunun istediğini hemen ver diyor. Fe'in yubhızu ve yubhızu sap diyor. Ben bunu sevmiyorum, sesini de duymak istemiyorum. Sevmiyorum diyor. Hemen ver diyor, duayı kessin diyor. Çünkü bu zaten diyor, işini gördü mü diyor, daha Allah demez diyor. Ama benim dostum diyor, sıkıntıda da Allah der, nimette de Allah der diyor. Onun için böyle Efendimiz'e çok uğurdu bu hadi. فَلَوْ لَا اِزْجَاءً بَاسُنَا تَضَرَّعُ. Yani eksik okumayayım da şimdi وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ diye devam ediyor. Bizim çetin azabımız, belalarımız, musibetlerimiz, hastalıklarımız, fakirliklerimiz işte gönderiyoruz kullarımıza. O bela geldiği zaman niçin bana yalvarmıyorlar diyor. Bak şimdi ne istediği anlaşılıyor? Yalvarmamızı istiyor. Yalvarsınlar, yakarsınlar, dua etsinler Mevla. Kulunun duasını seviyor. Onun için اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُلْحِينَ فِي الدُّعَى. Duada da bir kere, iki kere edeni değil. Israrla en az üç kere tekrar, tekrar, tekrar aynı şeyi isteyeni çok seviyor. İnsan olsa çok isteyenden kızar. Tamam yeter ya kardeşim, kaç kere diyeceksin. Mevla da ne kadar istersen o kadar seviniyor. Ama bak Mevla kafirle müşrikleri ne diyor? Azabımız geliyor ama bize yalvarmıyorlar diyor. Niye? Kalpleri katılaştı diyor. Şimdi bu milletin çoğunda mesela başına bela geldiği zaman kelime-i şehadet okuyan, besmele okuyan, Allah Allah diyen, hasbunallah ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billah diye zikir yapan kaç kişi çıkar? Çünkü neden? Kalpler katılaşmış, zikir yapmıyor. Zikir normal zamanda yapmıyor. Onun için zor zamanda da ağzına da gelmiyor, aklına da gelmiyor. Ama biz öyle miyiz? En ufak bir şey olsa hemen başlıyoruz. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, hemen Allah, zikir. Onun için Mevla bizim yalvarmamızı istiyor. Ama onlar yalvarmadılar buyuruyor. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَلَا يَتَضَرَّعُوا مُدُرْ. Rablerine boyun eğmediler, yalvarıp yakarmadılar. Efendim sızlanmadılar, dua etmediler. Bunları iyi düşünmek lazım. Tabii burada en büyük sır, rahat zamanda duayı çok yapmak. Rahat zamanda dua çok yapanı zor zamanda imdat yetişir. Mevla, kendine acındıracaksın Mevla'ya. Ben zelilim diyeceksin, ben hakirim diyeceksin, ben fakirim diyeceksin. Koca Musa aleyhisselam diyor, Rabbin ilime azelte ile yemin hayrim fakir. İndireceğin ne hayır varsa ben muhtacım, fakirim diyor Musa aleyhisselam. Peygamberler öyle diyor. Ben ağayım, paşayım, sağlıklıyım, gencim, güzelim, yakışıklıyım, zenginim, bilmem ne, sökmez Allah'a ya. Bir anda belanı verir. Bir pıhtılık işimiz var. Telden tutuyoruz yani. Bir pıhtı atıyor, en sağlamadan bir pıhtı. Pıhtı nedir ya? Gözle bile belki görünmeyecek kadar küçük bir şey. Gidiyor bir damarı tıkatıyor. Felç. Kriz. Bitti. Onun için afiyet, afiyet, afiyet. Yalvaralım, isteyelim ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük duası. Ezkar Davat'ta ikinci ciltte yazdım. Eski dualarımda zaten en eski çıkan

0: 30 sene evvel çıkan dualarımda da vardı zaten. Ama şimdi eski damat ikinci cilt tabi öbürlerin ciltleri çıkaramadık. Hep hazırladık yani ne yapacağımızı şaşırdık. Vakit fukarasıyız derdi Efendi Hazretleri. Hiç vakitler yetişmiyor. İşte orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedehu havlâil kelimat hîne yusbihû ve hîne yumsî. Sabah ve akşam bu duayı okumayı hiç terk etmemiş. Farz değil, vacip değil. Ama bak ne kadar kuvvetli sünnet. Sabah ve akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikirleri, duaları sonsuz. Ama sabah ve akşam hiç terk etmedi buyurulan az var. Hiç terk etmedi az var. Çünkü o zaman kuvvetli sünnet oluyor. Hiç terk etmediği şey. Sabahın sünnetini hiç terk etmemiş mesela. Öğlen sünnetini hiç terk etmemiş. Anladın mı? İşte o ne demek? Sünnet-i müekkede demek ya. Bu kelimelerle dua hiç terk etmemiş. Allahümme yeselükel afiyete fid dünya vel ahira. Hem dünyada yaşarken hem ahirette kabir, mahşer, sırat, mizan ta cennete girene kadar. Cennetten sonra hep afiyet zaten. Bela kalmaz. Ama o zamana kadar senden afiyet isterim. Allahümme yeselükel affe. Günahlarıma bağışlanma, örtünme isterim. Vel afiyete. Afiyet talep ederim. Fi dini. Önce imanım. Namazım, abdestim hakkında. Çünkü bela bir vurursa bedenine onun kolayı var. Ama bir vurursa dinine, bir vurursa imanına, bir vurursa itikadına, bir gelirse vesvese, bir ondan sonra da vesvese hadi geçer gider ama geçmeyip de kalbinden ağzına gelirse ondan sonra şeriat niye böyle söylüyor, bu ayet niye böyle, bu hadis niye böyle başladın dinsizliğe. İşte bak dinine bela vurdu. وَلَا تَجَعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي د۪ينِنَا. Yine meşhur hadiste sahih dua adlarında hadis-i şerifte vuruyor. Musibetimizi dinimize vurdurma. İmanımıza vurdurma. İtikadımıza, el-i sünnet inancımıza vurdurma. Bak işte o iman da afiyet. Onun için ilk afiyet nerede istiyor? F-i dini, dinim hakkında. Ve dünyaya, dünyadaki hayatım işte kazanmam, harcamam, yaşamam. Belasız, kazasız. Ve ehli, sonra eşim. Çocuklarım da giriyor buna ehil, aile demek. Ve mali, malımda da afiyet isterim. E çünkü o malla beraber hepimiz ne yapıyoruz? Dünyalık geçimimizi temin ediyoruz. Malımıza, işimize, gücümüze, maaşımıza, ne bileyim ben, tarlamıza, dükkanımıza bir zarar gelirse de tabii işler kesata uğrarsa insanın namaz düzeni, abdest düzeni vesaire düzenleri de inkıtağa uğruyor. Sohbete gelemeyecek hale geliyor. Cemaate çıkamayacak hale geliyor. Borçlanıyor. İnsan içine çıkamıyor. Vesaire. Mal da yani dini muhafaza için lazım. Namusu muhafaza için lazım. Onun için malımda da afiyet isterim diyor. Görüyor musun? Allahümme mestur avrati ve amir ravati. Şurada var mı ezkar davet? İkinci ciltte var bu. Sayfa verelim cemaate da. Ey Allah'ım diyor, avretlerimi ört diyor. Yani benim ayıplarım var, kusurlarım var. Birisi bilse, görse insan içine çıkamayacak hale gelirim. Sen beni ört diyor günahlarımı diyor. Ve amir ravati, korktuklarımdan emin et diyor. Korkularım var. Herkesin endişeleri var, korkuları var. Yok işten atılır mıyım, yok bilmem aç kalır mıyım, yok bilmem çoluk çocuğum bakamazsam ne olur. Vesaire vesaire. İşte böbrek hastası, bilmem ne hastası. Herkes bir şeylerden korkuyor. Şeker hastası. Şu olursa, fıhtı atarsa, öbürse. Bak. Korkularımdan emin et. Yani korkularımdan bana güvenceye al. Ve kıl aserati. Ayak kaymalarım var. İkide bir günaha düşüyorum. Küçük, büyük. Yani büyüklerden sakınmaya çalışıyoruz. Ama küçük günahlar da düşmek kaçınılmaz oluyor bazı kere. Herkes Efendi Hazretleri gibi mahfuz değil yani. Onun için büyük veli olanlar ancak korunur. Ama o zellelerimi diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük günah olur mu? Haşa! Zellesi olur mu? Olmaz. Kime öğretiyor? Bize dua öğretiyor. Allah'ım mahfazını ey Allah'ım sen beni muhafız. Min beyni yedeye önümden gelecek belalardan ve min halfi arkamdan gelecek belalardan. Ya van yemini sağımdan gelecek belalardan, van şimali solumdan gelecek belalardan. Ve min fevki üstümden gelecek belalardan. Ve euzü bi azametike nukte alemin tahti. Altımdan helak olunmaktan, yani zelzeleden, afetten, göçükten veyahut da işte ne bileyim batmayla yer yarılır, batarsın yani. Ondan sonra. Görmüyor musun? Konya Ovası'nda ne diyorlar ona? Obruk, obruk. O nasıl bir şey ya? Her taraf obruk olmuş. E senin durduğun yerde bir obruk olsa ne oldu? Yuttu içine gittin. Onun için altımdan batırılmaktan azametine sığınırım diyor. Azametine, senin yüceliğine sığınırım diyor. Şu dua, şu dua. Bir cilt kitap bunun izahında yazılır. Ben bunu bayağı izah ettim orada afiyette herhalde. Orada bak şimdi söyleyeceğim şey sayfasını. Bunlar kitap bulurlarsa. Şuraya bir kütüphane yaptırın mı şurada? İki raf, benim bütün kitaplarım koyun oraya. Ondan sonra şu duaya bak. Tabi bunun bazı rivayetlerde uzunu var, devamı var, kısası. En kısasını okudum size. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam söylüyordu. Halbuki masum yani. Dünya ahiret masum, mağfur, hiçbir günah yok. Korunmuş. Her türlü Allah'tan garanti almış. Bak her sabah akşam Allah'a dua ediyor. Eddua muhul ibadet. Yani dua etmek ibadetin özüdür. İlla başına bela gelip de açılması için dua edilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu her sabah akşam niye dua ediyor? Başına bela mı geldi? Yok. Ya ona da hastalık geliyordu vesaire, sıkıntılar, musibetler, harpler neler çekti. Ama her sabah akşam okursan işte te'arraf ilallah firraha ya'rif kefşidde. Sen rahat zamanında dua yaparak Allah'a iyi tanın ki Allah da zor zamanında seni tanısın. Desin ki bu kulum zaten bana dua ediyordu. Sıkışınca yapmıyor. Firavun gibi sıkışınca amentü demiyor bu. Bu Yunus aleyhisselam gibi devamlı la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Felevla ennehu kâne minel müsebbihin. Eğer Yunus kulumuz balığın karnına düşmeden evvel dünyada rahat zamanında tesbih elinden, zikir elinden olmasaydı balığın karnına düştüğü vakit ben onu hemen kurtarmayacaktım Allah buyuruyor. Lelemize fî batnı ilâ mübâsûn. İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnında durduracaktım onu. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi o balık olacaktı diyor. Ayet bu. Ne kurtarmış onu? Evvelden beri tesbih ediyor, zikir ediyor. Hiç diller zikirden boş kalmamalı kardeşim. Dua, dua, dua. Sabah akşam vitler var. Tabii bu kadar vitler, hizipler, evliyaullah, on binlerce. Mecmualer, salavat-ı şerifeler falan. Ama burada en mühim nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardır. Öncelik onlardadır. Çünkü o da me'sur. Me'sur ne demek? Hadiste geçen, ayette geçen. En eftal dualar ne dualarıdır? Kur'an dualarıdır. Bak Kur'an dualarını yazdım size. İkinci cilde çıktı. Üçüncü cilde zaten hazırlanmıştım. Onu da çalışacağım. Şimdi bütün Kur'an'ı bitiriyoruz. Bak Kur'an'da geçen bütün dualar. Ama o ikinin başında bile ne var? Yine sağdan okursan Kur'an'da geçen bütün dualar hani izahı yapılmamış surelerde kaldıklarımızda yine orada toplu koyduk onu. Çünkü neden? Adam açtığı zaman bütün Kur'an'dakileri sağdan Arapça okuyabilsin. Peşinde de onun duaları var. Hatim duaları var mesela. Kur'an'ı hatmettiğin zaman o Kur'an-ı Kerim dualarını ikinci cildinin sağ tarafından Kur'an'ı açar gibi sağdan açtığın zaman Kur'an duaları yazıyor. Başlıklar Türkçe yazıyor. Kur'an duaları. Ondan sonra da işte Resulullah'ın hatim duası sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu hatim duası, işte Süfyan-ı Sevri'nin hatim duası. Ne hatim dualar var orada. Mesela Kur'an'ı hatmediyorsun. Kur'an'ı hatmedin mi? Mutlaka o bizim Kur'an'ı gibi. Ben şimdi hatim duası kitabı çıkaracağım da onu vakit bulamadım. Bari hiç olmasa dedim milletin eline bir hadis-i şeriflerden toplanmış yani kendi kafasına göre hatim duası yapmasın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasını yapsın. Bak orada onu koydum mesela. Kur'an duaları ikinci ciltte açtığın zaman sağdan Kur'an duaları bitiyor. İşte Euzü bi Rabbin Nas'la ben işte minel cinneti ve nas'tan Kur'an duaları bitiyor. Bittikten sonra orada hatim duaları var. Anlattım size. İşte o hatim dualarını mesela her hatim bitişte yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim İşte bu dualarla beraber isticabet vakitlerini, kabul vakitlerini, icabet saatlerini efendim kollamak lazım. Peşin akşam ezanına 45 dakika kala. kabul saatinde dualar devam ediyoruz mesela. Onu artık bakacağız. İstanbul takvimiyle akşama 45 dakika kadar. Değişiyor çünkü. Ezan geri geliyor. Şimdi saatini kollamak lazım. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bak bu dua hiç terk etmez. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etmediğine göre kuvvetli sünnet. Bir defa bir sünnete ittiba var. Zaten ölmüş bir sünneti terk ediyor. Bu duayı kim okuyor şimdi ya? Bilen mi kaldı ya? Bilen mi kaldı? Müftüler mi biliyor? Vaizler mi biliyor? Kim ezbere biliyor? Bu duayı bilen mi kaldı ya? İşte bak sünnet terk edildi. Sen o ölmüş sünneti diriltirsen oradan 100 şey sevap alsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olursan fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek diyor Kur'an'da. Bana uyun. Neyse uyacağım ben sana? Var ben sabah namazından sonra ne okuyordum? İmsaktan sonra ne okuyordum? İşrakta 2 rekat kılıyordum. Kuşlukta işte 4 rekat, 8 rekat kılıyordum. Bana uyun. Bana tabi olun. Bana benzeyin. Allah sizi sevecekti. Ve afirlekum zünubekum. Allah sevdiğinde günah bırakır mı? O zaman günahlarınıza mağfiret edecek buyurun. Şimdi Mevlid ayındayız. Bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittiba. Resulullah'ın çok faziletleri var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. لَوْ فَزَائِلُ لَا تَخْفَ عَلَى اَحَدٍ اِلَّا عَلَى اَحَدٍ لَا يَعْرِفُ الْقَمَرَ Ayı tanımayan, güneş tanımayan kör varsa Resulullah da bilmez. Resulullah'ın faziletleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimseye gizli kalmaz. Ama onu methederek, onun faziletleri var diye onu överek şey ederek sen onun yolundan gitmezsen, onun gibi namaz kılmazsan, onun gibi abdest almazsan, onun gibi kusletmezsen, onun gibi zikretmezsen, tabii onun yaptıklarını yapmak mümkün değil bizim gücümüz nispetinde. Yani o sünnetten Efendimiz de öyle derdi. Mesela uyumadan evvelki sünnetler. Bakıyorsun bu sünnetleri yapayım dersen sabaha kadar uyanık kalman lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii zamanı bereketli vesaire. Nerede kaldı ki? Bazı gece o duayı okuyordu, bazı gece bu duayı okuyordu. Mesela bunu hiç terk etmezdi derse işte onu devamlı yapıyordu. Mesela secde suresiyle Mülk suresini okumadan uyumaz. Tebareke ile secde suresini okumadan uyumaz. Bu sahih hadis. Bu müttefekun aleyh yani. İttifaklı bir konu yani demek istiyorum. Bukhari Müslim rivayet ediyor anlamında konuşmuyorum. İttifaklı bir konu yani. Bütün hadis kaynaklarında. Yani öbürüne bakıyorsun Zümer suresini okurdu her gece. Öbürüne bakıyorsun Beni İsrail suresi. Beni İsrail suresi İsrail suresinin bir adı da Beni İsrail. Kur'an'da Beni İsrail diye geçmiyor herhalde bizim şimdi musaflarda da. İsrail suresi diye geçiyor. Sübhanelezzi esra. İsrail suresini okurdu mesela. Beş sebbahayı okurdu. Hani bir tesbih namazı kıldık ya sebbahalar. O sebbahaları okurdu mesela. Ama şimdi ne diyor? Hazarda olsun, seferde olsun. Secde suresi, Mülk suresi okumadan uyumaz. Mesela Cuma gecesi, bu gece Cuma gecesi. Mutlaka Duhan suresi de okurdu. Mesela bunlar sahih sünnetler. Tirmizi'de vesaire hep kaynaklar sahih. Şimdi bu insan bunları ne yapacak? Gücünün nispetinde yapmaya çalışacak. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Hepsini her gece yapmaya muktedir değiliz. Ama mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarında uyumadan evvel yaptıklarından 3-5 tane sabah namazından sonra okunacaklarla vesaire vesaire o vaktin sünnetleriyle amel edelim. Dualarla amel edelim. Şimdi bu ezkar daveti unuttunuz mesela. Dünyada böyle bunun misli var mıdır acaba? Böyle bir ilim. Yani şu anda bu ikinci cildidir. Çünkü ikinci cildi mesela biz burada ikinci cildin başında bile ne yazdık size? Efendim sabah akşam okunacaklar. Burada sabah akşam okunacaklardan biz zarurileri koyduk. Zaruriler ne demek? Yani bunları okumamış etmeyin. Çünkü levenzella okumamış çok büyük zarar edersiniz. Burada efendim Arapça ön söz yaptık. Ondan sonra ne dedik? İmanlı ölmek için, cennete girmek için, canını malını ailesini korumak için sabah akşam okunması gereken en kısa ve en lüzumlu dualar ve ayetler. Esas kitabın özeti şurada. Sağ tarafından aç. Bak kapağı sağdan açıyorsun demek Kur'an'ı açar gibi demek. Sağdan açıyorsun. Beşinci sayfada başlıyor. Bir, işte Allah'ım ente Rabbi seydül istiğfar. İki, Bismillahillezî lâ yudurru mâsmî mesela. Üç, Fatıra semaat ahitname. Dört, razıytü billâhi rabbâ. Beş, Subhanallah bâhamdî hiçbir bela gelmez. O la kuvvetesi var, devamı var yani. Ben kısasını söylemiştim. Kaç tane madde var şimdi gel bakalım. 17. 3 sayfa yok. 3 sayfa yok. Yani Kur'an-ı Kerim'den 2 sayfa eder ancak. 2 sayfa. Kur'an'dan 2 sayfa eder. Bütün hadislerdeki en zarurileri buraya koydum. Sizi sevdiğim için bunu yapıyorum. Yoksa kitabın içinden arasında bulsun. Bana ne? Fikir üretmeye ne gerek var? Niye fikir üretiyorum ki? Ama adam bin sayfa, iki cilt bin sayfa. Nasıl baş edecek? Bak diyorum, en kısa, en lüzumlu, en zaruri diyorum. Bak 17 madde. Ne yaptınız bugüne kadar? Hangisini ezbere biliyorsunuz? Seyyidülisti var, birisi ezbere biliyor mu? Yani bir Bismillahirrahmanirrahim dur işte o da 100 kere tekrar ediyoruz. Bir şeyler diyor. Belki aklınıza kal. Ama sen o zaman kendini belalara açık hedef yapıyorsun. Gelsin belalar başımdan aşağı yağsın. Ondan sonra orada sıkışıyorsun, burada tıkışıyorsun. Mübarek adam. Bir de sabah namazını kıldın mı? Yok. Aho. Zaten bütün belalara açık hedefsin. Sabah namazını cemaatle kılan kadınlara cemaat şartı yok. Şartı yok derken cemaatsiz kılmaları daha aftal evin köşesinde. Sabah namazını kılan, hele ki cemaatler, Allah'ın güvencesindedir. Cemaat. Bak Suudi Arabistan'da bir hapishanenin müdürü bana anlattı. Senelerce hapishanede vaizlik yaptı, şeylik yaptı. Dedi ki, binlerce, on binlerce mahkum gördüm. Yani çok uzun seneler bu vazifedeydi, 40 sene. Herkese sorardım. Hapse girdiğin gün sabah namazını cemaatle kılmış mıydın? Yok, kılmamıştım derdi. Bak sabah namazı çok. Haccacı zalim. Bak haccacı zalim. Zalimlerin en büyüğü. Ama kafir diyebiliyor musun? İkindinin de sünnetini kaçırmamış. Öte taraftan da 100 bin adamı doğramış. Şimdi ne anlayacaksın? Kafir demek kolay bir şey değil. Tekfir zor iş. Haccacı zalim. Bak lakabı böyle. Hatta ne Evliya Allah'tan dün gördüm. Süfyan Sevri mi? Sen Evliya Allah'tan birinin yanında işte Haccacı zalimin aleyhine konuşuyorlar. Ahirette senin sevaplarından Haccac bu kadar konuştuğun kadar alacak dedi. Yani ne gıybet ediyorsun demek istedi. Ulan sen de şimdi diyorsun ki ulan Haccac'ın gıybeti mi olur ya? Öyle anlamıyor işte Ehlullah. Bak Haccac zalim adamı yakalıyormuş. Diyormuş ki sabah namazını cemaat takıldın mı kıldım. Asılacak adamı bırakıyormuş. Çünkü neden? Sahih hadiste Bukhari olacak mesela. Ne diyor? Men salla subha fi cemaatin kaydı olan var olmayan var. Fe ve fi zimmetillah. Allah'ın güvencesinde sigorta yapmış kendini. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِمَّا فِي زِمَّتِ Bak sakın Allah'ın güvencesinde olan adama bir ilişirsiniz, bir dokunursunuz, bir şey yaparsınız. Sonra Allah'ın güvencesinde olana bir şey yaptınız diye Allah sizin peşinize düşer. Allah peşine düştüğünü bırakmaz, yakalar. Ya şimdi Allah peşime düşürmeyeyim diyormuş, haccacı zalim adamı salıyormuş. Dikkat et, dikkat et. O dönemin en büyük zaliminde bile hadise karşı bir imana bak. Anladın mı? Şimdi hiç en takva geçinen dua diye bir şey bilmiyor, zikir diye bir şey bilmiyor ya. Bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam öğretti ya. Bak 17 tane hepsi hadis. Hadis olmayan bir tane yok. Kimisi günahların affı için, kimisi bela gelmemesi için, kimisi muhafaza için vesaire. Kimisi bol rızık için, kimisi uzun ömür. Bak bu 17'de hepsi var ha. Bu 17'yi yapsa bak duaların kitabının ikinci cildinin sağ tarafı 17. Ha bunu kitabın içinden çıkartmanız zor. Şimdi kitabın fihristini saymayayım. Yani fihristleri de uzun tabii de. Fihristini saymasam yani kitabın içinde var efendim 485 sayfa. Sen 485 sayfadan en lüzumluyu yani en etkiliyi zor seçersin. Ama sana seçeyim işte 17'den. Sonra sabah akşam okunacak sure ve ayetler. En başta ne geliyor zaten? Levenzelle. Euzü billahi semi'ul alimi mineşşeytanirracim. 3 kere bakın. Onu okusun. Sonra ayetel kürsi peşine Duhan suresinin Duhan diyorum. Gafir mümin suresi. Hamim el mümin diye de geçer. Gafir diye de geçer. 2 ismi var. Çok ismi de olabilir de ben bildiğim 2 isim. Gafir suresinin başı. Hamim ile il masire kadar. Bak onu ayetel kürsiye ekleyeceksin. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra, diğer namazlarda sadece ayetel kürsi okunuyor. Ama sabah namazından sonra, akşam namazından sonra korumaya girmek için, bak ben şimdi okudum kürsüye çıkmadan evvel. Namaza cemaate yetişemedik. Buralar kazılıyormuş, bazılıyormuş. Bayağı 10-15 dakikada buralarda dolanıyoruz. Neyse sizi de bekletmek istemedim. Oruçlu olur vesaire. Biz de cemaatta kıldık. Vardı 15-20 kişimiz vardı da ne? Bak hemen okudum kürsüye çıkmadan. Bismillahirrahmanirrahim okudum. Niye? Bir bela gelmeden bir sigortamı yaptırayım. Siz ne durumdasınız? Bir şeyden haber yok benim. Bak hamim tenzilül kitabi minallahil azizil alim gafiriz zembi ve kabiliz tevbi şedidil ikabiz taul la ilahe illahu ileyil masir. Kısa. Atel kürsi bitti ve öyle aliyyül azim. Ne başlıyorsun? Besmele çeksen de olur, arada çekmesen de olur. Çeksen daha iyi. Sure başı çünkü. Çeksen daha iyi de çekmesen de olur. Çünkü neden baştan zaten avuzuyla başladın. Atel kürsi okuyorsun. Bak Kur'an okumadan bir avuzu çekeceksin. Aralardan avuzu çekmeye lüzum yok. Sure başıysa besmele çekersin. Surenin tamamıysa besmele çekmen çok iyi olur. Sureden bir ayet falansa besmele çekmeden de okuyabilirsin. Çünkü surenin tamamı değil. Besmele surelerden bir ayet değil Hanefi mezhebine göre. Ama Şafii'de bir sureden bir ayet olduğu için sureyi eksik okumuş olursun. Mesela sabah akşam 3 kulüvallah, 3 felak, 3 nas. Baştan bir avuzu çekersin ama aralarda besmele çeker. Neden? Eğer arada besmele çekmezsen sadece kulüvallah okusan kulüvallah Hanefi mezhebine göre kulüvallah okudun. Kur'an'ın 3'te 1'i sevabına 3 kere okudun tamam. Her belaya kafi gelir. 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Ama besmeleleri arada çekmezsen Şafii mezhebine göre sureyi eksik okudun. Niye? Her sureden besmele bir ayetti. Ne oldu sen? 3 sureden 3 ayeti terk etmiş oldun. Anladın mı? Onun için ihtiyatlı davranmak için ne yapmak lazım? Surelerde mutlaka besmeleyi namazın içinde de dışında da olsa okumakta Şafii mezhebinin ihtilafından kurtulmak için ihtiyat bakımından bu önemlidir. İşte buradan ileyil masire kadar. Ondan sonra Fesubhanallahü inettüm suyuna. Allah! O nasıl bir şey ya? O Rum suresinin ayetleri. Böyle bir şey var mı ya? Peşine de Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun. Hepinizin bildiği işte. Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu 17'ye eklersen 20'de. 21, 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Bitti. Kaç? 5. sayfada başladı, 8. sayfada bitti. Ayet olarak en mühimlerini surelerinden ayet olarak, sure olarak en mühimlerini de koyduk. En kısası. Ya ben bu işin detayına girmek istiyorum. Anneli bükülmez. Detayına girmek istiyorsan başlarsın hacı abi. 9'dan başlarsın. Sağdan söylüyorum. Alttakileri yine Latince yazmışlar. Arapça rakamı anlamazsınız diye. 9'dan başlarsın. Sağdan sola gidiyoruz. Anladın mı ne? Haccacı zalimden Hazreti Enes'i kurtaran duanın uzunu. Bismillahirrahmanirrahim çok kısa. Bir de bunun uzunu var işte. Uzununun bütün ibadetlerini toplamışım buraya. Al da bakalım sana şimdi söylüyorum. 9'dan başlarsan 70'e kadar. Ama o 70'e kadar onun içinde neler var? Sabah okunacaklar var, akşam okunacaklar var. Anladın mı? Bütün hadis-i şerifleri içinde, salavatları içinde. Yani ben size ne yapabilirim? İyilik olarak ne yapabilirim? Başınıza bir bela gelmemesi için ne yapabilirim? Hazreti işte Ebu Derda'ya onu bile mesela o en zarurileri almışım. Evin yandı dediler. Yanmadı dedi. Nasıl yanmadı ya? Bütün çarşı yandı. Senin evin mi kaldı dediler. Yanmaz dedi ya. Rahat rahat oturuyor. Birisi geldi, Ebu Derda dükkan yandı, öbürü geldi şuma. Yanmaz diyor kardeşim, sen işine bak. Rahatına bak, bana bir şey olmaz. İşte iman, hadislere iman. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'dan kendi işitmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisler vahidir. Mâ kânallâhu liyef'ale zâlikim. Allah bana bunu yapmaz dedi. Ya ne kadar emin konuşuyorsun. Hadi gidelim dedi. Kalktılar gittiler. Bütün çarşı yanmış. Ebu Derda'nın dükkanı duruyor. Hiçbir şey olmamış. Niye dedi? Dediler ya sen bu kadar neye güvendin? Li kelimatin semi'tunne min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan öyle dualar işittim ki. Sabah okusan akşama kadar, akşam okusan sabah kadar. Malın, canın, karın, çoluğun, çocuğun güvencede. Çok çocuk okumuyor zaten, okuyamıyor. Kimisi küçük. Torunlarımız var, okuyamıyor. Büyüklerinde zaten okuduğu yok çoğunun. Ne yapacağız yani? Ondan sonra merkep dağıtı ölüm zararı eve geliyor. Kimin başına bir bela geliyor, para senden çıkıyor, masraf senden çıkıyor. Ondan sonra bir de üzülüyorsun, bacağı kırıldı, kafası kırıldı. Bak şimdi, bu kadar kaza bela haberleri alıyorsunuz. Hiç mi benim başıma böyle bir şey gelmesin diye tedbir almayı düşünmüyorsunuz? Ben de size o tedbirleri anlatıyorum. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente Rabbul arşil kerim, aleyke tevekkeltu ente Rabbul arşil azim. La ilahe illallah, Allahu ekber ve subhanallah. Ma şaa Allah kana ve ma lem yeşe lem yekun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. E'lemu enne Allah Teala ala kulli şeyin kadirun ve enne Allah Teala kad ahata bi kulli şeyin ilma. Burada bu uzunlar var. Ben uzun ibadetleri okuyorum. Ben senin kısasını yazdım burada. Ve enne Allah kad ahata bi Allahu ne'udü bike min şerri nefsi ve min şerri kulli zî şerrin ve min şerri kulli dâbbetin. اَنْتَ اَخِذٌ بِنَاسِيَتَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bak burada zarurileri yazdım. Mesela o 17'nin içinde demin okuduğum Allah'ın nesil gönü afiyete yok. Çünkü onları koyarsa o çok. Ama zaruri ne demek? Garantili bela gelmemek için. Yani surelerle, ayetlerle hepsi burada kaç sayfada toplanmış? Efendim 4 sayfada toplanmış. 4 sayfada. Yani 4 sayfa nedir ya? Kur'an-ı Kerim'den hemen hemen 3 sayfayı biraz geçer belki. Kur'an'dan 3 sayfa kadar bir şey okuyorsun. Ama bütün zaruri duaları korunmasının hepsi içinde okuyorsun. Bu sağ taraftan açtığında kitabın içinde karıştırıp bulmak tabii bablarına göre değişiyor. Biri sabah, biri öğlen, biri akşam, biri yatarken. Onların ciltleri var daha. Bu ikinci cilt sadece sabah akşam okunacaklar. Daha şimdi 5 vakit namazdan sonra okunacaklar bir cilt. Koca bir cilt, 500-600 sayfa. Ondan sonra, ha hepsini okuyamam. Ne dedi Efendi Hazretimiz? Bir gün onu yaparsın, bir gün onu yaparsın, bir gün onu... Yeter ki o vakitte sünnetlerden bir şeyleri oku. Ama ne diyor İmam-ı Nevevi Hazretleri? Hepsinden bir kere olsun bile yap ki ahirette o amelin ehlinden yazılasın. Çünkü neden? Bunlar farz değil, vacip değil. Sünnet-i Mekke'de de olmayanlar da faziletli amele giriyor. Faziletli amelin elinden olmak için. Bu zikri yaptın mı yap. Hayatında bir kere yapsan Mevla buyuruyor, bu zikrin ehlinden yazalım bunda. Hayatında bir kere yapma adamı vaktin yok ya. Yok tabii. Yok. Dizileri kim izleyecek? Açık oturumları kim izleyecek? Maçları kim izleyecek? Tırtırları kim yapacak? Gıybet dedikodular. Milletin yani internette geçirdiği vakitler 3 günde bir hatim olur be. 3 günde bir hatim iner, 3 günde bir. Ama dertleri ahiret değil. Ondan sonra dünyada da bela geliyor. Ahiret zaten hepten bela. Sabah namazı yok, cemaat yok, bir şey yok. Sabah namazından sonra okunacaklar yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Ha ben sabah namazından sonra bir şey okuyamam arkadaş. Ben kılarım hemen yatağın yanında küt yatarım. Neyse kıl da yine öyle kıl. Bari sabahın farzını kaçırma. Sabahın sünneti de farza çok yakın bir şey de. Yani ne yapalım şimdi? İşrağı bekle diyorsun adam. Ben işrağı bekleyeyim. Bu sefer de işrağı bekleyeceksem sabah namazına kalkmayayım daha iyi. Manyak manyak insanların düşünceleri var. Böyle kafası ters insanlar var. Kafası tersten çalışıyor. Şimdi ben diyor şey yaparsam arkadaşlar işrağı bekliyor. Ben şimdi bekleyemem. Onun için hiç gitmeyeyim daha iyi. Ya mübarek adam sen camiye gel cemaatten farzını kıl çık. Hiç olmazsa oradan büyük bir beladan kurtulursun. Azaptan kurtulursun. Öbürleri faziletli ameller. Faziletli ameller yapsan kazanırsın. Kardan zarar edersin yapmazsan. Ama ne diyeyim sana şimdi? Bari farzları yap. Bir insan başına sabah akşam bela gelmemesi için birkaç dua okumaz mı ya? قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Ben sizi bana yalvarın, dua edin diye yarattım Allah buyuruyor. Siz bana dua etmeyecekseniz, yalvarmayacaksanız ben sizi ne yapayım? Siz neyime yararsınız benim? Ben sizden fayda mı görüyorum ya? Sizin menfaatınıza mı muhtacım? Haşa ve kella. Onun için biz Allah'a muhtaç olduğumuzu bilelim. Bu belalardan korunmanın yollarını arayalım. Nerede? Ne açtınız burayı? Buldunuz da mı açtınız? Nereye böyle bir şey mi? Allah'ım ne selik öyle afiyete yok ki burada. Nereye buldular? Sana mı verdi? Kim mi?
1: Yok hocam ben yapıyorum.
0: Hocam. Var canım ne alakası var? Allahümme eselüke vel afiyete fihristen bulunur zaten hemen de. O duayı da orada çok güzel izah yaptım. İnşallah Rabbim bu ilimlere cümlemizi malik eyleye,
2: amin.
0: Muhafız eyleye,
2: amin.
0: Müdavim eyleye.
2: Amin.
0: Amin. Zikirsiz yaşamaktan, ölmekten muhafaza eyleye.
2: Amin.
0: Bir sabah akşam gafil yaşamaktan, sabah akşama çıkmaktan Allah korusun, muhafaza eylesin.
2: Amin.
0: Cümlemize amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi bakın Kıbrıs'ın Girnelman'da feribot kazasında ne feci şeyler yaşandı. Çok üzücü tabii bir kaza bela neticesinde El-Garigu şehidun Bukhari Müslüm hadisinde boğulan şehit olarak ölür. Eğer zerre kadar imanı olan tabi Müslüman olanlar isimleri Müslüman ismi olduğuna göre biz de neyiz? Hüsnüzan ile Müslüman hüsnüzan yapmak ile mükelleftir. Dolayısıyla bu kardeşlerimize ruhlarına okuyalım inşallah. 8 tanenin tabi şey, kayıpların da isimleri var ama kayıplar da Allah-u Alem kaç gün geçti denizin dibinde. Ne bileyim 500 metre dibine mi inmiş dediler gemi falan. Acayip bir durum yani. Nuray, Zeytun, Nihat, Balyemez, Reyhan, Verim, Gürcan, Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Törer, Nurcan Hilaloğlu bunlar şehit olan boğulmuş kardeşlerimiz tabi boğularak veya vesaire başka sıkışmayla da olabilir. Nefessiz kalmayla da olabilir. İlla tabi suyla boğulma şartı da yok. Boğulan şehittir. 18 kayıp var. Daha hala 18 kaybe ulaşılmamış. Bunlar Ferdi, Mustafa, Mahmut, Özgür, Anne, Şerif, Süleyman, Saliha. O mesela Saliha 12 yaşında. Mehmet, Asaf, Fişer 9 yaşında. Yavrularımız. Orhan, Nazmiye, Elmas, İsmail. Ondan sonra Yulia, Ayhan, Elife, Nihat, Mustafa, Mehmet, yine Mehmet Nuri vesaireler. Allah Tebareke ve Teala ruhlarını şad eylesin.
2: Amin.
0: Azap yüzü göstermesin. Dünyada amin. Çektikleri bu musibeti günahlarına kefaret eylesin.
2: Amin.
0: Şehit olarak kaydeylesin.
2: Amin.
0: Azaptan emin eylesin.
2: Amin.
0: Amin. Ondan sonra tabii bir daha Marmara'da bir daha bir gemi şu oldu. 2 gün arayla Silivri açıklarında efendim çarpıştılar. Gemide ulaşılamayan 10 mürettebat var. Ondan sonra Yaşar, Rahmi, Atakan, Aydın, Gencer, Eyüp, Nidain, Nacican, Onur Alp, Abdülbaki tabi bunlarda kaptanlar var vesaire var, makinist var, yağcısı var, ustası var, gemicisi var, aşçısı var. Efendim Tuğberk İmamoğlu ki adı geminin adıymış. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin. Kurban olduğumuz sana Allah'ımız. Sen bunların şu anda denizin dibinde miler yoksa bir yere karaya mı attı, insanlar onu bulamıyor. Ruhları senin tasarrufunda ya Rab. Bedenlerinde nerede olduğunu sen biliyorsun. Ruhlarının da ne halde olduğunu sen biliyorsun. Esas insan ruhtur. Ruhlar yaşıyor ölmez. Sen onlara rahmetinle muamele eyle. Lütfu kereminle muamele eyle. Geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil ecri cezil ihsan eyle. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi bu misli belalardan cümle ümmet Muhammed'i muhafaza eyle. Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nas. Onlara da bu bela ile, bu kaza ile ecellerini böyle takdir eyledin. Madem böyle takdir eyledin, sen günahlarına kefaret eyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Günahları az olan, olmayanların derecelerini terfi eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Şimdi kabir azabı diyorsun. Adam zannediyor ki, kabirde toprağa gömülürse münker nekir geliyor, azap başlıyor. Halbuki, kabir azabı da, kabir sorgu suali de nereye yapılıyor? Ruha. Ruh ölüyor mu? Ölmüyor. Onun için diyelim ki adama kabir nasip olmadı. Denizde boğuldu gitti, balıklar parçaladı. Binlerce balıkların o balığı yuttu. Hesabınca yani hücreleri darmadağın oldu. Allah bunu diriltecek mi? He? Eyne ma tekunu yetibikum la cemiyan. Nereye dağılırsanız dağılın Allah toplayacak getirecek diyor Kur'an. Dolayısıyla münker nekir suali de ruha yapıldığı için kabir nimeti de kabir azabı da ruh onunla muhatap olduğu için esas insan ruhtur. Dolayısıyla bunu anlayan zaten artık adam gömülmedi ki ona kabir azabı olmaz diye bir saçmalık konuşmaz herhalde. Onun için biz onlara kabir azabından halas ve kurtuluş niyaz ediyoruz Rabbimizden. Allah nimetlerini müjdat eylesin. Amin. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin alede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Şimdi öğrettiğim duanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu kelimelerle duayı terk etmezdi duası. Dördüncü fasıl. Bak dördüncü fasıl.
3: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Şimdi reklamlar.
8: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: Şura fıkı kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, İlim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212-923-3636 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
0: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela.
10: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Ezkar Davat kitabını 2. cildi 4. fasıl yani sayfa 149'dan başlıyor. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Ben size meseleyi anlatıyorum. 149'dan başlayan şey ne? Afiyet kazandıracak dualar. Faslın adı neymiş? Ben yaptığım işleri bab, bölüm, bab, fasıl öyle yapıyorum. Faslın adı neymiş? Afiyet kazandıracak dualar. Şimdi sabah akşam tabii. Mevzu sabah akşam. Yoksa afiyet kazandıracak dünya kadar dua var. Hepsini buraya almıyorum. Çünkü neden? Mevzumuz ne? Sabah akşam okunacaklar. Mevzumuz o. Zaten bu cilt sabah akşam okunacak dualar cildi. Cildin tamamı. Onun için burada gelen bab fasılın hepsi sabah akşamla ilgilidir. İlgisiz bir şey buraya koymaya kalkarsan zaten o zaman aradığını aradık yerde bulamazsın. Afiyet kazandıracak dualar. İşte bu dua demin okuduğum dua. Resulullah Efendimiz'in hiç terk etmediği af istiyor, afiyet istiyor, ayıpların örtülmesi istiyor, korkulardan emniyet istiyor, her cihetten gelecek şerlerden, zelzeleden sığma duaları. Bir zelzele işi de gördüm ama hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Allah evlerimizi, ocaklarımızı muhafaza eder. Rüyamda yani. Rüyamda öyle bir şey görmedim. Efendi Hazretimizle beraberdim yine. Efendim değişik şeyler oldu yani. Onları size anlatmama lüzum gelmeyen şeyler de var. Evet bir yerler yıkılmıştı yani. Yıkılan yerleri de gördüm. Oranda nereler oldu? Efendim dikkatimi çekti yani o yıkılan yerlerin nereler oldu. Ondan sonra 149. sayfada başlıyor. Zaten duanın okunuşu en sonunda geliyor. Şimdi 149'da başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu duası. Afiyet istemenin önemi. Duaların en faziletlisi nedir? Afiyet ne demektir? Bütün bunları anlatıyoruz, anlatıyoruz. 157'de duanın okunuşu var. Hadisin içinden okunmaz. Çünkü hadiste müjdesi var, şeyi var. Onlar dua değil. Duanın okunuşunu niye yazıyoruz? O hadisin metnin içinde okunacak kısmı hangisidir? Allahümme ile başlayan kısmı duanın okunuşu 157'de. Ondan sonra mesela beden, kulak ve göz için afiyet isteyip kafirlikten, fakirlikten, kabir azabından sığınmakla ilgili mesnun, sünnette olan bir dua mesela 157'de o başlıyor. Mesela bunu bir hanım hoca bana çok evvel sormuştu. Ben de şeker hastasıyım demişti bana. 30 sene kadar evvel, 20 sene belki var. 20 seneden fazladır. Dedi sen dedi bu kadar şeker hastasın, herkesin gözü gitti. Senin gözüne niye bir şey olmadı falan. Ben dedim bu duaya devam ediyorum dedim. Hakikaten ben bu duaya devam ederken gözüme bir şey olmadı. Sonra işte bu kaç senedir ben bu duayı, tabii çok okuduklarım var, tabii işlerim çoğaldı, şey etti. Bu duayı terk ettim. Çünkü bu dua özellikle bedende ve kulakta ve gözle alakalı. Allah muafini fi bedeni, Allah muafini fi semmi, Allah muafini fi basın. Bak onun gözüne bir şey olmadı, o demek devam ediyor hala. Yani duaya. İşte millete öğretiyorum, başıma gelecek beladan yine kurtaramıyorum. Neden? Amel etmezsen olacağı budur. Gerçi ben okuyordum da. Aslında bu üç kere okunuyor. Ondan sonra bir rivayet buldum bir kere. Hadi dedim bir kereye indireyim falan. İşte bir kereye indirmişim. Bir kere de kurtardı. Okumadık ki işte bak gitti. 157'de göze, kulağa, bedene afiyet. 157-158. Mesela burada devam ediyor. Böyle bir kitap var mı ya? Gözle kulağın önemini anlatıyor. Bir de fakirlikten Allah'a sığınma, kabir azabından. Fakirliğin tehlikelerini, fakir olup da Allah muhafaza imansızlığa götüren durumlar. Onları anlatıyor bu arada 162'ye kadar. Sabah akşam okuyana nimetlerini tamamlamaya söz verdiği dua. Bunu ara sıra okuyorum. Bunu da devam etmek lazım. Sabah akşam bunu 3 kere okusa diyor. Ya Rabbi senin nimetinle sabahladım. Afiyetle sabahladım. Başımda bir bela vermedin. Sen bu nimetini, afiyetini bana tamamla. Dünya ahirette benim ayıplarımı ört, kimseye rezil rüsva etme derse Allah söz veriyor üzerime hak olarak aldım, kabul ettim, sana nimetimi tamamlayacağım, bela yüzü göstermeyeceğim. Bu kadar da kısa, sabah akşam üç kere okun. Sabah okunuşu esbah diyor, akşam okunuşu hemşey. 163'te. Bunu Ali Adel Efendi babamız da yazdı. Evrad-ı Bahiye'nin kenarına. Çok önem verirdi bu duaya. Yani ne acayip şeyler. Bak afiyet, doğru iman, güzel ahlak, kurtuluş, rahmet, belalardan afiyet, mağfiret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu anh hediye ettiği dua. Ey Selman sana bir dua hediye edeceğim dedi. Hediye etti. Öğretti. Şimdi ona kaç kilo altın verseydi mi Hazreti Selman daha memnun olurdu? Bu duayı hediye ettiği için mi daha memnun oldu? Ama biz olsak ya dua çok arkadaş para yok ya. Biz öyle deriz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl duaları öğretiyor Hazreti Selman. Bu mesela 164'te. Bu acayip bir şey. Efendim Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretleri onu biliyorsun ben hep çok yaparım. Temamel ve neselüke temamel afiye neselüke devamel afiye. Hani yapıyorum ya hep duaların sonunda ekseri vaazların sonunda. O Ebu Zer Hazretlerine melekler imreniyor. Melekler ya Allah Allah. Melekler dediler. Ya Hazreti Cibril geldi Ebu Zer Efendimiz de Ebu Zer Hazretleri de geliyor dedi. Ebu Zer geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Zer'i tanıyor musunuz siz dedi. Cebrail aleyhisselama. Sen ne diyorsun dedi. Ebu Zer a'rafu fissema minu fil arz. Siz yeryüzünde tanıdığınızdan daha çok gökte melekler tanıyor dedi. Ya. Niye dedi nereden tanıyorsunuz dedi. Bir dua okuyor dedi sabah akşam. O duadan dolayı meşhur oldu. Bütün melekler onu konuşuyor dedi. Allah Allah. Şimdi bak Ebu Zer Hazretleri'ne ilham edilmiş. Ama Efendimiz nakledince ne oldu? Hadis oldu. Anladın mı? Ha. Ya burada hep huşu sahibi kalp, faydalı ilim, devamlı iman, sadık bir yakın, dosdoğru istikametli bir din, her beladan afiyet, afiyetin tamamlanması, afiyetin devam etmesi, afiyetin üzerine bir de şükür nimeti. Çünkü Allah sana afiyet veriyor, sen şükretmezsen şükürsüz nimet elinden gidecek. Bir de afiyete şükür istiyorsun. Allah şükrünü ilham etmezse nasıl şükredeceksin? Bir de insanlara muhtaç olmamak. Allah Allah. Yani bunlar hep afiyet üzerine bu fasıl gidiyor. Sırf kaçıncı fasıl dedim oraya? İkinci fasıl mı dedim? Dört dedim değil mi? Bak geldi beşinci fasıl. Nereye kadar oldu? 177'ye kadar. Şu arayı 4-5 tane hadis var bu arada. Sabah akşam okunacak. 4-5 tane. Şu arayı dikkat edin. Kaçtan başladık? 149'dan mı? 177 arası. Bak bunlar acayip afiyet duaları. Yani kalan ömründe bela gelmemesi için vesaire vesaire. Mesela 5. fasla geldik. Şerlerden sığınma dualar. O da öyle gidiyor. Bunların özelliği ne? Hepsinin sabah akşam okunmasının sünnet olduğu. Anladın? Şimdi bunu niye hazırladık ya? Aldın kütüphaneye koydun diye mi ya? Koyasın diye mi kardeşim ya? Seni beladan kurtarmayacaksa, seni kazadan kurtarmayacaksa, sen bunu okuyup amel etmiyorsan, bu nuska değil ki. Evinde bu kitabı bulundurana bela gelmez diye bir şey yok ki. Arabasında tutunan, hani Şifa-i Şerif, Bukhari vesaire, onlar ayrı bir şeyler var. Müjdeler var. Ama bu kitap niçin yazılmış? Her bir hadis-i şerif amel olunmak için yazılmış. Şimdi bundan insan ders yapmaz mı? Bundan insan işaretler koymaz mı? E zaten hepsini yapayım desen 9'dan 70'e kadar. Yani onu virt yapsan, 9'dan başlasan 70'e kadar ya da 5'ten başlasan zaten onun için 9'da yine vardır onlar. Mükerrere düşmeyelim. Diyelim ne oldu? Sabah akşam okunması hadis-i şeriflerde, sahihlerde sabit olanın hemen hemen hepsi var. 60 sayfa bir şeydi. 60 sayfa yani Kur'an sayfası kadar da satır fazla değil. Misal. Ne okuyayım? Ne okuyacaksın kardeşim? Ondan sonra geliyor bana sor. Ya Esma'dan ne okuyayım? Allah'ın isimlerinden. Benim ebcedim nedir? Geliyor bana soruyor. Benim ismimin ebcedi nedir? E ne yapacağız? Senin isminin ebcedi bulduk. Tamam. Ahmet diyelim yaptık. 152 çıktı. İsimlerden ebcedi Esma-i Hüsna'dan veya Esma-i ilahiyeden El-Kaim ismine tekabül etti. El-Kaim ismine tekabül etti. Diyelim ismi Şeyma olsa diyelim 351 Er-Rafi ismine tekabül etti. İsmi şu olsa vesaire vesaire. Herkesin ismine göre harflerine göre ebcedi var. Ne oldu? Benim ebcedime göre Esma'dan Esma dediği Allah'ın Esma-i Hüsna'sı. Esma'dan şimdi bu çıkmış moda. Bazı böyle YouTube'çular kanallarda işte onun ismine göre hesap yapıyor. Senin isminin ebcedi budur. Senin ismin şudur. 300 okuyacaksın, 500 okuyacaksın. Tamam. Allah'ın ismini okuyan mahrum olmaz. Allah diyen mahrum olmaz. Ben bir şey demiyorum. Ama geldi bana şimdi soruyor. Benim ismim şöyle. Ben, ne istiyorsun? İşte işim artsın, gücüm artsın, itibarım artsın, maaşım artsın, koca bulayım, karı bulayım, evlenmeye yani. Ondan sonra herkesin bir derdi var. Şimdi Esma'dan şunu çeksem oğlum, bunu çeksem. Sordum ona ki, namaz kılıyor musun? Dedi evvelden kılıyordum, şimdi bıraktım. Dedim seni ne Esma paklar, ne Hüsna paklar. Tamam mı? Ne Kur'an, ne hadis. Sana ne yapayım ya? Sabah namazını kılma, yat aşağı. Kalk ondan sonra Esma çek. Ondan sonra benim işlerim niye düzelmiyor? Ya dedi yine de dedi isime bir rahatlık geliyor dedi ya. Namaz kılmasam da dedi. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim dedim. Er-Rafi'u Allah'ın ismi. Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u Celle Celal. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim kardeşim? Diyemem ama şunu diyebilirim. Sen 5 vakit namazı kılmıyorsan hiçbir duan, hiçbir zikrin, hiçbir koruman tutmaz. Çünkü 5 vakit namazsız din iman olmaz. Müslüman olmaz. Ben sana ne anlattım kardeşim? Yani şaşırıyorum ya. Yani bazı açık kadınlar şunun anına bakıyorum 5 vakit kılıyormuş. Bazı kapalı var kılmıyor. Allah Allah. O başı örtülü diye görüyorsun buradan hepsi namaz kılmıyor ki. Bazı da açık diye görüyorsun o da namaz kılıyormuş 5 vakit. Kapanıyor kılıyor. Şimdi sen ona madem açık geziyorsun dışarıda namaz kılma diyebilir misin? Diyemezsin. Namazını kıl. O ayrı borç, o ayrı günah. Bunu böyle konuşuyoruz yani. Ama şimdi bir namaz varsa üstüne ne yapsan bir ilave getirir yani. Ama şimdi namaz yoksa temeli yok. Bunun üstüne ne bina kuracağım yani? Temeli yok. Büniyel İslam alakamsın. 5 temel üzerine kuruldu bu. İslam binası bu. Kelime-i şehadetten sonra ne geliyor? Ve ikam-ı salâ namaz geliyor. Gerçi kelime-i şehadet okumayı bilen bile azaldı yani. Mikrofon uzatıyorlar. Yani kelime-i şehadeti doğru okuyan çok az kişi çıkıyor. Artık nerede mikrofon uzattıklarına mı bağlı? Özel mi seçiyorlar? Ben anlamıyorum. Bu millet bu kadar kelime-i şehadet okuyamayacak hale mi geldi? Gelmiş. Vah vah vah vah vah. Ondan sonra sen ne arıyorsun, ne kazasın, ne belasını ya. Mesela belalardan korunmak için salı günü ikinden sonra. Mesela bu sihir kitabında bu çok önemli. Ben bunu denedim. Bu sihir kitabında 323 sayfa, 323'te var. Bir de 324, 25 öyle gidiyor. Mesela bunlar acayip bir konu. Buna haftalık koruma mesela. Salı ikinden sonra niye? Çünkü çarşamba işler karışır. Yani çarşambaya geçmeden, akşamı çarşambanın akşamı olmadan ey olacakları bilen, anladın sen? Olmadan evvel olacak.

Bu öğretilir miydi? Adam diyor ki madem kadere çare yok, yazılan bozulmaz. Öyle mi? O zaman duanın ne faydası var? İşte bu tam bir serseri sorusudur. Çünkü neden? O zaman tamam, sen kaderin çaresi yok. Efendim, ağrı kesici içme. Doktora gitme. Bas bas bağır. Apandisin patlasın, geber. Ondan sonra ne yapayım yani? Duayı inkar edene ben de geber derim. Ondan sonra dünya işlerinde bütün tedbirleri alıyor. Kadere çare yok. O gelecek, başına gelecek. Ama manyak mıyım kardeşim durup dururken de? Tamam, sen manyak değilsen o ilaçlardan, o doktorlardan, onlardan daha büyük sebep, kurtuluş çaresi nedir? Duadır. İnen belaya da yarar kaldırır, inmeyen belaya da yarar indirmez. Said Tirmizi, sana niye böyle buyuruldu? Peki hadis-i şeriflerde bu kadar koruma dualarını Resulullah öğretti mi? Sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim işte bütün hepsini öğreten o değil mi? Şu cilttekilerin çoğu sayı hadis. Yani çoğu meşayihten de bazı nakiller var, ondan az kalır. Çoğu sayı hadis. Bu kadar hadiste sana madem yaramayacaktı dua, bu korunma dualarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sıddık'a, sahabeye, Ebu Zer, bütün sahabeye niye öğretti? Allah'tan afiyet isteyin diyor. Zaten başıma gelecek, gelecek çare yok. Niye afiyet isteyeyim? Ama Allah Teala senin afiyet isteyip istemeyeceğini, dua edip etmeyeceğini, zırhını giyip giymeyeceğini, sebebe başvurup vurmayacağını bildiğine göre sana kader yazdı. Sen onun sana ne yazdığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman duayla mükellefsin. Nasıl ki namaz ibadet, dua da aynı ibadet. Dua ibadetin de hulasasıdır, özetidir diyor. Zaten namazın içinde bile Fatiha nedir? Duadan ibaret değil midir? Salli barik duadan ibaret değil midir? Yani namazda da hem zikir var, hem dua var, hem tesbih var, hem tehmid var, hem tekbir var, hepsi var. Namazda zaten mecmuası toplanmış. Onun için salı günü ikinden sonra bak, 323 bunu okuyun. Allah'ım ya alimen bima kun ikfina şerra ma kun. Ben kaç kişiye tembih ettim? Bu unutuyorum salı ikindiden sonra. Kaç kişi bana mesaj atıyor her salı? Unutma tehlikesi var. Arkadaşlara tembih ediyorum. Siz de birbirinize böyle tembih edin. Veyahut da işte bir şey kurun oraya. Salıdan salıya ötecek bir şey varsa telefonunuzda. İkindi namazından sonra. Yani akşama bir saat kala falan okumak lazım. Bu da yine Müstedül Firdevs'te geçiyor. Bu hadis-i şerifte de var. Bir dahaki salıya kadar hiçbir bela gelmiyor mesela. Bu mesela sihire de tesir ettirmiyor. Ama buna göre belalar. Yani ne demek istiyorum? İşte bu kadar kaza bela haberlerini, bu kadar insanların, eşlerinin, çocuklarının başlarına gelenleri, kendilerinin başına gelenleri. Madem görüyoruz, bunlar bizi neye teşvik etmesi lazım? Koruma dualarını okumaya, gafil olmamaya, beş vakit namazı terk etmemeye, devamlı ölüme hazırlıklı olmaya ve kötü ölümden sığınmaya. Mesela kötü ölümle ölmez diyor. Yani şimdi bir yatağında tertemiz ölmek var, bir de cesedin perperişan olmak var. Bunların hepsi için hadis-i şerif öğretmiş mi? Öğretmiş. Mesela Subhanallah milel mizani ve muntehel ilim ve meblağı rıdda ve adeden ni'ammesine telar. Bunun la ilahe illallah devamında var. Bir de Allah-u Ekber'le aynı şeyi söyle. Üç kere tekrar ediyor. Bütün düşmanlarına galip gelecek. Rızkı bol olacak. Kötü ölmeyecek. Ölümü çok iman selametiyle rahat olacak. İstenmedik ölüm gelmeyecek. Ve ömrü uzun olacak. Yani şimdi bu zikre bunu bağlamış. Bu da hadis-i şerif. Bu zikre bunu bağlamış. Allah Teala buyuruyor. Bu tesbih yaparsan kelime-i tevcih hadis-i şerifler vahidir. Bunu Resulullah kafadan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve mantık ve leva keyfinden konuşmuyor. Bu hadisistir. Kaynaklar var. Mesela bunu ben her sabah akşam bunu hiç bırakmıyorum. Yani onun için sizi de Allah için uyarıyorum. Benim yazdığım kitapların belki yarısı hemen hemen bu konulardadır. Çünkü neden? Bu cephe gevşetilmiş, zayi edilmiş. Bir de yazanlar yanlış, harekeleri yanlış. Şimdi isim vermeyelim, piyasadaki bu dualar, korumalar, esma velen diye kitaplar yazmışlar. Kaynakları doğru değil, harekeleri yanlış. Yani bunları da görüyorum. Bu sefer bu millet

0: Bunların yanlış yanlış okuyacak yani. Ondan dolayı bu emekleri veriyoruz. Tabii bizim de ömrümüzden ne kadar kaldıysa o kadar daha hizmet yapabiliriz. Tabii çok yönlü hizmet yapmak için çok vakit lazım. Yani bu bir şey değil ki, sadece bir işi yapmıyorsun. Ha, o arada 40 iş yapıyorsun. Şimdi sohbetler başlıyor yine inşallah. Önümüze bunlarla amel edin. Ben sizi Allah için seviyorum. Bela görmenizi istemiyorum. Hasta olmanızı istemiyorum. Camiye gelemeyip evde kalmanızı istemiyorum. Ölene kadar Allah yolunda ayakta, rükuda, secdede kalmanızı istiyorum. Onun için dua diyorum ama bunun da çareleri var. Allah isteyene veriyor kurban olduğum. Hem de isteyeni seviyor kurban olduğum. Onun için duasız durmayalım. Bu kaza belalar bize bunları öğretsin. Ya bir insan Bismillahirrahmanirrahim duruyor okumadan nasıl, ne bileyim, sabahlar ya? Nasıl işe gider? Nasıl evden çıkar ya? Hiç korkmaz mı belalar yağacak ya? Bu kadar sahih hadisle nasıl amel etmezsin? Yani tabii ki Allah'ın kaderine çağır. Ama Mevla senin okumana göre sana yazıyor. Onun için Rabbim zikrinden mahrum eylemesin. Şimdi tabii ki önümüzdeki pazartesi ve çarşamba derslere başlayacağım diye söz vermiştim. 7'sinde Şifa-ı Şerif dersime başlayacaktım. Çok onu da takip eden çok olmasa da benim o ömrümün hizmeti, inşallah ölmeden evvel hatmini yapmak nasip olacak. İnşallah külliyemizde yapacağız. Onunsa seneler sonra Şifa-ı Şerif bittiğinde külliyede Allah nasip etsin, hepimize hayat versin. Sağda afiyetle o külliyede Şifa-ı Şerif'in son bölümünde hatmini yapalım inşallah. Şifa-ı Şerif hemen hemen yarıya geldik. Yarıya geldik tabi de eskiden çok ara verdik hapishaneler falan. Şimdi devam ettiğimiz için o eskisi kadar uzun 15 sene sürmez. Bundan sonra gider inşallah birkaç seneye. İnşallah rahman. Tabi anlatmadan da olmuyor. Fakat bu hafta Ahmet Hakan çağırdı CNN'e. Bayağı da bir meseleler birikti. O beni erken çağırdı. Ben İstanbul'da değildim. İşte yani birkaç gün evvel şey yapamadım. Onun için bu 7'sinde saat 20.30, 8.30'da 7 Eylül pazartesi saat 20.30'da CNN Türk'te Ahmet Hakan Beyefendinin konuğu olacağız. Onun için Şifa-ı Şerif dersi bir sonraki hafta başlar. Burada da efendim yorumları Kuruş çetesine bırakmayın. FETÖ'cülere bırakmayın. Adlancılara bırakmayın. Anladın mı sen? Selefi Vehhabilere, Daişçilere bırakmayın. Müslümanlar, bu işten ilgilenen kardeşlerimiz seferber olalım. İnşallah birbirini destekleyelim. Yorumlarımızla vesaireyle inşallah Allah da bize hakkı söylesin. Amin. Doğruyu konuştursun. Amin. İnsanlara faydalı şeyler öğretmeyi nasip eylesin. Amin. Boş konuşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bu önemli. Bayağı da konular var. Onları soracak. İnşallahü Rahman. Tabii bu meseleler ciddi boyutlara geldi. Peş peşe de olaylar. Önümüzde de bayağı meseleler çıkabilir. Bunlara karşı Müslümanları uyarmak ve uyandırmak lazımdır. Bu program önem arz ediyor. 9 Eylül çarşamba mektubat dersine başlayacağım inşallah. O da saat 21.15. Onu oynatmıyorum. Onlar çünkü uzun sürmüyor yani. Yani ortalaması işte 1 saat 45 dakika. 21.15 itibariyle mektubat-ı şerifeden kaldığımız mektuplardan derslerimize başlayacağız. O zaten Lale Gül televizyon, radyo, YouTube veriyor. Dua kabul saatinde 18.55 itibariyle yarın başlanacağı beyan ediliyor. Şimdi bu arada Şehit Bayram Ali hocamızın 20. seneyi devriyesi oldu. Bugün bir tweet'te attım, paylaştım. Bir sohbetini de paylaştım. Dinlediniz mi bilmiyorum. Şehit Bayram Ali hocamızın Resulullah vefat etti diyenlere, sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti diyenleri, bunlar ne cahil, ne şuursuz adam diyor. Hiç vefat etti denir mi diyor. Fahru Razi neler söylüyor Fahru Razi'den. Bayram Hoca'nın ilmi çoktu. Ayaklı kütüphaneydi mübarek. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Derecesi âli olsun. Hocamızın Allah katillerini azmettiricilerin bu faili meçhul dosyalarıyla onun da çıkmasını nasip eyle. Bütün nereye kadar giderse gidip kimin bu işte zerre kadar iştiraki varsa Allah cezalarını dünyada da ahiretten önce takdir eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Onun için o sohbetini dinleyin. O tweetimizde o görün, bakın o sohbeti, kısa bir sohbet ama ruhu şad olsun. Bir rahmet okuyun, Fatiha okuyun, hediyeler gönderin, buyurun ruh için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanu ve celle celalu ve amme nevalu ve la ilahe gayru ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Hocamızın ruhunu şad eyle. Efendi Hazretlerimize silsile-i meşayihimize ilhak eyle. O Efendi Hazretlerimize olan intisabı, o bağlılığı, işte Nalbur Kemal Efendi, Ali Haydar Efendi babamızdan kalma, Allah selamet versin, kıymetli abimiz, büyüğümüz, 90 yaşını geçti. Çok salihlerden bir zattır. Ondan da dinledim. Kaç kere, iki kere de dinledim. Bayram Efendi diyor, kendisi bize tanıdı, ben oradaydım diyor. Bayram Hoca Efendi bir mektubat okuyordu. Ve Efendi Hazretleri bu silsilenin son halkasıdır. Efendi Hazretlerinden sonra şeyh gelmeyecek. Efendiden Hazreti Mehdi'ye ulaşacak diye Bayram Hoca açıkça söylediğinde şu kulaklarım duydu diyor. Ve Efendi Hazretleri de orada bulunuyordu, tasdik etti diyor. Bunu Nalbur Kemal Efendi şu anda hayatta kendisinden bizzat şahitler de var yanımda kaç kişi dinledim yani. Bayram Hocamız Efendi'ye çok bağlı. Şimdi olsaydı zaten bunları paçavraya çevirmişti de. Yani işte ben tek kaldım yani, maalesef tek kaldım. Çünkü Bayram Hoca'ya biliyorsunuz konuşma şekli de Allah. Allah'ım ya fevkat tecelliler ihsan edin. Yüksek dereceler ikram edin. Âli makamlar ihsan edin. Neler ettiler o İsmail Ağa'da ona. Evinden çıkarttılar. Kütüphanesini boşalttırdılar. Neler, ne zulümler, ne eziyetler, adam vefatından evvel bunlara ah ede ede, beddua ede ede gitti yani. O kadar zulümlere maruz bıraktılar. Ama şimdi cennette rahat. Allah bizi de şefaatine nail ve mazhar eylesin. Şehitlik büyük bir makam. Allah Teala onun da âlâsını ihsan eylesin. Amin. Evet, kardeşlerimiz. Şimdi yine bir mesele doldu. Bunu son vefatları en son okuruz, Fatiha'dan evvel. Yine bir mesele çıktı bu ara. O meseleyi de izah etmek için. Biz şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'in ayındayız. Resulullah'ın faziletlerinden bahsetmek, sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifinden bahsetmek çok istiyorum. Velakin konu konuyu açıyor, mevzular birbirine giriyor. Ama tabii hepsi din, hepsi ilim. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki şeriat bir bütündür. Yani ahkam da aynıdır, faziletli amel de aynıdır. Mesele Allah'tan bahsetmek, ayetten hadisten bahsetmek, ilmimizi ziyadeleştirmek. Tabii reddiyeler çok büyük bir meseledir. Yani ehli sünnet dışı akımlara, konuşmalara, şeriatsız konu, elfaz-ı küfür. Mesela elfaz-ı küfür konuşuldu. Tabii bu iki sene evvel konuşulmuş, mühim değil. Ama şimdi yeni duyuldu. Yeni duyuldu. Mehmet Görmez de bunu, eski Diyanet İşleri Reisi de bunu savunuyor. Yani savunurken diyor ki ben bunu iki sene evvel konuştum, özel ortamda konuştum. Özel ortamda konuştuğumu diyor genele yaymışlar. Ya bir Müslümanım benim, ben bir hafızsam, hocaysam veya neysem neyim, özel ortamda konuştuğumla, tamam özel konu hanımın hakkındadır, mahremin hakkındadır, kızın hakkındadır, bunlar ayrı bir şey. Özel aile hayatı ayrı bir şey. Ayetten bahsediyorsam, hadisten bahsediyorsam, şeriattan bahsediyorsam, meşruluktan bahsediyorsam, gayri meşruluktan bahsediyorsam, adildir değildir diye bir karar veriyorsam, bu konunun özeli geneli olur mu? He? Olur mu ya, siz söyleyin ya. Ben bunu diyor özelde diyor talebeler. Demek sen talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Demek talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Şimdi onun için ben bugün salavattan bir 15-20 hadis okuyacaktım. Ama şimdi şeriat yıkılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benden ne ister? Der ki benim şeriatımı müdafaa et. Benim faziletlerim bitmez tükenmez. Ben size şefaat edeceğim. Ama benim şeriatım yıkılırken sessiz kalmayın. Ebu Bekir Sifil Hoca bir kısa bir tweet atmış. İki satır. İslam'ın böyle tabirleriyle mi, terimleriyle, kavramlarıyla böyle oynanmamalı gibi bir şey demiş. Fakat tabii içerikte bir şey, izahlı bir şey duymadım. Tabii burada birçok hoca efendi var piyasada. Mangalda kül bırakmayan, gürlediği zaman savuran, saçan. Fakat hiçbir cevap, bir şeyler duyulmuyor. Şimdi tabii Ahmet Şimşirgil Hoca Efendi güzel bir cevap vermiş. Onu paylaşıyoruz. Arkadaşlar paylaşsınlar. Hocam dillerine sağlık. Allah razı olsun. Kendi zaviyesinden. O da bir kendi bir zaviyesi var. Baktığı bir köşe var. Tabii tarihçi olmak hasebiyle vesaire kültürü var. Efendim malumatı var. Malumatı kesiresi var. Dolayısıyla güzel tespitler yapmış. Ben dinledim yani. Tabii çok vaktim olmuyor. Çorba içerken onu dinliyorum. Öbürünü şey yaparken ama olsun. Ben meseleyi anlamaya çalışıyorum. Dillerine sağlık. Allah var etsin. Allah aziz etsin. Yani şu şeriat yıkılırken efendim maalesef birileri de savunmaya geçmiş. Doğudan, mollalardan falan çok. Şimdi oralara da gidiyor. Tabii orada Tillo'ya gidiyor, Ohine gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Oradaki hocalara da çok hürmet ediyor, terbiyeli davranıyor. Bu sefer oradaki hocaefendileri çoğu internet bilmez, YouTube bilmez, adamın ne konuştuğunu duymaz. Onun zahiri hürmetine aldanarak bu da bizdendir zannediyorlar. Tabii bu da büyük bir maalesef yara açıyor, delik açıyor. Çünkü onların talebelerinde dünya kadar yetiştirdikleri gençler var. Onlar ilahiyata gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Doğu medreselerinden. Onlar bunları izliyorlar. Hocalarına bildirmeleri lazım. Hocam bu adam size geliyor, hürmet ediyor ama Kur'an için böyle söyledi. Ayete böyle söyledi. Hadise böyle söyledi. Bunları hocalarına bildirmeleri şart. Efendi Hazretleri'ne hep biz bildirirdik. Efendi Hazretleri çıkar kürsüden bunlara reddiye yapardı. Bunların adını verirdi, isim verirdi. Bu reddiyeler yapılmazsa bu din yaşar mı? Yaşamaz. Bu şahsi özel bir kapışma sayılamaz. Bunu kimse efendim cübbeli hesabını çoğaltmak için, takipçisini artırmak için ona çatıyor, buna çatıyor. Bunu bana diyen en büyük iftira etmiş olur. Ben hesabımı artırmak isteseydim herkesle iyi geçinirdim. Şu anda benim İsmail Ali'ye hiçbir sorunum olmasaydı hep onlar beni met ediyordu. Öyle mi? Ama yanlış yaptıklarında yanlış dedim. Beni seven azaldı. Azalsın. Allah sevsin, Resulü sevsin, Efendi Hazretleri sevsin. Ben yarın Efendi'nin yüzüne nasıl çıkacağım? Resulullah'ın yüzüne nasıl çıkacağım? Mahşere nasıl çıkacağım? Birilerine hoşaf soğutup kuyruk sallayamazdım. Çünkü yanlışları gözümle gördüm. Batılı gözümle gördüm. Efendi'ye hıyaneti gözümle gördüm. Yaşadım. İçinde yaşadım. Durabilir misin? Şimdi dolayısıyla yani ben beni seven artsın desem et diye süt diye dokunmadan kıssadan hisseler, evliyadan menkıbeler. O kuşunu gir cennete. Ama benim sohbetlerimde o da var. Reddiye de var. Çünkü ben reddiyesiz duramam. Ben reddiyesiz dursaydım Adnan Oktar'ı kim önceden tespit ettirecek? FETÖ'yü kim önceden milleti uyaracaktı? Süleymancılar meselesine tabii Süleymancılar demeyelim. Onların cemaati esasen nezih bir cemaattir. Ama bu Kuruş çetesi diyelim. Kuruş çetelerini falan bunların hepsinin yanlışlarını efendim şeyhlerine Mehdi dedikleri vesaire bunların hepsini evvelce anlattım. Bu kürsüden bir 10 sene evvel konuştuğum var. Yani belki o zaman tabii şeydeydik. Belki buranın da eski yerindeydik. Sanki ben burada yaptığım o konuşmayı hatırlıyorum. Ama burada da eski bina vardı ya. 30 sene bina vardı burada. Prefabrikten babam yaptırmıştı. Dolayısıyla prefabrikten ya çelikten yani. Ondan sonra biz bunların hepsini konuşmak durumundayız. Bunları önden konuşmazsak, milleti uyarmazsak çocuğunu kalkar o üniversiteye verir. Şimdi bunu Mehmet Görmez bir üniversite açmış. Yani üniversitenin adını da söyleyeyim size de çocuklarınızı aman vermeyin. İslam Düşünce Enstitüsü. Görmez bunun başında. İslam Düşünce Enstitüsü. Burada konuşmalar yaptırıyor birilerine. Kendi de konuşuyor. 2 sene evvel burada bir konuşma yapmış. Şimdi konuşma yapanlardan birisi kim? Kur'an'ın %40'ı değiştirilmeli veya çıkarılmalı diyen Mehmet Aydın. Tabii bu adam çok meşhur. Evvelce onu Ali Eren Hoca da yazdı. Hepimiz ne reddiyeler yaptık. Eskiden biliyorsunuz Diyanet'ten sorumlu FETÖ zamanındaki devlet bakanıydı. Diyaneti bu mahvetti. Diyaloğu, miyaloğu hepsini sokan bu Mehmet Aydın. Şimdi bu Mehmet Aydın bu İslam Düşünce Enstitüsü'nde konuşma yapıyor mesela. Meşhur bine benim reddiye yaptıklarından Şaban Ali Düzgün. İlmi Kelam dalı başkanı yani itikat dalı başkanı Ankara İlahiyat'ın. Bu adam da ne dedi? Alın yazısı diye bir şey yoktur. Çocuğu öldü diye adama Allah'ın kaderi kazası razı gelelim diyoruz ama aslında onu biz onu teselli etmek için söylüyoruz. Yoksa o çocuk orada çıkmasaydı arabada vurmayacaktı. Araba geçmeseydi çocuk ölmeyecekti bilmem ne. Bu şekil konuşan bir adam. İlmi Kelam kime kalmış? Bunlardan diploma almadan müftü olamıyorsun. Hatta şimdi diplomayı ilahiyata çektiler. Belki imam bile olamayacak ilahiyattan çıkmayanlar. Çünkü mezun çoğaldı. Mezun çoğalınca şeyi yükseltiyorlar çıtayı. İlkokul bile yetmiyor şimdi. Ortaokul yetmiyor. Böyle gidiyorlar. Bu adamlar konuşma yapıyor. Üstüne bir de tüy dikmek üzere kendi enstitüyü kurucu olarak, işte dekandır orada herhalde, o da orada konuşma yapıyor. Bu konuşmayı ne zaman yapmış? 2 sene evvel yapmış. Nerede yaptım? Özel ortamda yaptım. Lan özeli mi olur? Talebeye yapmış. Bu şimdi diyor yayıldı diyor bilmem ne diyor. Peki ben bundan özür diliyorum. Bu benim görüşüm değişti. Ben bu görüşte değilim demiyor. Neymiş? Bu usule göre ben konuştum. Yahu Kur'an ve sünnet varken usul ne furu ne kardeşim? Ayet hadisten bahsediyorsun ya. Şimdi burada konuşmayı aynen çözdürdüm. Yani sizin kulaklarınızı mülevves etmemek için ses kaydını paylaşmıyorum. Siz bana inanıyorsunuz. Zaten ses kaydı YouTube'larda mevcut. Herkes paylaşmış. Reddiyeler yapılıyor. Yani reddiyeler yapılıyor derken böyle bir meşhur marka hoca efendilerden bir reddiye duymadım. Ama birileri müdafaa ettiğini duydum. Çok üzüldüm. Mesela Rasul Tosun 7 sene diyor Diyanet İşleri makamını hakkıyla dolduran diye met etmiş. Ben bunu beklemezdim. Çünkü alim adamdır. Sonra Efendi Hasan'ın çeşmesinden su içmiş kayınpederi. İhvanıdır, dedemin ahretliydi, bizim sevdiğimiz. Yani bizimle bildiğimiz bir insan bunu demiş. Ben şok oldum. Yani Ahmet Şimşirgil Hoca'dan duydum tabii. Onda, o kayıtta o da geçiyor. Ahmet Hoca'yı iyi dinleyin. O da güzel farklı zaviyelerden konuşuyor yani. Kafanız açılır. İlminiz, şuurunuz artar. Onu mutlaka dinleyin. Ben paylaşıyorum şimdi. Mesela orada. Ya 7 sene bu adam Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı yapmış. 7 senede Diyanet İşleri Başkan yapmış. Yani 14 sene Diyanet'te. Bunun zamanında dinler arası diyalog ne kadar artmış. Bunun zamanında Mevlüt'ü Nisan'a sabitlediler. FETÖ'nün Mevlüt ayına. Bunun zamanında neler oldu? Ondan sonra mücadele ettik. TGRT'de falan çıktık vesaire. Yeniden işte Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız el attı da Mevlüt'ü Rebiülevvel'e döndürdü elhamdülillah. Ondan sonra Allah ondan razı olsun Tayyip Bey'imizden. Yani bu işlerde hep yardımcı oldu Ehl-i Sünnet'e yani. Ondan sonra daha ne dolaplar döndü yani. Onun döneminde, onun Diyanet döneminde Halis Aydemirlere bir şey dememiş, efendim Kur'an vahiy değildir diyen adamları Kur'an Mer'de konuşturdu, işte Mustafa Öztürkler Kur'an Mer'de Kur'an vahiy değildir diyen adam yani. İşte bütün bunlar hala işte YouTube'larda videolar çekiyor, neler çekiyor, neler çekiyor, hala neler yayınlıyor yani. O Mustafa Öztürk kendisi artık şey olmuş, herhalde YouTube'dan para kazanmanın tadını aldı biraz, her dakika bir şeyler yayınlıyor. Şimdi nasıl zehirliyor adamı, nasıl zehirliyor, bir konuşmaları dinlesen Allah Allah dersin yani. Şimdi burada hiç ayet hadis bunlarda hüküm ifade etmiyor hiç. Şimdi bak yaptığı konuşmanın sesli kaydı, görüntülü sesli şeyi çıktı. Ben dinledim. Dinlemeden konuşma olmaz yani. Ama tabii kelimeler oynamasın diye. Tabii bütün kelimelerini okumayacağım. Kulaklarınızı da telvis etmeyelim diye. Ama şu konuşmadaki lafa bak. Başlıyoruz. Bir şer'iyet var, bir meşru'iyet var. Şer'iyet nedir, meşru'iyet nedir? Anlıyorsunuz. Şer'iyet, herhangi bir hükmün, kendi anlatıyor, yani bu hükmün kendisi. Herhangi bir hükmün şeriattaki varlığını ifade eder. Şer'iyet ne demekmiş ona göre? Yani şer'i diyoruz biz, şer'iyet demiyoruz da. Şer'i, bir iş şer'idir. Ne demek? Şeriatta var. Yani şer'iyet ne demekmiş? Bir hükmün şeriattaki varlığını. Şeriat nedir? Kur'an, sünnet işte. Şeriatın delilleri 4'tür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fuka. Şeriatta varlığını ifade eder. Demek ki şer'i demek bir hüküm şeriatta var demekmiş. Öyle söylüyor şimdi. Doğru mu? Doğru. Mübarek doğruya doğru da. Allah Allah ne korkuyorsunuz? Ödünüz kopmasın ya. Türkçe anlamıyor musunuz? Arapça konuşmuyorum ki ya burada. Tamam. Bir hükmün şeriattaki varlığı ise dinin temel kaynaklarında yani naslarda, nas kesin delil, daha açıkmış Kur'an'da sünnetteki varlığını ifade eder. Doğru mu?
1: Doğru.
0: He?
1: Doğru.
0: Tam korkmayın ya. Bir şey yok. Daha sapıtmadı yani dur. Şu anda doğru konuşuyor. Mübarek iki doğru konuşmadan seni saptırabilir mi? Tamam mı? İki bal bir zehir. Üç lokma bir hançer. Ondan sonra dinine imanına gitti. Bak şimdi doğru konuşuyor işte. Şimdi bir hükmün Devam ediyoruz konuşmaya. Şeriatta var olması, o hükmün bir ayette, bir hadiste var olması, onun şer'iliğini, yani şer'iliğini demek şeriatta var olduğunu ifade eder. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bak, cesaret gelsin ya. Ya korkaklığı bırakın. Yasal olan şer'idir. Yasal demek şeriat yasası yani. Şimdi laik düzenin yasasından bahsediyorum. Yasal olan şer'idir. Yani yasal demek kanun, kural olan, şeriatta olanlar yasaldır, tamam. Şimdi bir laf sokuyor şimdi. Buraya kadar hiçbir arıza yok. Şimdi bir laf sokuyor. Adil olan meşrudur. Şimdi buradan da bir şey anlamazsınız. Daha zehri tam kusmadı. Daha şimdi zehri kusmadı şimdi. Adil olan meşrudur. Şimdi yukarıda ne dedi başlarken? Şer'i ile meşruyu birbirinden ayırdı. Halbuki bize göre her şeriatta olan meşrudur, her meşru olan şeriatta vardır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi bu baştan ne diyor? Bir şer'iyet var, bir de meşruiyet var. Meşruiyet var. İkisini birbirinden ayırdı baştan. Şimdi burada ikisini birbirinden ayırdığına göre aşağıyı oraya bina ederek milleti kafir edecek. Şimdi bunun, bu aşağıdaki lafına inanan kafir olur. Şimdi aşağıda konuşacağı laflar var. Dikkat edin. O laflara inanan da kafir olur. Konuşan da, inanarak konuşan da kafir olur. Elfazı küfür %1500. Vallahi billahi tallahi elfazı küfür. Hiç şey yok. Hani fiten hadisleri sorumludur falan. Onları da tekfir edemiyorsun. Şimdi bak. Adil olan meşrudur. Buradan tam bir şey netleşmiyor. Şimdi devam ediyor. Şer'i olan her şey meşru mudur? Yani şeriatta, Kur'an'da ve sünnette olan her şey meşru mudur? Soru bu. Bu sorulacak bir şey mi ya? Size soruyorum. Ey Müslümanlar, ha burada var kaç yüz kişi? Kadın erkek belki bine yakın. Soruyorum. Şeriatta olan her şey meşru mudur?
1: Meşru mudur?
0: Tamam. Bunun için dekan olma lüzum var mı?
1: Yok.
0: Gavur olma lüzum var mı?
1: Yok.
0: Bu kadar. Soruyor. Soru bu. Her şer'i olan meşru mudur? Dikkat. Dikkat. Benim acizane kanaatim. Konumuz ayet hadis. Konumuz Kur'an sünnet. Kendi konuyu Kur'an sünnetten açtı. Bu konuda kanaatim denilecek pay var mı?
1: Yok.
0: He? Ha, ayet hadis olmasa, içtihat olsa, diyelim ki Hanefi de şöyle, Şafii de böyle, Hanbeli de böyle, sen de dersin ki bu zamana göre bilmem ne, dört mezhepten çıkmamak kaydıyla mesela bu müçtehidin şeyi daha uyarlanabilir, şu anda uygulanabilir hali var. Hani mesela diyoruz organ naklinde Hanefi'de fetva yok, Hanbeli'de fetva var, adam da böbrek nakline gidecek mesela, Hanefi'de fetva yok ama bu hayati bir meseledir. O adam da ölmüyor. Bir böbreğini verince o da yaşama devam ediyor. Mesela Hanbeli ile amel ediyorsun böbrek nakli mesela. Konu bu değil ki. Konu bu değil. Konu ne? Konu Kur'an ve sünnet. Şeriat, Kur'an ve sünnet. Burada kanaat geçer mi? İşte diyor benim acizane kanaatim. Her şer'i olan meşru değildir diyor. Yani şeriatta olan her şey meşru değildir. Peki meşru değildirin karşılığı nedir Türkçe'de? Gayri meşrulu. Yani bir şey Kur'an'da ve sünnette olabilir ama meşru olmaz. Yani gayri meşru olur. Diyor. Açıklıyor. Dur da. Ama her meşru olan şer'idir diyor. Yani meşru olan her şey şeriatta vardır. Bu tamam. Ama şeriatta olan her şey meşru değildir. Bu elfazı küfürdür. Çünkü Allah gayri meşru bir şeyi Kur'an'da, sünnette helal etmez. Sen burada ne demiş oluyorsun? Kur'an'da, sünnette var ama meşru değil diyor. Bak şimdi dahası var. Şer'i olan yasaldır diyor. Yani şeriatta olan bir şey kuraldır, kaydedir, hüküm ifade eder. Ama diyor meşru olan adildir. Şimdi deminkini anlamadınız. Şimdi daha iyi anlayacaksın. Meşru demek adaletli olan. Yani diyor bak açıklıyor. Meşruiyet, bir şeyin meşru olması bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Peki şeriatta olup da adalete, ahlaka, fazilete uymayan ne var? Yok, ne var? Misal veriyor. Misal veriyor. Misal veriyor. Şeriatta var diyor ama diyor adaletli değil diyor. Tabii tabii, açıkça söylüyor. Meşru değildir diyor. Her şer'i olan meşru değildir diyor. Şeriatta varsa hüküm de vardır, yasaldır ama meşru adil demektir. Bu adil değildir diyor. Meşruiyet bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Meşruiyet budur diyor. Şer'ilik bu değildir diyor. Yani şer'i olan, Kur'an'da sünnette olan bazen diyor, yani bazen adalete, ahlaka, fazilete uymaz diyor. Ama Kur'an'da sünnette vardır diyor. Allah Allah. Mesela şimdi buna misal veriyor. Kur'an'ın diyor, bakarsanız diyor, köle ve cariyelerle ilgili diyor Kur'an'da hükümler var diyor. Bu diyor efendim şer'idir, şeriatta var diyor. Ama diyor meşru değildir ve adaletli değildir diyor. Evet, öyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp yaptı mı? Yaptığı bu kadar harplerde köle ve esirler aldı mı? Hayber'de aldı mı? Vesair harplerde köle ve esirler aldı mı? Bunlar hakkında Kur'an'da ayetler, hükümler, fidye mi alacak, parayla mı salacak, işte Kur'an'da fedar berrikab, işte efendim kafirlerle savaştığınız zaman boyunlarını vurun.
2: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
0: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
3: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
0: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
5: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
0: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. As-salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
8: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
12: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Hatta ida eskantum feşüttül ve sakafey. Ma mennem ba'duyum. Ma fidan ister, fidye alın salın ister. İşte efendim azat edin. Azat etmek de çok sevap. Ayrı dava. İsterseniz istihdam edin. Ama yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Kendinizin sofrasına kendinizin giydiğinizden giydirin. Azat edin. Bunlar ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştı mı? Savaştı. Bu savaşlarda köle ve esirler aldı mı? İşte bu diyor, ayetlerin satır aralarından köleliği çıkarırsanız, kölelik şer'idir. Yani köle almak şeriatta var ama meşru değildir diyor. E bunu ben mi yaptım kardeşim? Resulullah yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeye nasıl meşru değil diyorsun? Ondan sonra, şimdi yine diyor, diyelim ki diyor, hadisi bakarsın babaanne çocuğunu döver, babası annesi çocuğun. E buyuruyor, yani say hadiste 7 yaşında namazı emredin, 7 yaşında namazı kılmazlar, 10 yaşında da namazı kılmazlarsa hafifçe yani kolunu bacağını kırın demiyor ki hadis-i şerifte, hafifçe biraz okşayın, yani namazı kıldırın diyor. Şimdi diyor, hadiste bu var diyor ama meşru değildir diyor. Ne demek ya, bir adam Resulullah'ın emri mucebince çocuğu 10 yaşına gelmiş, yavrum namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl, bilmem ne. Çocuğuna namaz kıl dedi, biraz sert konuştu, bir şey yaptı. Meşru değildir diyor. Şimdi bak, meşru değildir. Meşru ne demekti? Adil demekti ona göre. Yani bunlar adaletli değil. Allah Allah. Peki kardeşim sen ne konuşuyorsun? Mesela diyor, hırsızın cezasının kolunun kesilmesi şer'idir. Hırsızın kolu vesariku vesariku diyor. Çalan erkekle çalan kadının fakta ve devma cezaen bima kesebane kelem minallahu la azizun hakim. O ayetleri okumuyor da. Zaten Arapça bir şey konuştuğu da yok hiç. Dolayısıyla bu ayete göre hırsızın kolunu kesmek şu anda yürürlükte değilse de, bu kanunlarda geçerli değilse de, şimdi şeriat tatbik edilmiyor ki. Peki şeriat kanunları Osmanlı dahil hepsi bu kanunla amel etti mi? Etti. Ve memlekette hırsız kaldı mı? Şimdi ne oldu? Her mahallede 30, Osmanlı'nın 650 senede 36 hırsızlık vakasını şey ediyor. Yani eli kesilen belki 6 tane çıkıyor. Çünkü her hırsızlık vakasında da olmuyor ki. Mesela diyor ki Hazreti Ömer bunu tatbik etmedi diyor. Kıtlık senesinde diyor. Hazreti Ömer tatbik etmediği için diyor. Bu diyor gayrimeşrudur diyor. Ya arkadaş, Kur'an'da ayet var. Hazreti Ömer niye tatbik etmedi? Kıtlık senesiydi. Adam açlıktan bir şey çalmış. Açlıktan çalmakla zaten ceza düşüyor aç olduğu için. Ceza düştüğü için Hazreti Ömer onu tatbik etmedi. Hazreti Ömer Allah'ın Kur'an'ını mı değiştirdi ya? Bir de Hazreti Ömer'e iftira. Allah Allah. Şimdi diyor ki Kur'an'da diyor sen diyor hırsızın kolunu kesilmesini şeriatta bulursun ama diyor meşru ve adil değildir diyor. Peki o zaman Allah adaletsizliği mi emrediyor? İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba. Öyle mi? Her cuma bütün hatipler, o diyanetin hatipleri bu ayeti okuyup da hutbeden iniyor. Minberden inmeden önce son okudukları ayet nedir? Allah adaleti emrediyor. Diğer ayette de i'dilu ve akrabu lit adaletli olun Kur'an. Şuhada bil kıst hep adalet. Kur'an bütün adaleti emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hüküm verdi ganimetleri taksim ederken orada münafığın biri çıktı ne dedi? Ya dedi bu taksimatı yaptın ama adalet adilane yapmadın dedi. Hazreti Ömer kesim kafasını dedi çekti kılıcı da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdurdu şimdi adamlarını öldürüyor demesinler. Bu münafık ama ne yapalım? Cemaatin içinde duruyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Femen yadili zalim yadillahu resul. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim adalet yapacak? Yani adam Resulullah'a kalktı diyor ki sen adil değilsin dedi ya. Münafığın biri çıktı. Şimdi Allah ve Resulü adaletsizse dünyada adaletli mi var? İn Allah kendi emrettiği şeyin tersini yapar mı? İnne Allah ye'muru bil adli. Allah adaletli olmanızı emrediyor. Peki kendi hırsızın cezasının kol kesmeyi tayin ederken ne yapmış? Meşru değilmiş, adil değilmiş. Bunu söylüyor. Utanmadan, sıkılmadan talebelere bunu okutuyor. Şimdi bu enstitüye talebe verilir mi ya? Burada okuyan nasıl çıkar ya? Şu adamın konuştuğu laflara bak ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ehli kitap hanımlarıyla evlenmek diyor. Ayete bakarsan diyor, yani ehli kitapla evlenilir meselesi, şeriatta var diyor. Ama meşru değildir. Nasıl meşru değildir? Adam Hristiyanla evlenmiş. Zina mı olacak? Bunun çocuğu piç midir? Veled-i zina mıdır ya? Kur'an'ın müsaade ettiğine, ayet hadiste müsaade edilen bir şeye gayri meşru denir mi ya? Ha tercih edilmemesi, yani Müslümanla evlenmesi, hatta Müslümanla bile her Müslümanla evlenmez. Namaz kılmayan kadını bile alma. Müslümanı alırken bana sorarsan, namaz hiç kılmayan, namaz kılmayanla mesela evlenme. Tercih olarak ben sana ama onunla evlensen haramdır, zinadır der miyim? Demem ama sen sorarsan bana alacağın kız namaz kılıyor mu kılmıyor. O zaman başlasın biraz devam etsin bakalım. Namaz kılmayan kızla evlenilmez. Veyahut da kızı adama veriyorlar. Soruyorlar adam zengin şudur budur maaşı iyi ama namaz kılıyor mu kılmıyor başlayacak. Başlayacak lan olur mu ya? Bu zamana kadar kılmamış başlayacak. Ya basamazsa namaz kılmayana kız verilmez. Ama tamam da şimdi diyelim hasbel kader evleniyorlar. Ben şimdi onlara zina yapıyorlar çocukları veled-i zinadır mı diyeceğim yani? Namaz kılmıyor diye kafir olmuyor ki mesela. Tamam en büyük günahkar oluyor. Ayrı dava sen nasıl gayrimeşru dersin? Bir de meşru ile adili yan yana koyuyor. Bak şer'i başka bir şey diyor, meşru başka bir şey diyor. Adalet, ahlak ve fazilet meşrudadır diyor. Onun için sen Kur'an'da, sünnette bir şeyler bulursan onlar şer'i olur ama diyor meşru olmaz diyor. Yani adaletli ve ahlaka uygun olmaz diyor. Allah hangi ahlaksızlığı serbest eder ya? Allah hangi adaletsizliğe Kur'an, sünnet yol vermiş ya? Göster! Gösterdiği de bunlar. O zaman senin ne farkın kaldı kardeşim? Biz o zaman hırsızın kolu kesilecek zaman geçti. Bu zamanda kısas kalmadı efendiler diyenlere biz ne diyorduk? Stalin gibi kafir demiyor muyduk? Şimdi bunu ben ilmi usule göre anlatıyorum deyince sana çok allame mi diyeceğimizi zannediyorsun? Sen Kur'an'ın zamanı geçti diyorsun. Zaten bir konuşmasında da diyor ki o bu konuşmada değil. Ölmüş adamların içtihadı devam eder mi etmez mi? Onlarla uyulur mu uyulmaz mı ihtilaflıdır diyor. Yine kendi kanaatine göre ölmüş adam. Kim ölmüş? İmam-ı Azam. Kim ölmüş? Bütün mezheplerin imamları ölmüş. Ölmüş adam içtihat diri bir şeydir diyor. Ne demek diri bir şey? Bugüne göre şey yapacak. İşte onun için Yeni Şafak'ın başyazarı İsmail Kılıç Arslan ne diyordu? Memlekette Mehmet Görmez gibi öyle alimler var ki bundan evvel geçmiş 1000 senelik icmağı bozabilecek güçtedir diyordu. İşte İsmail Kılıç Arslan zihniyeti. Şimdi ne diyecek bakalım? Allah'ın Kur'an'ında var ama meşru değildir diyen Mehmet Görmez hakkında ne diyecek bakalım? Belki de insaf eder, der ki bu lafı yanlıştır, böyle laf mı olur der belki. Ben de demesini beklerim. Ama demiyorlar. Şimdi Resul Tosun gibi bir hoca abimiz diyelim, benden de yaşı da vardır belki fazla. Yani nasıl der ki 7 sene makamını hakkıyla doldurmuş? Bu lafın üzerine yorum yapılır mı ya? Bu lafın üzerine dersin ki 7 sene makam kimlerin eline kalmış? Eyvah! Bu memlekette Diyanet 14 sene bu adam yönetmiş. Başkan yardımcılığında sayarsan. İşte bozukluk nereden geliyor? Bozulma nereden geliyor? İşte bunları yavaş yavaş alıştıra alıştıra yakında Kur'an'da var ama İslam'da yok. Hadiste var ama İslam'da yok diyecekler. Zaten onu diyor zaten şu anda. Dolayısıyla diyorum, bak dikkat et. Dolayısıyla bu şer'i olanı fıkıh belirler. Bak bir de bir fıkıhla usulü fıkıh birbirinden ayırmış. Bir de böyle bir şey. Böyle bir saçmalık, böyle bir zırvalık hiç yok. Meşru olanı usul belirler. Şimdi birileri de diyor ki o usulden anlatıyor, siz anlamıyorsunuz. Ulan neyi anlamıyorum? Diyor ki Kur'an'da sünnette olan şeriatta vardır ama meşru olmayabilir. Bazıları şeriatta vardır ama meşru değildir diyor işte. Daha ne diyecek adam? Bunu da usul, şeriat fıkhın alanıdır, meşruiyet usulün alanıdır. Ya usul diye bir şey, şeriatın delillerinde usulü fıkıh diye bir şey var mı ya? Usulü fıkıh, fıkıhla ilgili sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü hadis sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü tefsir sonradan çıkarılmış. Usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir bunların hiçbiri Kur'an'ın, sünnetin önüne geçebilir mi ya? Ayetin, hadisin önüne geçebilir mi ya? Onlar ayet hadislerden anlayarak o kaideleri ulema çıkartmışlar. Şeriatın delilleri 4'tür. Kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet hadis-i şerifler, icma ümmet müçtehitlerin bir meselede birleşmesi, kıyas-ı fukaha, fıkıh alimlerinin sonradaki onlara benzeyen meseleleri kıyas ile hüküm vermesi. Sen ne diyorsun ya? Şimdi diyor şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için kat edeceği mesafeler var. İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa Allah Allah. Ayet geldi hırsızın elini kesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç aşama bekledi? Ondan sonra bir hırsızlık olayı oldu. Efendimiz elini kesti mi? Kesti. Ezzani ve zani tecrükülle ve halimemmeye tecelde. Zinaden kadın erkeğin 100 sopa vurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet geldiği üzere hemen bu olay yaşandığında şeriatın cezası, had cezası olarak 100 sopayı vurdu mu? Vurdu. Rejim cezası uyguladı mı? Uyguladı. Diyelim ki iftiradan 80 sopa, Nur suresine göre iftiradan 80 sopayı cezası uyguladı mı? Uyguladı. İçkiden sopa, had cezası, darp cezası uyguladı mı? Uyguladı. Şimdi bak ne diyor? Bir şey ayette olsa bile, hatası bak, şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için. Yani şer'i bir hüküm dediğine kendi anlattı. Kur'an'da, hadiste olan şer'i bir hüküm. Ama bu meşruiyet kazanmıyormuş. Kazanması için kat edeceği mesafeler varmış. Onları da bu belirliyormuş. Tamam mı? İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa, şer'i olsa da, yani Kur'an'da, hadiste olsa da meşruiyet kesbetmez diyor. Meşruluk kazanmaz diyor. O aşamalar ne ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi ayetten o anladığını amel ederken şu aşamalar var, bunlar bu aşamaları geçtiği için ben buna tatbik ediyorum diye böyle bir hadis var mı? Resulullah'ın tatbikatı, şeriatı ilk tatbik eden kimdir? Şeriat kime indirildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk tatbik eden kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun tatbik ettiği şeriatta hırsızın kolu kesilmiş midir? Onun tatbik ettiği şeriatta köle esir alınmış mıdır? Anladın mı? Onun tatbik ettiği şeriata göre olan Kur'an'daki hükümler, hadisleri de geçtim. Adam Kur'an'daki hükümleri bir tane hadisten misal veriyor, üç tane Kur'an'dan misal veriyor. Zaten Kur'an'ı güme götürdü. Bunların diyor meşruiyet kazanması için diyor 10 aşamayı aşmamız lazım. Ondan sonra efendim nas adını alması için daha büyük aşamalar vardır. Bunun hükme dönüşmesi için daha büyük aşamalar vardır. Hükmün uygulamaya konuşması için daha büyük aşamalar vardır. Meşruiyet kesmesi, uygulanabilir olması için yine kat edeceği mesafeler var. Hangi bir dinde böyle bir şey var ya? Ya Kur'an'da hırsızın elini kesin ayetini görüyoruz. Resulullah da bunu uyguladı mı? Uyguladı. Burada arada bu kadar mesafe kim gördü ya? Hangi kitapta, hangi müçtehitte 1400 senedir bir kişi çok zırvalayanlar oldu. Ama bir kişi bile çıkıp da en batıl olan bile inkar etti. Hadisi inkar etti. Hadis delil değildir dedi. Ona o başka. Onlar bidat ehli, ehli sünnet dışı, zındık, kafir, mürtet bilmem ne dolu. Fakat şimdi ayette geçen bir konunun hükme dönüşmesi için 10 tane dil bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından. Ya vessariku hırsız, çalan erkek, vessarikatu çalan kadın. Faktahu eydiyam, ellerini kesin. Resulullah bunu nasıl tatbik ettiğine bakacaksın. Nasıl tatbik ettiyse hüküm odur. Bunun da aşaması mazaması kaldı mı? Şimdi demek ki Kur'an'ın diyor satır aralarını okumak lazım diyor. Lan Kur'an'ın satır araları okur mu? Kur'an'ın satırlarını okuyacaksın. Arası okunur mu? Arasını sen dolduruyorsun. Satır araları okunur mu Kur'an'ın hadisin? Kur'an'ın hadisin nasları, delilleri, zahiri manaları hüküm ifade eder. Hünne ümmül kitap diyor. Kitabın aslı muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler ne demek? Nesk olunmamış ayetlerdeki hükümler. Hırsızın kolunu kesilmesi nesk oldu mu? Olmadı. Harp edilirse şimdi yine köle esir ahkamı cari midir? Caridir. Bir cihat olsa, bir harp olsa. Aynı. Bunlar nesk olmuş hükümler midir? Değildir. Ha kıble değişti. Nesk oldu. Tamam şimdi daha Mescid-i Aksa'ya doğru kılamazsın. Anladın mı? Namazın olmaz. Çünkü o nesk olduğunu anlatıyor sana. Bazı meseleler var. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Ayetle, hadisle beyan ediliyor. Bunun hükmü kaldırıldı diyor. E onlar zaten Resulullah Efendimiz veda haccında ne buyurdu Allah? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün dininizi kemale erdirdim. Dinde daha sokulacak, çıkarılacak bir şey yok. Ne 10 aşaması, ne 10 mesafesi, ne kat edilecek mesafesi. Sen bugün diriler içtihat etsin diyerek Allah'ın ayetini, peygamberin sahih hadislerini, mütevatir hadislerini, efendim satır aralarını okuyarım diyerek bütün bunları yürürlükten kaldırmak için bu kadar aşama lazım. Nerede aşama lazım ya? Allah Resulü bunu amel etmiş mi bununla? Etmiş. Kendi bu ayeti tatbik etmiş mi? Etmiş. Sonra neskine dair bir şey varid olmuş mu? Olmamış. Bitti bu iş kesinleşmiş. Daha vahiy gelir mi? Gelmez. Vahiy gelmeyeceğine göre daha neyin içtihadını yapıyorsun? Neyin mesafesini koyuyorsun ya? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَتَّبِعَهَا Câsiye suresi. Habibim seni ben din hükümlerini anlatan şeriat caddesi üzerine yerleştirdim. Sen o caddeye uy. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenlerin nefslerinin arzularına uyma diyor. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Her ümmete şeriat, minhac, yol belirledim. Buyuruyor yine Allah-u Teala. Ne buyuruyor? اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Cahiliyet kararlarını mı arıyorlar? Ve men ehsenu minallahi hükmen li kavmin yuqinun. Şüphesiz Müslüman olan imanlı insanlara Allah'tan güzel hükümler veren var mıdır diyor. Sen Allah'ın verdiği hükme meşru değildir, adaletli değildir, ahlaka uymayan hükümler var Kur'an'da diyorsun. Bunu nasıl söylüyorsun? Buna da hırsızın kolunu kesmeyi misal veriyorsun. Allah benden güzel hüküm veren yok diyor. Sen Allah'ın hükmüne nasıl meşru değil diyorsun? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ İhtilafa düştükleri zaman şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Gelecekler Habibim, seni hakem tayin edecekler diyor. Sonra senin verdiğin karar neyse ondan kalplerinde sıkıntı bile duymayacaklar. Aleyhlerine bile olsa sevinecekler. Resulullah bizi adaletsizlikten kurtardı diye. Ve yüsellimu teslima. Senin verdiğin hükümlere tam teslim olmadan Rabbine yemin ederim onların imanı yoktur Allah buyuruyor. E sen Allah'ın şeriatı ortada, Kur'an ortada, sünnet ortada. Gelip de satır aralarını okuyalım, buralara mesafeler koyalım, aşamalar koyalım. Onun için bunlar hükümleşmemiştir, bunlar meşru değildir diyelim diye talebeyi nasıl imanını zehirlersin ya? Ve zehirliyor, alenen zehirliyor. Maalesef birileri de buna alet oluyor. Hala bunu konuşuyor. Şimdi Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet edilen Sahih hadis-i şerif Tirmizi 2906 rakamıyla Darimi çok büyük, Kütüb-i Tis'adandır, büyük sünen sahibi 3374 rakamıyla İbn Ebi Şeybe Buhari'nin de şeyhidir. Buhari'nin de şeyhi, Musannef'inde olacak. 30629 rakamıyla. Şu hadis-i şerif kısaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'i hürmetine bu konuşmayı yapıyorum. Onun şeriatını muhafaza için yapıyorum. Onun dinini bozmak isteyen, talebeleri zehirlemek, gençleri dinsiz, imansız yetiştirmek, reformist, mezhepsiz yetiştirmek isteyenlere karşı konuşuyorum. Allah uyandırsın bu millet. Aman aman bunun üniversitesine, enstitüsüne bilmem ne, size dünyanın en büyük maaşlarını verse, İslam Düşünce Enstitüsü, yanından geçmeyin. Efendi Hazretleri olsa aynı böyle derdi. İnna setekûnü fitenün, çok fitneler olacak, benden sonra ortalık karışacak buyurdu. Kultu men mehracu minâ ya Resulallah'ın çıkış yolu nedir? Hazreti Ali sordum diyor. Kâle kitâbullah, Kur'an. Fîhî khayberu mâ kablekum ve nebev mâ ba'dekum ve hukmu mâ beynekum. Allah'ın kitabında öncekilerin haberlerinde bulursunuz. Sizden sonra neler olacak kıyamete kadar onların haberinde bulursunuz. Aranızdaki meselelerde doğru hüküm, hükmü de bulursunuz. Anlatıyor. Levvel faslu leyse bilezli, onun şakası yoktur. O hakkı batıldan ayırır. Vesaire vesaire. Hüve hablullahil metin. Allah'ın sapasağlam sarkıttığı kullarına ipidir. Ve zikrul hakim. Hikmetlerle dolu öğüttür. Ve sıratul mustakim. Dost doğru yoldur. Ve vellezî men terakehu min cebbârin kasamallah. Hangi zorba zalim Kur'an'ı terk etse Allah onu kırar geçirir. Ve men ibtegalü dâ fî gayriye dallâullâh. Hidayeti Kur'an'dan başka, sünnetten başka arayanı Allah saptırır. Hüvellezî. Bunun için okuyorum. O Kur'an öyle bir kitaptır ki men hakeme bi, kim ondaki hükümle amel ederse adele, adalet etmiş olur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi, Darimi, İbn Ebi Şeybe hadisinde, sahih hadiste Kur'an'la hükmeden adaletli olmuş olur diyor. Sen ne diyorsun? Kur'an'da olup da meşru olmayan, adaletli olmayan şeyler var. Şeriatta var ama adil değildir diyor. Yani Allah adaletsiz mi? Kur'an'da adaletsizlik mi emrediliyor? Kim Kur'an'la hükmederse adalet etmiş olur. Ve men amile bi ucira, onunla amel eden sevap alır. Ve men kâle bi sadaka, onu anlatan doğru konuşmuş olur. Ve men dâ ile hüdye ile sırat-ı müstakim, kim ona davet ederse sırat-ı müstakime davet etmiş olur. Hidayet etmiş olur, hidayet edilmiş olur. Biz size Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukâ, şeriatın delilleri dörttür. Bu deliller tamamlanmıştır. Bugün ancak yeni çıkan bazı meselelerde kıyas, fıkıh alimlerinin kıyasları olabilir. Bu kıyasların dışında naslarda, delillerde, farzlarda, vaciplerde, helallarda, haramlarda, meşrularda, gayrimeşrularda asla hiçbir şeyin değişme ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın kemale erdirdiği bir şeyi noksanlığa nispet eden kafir olur. Allah'ın adaletli buyurduğu bir kitabı, bir ahkamı adaletsiz, gayrimeşru gösteren Stalin gibi kafir olur. Elfazı küfür konuşmuş olur. Karısı da boş olur. Bütün yaptığı bundan önceki sevapları da hapt olur. Allah yeniden imana dönmelerini nasip etsin. Allah hidayet etsin. Yani bunların ellerinden bu yavrularımızı, bu gençlerimizi halas eylesin. Bir an önce bunların gerçek yüzünü teşhir edip rezilliklerini meydana çıkarıp içlerindeki itikat fesadını ve bozukluğunu dışlarına vurdurup Allah-u Teala cüzamlıdan kaçar gibi talebelerin bunlardan kaçmasını acil nasip eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi El Habibil Alil Kadri, El Azimil Cahi ve ala Ali ve sahbi. Amin, amin, amin. Ah efendi hazretlerin sohbetlerini hazırlıyorum. 5. cildi bitiriyorum. Yani 400'e yaklaştım. Tek

0: gidiyorsun, hoca diye gidiyorsun. Onsa diyor ki Kur'an'da gayrimeşru şeyler var diyor sana ya. La havle ve la kuvvete illa billah. 7 Eylül pazartesi medreseler açılıyor. Vahitler Derneği'ni arayabilirsiniz. Vahitler burada. Hoca efendiler, efendi hazretlerine medrese kız talebe göndereceksiniz, erkek talebe göndereceksiniz. Bunlar efendiye bağlı mı değil mi? Rabıtayı bozdular mı, bozmadılar mı? İsmail Hacı batıl ehline mi uydular? Bu uydurukçulara mı tabi oldular falan? Bu tehlikeler çok büyüktür. Onun için siz de çoluk çocuklarınızı heder etmeyin, zayi etmeyin. Efendi hazretlerinin nispetinden, bereketinden mahrum etmeyin. Allah rızası için uyanık olun. 0212. Bu telefonu kaydedin. Kafanıza kaydedin. Yani alan kodu işte bu taraf cep telefonu değil. 588-1-588. 588-1-588. Arayın, sorun. Ben şu muhitteyim, şu vilayetteyim. Bana yakın medrese var mı? İşte oğlumu göndereceğim, kızımı göndereceğim. Allah talebelerimize faydalı ilimler, keskin zekalar, salih ameller, ahlak-ı hamide nasip eyleyip Efendi Hazretleri açtığı çığırı Hazreti Mehdi'ye kadar ulaştıracak kervanı Rabbim selametle yürütsün.
1: Amin.
0: Bizi de bunda hizmetçi eylesin.
1: Amin.
0: Vesile eylesin.
1: Amin.
0: Yardımcı eylesin. Vahitlerimiz çok önemli hizmetler yapıyor. İnşallah hem tasavvuf hizmetleri, Efendisi'nin vekilleri, temsilcilerle ilgili hizmetleri vesaire. Allah o derneğimizi de mamur eyleyip hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Efendi Hazretlerinde buluşalım. Üst kimliğimiz, Efendi Hazretlerimiz, müceddidimiz bize Kur'an sünnete iletti. Bizi dost doğru yola hidayet etti. Bize kendi kafasına hiçbir şey katıp karıştırmadı. Hep bize dostlarının yollarını beyan etti. Şimdi bize düşen o yolu muhafaza etmektir. Allah muhafızlardan eylesin. Zayi etmekten muhafaza eylesin. Evet, Ahmet Müşteba Beşer abimiz vefat etti. Bu Abdülkavi Beşer vardı, vakıflar eski müdürü. İlim Yaymada da başkandı. Babamın manevi babasıydı. Kıymetli bir abimiz. Onun mahdumu da kıymetli bir abimizdi. Vefat etti. Allah gargayı gargı rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kıymetli insanlar, kıymetli aileler. İslam'a hizmetleri geçti. Çok zor zamanlarda, garip zamanlarda bunlar hakikaten İslamiyet'i yaşadılar. Ve Müslümanları korudular, muhafaza ettiler. Allah da azaplardan onları muhafaza eylesin. Amin. Onda ruh için Güzin, Seda, Emine, Kadriye, Saniye, Zeynep, Zübeyde, Nihal, Zehra, Züleyha, Gafura, Ayşe, meytelere rahmet eylesin. Kabullen nur eylesin. Azapları varsa ref eylesin. Ekrem, Furkan, Alim, Akın, Muhammed, Emin, Cihangir, Musa, Halid, Ömer, Yavuz, Ali, Uras, Gökhan, Murat, Serdar, Oğuzhan, Ahmet, Mahmut, Salih, Mehmet, Vefa, İsmail, Süleyman, Hakkı, Mustafa, Ferhat, Babur Şah, Şaban Kazım, bu meyitlere de bak, bir tane de benim adımda da var. Ahmet Mahmut az bulunur. Ölüyor yani, Ahmet Mahmut da ölüyor, Mehmet Ahmet de ölüyor. Herkes ölüyor yani. Bir gün bir mezarlığa gittim, birini defnediyoruz. 500 evler tarafında var 30 seneden fazla. Yani mezarlıkta da kalabalık vardı. Ben de gittim bir kenarda oturuyorum falan. Bir mezarda bir de baktım, mezarın bir taşına bakayım dedim. Ahmet Mahmut. Ünlü de var mı? Ünlüsü de var. Ulan babası kim? Yusuf Ünlü. Allah Allah dedim. Mezarımızda hazırlamışlar da biz dışarıda duruyoruz. Yani isim benzerlikleri de çok oluyor tabii. Amma ve lakin bu bir gerçek ki yakında hepimiz toprağın altına gideceğiz. Ama ruhlarımız ölmeyecek. Allah'ım bu meyit ve meytelerinde ruhlerini şad eyle, azapları varsa ref eyle. Ya Rabbi sana kul, Habibine ümmet olmaları ve Müslüman olarak ölmeleri şartıyla rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbel alemin ve ahirun nas. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Şarkı, Celle Celaluhu, Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle ruhaniyet, haberdar eyle Ya Rabbi. Bu adak kitabımız çok önemli, Resulullah'ın hatırı için bu kadar salavat-ı şerifine 400 küsur ayet-i kerimeyle memzuc olarak bunları okuyun, amel edin. Burada çok ilim yazdım, anlatamıyorum, vakit bulamadık. Ha şimdi bir reddiye yapalım dedik, burada kaç tane hadis-i şerif okuyacaktım size. Ama reddiye daha mühimdi, şeriatı muhafaza daha mühimdi. Onun için siz bu adak kitabını Resulullah'ın hatırı için bu salavat-ı selama sahip çıkın inşallah. Okuyun, okutun, amel edin. Dergide çok ilimler var. Okuyun, istifade edin. İnşallah sihir kitabında zaten maddi

0: manevi bütün korunmanız gereken her türlü tedbir öğretilmiş. Özellikle Allah'a güvenmek, Allah'a itikad etmek, Allah'tan başka kimse zarar veremez, Allah'tan başka bir şey yaratamaz. O konular son bapta çok uzun anlatılıyor. Onları, o ayetleri gördüğün zaman zaten Allah'ın izniyle itikad düzeliyor. Allah'a karşı teslimiyet ve itikad düzeldiği zaman hiçbir şey zarar veremez Allah'ın izniyle. İlim, ilim, ilim. Okuyalım, amel edelim. Allah ihlas nasip eylesin. Riyadan, gösterişten, iflastan muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin sahabesinin, özellikle Halid'im, Zeyd'im, Bahübel, Ensari, Ebu Şehbet'in, Hudri ve civarımızda metruf bulunan cümle sahabe ve tabi'in, Hazarat-ı Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain silsile-i meşahımızın, Kutsan Şehrimiz Mustafa İsmet Garibullah, Büyükşehir Efendi Halil Nurullah Ümit Aziz Ahmet Zeyd Efendi, Mevlana Halid Ziyahuddin Hacatullah el-Mekki, Şan-ı Akşibend Üveysil Bukhari, Kaddesallahu Esrarumul Ali Hazarat İmam-ı Rabbani Müceddid El-Fisani İmam Masum, Hürmetül Üskar radıyallahu anh ve ecmain Ali Haydar Efendi babamız ve pirimiz, şeyhimiz, müceddidimiz Mahmud Efendi Kaddesallahu Esrarumul Aziz Hazretlerinin, Şehit Bayram hocamızın ruhu şerifine ve gemi kazalarında vefat etmiş, kaybolan cümlesinin ervahine ve geçmişlerimizden müminin-i müminat ervahine şu mübarek gece, cuma gecesinde emsali cibal rahmetler halinde kabirlerine ihsal olunmak üzere El-Fatiha.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
4: Ümmetin hizmetkarları başlıyor.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Lalegül TV izleyicileri ve Lalegül FM dinleyicileri, Kerem Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak Ümmetin Hizmetkarları programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Kerem Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nurullah Aydın hocamızla beraberiz inşallah. Bugün çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Kendisine bazı sorularımız olacak. Hocalarımızdan da çok tatmin edici ve çok detaylı bilgiler alacağımızdan eminim inşallah. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam,
1: iyisiniz inşallah. Siz de iyisiniz.
0: Hamdolsun hocam, sağlığınıza dua
1: edeceğiz. Allah'a emanet olun.
0: Hocam şimdi izleyenlerimiz var, tabii ki dinleyicilerimiz de var. Kerem Derneği olarak hayrın başı paylaşmaktır diyerek 2021 yılında bir yola çıktık.
1: Elhamdülillah.
0: 400 kişilik bir aşeviyle başladık. Şu anda aktif olarak 2 aşevi vesaire 70'ten fazla medrese, ihtiyaç sahibi aileler olarak muhtelif hizmetlerimiz var. Bunlardan sizlere birkaç soru soracağım. Çünkü sizler direkt yönetimin kendisinde olduğunuz için hem bizlere hem de dinleyici ve izleyici kitlemize de gayet rahat bir şekilde ve açık bir şekilde izah edeceğinizden eminim. Hocam öncelikle sizlerin de yıllar önce niyet ederek başlayarak ve hala da üzerinde sıkı şekilde durduğunuz aşevi çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Arada nükteler de olur. Veyahut da bu aşevinde özellikle hizmet ederken sizleri böyle buna daha çok teşvik edecek, sizleri bu şekilde bu işe gayret arttıracak olaylar da bize anlatırsanız arada çok memnun kalırız hocam.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 2021 yılında bu yolculuğa çıktık Kerem Derneği olarak belli abilerimizle beraber. İlk aşevimizi İçerenköy'de kurduk. Böyle bir 60 metrekarelik bir aşevimiz vardı. Nasıl olsun da medrese talebelerine bir hizmette bulunalım dedik. Tabii ki medresenin en büyük sıkıntısı yemek. Malum talebelerle ilmi olarak hocaların vakit geçirmesi gerekirken bu sefer bir saat öncesindeki hazırlık, bir saat sonrası yemekleri kurma, kaldırma derken bir 2,5-3 saatlik bu işe zaman harcıyorlardı. Hamdolsun biz işin bir tarafından tutalım dedik. Bu yemek işini kısmen medreselerin ihtiyacını çözmek adına ilk bu hizmetten başladık. Çok da destek aldık, dua aldık. Sonra dedik ki biz bu işte biraz ilerleyelim, projemizi geliştirelim. Orada 300 kişilik bir yemek verebilecek kapasitemiz vardı. Daha sonra şu anki Keremlerin de merkezinin bulunduğu Kurtköy'deyiz. Zaten yayınımızı da oradan yapıyoruz. Burada bir teklif geldi. Büyük bir yapıydı. Yani 3-4 bin kişi kapasitelik bir yerdi. Maliyet hesaplamaları yaptık. Çok da böyle matematik hesabını yaptığında işin içinden çıkamayacağımızı düşündük ama yönetimdeki abiler gerekirse biz cepten tamamlarız bunu dediler. Zaten Allah razı olsun. Biz derneğimizi kurarken de derneğimiz belli başlı iş adamları abilerimizin de desteğiyle bu işler hep start olarak başladı. Bu özveriyle işin içine girilince Kerem Derneği'ndeki Kurtköy'deki aşevimizi açtık. Elhamdülillah. 2023'ün Kasım ayıydı. Daha sonra burada da 300-400 kişiyle başladık. Sonra iş büyüdü, gelişti derken şu an kapasitemizi zorluyoruz yani 3000 kişilik yemek çıkartıyoruz elhamdülillah burada günlük. Ama burada önemli olan şu, yani bizim kafa yapısı da o. Burada önemli olan sayı değil hocam. Burada yemeğin lezzeti, giden yemeğin kalitesi, kullanılan malzemelerin kalitesi çok önemli. Bizde bir standart var, o standartın dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Şu an 80'e yakın medreseye yemek veriyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Ramazan-ı Şerif'ten sonra Sultanbeyli, Sancaktepe, Sarıgazi o bölgeye de araç alıyoruz. O bölgeye de çıkaracağız. İnşallah. Bir dahaki sezona, buradan bağışçılarımıza da onu duyurmuş olalım. Bir dahaki sezona Kerem Derneği Anadolu yakasındaki tüm medreselerimize yemek verecek pozisyonda olacak. En azından lojistik olarak Kerem Derneği'nin araçlarının girmediği bir mahalle olmayacak. Yani bir başka aşevlerinden de yemek alıyor olabilirler. Ama bizim aşevlerimizden yemek almak isteyen Anadolu yakasındaki bütün medreseler bizden bu noktada talepte bulunduğunda oraya aracımız yok demeyeceğiz elhamdülillah. Bir dahaki sezon buna niyet etmişiz.
0: İnşallah.
1: Şu an zaten %70'ine Anadolu yakasının yemek veriyoruz medreselere.
0: Elhamdülillah. Peki hocam, bu aşevi hakkında bir sorum daha olacak sizlere. O kadar medreseye hizmet veriyoruz dediniz. Evet. Ve bizim için sayı önemli değil, biz standartı yüksek tutmaya, medreselerin alışık olmadığı ve biraz da hasret çektiği yemekleri vermek istiyoruz diye söylediniz. Peki evet. Hocam, bunun takibini nasıl yapıyorsunuz? Bu biraz zor olmuyor mu?
1: Hem yani... finansal açıdan zor, hem evet. takip açısından zor. Şöyle, biz de tabii o rahleden tedrisattan geliyoruz. Tabii sizin gibi ilme sahip değiliz. Ama şöyle bir durum var. Bu işe şöyle niyet ettik biz. Dedik ki en üst seviyede yemek vereceğiz. Yani ilim ehline, hani nasıl olsa ücretsiz yemek gidiyor. Hani ne olursa talebe yiyor değil. Kesinlikle. Evet. Biz ustalarımızı tamamen profesyonel yerlerden seçmiş durumdayız. İşe alımlarımız o noktada. Birçok kurumsal 100 bin, 200 bin kişilik yemek verdikleri yerlerden usta başlarımızı almışız. Ve onlara söylediğimiz şu, buradaki yemeklerin ücreti en yüksek şekilde ödeniyor.
0: Evet.
1: Bunu bilerek hareket edin. Çünkü burada en ufak bir müşteri kaybedersek, buradaki maliyetimiz çok yüksek. Kazancımız büyük olduğu gibi kaybedişimiz de çok büyük olur. Dolayısıyla bu hem de bağışçılarımız adına vekaleten konuştuğumuz şeyler. Dolayısıyla biz burada, arkadaşlar da muhtemelen videolarını gösterirler aşevinde.
0: Evet.
1: Biz burada hocam kağıt kebabı yapıyoruz. Yani burada pizza yapıyoruz. Ve tavuk ve et yemeklerimiz çok ağırlıklı. Yani belki hani rekabet gibi olacak ama hayırda yarışıyoruz. Yemek konusunda 5 yıldızlı oteller konseptinde yemek veriyoruz medreselik talebelerimize. Hatta belki ileride şunu da yapabiliriz. Yemek verdiğimiz medreselerin numaralarını sisteme yükleyip bağışçılarımızın arayıp bizi denetlemek adına. Bunlar çok önemli. Biz burada vekaleten iş yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bütün hayırlar bize bağışçılarımızdan geliyor. Onların vekiliyiz biz. Dolayısıyla patron onlar.
0: Evet.
1: Onlar bizi ne yapabilir? Denetleyebilir. Girip medreseyi arayıp siz Kerem Derneği'nin yemeğinden memnun musunuz? Ki biz bunu kendi içimizde internet sitesinde sadece medreselere yönelik bir B2B sistem diyorlar ona.
0: Evet, onu soracaktım.
1: Evet hocam. Burada bütün medreseler siparişlerine giriyorlar sisteme. Biz 80'e yakın medreseyle hiçbirle temas kurmuyoruz. Onlar yemek menülerini görüyorlar, resimlerini. Evet. Oradan siparişlerini giriyorlar. Mesela en büyük sorun aşevi için en kolay olan şey. 100 tane talebesi var. Her bir çorbadan da 100. Atıyorum kıymalı patates 100. Bulgur pilavı 100. Ama orada mesela kıymalı patatesi çok seviyor talebe. Evet. Çorbayı çok seviyor. Bulgur pilavını sevmiyor. 30 kişilik istiyor. Şimdi bunu 30 kişi, diğerini 100 kişi ayırmak için burada sistem kurman lazım. Çünkü biri 30, biri 50, biri 70 farklı farklı şekilde gitmesi için burada ciddi bir personel çalıştırmanız lazım. Evet. Dolayısıyla medreselere ne yapılıyordu daha önceden? 100 ise hiç kimseye soru sormuyorlar. 100 kişi her bir yemekten 100 gidiyordu. 30'unu yiyorlardı. Diğer 70 kişilik yemek kalıyordu. Ertesi güne talebe bayat demeyelim de bir günlük bulgur pilavına bir daha yemek zorunda kalıyordu. Bir gün bir daha yiyorlardı. 3 günde yiyip öyle bitiriyorlardı. Biz şimdi onu kaldırdık elhamdülillah. 1,5 senedir. Kim ne istiyorsa siparişin ona göre giriyor. 30 kişilik çorba, 100 kişilik tavuk, pirinç bile varsa 100 kişilik, bulgursa 30 kişilik giriyor ve sistem buna göre medreseye gönderiyor bütün yemekleri. Dolayısıyla bundan dolayı çok keyif alıyoruz. Bir, israfın önüne geçtik.
0: Evet.
1: İki, talebeler mutlaka günlük taze ve istedikleri yemekleri yiyorlar. Hem dediğim gibi lezzetli olmasına çok dikkat ediyoruz. Hem de bu sayıyı bu şekilde çözmüş olduk. Üstelik hocaları da girdiklerinde sisteme, hocam yemekleri oradan görüyorlar, puanlıyorlar.
0: Evet.
1: Ve biz o gün bütün o yemeklerin ortalama puanını alıyoruz. Mesela bugün pirinç pilavı kaç almış? Bakıyoruz. Belki 3 tanesi medresini beğenmemiş olabilir. Ama biz genel kümülatife bakıyoruz. Diyoruz ki %99 başarıysa tamam, pirinç pilavı doğru yolda ilerliyor. O gün mesela çorba, mesela memnun olmamış olabilirler kıvamından, tadından. Ona mesela %60 başarıysa biz hemen ustalarımızla o günün ya da o haftanın raporunu alıp ona göre toplantılar yapıyoruz. Devamlı kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tamamen talebelere en güzelini vermek için, en iyisini vermek için, en lezzetlisini yapmak için uğraşıyoruz elimizden geldiği kadar.
0: Elhamdülillah.
1: Evet.
0: Hocam, burada ben küçük bir şerh düşmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bu arada. Şimdi burada sunuculuğu bir tarafa bırakıp Kerem Derneği aşevinden yemek alan medreselerden birisi olarak ben yani Kerem Derneği Hafızlık ve Arapça kursunun yemek listesini dolduran aşevinden aşevinde yemek sayısını giren, hocamızın bahsettiği sisteme o sayıları giren kişi benim. Medresede o görev bana ait. Şunu söylemek istiyorum değerli seyircilerimize ve izleyicilerimize. Şeffaf olmak adına da biraz size konuşacağım. Medresemizdeki bizim normalde sayımız 23-24 civarı. İki öğün yemek aldığımız için de normalde 50 küsür civarında girmemiz gerekiyor. Fakat hocamızın da bahsettiği gibi biz bir hafta öncesinden, yani Perşembe günü biz önümüzdeki bir haftanın yemeğini görebiliyoruz, çeşitlerini görebiliyoruz. Ve bizim medresemizdeki yaş aralığı da 11-18 olduğundan dolayı bizde yemek biraz daha dalgalanmalı bir şekilde ilerleyebiliyor. Mesela 50 kişilik değil de 70 kişilik biz yemek isteyebiliyoruz bazı durumlarda. Ve bazı durumlarda da tam tersine 50 kişilik değil de 30 kişilik isteyebileceğimiz durumlar olabiliyor. Ve bunları biz çok rahat bir şekilde derneğin, Kerem Derneği'nin kurduğu o sistem üzerinden girip, Allah razı olsun hocamız da şu an yanımda, çekimin yanı sıra biz normal sosyal hayatımızda da Nurullah hocamla birbirimize evet. iletişime geçtiğimiz zaman evet. hani genelde aşevi üzerinden, hani sorumlu ben olduğum için aşevi üzerinden iletişime geçeriz. Doğru. Aramızda da öyle tatlı bir nüans olmuştur yani. Sistem bu şekilde ilerliyor. Bunu da size bu şekilde bir açıklama ihtiyacı duydum. Yani bir sunucu olarak değil, Kerem Derneği aşevinden yemek alan bir medrese olarak ve o medresenin sorumlu hocası olarak burada konuşmak
1: hocam,
0: istedim.
1: Hocam siz zaten gruptan takip ediyorsunuz. Şimdi mesela evet. Bizim kız çocuklarımız var. Yaşları işte 8, 9, 10, 11. Bir grubumuz var. 23, 24, 25 grupları var evet. erkekler. Bir kere aynı yaşta kız ve erkek bile farklı yemekler yiyorlar. Tabii. Bir de şimdi küçük kızlarımız var. Büyük erkeklerimiz var. Dolayısıyla hepsine hitap etmek istiyorsunuz. Kerem Derneği olarak yani bunu gerçekten ifade ediyorum. Kerem Derneği'nin yemek verdiği yerlerden bir tanesini başlarımızdan tanıyan varsa bunları çok rahatça sorsunlar, sorgulasınlar. Nohut mesela gönderiyoruz diyelim. Etli nohut yaparsak kız talebeleri şikayet ediyor. Evet. Bir kere geçenlerde şöyle bir sorun oldu. Ortalamamıza baktık. Ciddi anlamda düşüş var. Hemen bu işe müdahale ettik. Nedir diye. Hemen medreselerle temasa geçtik. Dediler ki mesela kız talebelerimiz nohutu etsiz yiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu sefer nohutu etsiz yaptık. Bu sefer o düşüş devam ediyor. Bu sefer sorguladığımızda 23 yaş grubundaki hafızlar, Arapça okuyanlar, onlar da etsiz yemek mi olur diye şikayet evet. ediyorlar. Bir de böyle bir kıymetli başlarımız, böyle bir durumumuz var. Tabii ki biz mutlaka elimizden geldiği kadar butik iş yapmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Şöyle bir çözüm yaptık. Ustalarımızla toplantı yaptık. Şimdi yeni bir sayfa açtık. Örnek veriyorum. Bir yemek çıktığında etli mi, etsiz mi? Etsiz isteyenler etsiz sipariş veriyorlar. Etli isteyenler etli sipariş veriyorlar ve biz yemekleri buna göre gönderiyoruz. Hamdolsun şu an ortalamamız yine yükseldi. Yani neyi talep ediyorlarsa elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Kış mesela sebzeleri vermek istiyoruz ama malum pırasayı, işte ıspanağı çocuklar yemiyorlar. 80'e yakın medresemizin içinden 2 tane anket yapıyoruz biz. Evet. Hangi yemekleri istersiniz? 2 tane ankette medresenin çok et ve tavuk geliyor bize. Evet, biraz evet, sebze evet. gelsin. Normalde tam tersi olur. Ama bizde elhamdülillah yani ette ve tavukta her türlü talebelerimize bu şekilde yemekleri gönderiyoruz. 2 tane medrese için geçen hafta menü açtık ve o 2 tane medreseye sebze yemeği gönderdik. Diğerlerini normal gönderdik. Yani biz yönetim olarak bütün abilerimiz bu işte dertlenmiş durumda. Ya biz bunu istediğimiz için yapıyoruz. Yoksa bu işin evet. gerekliliği tabii ki bu ama biz bunu gerçekten arzuluyoruz ve daha iyisine getirmeye çalışıyoruz. Hatta ileride hedefimiz kız talebeleriyle erkek talebelerine ayrı aşevleri koordine etmek, mutfak kurmak. Kızların yemekleri biraz daha farklı oluyor.
0: Evet.
1: Daha onlar böyle ağır yemekleri yemiyorlar. Buna kadar niyet ettik. İnşallah Allah nasip ederse hedeflerimiz içinde bu da var. Bu işi yapacağız yani Allah nasip ederse bağışçılarımızla beraber. Yani çok rahat olabilirsiniz, emin olabilirsiniz. Buraya göndermiş olduğunuz, Kerem Derneği'nin aşevine göndermiş olduğunuz her kuruş burada gerçek değerini buluyor. Kesinlikle bizde biriktirme, kenarda tutma, başka bir yatırım yapma gibi bir faaliyet yok. Burada gelen neyse o şekilde medrese talebelerinin ve birazdan da belki konuşacağımız ihtiyaç sahiplerinin, sadece Kerem Derneği medrese talebelerine bu yemekleri sunmuyor. Birazdan konu geldiğinde onu da konuşacağız. İhtiyaç sahiplerine kadar her yere bu yemekler Allah'ın izniyle sizler vesilesiyle ulaşacak.
0: İnşallah hocam.
1: Evet.
0: Bu hedeflerinizden bir tanesine de biz ulaştık. Muhtemelen siz çok yoğunluktan dolayı şu an aklınıza gelmiyor. Hatırlarsanız hocam 5-6 ay öncesine kadar medreselerimizden bir şikayet gelmişti bizlere. Şimdi bizde araç kısıtlaması olduğundan dolayı Makarnayı salçalı yaptığımızda aynı araç birçok yere ulaşma zorunda olduğu için yemekler de sıcak olup dışarıya o şekilde çıktığından dolayı salçada biraz ekşime oluyordu ilk başlarda. Ve bunu da bu şekilde biz medreselere bir anket yapıldı. Ben de bizzat o aşevinden yemek alan medrese olarak anketi o şekilde onayladım. Hani makarnayı soslu mu yapalım, sossuz mu yapalım? Sade mi olsun, salçalı mı olsun diye. Bu ekşime olayının önüne geçmek için hatta sade çıkardınız. Sade istemeyen medreselerde aylık olarak ketçap mayonez desteğinde bulundunuz. Yani biz size soslu gönderemiyoruz, alın bari siz soslayın tarzında. Böyle bir sorunu çözmüş olduk. Bu sorunu çözdüğümüz gibi ilerleyen zamanlarda daha güzel
1: inşallah
0: şekilde ilerleyeceğiz
1: inşallah. Daha da iyisi hocam olacak Allah'ın izniyle. Çünkü medreselik talebe en iyisine layık. Kur'an talebesi. Böyle ahir zamandayız. Geliyorlar burada bir hafta. Bazıları gurbetten geliyorlar. Hele bazıları 6 ay, 1 sene ailesini görmeyen Tacikistan, Özbekistan'ın talebelere yemek veriyoruz. Yani hatta benim bir videom var. Belki arkadaşlar verir mi bilmiyorum. Yani 4,5 yaşında hafıza başlamış. Böyle ben onu oturttum kucağıma, bir Fatiha-i Şerife'yi okuttum. Ya bu insanlar ailelerini terk edip orada tabii ki İslamiyet'in yaşanması çok zor. Orada sakalı şerifle bile dolaşmanız mümkün değil. Orada Türkiye'de talebesi, yani talebe olarak göndermiş oldukları çocukların öğrendiklerinde orada cezaevine atıyorlar. Ve bu insanlar buraya bu şekilde gelmişler 6 ay 1 sene. Kesinlikle ne anne ne baba, hepsinden fedakarlık yapmışlar. Buraya hicret etmişler. Biz bunlara da yemek gönderiyoruz. Hatta Özbekliler şöyle dediler. Dediler ki biz hani Türk yemeklerine çok alışkın değiliz. Hani Allah razı olsun bize yemek vermek istiyorsunuz. Bir de bizde şöyle bir şey var. Yani bizden yemek almak isteyenler bize geldiği gibi biz yemek vermek için de insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Yani genelde yemek almak isteyenler aşevini ikna etmeye çalışıyorlar. Kapasiteniz var mı, bize verebilir misiniz diye. Biz bu Özbekistanlı tahmin ediyorum 20'nin üzerinde talebesi olan yere gittiğimizde dediler ki Allah razı olsun buraya kadar geldiniz ama bizim talebelerimiz o yemekleri yemez. Özbek aşçımız var. Dedik ki bize bir hafta müsaade edin. Bir hafta yemeği verdikten sonra aşçıyı da göndermek durumunda kaldılar. Hem bir finansal artılar oldu. Şu anki yemeklerini o günden beri biz veriyoruz elhamdülillah. Yani dolayısıyla nasıl bir hizmete bağışçılarımız sebep oluyorlar ve göndermiş oldukları şeyler nasıl hizmetlere vesile oluyor? Bunları da bilmeleri için bu detayları anlatıyoruz
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet. Güzel. Çok güzel oldu. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Amin cümle.
0: Hocam şimdi de Kerem Derneği'nin bir başka çalışması ve bu da çok önemli detaylar içeren ve çok mühim meseleleri içeren bir çalışma. Hafızlık bursu hocam. Evet. Normalde hafızlık bursu dediğimiz zaman değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimizin kulağına gayet normal bir şekilde gelebilir ama bizim burada yakaladığımız küçük bir nokta var. Daha çok ben onun üzerine sizin değinmenizi isteyeceğim. Özellikle hanım hafız kardeşlerimize bu konuda sizin hafızlık bursu sağlamanız var. Ve bir de bunun yanı sıra hafızlık bursu veren kişilerin tahminimce herhalde siz şeyden bahsediyordunuz. İşte hafız bursunu verdiği talebeyi takibini yapabilecek. Evet. Onun üzerine biraz sizden dinleyebilir miyiz? Biraz
1: konuşalım. Şu an hafızlık bursuyla ilgili 677 tane hafızlık bursu veren bağışçımız var. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Biz tabii normalde hafızlık bursunun bir havuza toplanıyor idi. Ve bu hafızlara bir şekilde daha öncesini anlatıyorum. Dağıtılan bir sistem vardı. Şimdi benim babam bile evde bir burs verdiğinde kime verdiğini tabii ki bilmek istiyor.
0: Evet.
1: Yani veriyorum ama kime veriyorum, kim adına veriyorum diye. Kerem Derneği tahmin ediyorum bir birinci yılını dolduracak. Hangi hafıza bursunu verdiğini, hafızın eğitim süresi nedir, kaçla gidiyor, ne kadar sonra hafız olacak, bu hafızın başka ihtiyaçları var mı, ismini, cismini, memleketini bilmek istiyor. Dolayısıyla biz böyle bir proje geliştirdik ve bunu internet sitemize yayınladık. Dedik ki artık hafızınızı sen belirle. Ünsiyet kurdurduk. Belli dönemlerde onlara o hafızlardan dua videoları, evet, dua mesajlarını gönderttir. Tabii ki mesela çok güzel şeyler oldu şahit olduğumuz. İşte Mustafa amcacığım, sizin vesilenizi okuyorum. Şu an 16 ile gidiyorum. 4 ay kaldı hafızımın bitmesine. Okumuş olduğum her harfle ilgili Mevla Teala'nın bana vermiş olduğu bütün sevaplara sizi de ortak ediyorum. Şimdi bunu duyup da böyle bağışçıların çok etkilendiğini ve ciddi anlamda bu bizim burs alma yapımız tamamen kendi etraflarına referans olarak, yani biz çok reklam odaklı değil de duyanlar bu şekilde bize çok ciddi bir burs göndermeye başladı. Ve bu iş Allah'ın izniyle şu an kız medreselerimiz, erkek medreselerimizde şu an bir 500-600'e yakın daha talebemiz var. İnşallah onların da burslarını aldığımızda bütün talebemizin burslarını almış olacağız. Şunu bilsin istiyorum başçılarımız. Göndermiş olduğunuz burs, Kerem Derneği'ndeki arkadaşlarımız tarafından sizlere hangi hafıza burs verdiğinizi, tabii ki sadece bayanlar için mahremiyetten dolayı isimlerinin baş harfi ve soy isimlerinin baş harfini alıyorsunuz. Memleketini alabiliyorsunuz. Eğitim sürelerini takip edebiliyorsunuz. Bizler ikişer aylık süreçlerde sizlere WhatsApp'tan o hafızanızın ne durumda olduğunu, eğitim süresinin ne olduğunu, devam edip etmediğini, hepsinin bilgisini aktarıyoruz. Siz artık kime burs verdiğinizi biliyor olacaksınız. Şu an erkek hafızlarımızın tamamı burs alıyor. Kız hafızlarımız kaldı. Onlar da Allah razı olsun hepsinden, böyle küçük yaşta çarşafı şerifleriyle medreselerde gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Şimdi bunlara burs vermek büyük iş yani.
0: Ve böyle zor bir zamanda.
1: Evet, böyle bir zor zamanda hocam, bir de şöyle düşünün. Şimdi vermiş olduğum, burs vermiş olduğum bu hafız yarın bugün hoca hanım olacak.
0: Evet.
1: Ondan sonra talebeler yetiştirecek. O talebelerden hoca hanımlar çıkacak. Onlardan hoca hanımlar derken bu böyle büyüyecek. Yarın kabirde belki kendi öz evladımız bize bir Fatiha okumazken onların okumuş oldukları, onlardan kaynaklı diğer talebelerin okumuş olduğu bütün bu sevaplar kabirde bize nur olacak. Yani
0: İnşallah.
1: Çok aklımızı yerinde kullanmamız lazım. Şu dünyada geçici olan bu dünyada yaşarken bu bursları, bu hafızlara, ihtiyaç sahiplerine neyimiz varsa bu konuda destek olmamız lazım. Hafızlık noktasında dediğim gibi bir 500-600 tane daha inşallah hafızımız var. Onlar da burs alabilirsek inşallah şeyi kapatacağız. Hafızlık yapısını sistematik olarak kapatacağız. Ona mezun olduğunda yeni aldığımız talebelere tekrar burs talebimiz olacak yani inşallah.
0: İnşallah. Yani burada şunu belirtmek istiyorum hocam özellikle. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bizim buradaki amacımız kesinlikle daha fazla talebeye burs verelim, daha fazla talebeye para toplayalım değil. Şu manada değil, eksiğimiz para değil. Bizim eksiğimiz hayrın başı paylaşmaktır diye kurduğumuz cümledeki o paylaşmak. Biz bunun eksikliğini ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Çünkü bugün evet nesil zor bir şekilde ilerliyor diyoruz. Kötü bir şekilde ilerliyor diyoruz maalesef. Ve bunu düzeltmek isteyelim diyoruz. O yüzden medreseler açıyoruz. Fakat ne yazık ki çok ciddi sorunlarla bazen yemek olabiliyor. Bazen kendi şahsi mental sorunları olabiliyor. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda kişinin ben medresemi açtım, elimden geleni yaptım ama daha fazla ilerleyemedim dememesi için Kur'an-ı Kerim'in diğer ucundan da biz tutarak bağışçılarımızla medresedeki talebelerimizle hocalarımız arasında bir köprü olmak istiyoruz. Bizim amacımız tamamıyla bu. Yoksa sayılar ve rakamlar bunlar tamamıyla değişebilir. Burada bizim amacımız Kur'an-ı Kerim'in bir ucundan tutup Rabbimiz Celle Celaluhu'nun emirlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bu ümmetten, bu nesilden, bu gençlikten söndürmemek.
1: Hı.
0: Ve aynı şekilde babalarımızın ve dedelerimizin bize öğrettiği bu düsturda bizim de kendi evlatlarımıza öğretebileceğimiz bir yol açmak. Amacımız daha çok bunun üzerine diye düşünüyorum.
1: Ya hocam yani Mevla, siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Mevla buyuruyor ki Estaizu billahi, ya eyyühellezine amenu intansurullah yansurkum. Sadakallahu azim. Kim benim dinime yardım ederse ben de ona yardım edeceğim buyuruyor. Yani Mevla'nın dinine yardım edilmesine ihtiyacı yok haşa. Ama biz işe sahip çıkmamız, duruşumuz evet. Önemli. Bu ahir zamanda bu kadar talebe buraya kendini hapsediyor medreseye. İnternet yok, sosyal medya yok, oyun yok, o yok, bu yok. Tamamen gece gündüz Kur'an'la hemhal. Dolayısıyla yani bugün 1500 TL burs bedelimiz, bunu nereye vermiyoruz ki? Nereye vermiyoruz? Yani o gönderilmiş olan rakam bizim hayatımızı kurtaracak. O hafız dediğim gibi kişinin kendi çocuğundan belki alamadığını o yavrumuzdan hafız olduğunda, hoca olduğunda alacak. Bir hoca efendi vardı, bana şöyle bir kıssasını anlattı. Dedi ki şu an tahmin ediyorum, büyük hocalardan biri, ismini burada zikretmek istemiyorum. Özelde bana şunu söyledi. Bir Almancı dedi, amcam vardı. Bana dedi o zamanın parası 100 mark gönderiyordu dedi. Sonra dedi neyse okudu, hafızım bitti. Arapça dedi eğitimimi bitirdim. Tefsir ihtisas derken medrese açtık. Efendi Hazretlerimizin de vesilesiyle. Sonra dedi... İşte orada 20 talebe, 50 talebe, 100 talebe derken şu an tahmin ediyorum. 5000'e yakın talebesi var.
0: Maşallah.
1: Tahmin ediyorum bir 1500 üzerinde de hoca yetiştirmiştir yani. Yaşı bizden çok büyük. Dedi ki o amcamız görse ki o göndermiş olduğu 100 markla neler olduğunu, ne gibi papatyalar açıldığını görse, bu kadar hoca efendinin ve onların da yetiştirdiğini, sonucunda vesile olduğu için Mevla Teala onu yetiştirdi, ondan onu yetiştirdi derken, herkes birbirine vesile olduğu için o 100 markla nasıl bir kazanç elde ettiğini hepsi ahirette görecek. Biz de göreceğiz. Onlar da görecekler. Onun için bence bu rakamları küçümsememek lazım. Göndermiş olduğumuz o rakamlarla burada çok büyük işler oluyor. İnşallah biz bağışçılarımızdan sağ olsunlar, zaten çok büyük teveccüh ediyorlar. Yani biz her gün burada ciddi anlamda hafızlık talebiyle ilgili, bazen hatta ciddi rakamlar geldiğinde dönmekte zorlanıyoruz. Hele bu programların ardından çok ciddi talep oluyor. Ama hepiniz hafızınızın ismini, kaçta gittiğini sizler de takip edin. Bizler ikişer ayda bir atıyoruz bunları ama sizler bize dönüp bir ayda bir de sorabilirsiniz özel bilgi olarak. Biz onu tekrar medresesinden arayıp öğrenip size bilgisini verebiliriz. Onun için devamlı Kerem Derneği'deki arkadaşlarımızla bağışlarımız ünsiyet halinde olsunlar. Sorgulasınlar, sorsunlar. Aşebi'yle ilgili de verdikleri paraların nereye gittiğini, hangi talebelere gidiyor, hepsini sorgulayabilirler. Yerlerini gelsinler, bizi ziyaret etsinler. Hangi talebelere yemek veriyoruz, hangi medresede veriyoruz, misafir edelim. Aşebimize misafir edelim. Yani bence de sadece vermek de çözüm değil. Verdiğimiz zaman arkasını da takip etmemiz lazım. Evet, öyle değil mi hocam? Yani takipçisi olmamız lazım. Çünkü burası bir iştirak bir yapı. Herkes burada ortak.
0: Evet.
1: Bizler burada sadece bu bağışçılarımızın vekiliyiz. Onun için biz sorguluyoruz. Biz mümkün olduğu kadar en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Ama bağışçılarımız da bu işin patronu olarak işi takip etsinler.
0: Evet. İnşallah hocam. Hocam bir diğer ve son meselemiz olarak Kerem Sosyal Yardımlaşma Derneği sonuç olarak bir sivil toplum kuruluşu.
1: Evet.
0: Her sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi de bizim rutin olarak ihtiyaç sahibi ailelere bir çalışmamız var. Böyle son günlerde çok benim kulağıma geliyordu. Aynı zamanda birkaç yerde de görüyordum. Fakat net bir şekilde ben de daha kesinleştiremedim bunu da. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de ihtiyaç sahibi ailelere mobil aşevi projeniz varmış hocam, Kerem Derneği'nin. Evet. Bunun hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
1: O uzun zamandır vardı. Çünkü şimdi ilimle uğraşan talebelere bu noktada bu aşevimiz hizmet veriyordu. Ama tabii ki ihtiyaç sahibi ailelere de bir şekilde ulaşmamız gerekiyordu. Mutat ulaşamıyorduk. Ulaşıyorduk ama mutat bir şekilde onlara temas edemiyorduk. Dolayısıyla şimdi mobil aşevimiz elhamdülillah bu projemiz gerçekleştirildi. Aracımız da geldi. Şimdi bu mobil aşeviyle beraber bütün ihtiyaç sahiplerine şu an bölgemizde 35'e yakın aileyle başladık. Ramazan Şerif'te nasip oldu bu da. İnşallah bu projeyi büyüteceğiz.
0: İnşallah.
1: Sıcak yemek göndereceğiz. Zaten aşevimizde yemekler pişiyor. Evet. Dolayısıyla aynı sıcak yemeği ailelere kapılarına kadar göndereceğiz. Belli dönemlerde kumanya vereceğiz. Şimdi kumanyada şöyle bir şey var. Sıcak yemek kumanyadan daha önemli onlar için.
0: Evet.
1: Daha önemli. Çünkü kumanya alacağız. Yakıt var, o var. Yemek yapma zamanı. Yemek yapabilen var, yapamayan var. 70 yaşında teyzemiz var. Tek başına kalıyor. Şimdi buna biz kumanya versek ne olacak? Bir çuval un versek. Onlar ekmek yapamaz.
0: Yani.
1: Dolayısıyla bu mobil aşeviyle beraber onlara sıcak yemeği muhtat bir şekilde hedefimiz haftanın 3-4 günü bazen 2 günlük yemek vererek, tabii ki oradaki lokasyonun düzenini kurarak sıcak yemek vermek. Bunun yanında kumanya alabilecek ve yemeğini yapabileceklerine de kumanya teslimi yapmak. Böyle bir hedefimiz var. Şu an 35 aileyle başladık. Buradan da hem Anadolu yakası için tabii ki bu ilanımız. İhtiyaç sahibi, gerçekten etrafınızda düşkün, yaşlı, yatalak hastalar olabilir, kendi yemeğini yapamıyor olabilir, ciddi anlamda finansal olarak sıkıntıda olabilir. Bunları da bize bildirin. Yani bu program sadece kendi hizmetlerimizi anlatıp onun karşılığında da sizlerden bir bağış talebi değil. Aynı zamanda da sizler bağış yaparken bu ihtiyaç sahiplerini de Anadolu yakasında, İstanbul'dayız çünkü biz. İstanbul Anadolu yakasında ne kadar ihtiyaç sahibi aile varsa bizimle temas kurdurabilirsiniz. Allah'ın izniyle bu araçlarımız kapasitemiz yettiği sürece onların da ihtiyacını karşılamak için mutlaka devreye girecektir. Çünkü yani fakir ve miskini yedirmek işi çok önemli, öyle değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bununla ilgili ayet-i kerime de var. Dolayısıyla namaz kılıcılardan değildik ve aynı zamanda da siz devamını getirin hocam. Neydi? Biz fakirleri ve miskinleri yedirmiyorduk.
0: Yedirmezdik.
1: Dolayısıyla şimdi tabii ki ilim ehli çok önemli ama burada da ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmak, onların dertleriyle hemhal olmak çok önemli. Biz şimdi onunla ilgili de şöyle bir proje düşünüyoruz. İnternet sitesinde ailelerin isimleriyle, soy isimleriyle anılmak üzere bir proje yapacağız. Bütün ailelerin, izin verenlerin.
0: Yani hem isim hem soy isim hocam.
1: Yok şöyle, mesela örnek veriyorum. Aydın ailesi diyelim. Emir ailesi. İnternete gidecek. Orada belki 40-50 tane aileyi bulmuş olacak.
0: Evet.
1: İçine girdiğinde bütün o ailenin hikayesi orada yazıyor olacak. Yazıyor olacak. Tabi bunların hepsi onay alınarak.
0: Evet.
1: Bunun okeyini, yani tamam diyenlerin şeyleri
0: izniyle olmuş izniyle olacak. Yani bir rencide durumu olmaması için.
1: Zaten biz asla bayanları zaten mahremiyetten dolayı göstermiyoruz. Onların onayıyla evlerinin resimlerini çekiyoruz. Zaten kim olduğu da çok belli olmuyor. Dolayısıyla orada ailenin isim verilmeden yapısı ne? İşte iki tane yetim olduğu. Dolayısıyla bayanın, örnek veriyorum, 55 yaşında olduğu. Dolayısıyla haftada 2 gün 3 gün temizliğe gittiğini, evine giren rakamın 7000 TL olduğunu, dolayısıyla etrafındaki komşular vesilesiyle geçimini sağladığını, evinin resimlerini koyarak sitemizde olacak. Hedefimiz bu. Girecek bağışçımız orada bütün aileleri görebilecek hikayesini. Hangisi gönlüne yatıyorsa oraya girip hemen bağış butonu zaten o ailenin altında olacak. Direkt oraya bağış yapabilecek. Bizde arka planda hangi bağış hangi aileye geldiyse,
0: evet,
1: ekstra bu aşevindeki yemeklerin ve kumanyaların dışında bahsediyorum. Çünkü mesela biraz önce bir haber geldi. Bebeği olmuş, beşik yok. Misal.
0: Evet.
1: O bütçe nereye geldiyse o bütçe oraya kullanılacak. Aynen. Yani hangi aileye bütçe geldiyse o aileye bütçe kullanılacak. Bizim bu zaten hafızlık bursundaki stratejimizin aynısı.
0: Evet.
1: Yani kişi ihtiyaç sahibi aileye para gönderiyorum değil. Hangisine gönderiyorum? Oraya gönderiyorsa oraya kullanılacak. Başka bir aileye gönderiyorsa oraya kullanılacak. Belki de bir ailemiz oluyor. Mesela bağışçımız, yetimlere karşı özel bir alakamız var hepimizin. Evet. Mesela yetim aileye gördüğü zaman öbür tarafta da bir ihtiyaç sahibi var. Burada yetimler var. Direkt girip yetimlere mesela bağış yapıyor. Biz o gelen bağış nereye geldiyse, hangi aileye geldiyse ona kullanıyoruz. Dolayısıyla böylelikle de Anadolu yakasında inşallah Allah'ın izniyle dua etsinler bağışçılarımız. İnşallah bu hizmetlerimiz bütün İstanbul'un tamamını kapsasın Allah'ın izniyle. Böyle de bir projemiz var. Hayata geçti. İnşallah Allah'ınıza dua buyurun. Daha da böyle bereketli olsun hizmetlerimiz.
0: İnşallah hocam, Allah razı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar, imkanımız dahilince hocamızın da burada detaylı bir şekilde tarif ettiği üzere ihtiyaç sahibi ailelere ve medreselere ulaşmaya çalışıyoruz. Rabbim sizden razı olsun hocam. Çok Ecmain. Teşekkür ederiz.
1: Allah Teala bağışçılarımızdan razı olsun.
0: Amin. Allah razı
1: Onların
0: olsun.
1: Onların vesilesi oluyor bu işlerin hepsi.
0: Evet. Bil mukavele. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ecmain.
0: Yani bu bilgilerle bizi gerçekten çok açtınız. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin hakkında da herhangi bir soru işareti kalmadığına eminim.
1: Bu işlerin mimarı onlar. Patron da onlar. Dolayısıyla biz buraya çıkıp aslında kendi hizmetlerimizi tanıttığımız gibi bir nevi bağışçılarımıza da rapor veriyoruz. Yani bu göndermiş olduğunuz paralar nereye gidiyor? Hangi kaliteyle hizmetler veriliyor?
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizi burada dinleyecekler, bizi beğenmeyecekler. Biz sizin vermiş olduğunuz bu hizmetten memnun değiliz deyip ya kesecekler,
0: evet,
1: ya da siz gerçekten bu şey yapıyorsunuz. Biz şeffafız hocam. Bizim bir daha söylüyorum, aşevimize gelip denetleyebilirler. Girip kapıya selamünaleyküm, ben buranın patronuyum deyip aşevinin temizliğini, idaresini, her şeyini denetleyebilirler. Yemek verdiğimiz medreselerimizi arayıp biz buranın patronuyuz, size yemek verdiriyoruz, memnun musunuz değil misiniz diyebilirler. Dolayısıyla sorgulanmakla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Biz burada bir nevi hizmetimizi tanıtmanın dışında bir nevi bağışçılarımıza rapor vermiş olduk yani.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Biraz iddialı oldu ama bunun altından kesinlikle kalkabileceğimize ben de bil müşahede yoluyla eminim yani
1: sıkıntı
0: hocam.
1: Çünkü
0: bizatihi bizler de tabii ki iki kat aşağıda bize nereden yemek geliyor diye insan olduğumuz için gidip bakıyoruz. Bu zamana kadar da herhangi kötü bir duruma denk gelmedi.
1: Hocam biz Kerem Derneği olarak yemek verdiğimiz bütün medreselerin hepsinin açık olduğu bir grup var. Siz de o grubun içindesiniz.
0: Evet, grubun.
1: Bizlere şunu diyorlar. Biz hayatımıza ilk defa böyle bir hani özveriyle bir grup kuruyoruz ve evet. anket yapıyoruz. Ankette yemeklerimiz tartışılıyor. Yani normalde böyle bir grup kimse kurmaz. Çünkü yemekte bir usul vardır.
0: Evet.
1: Yemekte hiçbir zaman yemek verilen, toplu yemek verilen yerlere yemek nasıl diye sorulmaz. Çünkü sorulduğu zaman mutlaka biri tatsız, biri tutsuz, biri öyle, biri böyle. Çok fazla ustayı çalıştırma şansınız olmuyor.
0: Evet.
1: Ama biz bu noktada gerçekten böyleyiz. Mutlaka sorguluyoruz. En ufak bir şekilde ne varsa bakıyoruz, iniyoruz. Bu istisnaysa sıkıntı evet. yok. Ama genelse mutlaka bir ona müdahale ediyoruz ve daha iyi olması için uğraşıyoruz.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Ümmetin Hizmetkarları programının daha sonuna geldik. Sabırla dinlediğiniz için, şefkatle bizleri düşündüğünüz için, hafızları ve ihtiyaç sahibi aileleri gözden ayırmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Allah'a emanet olunuz.
2: Ümmetin Hizmetkarları sona erdi.
3: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
13: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
14: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
15: Her zaman üzerine durduğumuz bir konudur. Ömür sermayemizi denemeye kalkışmayalım. Bir defa hayat yaşıyoruz. Osmanlı ne yaptı? İmam-ı Azam Efendimizin peşine gitti. Selçuklu ne yaptı? İmam-ı Azam Efendimizin peşine gitti. Geriye doğru gidiyorsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ortaya koyduğu güzel dini anlaşılır hale İmam-ı Azam Efendimiz getirmiştir. Başka? İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh. O da dahildir. Onun için biz o büyüklerin yolunda nefes tüketeceğiz, ömür tüketeceğiz. Ömrümüzü denemeye kalkışmayacağız. Şimdi bakıyorsun. Bir sürü dine uymayan yollar, sanki din anlaşılmamış, kıyamete kaldı burada bir gün. Şimdi daha dini tartışıyor. Gerçekten hayrete mucip bir durumdur ya. 1400 senedir yüz binlerce ulema, alim, veli, müçtehitler, yani yürüyen kütüphaneler, binlerce kitap ezberlemiş insanlar, tarihte görüyoruz. Geçmiş ulemaya baktığımız zaman 2000 cilt, 1500 İmam-ı Seraksiler, 1500 cilt kitap ezberlemiş ya. Şu anda yeryüzünde 1500 cilt kitap okuyan insan bulamaz. Diyor, böyle bir şey yok. Ama o dönemde bunları ezberlemişler. Bu üstadlar öğrendiklerini yaşamışlar. Hayat efendim tatbikatında hayatlarına yansıtmışlar. Bunlar dini anlamadı. Ne ödüğü belli olmayan, sabah namazında kılmayan bir adam din adamıyım diye çıkıyor. İyilere zaten lafım yok. İyiler zaten doğru konuşuyor. Bu modernistlerden bahsediyorum. Çoğu sabah namazını kılmaz. Aksini ispatlasınlar bana. Biliyorum çünkü. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Ben de din kardeşiniz olarak yanlışla uğraşıp ömrümüzü bitirmeyelim. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyor. diyor. Yanlışla uğraşma, ömrün biter diyor. Ne yapalım? Biz doğrusunu yapalım. İmam-ı Azam'a sarılalım. Çünkü Osmanlı 600 yıl orada ittifak etti. Selçuklu 250 sene orada ittifak etti. Geriye doğru baktığımız zaman orada ittifak var. Yani dinden çıkacak olan doğru sonuç ya İmam-ı Azam'ın dediği gibidir ya İmam-ı Şafii'nin dediği gibidir. Onlar oturup da haşa din hususunda dinin hükmü budur. Haydi bakalım Allah'ın emri budur değil. Allah'ın emri Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. Onun yapılış şeklini Resulullah Efendimiz hadislerle açıklamış. Onu da sahabe-i kiram uygulamış. İmam-ı Azam sahabeyi görmüş. Bu din nasıl efendim ortaya konulmuş ve bu nasıl yaşanmış? Ortaya konuluşunu da görüyor, yaşantısını da görüyor. Kaynağından su içiyor. Bu anlamadı, sen anladın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ömrünüzü denemeye kalkışmayın. Yeni akımlara kapılmayın. Ya elhamdülillah siz akıllı insanlarsınız. Sizde tereddüdüm yok da yeni nesillere bunları anlatın. Ömür denemeye gelmez. Bak ne diyor burada? İstikamet tarikatı. Yolu dümdüz. Ehl-i sünnet vel cemaat denir. Dinden çıkan doğru sonuç. Çok mühim bir şey aklıma geldi. İslam kıymetli hazirun vadiye benzer. Vadi. Vadi. İstanbul Boğazı. Orada bir vadi var. Beşiktaş, Üsküdar. Vadi. Beşiktaş'ta bir vadi var. Üsküdar'da bir vadi var. Üsküdar'da sabah oldu. Bunu niye diyorlar? Üsküdar'da sabah oldu. Uyan. Üsküdar'da sabah oldu. Tabirini çok söylerler. Doğru mu? Niye söylüyorlar? Şimdi Çamlıca. Çamlıca Tepesi var ya. Çamlıca'nın ardı burada kalıyor. Üsküdar. Güneş buradan doğunca Beşiktaş'a direkt vuruyor. Beşiktaş'taki de Üsküdar'ı görüyor. Güneş doğmamış daha. Efendim güneş biraz yükselecek. Yani takribi yarım saat 40 dakika sonra ya Üsküdar'da bile güneş doğdu. Anladınız mı meseleyi? Oradan oluyor. Üsküdar'da sabah oldu bu. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Şimdi ehl-i sünneti anlatıyorum. İslam vadiye benzer. Vadinin ortasına şırıl şırıl nehirler akar. Burası bir uç. Oradan nehir akmaz. Buraya ne diyelim? Şia. Buraya da Vahabilik. Yani ifrat ve tefrit. Aşırılık. Şimdi birisi Kabe'yi, Resulullah Efendimiz'i abartıyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'i Şia'dan başladık. Hazreti Ali büyük insan. Amenna ve saddakna radıyallahu anh. Allah şefaatinden nail eylesin. Kimse bunu tartışmıyor. Bütün camilerimizde Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin başımızın tacı. Yok yok, çok büyük insan neredeyse ilah haline getiriyor. Abarttın, gittin öteye. İsa çok büyük. Ya İsa Aleyhisselam peygamber. Yok yok, Allah'ın oğlu. Hadi nereye gitti bu? İfrat, abarttı, uçurdu. Yani haddin dışına çıktı. Burası da tefrit dediğimiz. Yani efendim tamam, peygamberse peygamber, öldü gitti diyor. Onun bir değeri kalmadı diyor. Haydi bu da nereye getirdi? İşte bunun ortası. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz Celle Celle Celaluhu'nun habibidir, sevgilisidir. Darebeka ahirete gitmiştir. Doğru. Ancak darebeka ahirete gitti diye de senin dediğin gibi de böyle değersiz, kıymetsiz bir hale gelmiyor yani. İnsanın aslı ruhudur. Ruhun tasarrufu vardır. Yani ortayı buluyorsun. Ne abartıp ilah yapıyorsun ne de bel iki tarafta Kabe'yi taşa çeviriyor adam. Bu kadar da demedik ya. Beytullah bu ya. Mevla evim demiş. Allah'ın mekanı yok ama oraya gideni evine gelmiş kabul ediyor. Her efendim kişi evine gelen misafirine ikram ettiği gibi Allah da evime geldi kabul edeceğim. Benim evime gelen kişiyi de affedeceğim diyor. Hac budur, umre budur. İfrat ve tefrit. Çok özet bir şey anlatmaya çalıştım. Ehl-i sünnet nedir? Yani hepsini yerli yerinde. Ne abartırız, ilah yaparız ne de bir iki tarafa orada bir değersiz hale getiririz. Allah ehl-i sünnete daim eylesin.
14: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
16: Ecir
2: sunar.
16: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 37. bölüm başlıyor.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Akaid dersimizde İmam Gazali Hazretleri kelime-i tevhidin, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesinin, iman kelimesinin birinci bahsini bitirdikten sonra, yani Allah-u Teala'nın tevhidiyle ilgili konuyu bitirdikten sonra ikinci kelimenin manasını beyan ediyor. Tabi burada kelimeden maksat kelamdır. Nahiv kadesinde de demiştim size ve kilmetün biha kelamun kaddüem diye geçiyor. Yani kelime lafzıyla kelam kastedilir. Bazı kere yani. Burada da öyledir. Mesela kelime-i tevhid, tevhid kelimesi diyoruz ama sonuçta la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, orada Muhammedun mübteda Resulullah haber. Yani o kendi arasında mübteda haberden dolayı kelam oluyor, cümle oluyor yani. La ilahe illallah aynı efendim, la ilahe mevcudun mahsup orada falan. Orada la'nın ismi haberi var. İstisnası, müstesnası orada başlı başına bir cümle oluyor. Yani kelam oluyor. Dolayısıyla kelime-i tevhid derken, tevhid kelimesi derken burada Allah-u Teala'nın birliğini ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in risaletini, onun elçisi olduğunu beyan eden kelam manasındadır. Yani kelime derken çünkü esas itibariyle kelime tek şeye deniyor, isme deniyor, efendim fiile deniyor, harfe deniyor ama tek olduğu zaman. Dolayısıyla buradaki kelimeden maksat kelime-i tevhid, tevhid kelimesi. İşte İmam Gazali de şimdi ne buyuruyor? Manel kelimeti saniyeti, ikinci kelimenin manasına gelince. Yani ikinci kelime derken neyi kastediyor? Muhammedun Resulullah. Muhammedun, Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz kimdir? Resulullah, Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Bu itibarla bu kelimenin manasına gelince diyor. Ve ye, bu kelime nedir? Eşşehadetü, şahitlik etmektir. Yani şahitlik etmek demek kabul etmek, kabul ettiğini ikrar etmek, söylemek anlamına geliyor. Kim için? Lir Resulü. O Resul için, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi ve peygamberi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için şehadet manası taşıyor. Tanıklık etme, kabul etme, kabul ettiğini ikrar etme, söyleme, beyan etme. Ne ile şahitlik ediyor? Ne hususta yani şehadette bulunuyor? Bir risaleti. Risalet sıfatıyla. Risalet nedir? Elçilik demektir. Resul elçi demektir zaten. Risaletle yani Allah-u Teala'nın elçisi olduğuna dair şehadetten ibarettir. Şimdi bu kelimenin manasına gelince, yani Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem elçisidir demek ne demek? Bir defa onun elçiliğini kabul etmek demek. Şimdi kimin elçisidir? Neyle alakalıdır? Bunlara bunun tafsilatına geçiyor. Bugün bu tafsilattan bazı meseleler sizlere okuyacağız. Şimdi kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Efendim iman kelimesidir. İslam şehadetidir. Bir insanın Müslüman olduğunu anlamak için, kabul etmek için bu kelimeyi tevhidi veya kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü, bunun aynı manayı mütezammindirler. Bunları söylediğini duyman lazımdır. Kalbini Allah bilir, inandı mı inanmadı mı, münafık mı, sahtekar mı, seni mi kandırıyor falan. Bunlar ayrı bir şeydir. Biz kelime-i tevhidi söylemesine bakarız. Bukhari hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Ümürtü en ukatilen nâsi hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. İnsanlar Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed Allah'ın elçisidir deyinceye kadar, tabi ilaçta var ve yukuymuş salâhü zekâ, namaz zekat da söyleniyor, o İslam şartlarına taalluk ediyor. Ben insanlarla muharebe etmekle emrolundum diyor. Bu hadis-i şerif sahihtir ve hükümler çıkarılan, istinbat edilen bir hadis-i şeriftir. Bu muharebenin çeşitleri var, türleri var. Adama zorla adam Müslüman edemezsin. O zaman işte cizye ödeme teklif ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği üzere hatta yu'tul cizyete an yedin ve musahirun Tevbe suresine hatinde cizyeyi kabul ederse savaş duruyor. Müslüman olmasa da İslam kabul etmese de İslam devletine vergi ödeyecek ki batıl zayıflasın. Hak üstün olsun. Çünkü işte şimdi Amerikan Rusya'nın bu kadar güçlü olmasından bütün dünyanın ne kadar zarar gördüğünü Afrika'sından Yemen'ine dünyanın her tarafının inim inim inlediği bütün insanların mağdur olduğu çoluk çocuğun zulme uğradığını görüyorsunuz dünyanın ahvanı değil mi? İşte küfür, şirk böyle köpeksiz köy bulursa yapacakları budur. İşte bir İslam devleti, güçlü bir İslam devleti düzen olsaydı bunlar da ya Müslüman olmayı teklif edecekti ya da cizye vergi ödemeli. Bunlar da yüklü miktarda cizye alındığını düşün. O zaman İslam devleti güçlü olacaktı. Adaleti tesis ve temin edecekti. Şirk düzenleri ezik olacaktı. Ama şimdi şirk düzenleri baskın çıkıyor. Müslümanlar bütün dünyada eziliyor, büzülüyor, inim inim netiliyor. Çünkü şirkten, batıldan, Yahudi'den, Nasara'dan, Hristiyan'dan, Budist'ten bilmem neden neler yapıyorlar. Budistler çok efendim kibar insanlar, nazik insanlar. Zerreyi incitmezler dediğim Budistler, rahipleri Myanmar'ı ne yaptılar? Yaktılar. Tüm Müslümanların evlerini, ocaklarını yaktı. Herkesi öldürdüler, sürdüler değil mi? İman yok, İslam yok. Allah korkusu yok, bir şey yok. Bunların hepsinin dini batıl, batıl, sapık. Bu adamlardan ne medeniyet bekliyorsun, ne adalet bekliyorsun, ne eşitlik bekliyorsun? Yok insan hakları, hayvan hakları. Hülâke kellene ambelume dal. Onlar davarlar gibidir, daha da sapıktırlar yol bakımından diyor. Kur'an söylüyor. Şimdi böyle adamlardan hayvan hakları, insan hakları bekliyorsun. İnsan haklarını bırak, davar gibi olan insan hakkını bırak. Hayvan haklarını bahsediyorsun. Hiç hayvanların arasında hayvan hakları diye bir şey olabilir mi? Yani kendilere Kur'an'ın hayvan dediği adamlar hayvan haklarına bakacak. Yani göstermelik bilmem neler, işte bir kurallar, kaideler, yasalar, anayasalar. İşte yok İsviçre.

Ondan sonra ben insanlarla muharebeyle emrolundum. Ama adam kelime-i şehadet getirir, kalbinden şirki gizler, küfrü gizler, inkarı gizler, nifakı gizler. Mehsabu maalallah. Hesaplarını Allah görecek. Ben zahire bakarım. Çünkü adam kelime-i şehadet söylüyor. Ben Müslümanım diyor. Ne diyeceksin buna? Sen Müslüman değilsin, kavursun diyecek halin yok. Ancak bunu bozan, mesela bir ayeti inkar etmek gibi bir hadisi inkar etme, hadis tabii mütevatir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten bu mütevatir midir, hasen midir, sahih midir, merfu mudur, mevkuf mudur konuları yok. Mübarek ağzından duyuluyor orada. Yani adam ondan sonra çıkıyor dışarı. Ne konuşuyor bu ya diyor. Ben bunu diyor konuştuğunu kabul etmiyorum. Ebu la ilahe illallah dese ne olur? Bunu sahabeden biri duyarsa gider Efendimiz'e söylerse. Zaten orada onun kafir olduğu tescillenmiş oluyor. Bunu mahkemeye çıkartmaya gerek yok. Allah ve Resulü'nü inkar edenler, bunların buyurduklarını duyurduk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in duyurduklarını inkar edenler, azılı kafirlerdir. Onun için kelime-i şehadet imanı bize izhar eden, gösteren en önemli noktadır. İslam'ın merci'i, imanın merci'i yani dönüş noktası bu kelimeye mütevekkiftir. Dolayısıyla bunları söylemek, ikrar etmek, efendim, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu İslam. İslam'la iman aynı şey. Yani Maturidi'ye göre özellikle aynı şey. Ama sen bunu söyleyen bir adamın Müslüman olduğuna şahitlik ediyorsun. Fakat bunların manasına itikat etmek, yani bu iki kelimenin, yani iki cümlenin, yani kelime-i tevhidin daha doğrusu manasına inanmak. Yani Allah-u Teala'dan başka işte ibadeti hak eden yok. Çünkü yaratan yok, yaşatan yok, kanun koyacak yok, şeriat vazvedecek yok, hüküm tayin edecek yok, helal halam beyan edecek yok. Yani bu la ilahe illallah manası çok geniştir. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah yok dedikten sonra sen efendim Allah faizi haram etmiş ama faizsiz ekonomi düzelmiyor şeklinde, dolayısıyla ben Allah'ın bu hükmüne itiraz ediyorum. Yeni dünya düzeninde bu gerekli falan. Bunu diyen adam kafir olur. Çünkü Allah'tan başka ilah yok kelimesinin içerisindeki mana nedir? Ondan başka yaratan yok, yaşatan yok. Tamam. Kanun ve zaten de yok. Hak üzere kanun ve hüküm, helal haram hüküm belirleme yetkisi Allah'tan başkasında yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun tebliğcisidir yani. Şari'u Teala hüküm vaz etmekte efendim tek yetkili merci Allah-u Teala'dır. Ama sen şimdi dersen ki efendim şu andaki yürürlükteki şu kanun işte yok İsviçre'den alınmış, yok İtalya'dan alınmış bilmem nereden. Evet. Bu Allah'ın şu hükmüne muhaliftir ama burada Allah isabet etmemiştir. Burada efendim falan gavurunda kanun yapma yetkisi var ya, ben de o yetkiyi kullanıyorum falan filan. Allah haram dediğine helal demiş oluyorsun. Ama ne var? Dersen ki ben Allah'tan başka yetkili tanımıyorum. Hüküm Allah'a aittir. İnil hükmü illa lillah. Bu da ayet. Hüküm verme yetkisi ancak Allah'a aittir. Onun için fallahu yahkumu la muakkime li hukmi. Hüküm ancak Allah verir. Kimse de ardını arayamaz. Peşini takip edip de onu iptal edemez. Nasıl ki istediğin canını alıyor, genç öldürüyor, sağlamı öldürüyor, zengini öldürüyor, ağayı öldürüyor, paşayı öldürüyor, reisi cumhuru öldürüyor. Kim ne diyebilir? Yani nasıl ki o hükümde ölüm fermanında kimse itiraz edemiyor, diğerlerine de itiraz edilemez ama imtihan olsun diye işte ipini uzun bırakmış yani. Bakalım nereye kadar otlanacaksın diye. Git bakalım nereye kadar. Nasıl olsa ayağından bağlı. Benden kaçıp beni aciz bırakacak, ölümden kurtulacak, mahşere çıkmayacak bir gücün yok. Mevla buna göre efendim sana biraz yetki veriyor. Sen de bu yetkiyle kendine bir güç vehmediyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun. Efendim Allah'tan başka yetkili var zannediyorsun.

0: Ama dersen ki ben Allah'tan başka yetkiliye inanmıyorum. Fakat bu düzen, bu çark böyle gidiyor. Bizim de bunu aşacak, tersine çevirecek gücümüz yok. Gücümüz olmadığından biz de bunun içinde yoğruluyoruz. Yani ben şahsen faiz almıyorum, vermiyorum. Ben bu işe bulaşmıyorum. Veya bir sebeple bulaştım. Allah affetsin, haram olduğuna inanıyorum. Bunlar adamı dinden çıkarmaz. Ama sen dersen ki ya Allah şimdi Kur'an'ın 1400 sene evvel, 1500 sene evvel, 1400 küsur sene, işte 50 sene evvel yani buyrulan bir hükmünün yani şimdi zamanı mı ya? Bu zamanda böyle şeyler ne konuşuyorsun hocam? Biz de Müslümanız falan. Sen Müslüman değilsin. Sen Müslüman değilsin. Ne kadar kelime-i şehadet diye getirsen bozdun onu. Niçin? La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok dediğin vakit ondan başka yaradan, yaşatan, kanun vazaden, ubudiyeti, kulluk yapılmasını, ibadet olunmasını hak eden yok diyorsun. Ondan sonra 1400 sene evvel Allah'ın gönderdiğiyle şirk amel edilir mi? Bu elfaz-ı küfürdür. İnsanı kafir eder. Ama ya şeriat döneminde değiliz. Bugünkü şartlarda bu düzende bu haramlar serbest edilmiş. Biz de ister istemez düştük içine falan. Allah kurtarsın, Allah affetsin falan. O zaman bu yaptığın amelden dolayı, günahtan dolayı ehl-i sünnet seni tekfir etmez, kafir saymaz. Ama sen Allah'ın yetkisini reddediyorsan veyahut Allah'ın yanlış yaptığını, bu döneme göre, bu zamana göre bir din göndermediğini, İslamiyet'in bu zamana uygun olmadığını söylüyorsan, tabii ki bunun kelime-i şehadet getirmesinden, kelime-i tevhid okumasından dolayı Müslüman diyecek halimiz yok. O bozuyor, naksediyor. Kendi kendine çelişkide zaten. Ben ona nasıl Müslüman diyebilirim? Allah'ın kafir dediğine. وَكُولَنْ اُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ Kur'an söylüyor. Bazısına inanırız, bazısına inkar ederiz. İşimize geleni alırız, gelmeyeni atarız. Ne bu? Taşlı pirinç mi verdiler sana? Ayıkla diye. Bu Allah'ın Kur'an'ı, ayetleri. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri. Sen burada ne yetkin var da efendim şuna inanır, şuna inanmam ayrım yapıyorsun. Ulâke humül kâfirûne hakka. Bunlar katıksız. Hiç su götürmez. Gerçek manada kafirlerdir diyor. Kur'an böyle söylüyor. Sen bir ayeti bile bu noktada inkar etsen kafir olursun. Bunu sana Kur'an'ın kafir dediğine de işte efendim kafire de kafir demeyeceksin. Hani gavura gavur denmez gibi bir laf. Kendin diyorsun zaten yani baştan. Daha nasıl denmez? Şimdi demek ki kelime-i tevhidin zahiri ifadesini duyduğun vakitte bunun Müslüman olduğuna kanaat getiriyorsun. Bir dava da olsa, bir mesele de çıksa, birilerinin mahkemede intikal etse İslam'a göre falan, bunu zahiri ifadesinde duyulan da Müslüman olduğuna hüküm verilir. Ama bunun manasına itikat etmek, demin dediğim manalar üzere, bu imanın ta kendisidir. Yani iman ne demek? Çünkü iman kalpte olur. İtikat da kalpte olur, akılda, beyinde. Yani itikat dillen söylenirse onun ifadesi kelime-i tevhidle, şehadetle ifade ediliyor. Ama inanç elle tutulmaz, gözle görülmez. O bir akıttır. Kalbi düşünceye, inanca, itikada rapt etmektir. Akt etme, akıt, düğümlemek, bağlamak yani. Konuyu sulu bırakmamak, boşta bırakmamak, açıkta bırakmamak, bağlamak. Yani ben kalben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Allah'ın Resulü elçisi olduğuna inandım. Bunu dillen söylemen inandığının beyanıdır. Ama ya kalbinde bir tersi varsa ya beni kandırıyorsan falan. Onun için iman kalpte İslam zahiren kelime-i şehadetin tevhidin ikrarıyla dışa vurulan halidir. Bu da zaten ne diyeyim sana birbirinden ayrı şeyler değil, birbirini tamamlayan şeyler. Dolayısıyla kelime-i tevhidi okuyana Müslüman diyorsun. Ama şimdi nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben de kelime-i şehadeti söyledikleri vakitte ben onların mallarını, canlarını kurtarmış olurlar. اِذَا فَعَلُوا ذَٰلْكَ عَصَمُوا مِنِّي تِمَامُ وَاَمْوَالِمْ Yani ben onlarla harp açamam, daha adam Müslüman olmuş. Ama yine ne diyor? وَحْسَابُمْ عَلَى اللّٰهِ Kalbinden inanmış, inanmamış, dıştan bunu inanmadığına dair bir alamet belirmedikçe Adam 20 sene, 30 sene münafık olarak kalabilir, ajan olarak durabilir. Müslümanım deyip kafir yaşayabilir. Ya bunun hesabını görmek Allah'a aittir. Onun için iman kalpte olan bir şeydir. Onu sorgulayamıyorsun. Ama İslam ve iman alameti olarak, alameti olarak kelime-i tevhid okuyor mu, kelime-i şehadet söylüyor mu? E şimdi adamın Müslüman olduğu zaman efendim bunun lafzını söylemek, yani kelime-i tevhid okumak iman için şart mıdır, değil midir meselesi? Efendim, meşhur olan ve sahih olan kavle göre şarttır. Dolayısıyla kelime-i tevhidi, kelime-i şehadet işte ikisinden birini, yani ikisini birden aynı anda okuması şart değil. O manalar aynı zaten. İkisinden birini söylediği zaman Müslüman olduğuna efendim karar verilir. Mümin olduğuna karar verilir. Mümin efendim cehennemde ne günah yapsa da ebedi kalmayacak efendim kişi, imanlı ölen cehennemde ne kadar günah olsa da ebedi kalmayacak, mutlaka çıkacak, cennete girecek, İslam dinine kalbiyle itikad edecek, bu usta şek ve şüphe kalbinde bulundurmayacak, vesvese ayrı, vesvese gelir geçer bir şey düşünürsün falan, onlar mazur sayılıyorsun onlardan. Çünkü şeytanın vesvesesinden çok az insan kurtulur. Ama şek başka. Şek çünkü gerçek manada şüphe. Şüphe duymak yani. Acaba. Vesvese üzere değil yani. Bir şüphe inancı var yani içinde. O inanç vesvese değil, o artık inanç haline gelmiş. O şüphecilik. O başka yani. İşte Resulullah hak mıydı? Şu ayet doğru mudur falan. O neuzübillah, o kafirliktir. Şüphelerden arınmış bir vaziyette kesin bir itikad ile dini İslam'ın hak olduğuna kalbiyle itikad ederse, bir de kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadet ikisi aynı. Bunları söylerse, bunların birini de söylerse efendim bu adam ehli kıbledendir. Cehennemde ebedi kalmaz. Ne kadar da günahkar olsa, hatta sarhoş ölse, zinada ölse bile mesela cehennemde ebedi kalmaz. Yani cehenneme Allah onu atarsa, attığını düşünürsek, atması da Allah'a vacip değil, isterse de affeder, o ayrı bir şey. Ama bir adam kelime-i şehadetin bir tarafını söylese, bir tarafını söylemese, la ilahe illallah söylese, Muhammedur Resulullah demese veyahut eşhedü en la ilahe illallah dese ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü veyahut Resulullah da yeter. İlla abdühü ve resulü şartı yok. Yani ettehiyyatta falan öyle okuruz da ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dese o da tamam. İman bakımında. Bu kelimenin bir tarafını söylese, bir tarafını söylemese, Allah'a tevhid etse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletine şehadet etmese, bu kişi hakkında ehli kıbleden olamaz. Yani ehli kıble sayılmaz. İsterse beş vakit namaz kılsın, kıbleye dönsün. Kabe'ye yapışsın gitsin. Buna Kabe'ye dönen kıble elinden denmez. Çünkü neden? Kelime-i şehadet bir bütündür. Tecezzi kabul etmez, parçalanma kabul etmez. Yarısını söyledi, yarısını söylemedi. Dinler arası diyalog ne işte? Bizim Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez kitabını yazmamız, Hayrettin Karaman hakkında Yahudi olup da hala kafir olmaz olmayan var bu zamanda. Efendim yani İslam'a girmemiş, İslam kabul etmemiş olup da diye Aban toplantılarında geçen polemik değil diyalog kitabı da geçtiği üzere onun beyanları vesaire, bütün bunlara biz reddiyeler yaptık. Kitap yazdım. Hapis sürecinden evvel bütün konuşmalarımın ağırlığı, yoğunluğu buna dayanıyordu. Biz ne diyorduk orada işte? Ya çünkü FETÖ'cüler, FETÖ, bunun adamları, hocalar, tefsir profesörleri, hadis profesörleri, sapıklar ne demeye başladılar? Allah'ın birliğine inansın yeter. Bizim peygamberimize de yalancı demesin. Ya o da peygamberdir ama ben ona uymuyorum. Ben İsa'da kalıyorum, Musa'da kalıyorum aleyhissalatü vesselam deseler, onlar da cennete girerler, kurtuluş ehli olurlar dediler. Ya nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ki ve tebaun nurallezi unzile ma'ahu. Ona inanmak, doğruluğuna inanmak yetmez. Fellezine amenu bi, ona inanacak. Ve azzeru, destek olacak. Tazim edecek, saygı gösterecek. Ve nasaru, yardım edecek. Yetmez. Ve tebe'un nurallezî unzile ma'ah. Onunla birlikte indirilen Kur'an'a tamamen tabi olacak. Kur'an hükümlerine uygulayacak. Eğer Tevrat, İncil nesk edilmiş. Zaten şimdi geliyor. Orada o özellikle onu beyan ediyor metinde İmam-ı Gazali Hazretleri. Şu anda hükümsüz, geçersiz. Geçersiz olan bir şeyle amel eden az cennete girer. Çünkü tarif edilmiş, değiştirilmiş. Allah'ın kelamını bozmuşlar. اُلَاكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak ve ancak onlar kurtulacak. Öbürleri kurtulamayacak diyor Kur'an. اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ جَمِيعًا Ben bütün hepinize Allah'ın gönderdiği Resulüyüm diyor. Habibim böyle söyle diyor. Ondan sonra benim Habibime ittiba edin diyor. وَتَّبِعُوا لَعَلَكُمْ تَعْتَدُونَ Ey ehli kitap diyor, hidayet bulmak istiyorsanız ona tabi olun diyor. Sen tabi olmadan ben inandım Muhammed Hak yalancı bir adam değil. Peygamber o da göndermiş. Beni alakadar etmiyor. Nasıl seni alakadar etmiyor? İsa Aleyhisselam Kureyş'teki Mekkelileri alakadar etmeyebilir. Musa Aleyhisselam Yemenlileri alakadar etmeyebilir. Zaten etmiyordu. Çünkü onlar kendi kavimlerine gönderilmişti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buistu ile nas kafe. Ben bütün insanlara gönderildim diyor. Buistu ile ahmeri ve esvedi, kırmızı siyah herkese, yani Arap'ına da Acemi'ne de bir manası insanlara da cinlere de gönderildim diyor. Ayetlerde de var. Ve merselna kella kafetel linnas beşiran ve nedira. Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor. Ondan sonra bazı alimlere göre meleklere bile gönderilmiş. İmam Sübki öyle söylüyor mesela. Nereden çıkarıyor? اَلْيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا O ayette de Furkan suresinde bütün alemlere uyarıcı olasın diye gönderdik diyor. Alemler, sadece insanlar cinler mi alem? 18 bin alem var. Bütün melekler de onlardan bir alem. Bütün alemlere diyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisin şerifinde وَبُعُسْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَ Bütün yaratılmışlara diyor. Yani akıllı olan mükellef olan mahlukata diyor. Yani İmam Sübki de boşuna konuşmuyor. Onun da delilleri var. Ama sahul akvalen tercih edilen ittifaklı görüşte tabii insanlara cinlere kesin. İnsanlara cinlere kesin gönderirse Yahudi buradan nasıl müstesna olacak? Bütün alemler için içine dahil iken Yahudi ben Musa Aleyhisselam'da kaldım. Öbürü İsa Aleyhisselam'da kaldım. Onu da zaten Allah'ın oğlu diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Allah'ın peygamberlerini inkar ediyorsun. Davud Aleyhisselam'a iftira ediyorsun. Lut Aleyhisselam'a kızlarıyla iftira ediyorsun. Davud Aleyhisselam'a Kral David diyorsun. Peygamber değil diyorsun. Süleyman Aleyhisselam'a büyücü diyorsun. Tevrat bu hale gelmiş, değiştirmiş İncil'i. Nasıl cennete giriyorsun? Zaten hak olan Tevrat, İncil'e baksan ahir zaman peygamberini göstermiş sana sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o zaman sen Tevrat'a da inanmamış oluyorsun. Çünkü ellezine ateynâmül kitâbı yûmîn öyle bir kendilerine Tevrat, İncil verdiğimiz işi bozmayan efendim Abdullah bin Selam gibi, Kâb-ül Ahbar gibi ve Ebbi bin gibi onlar Kur'an'a da iman ediyorlar. Niçin? Sen Tevrat'a inandığın kitap, sana bu son kitap Kur'an'ı gösteriyor. Ahir zaman Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tebşir ediyor, müjdeliyor, ihbar ediyor. Sen ona, onun müjdelediği bir peygamber geldiği zaman, ona inanmadığın zaman esasen kimi inkar etmiş oluyorsun? Onu inkar etmekle, onu inkar etmekle kendi kitabını inkar etmiş oluyorsun. Kendi kitabına diyorsun ki sen de çok konuşma veyahut buraya kadardı seninle de pazarlığımız. Gittin bizi İsrailoğullarından nübüvveti çıkarttın. Araplara gönderin. Ben Araba tabi olmam. Ben ırkçıyım İsrail. Oğullarından gelene bakarım. Bizden gelseydi bakardık, düşünürdük. Araplardan geleceğini ne bileydik. Sen Tevrat'a diyorsun bunu, İncil'e diyorsun bunu. Nasıl sen cennete gireceksin ya? Yani böyle bir safsata biliyorsun dinler arası diyalog, Vatikan projelerini falan. FETÖ'cüler yürüttüler senelerce. Bunun en başında reddiyecilerinden biri oldum. Maalesef birkaç hoca efendiyle beraber yani bu sahada şey yapabildik. Yani çok insanlar karışmadılar bu işlere. Dolayısıyla kelime-i şehadetin bir tarafına bir adam bunu kim söylüyor? İmam Nevevi efendim şerhte söylüyor. Ehl-i Sünnet'in ittifakıyla İmam Nevevi'nin de Buhari şerhi duyulmaz. Müslim şerhi meşhurdur Nevevi'nin. Buhari şerhi yani şu ana kadar matbu değil. Bu şey mahdutlardan bu ilim elde edilmiş. Ehl-i Sünnet'in muhaddisleri, fıkıhçıları, ilmi kelamcıları hepsi bu usta ittifak etti. Bir tane ihtilaf eden yok. Kelime-i tevhid birbirinden ayrılmaz. Birini söyleyip diğerini söylemeyen ehli kıble sayılmaz. Bellukhalledü finnâr. Ancak cehennemde mutlaka ebedi kalır, çıkmaz. Ben Allah bir dedim. Etmez. O peygamberi var. Allah bir diyorsun. Ondan sonra Allah diyorsa ki bu Muhammed'i niye gönderdin sallallahu aleyhi ve sellem? Ben bunu kabul etmiyorum diyorsun. Ya sen Allah bir dediğini bozuyorsun. Çünkü Allah bir, Allah'tan başka ilah yok. O zaman ancak onun sözü dinlenecek değil mi? Sen ne yapıyorsun? O noktaya geldiğinde anam olsun, ağzı olmasın. Allah'ım olsun, yaratsın, yaşasın, yedirsin, içirsin. Bana peygamber, meygamber, kitap gönderip de beni zora sokmasın diyorsun. Nasıl Müslüman olacaksın? Nasıl cennete kavuşacaksın? Ancak bu ne zaman kalkar? Yani adam Müslüman oldu ama kafasına silah dayatmışlar veya işte adama elektrik vermişler. Efendim zora sokmuşlar. Canını acıtıyorlar falan. Bunu söylemeyeceksin. Bu durumda adam bunu illa men ükrehu kalbi mutmainun bil iman, kalbi imanla yatışmış olduğu halde ayet-i kerimede buyurulduğu üzere ikrah ve icbar, yani böyle gerçek manada hakikaten dayanılmaz acılara sebebiyet verecek sıkıntılar maruz kalırsa, müptela olursa dilinden söylemeyebilir. O zaman kalbinden geçirir. Kalbini de zaten kimse vakıf olamaz Allah'tan gayri. Veyahut ölüm geldi aniden söyleyemedi. Mesela bir adam son nefeslerinde de Müslüman olan insanlar var. Ermeni, Yahudi, Hristiyan. Adam son ölümüne yakın başına gelen birisi ona nasihat ediyor. Mesela efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudinin çocuğu ona hizmet ediyor sallallahu aleyhi ve selleme. Yani işte ne gibi bir hizmetler tam bilmiyorum. Fakat bazı şeyleri geçmiş yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilikleri geçmiş yani böyle. Yardım olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu bir zaman göremeyince ne haldedir falan diye. Dediler ağır hasta. Dedi gidip ziyaret edelim. Yahudi babası da sağ. Babası da kapıda oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içeri girdi yanına. Baktı ki ağırlaşmış. İşte Allah Efendimiz'i getiriyor onun yanına. Vefat etmek üzere. Baktı, üzüldü. O çocuk da Yahudi itikad üzere. Babasının itikad üzere. Dedi ki işte yavrum dedi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyle yani. Buna inan yani tabii inanarak. Bunu söyle. Zaten ölmek üzeresin hani. Ondan sonra sana hani şefaat edeyim vesaire ahirette. Veyahut da kurtuluşa eresin mehalinde. Bu sayadis yani. Çocuk da ölüyor bir yandan. Babasına baktı. Çünkü anne babalar çok etkiliyor evlatlarını. Babasına baktı yani ben ne yapayım yani. Tabii ki bu Yahudiliğe zıt bir şey. O da onu kavrayacak yaşta. Dolayısıyla babası da insafa geldi. Bak kendi İslam'a gelmedi ama babası da dedi işte çocuğun nasibi var. Ecib Ebel Kasım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin künyesi Ebul Kasım'dır. Ebul Kasım'a icabet et dedi. Yani dediğini yap dedi. Dediğini yap dedi. Çocuk da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah veyahut da eşhedülü sen yani neyse kelime-i tevhid la ilahe illallah da diye hatırlıyorum. Dedi. Kısa bir zaman içinde yani artık ne kadarsa dakika saniye diyemem. Hemen vefat etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrılmadan ziyaretinden ayrılmadan vefat etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Elhamdülillahillezî khallasahu minen nâr. Bu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamd ederim. Demek Yahudi Hristiyan cennete girecek olsaydı ki o Yahudi çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de seviyordu. Yani insan olarak ahlakını seviyordu, yanına geliyordu, ona yardım ediyordu, hizmet bir şey varsa yapıyordu. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman kelimesini söylemeden, iki şehadeti telaffuz etmeden ve tabi buna kalbine itikad etmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun demedi. Ve orada da kelime-i şehadet teklifini kabul etmeseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyemezdi. Anladın mı? Bak, babası da orada çocuğunu cennete gönderdi yani. Bu kadar mesele açık, zahir. Sen daha nasıl Allah'ın Resulü, o çocuk şimdi hayata devam etseydi, vefat etmeseydi tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında gelecek, namaz da kılacaktı, oruç da tutacaktı. Çünkü İslam'a girdi yani.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 37. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek. Çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun.
13: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 37. bölüm devam ediyor.
0: Şimdi böyle bir durumda La ilahe illallah deseydi Muhammedun Resulullah'ı yetiştiremeden ölseydi. Yani olur. İnsan son zamanında hasta şeyinde komaya bazen girerler biliyoruz. Ayılır, bir daha dalar. Böyle çok ağır hastalar gördük yani. Ölüm döşeklerine ziyaret ettiğimiz insanlardan rastladık bu hallere. Hani ki bazen ayılıyor, bazen bayılıyor. Şimdi la ilahe illallah deseydi Muhammedun Resulullah diyemeden ölseydi. Bu yeni Müslüman olanı konuşuyoruz. Öbür normal Müslüman vatandaş zaten onda sorun yok. O zaten Müslümanıdır. La ilahe illallah yetiştirdi. Tamam. Veya da Allah dedi. Veya hiç diyemedi. Komadaydı. Buna biz kafir mi diyeceğiz? Tabii ki. Müslüman yaşadı. Müslüman öldü. Diye hüsnüzan ediyoruz. Ama sen ona bak ölüm döşeğindesin. Artık ahirete gidiyorsun. Yahudiyet, Nasraniyet üzere gidip de helak olma veyahut ateist, deist, Budist neyse işte falan. Onu işte ama davet ettim. Bir kelime-i telkin ettim. Ama yeni yani iman edecek ha. Bunun kelime-i şehadet söylemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Bunun Müslüman olduğuna karar verebilmek için. Çünkü buna göre cenazesini yıkayacağız, cenaze namazı kılacağız, Müslüman mezarlığına defnedeceğiz. Aksi takdirde bu hükümler cari olmaz ki. Allah'ın dinde kalben iman etti, dilinden hiç söyleyemedi. Ama dilinden hiç söyleyemediyse kalbine vakıf olamadığımızdan cenaze yıkama, namaz kılma, İslam mezarlığına defin bunu yapamayız. Ama yine onu götürürler maşatlığa, Ermeni mezarlığına gömerler. Ama o kalbinden iman etmiş de dilinden ikrar etmeye fırsat, güç, kuvvet bulamamışsa Allah'a indiğinde Müslümandır. İşte onun için hesapları Allah'a kalmış o demek. Allah Teala ona mahşere Müslüman olarak çıkarır. Kabirde Müslüman muamelesi yapar. Ama o bizi bağlayan o kişi hakkında Müslüman hükümlerini icra etmemize sebebiyet verecek olan nedir? Kelime-i şehadeti söylenmiş olmasıdır. Ama söylemiş olması da Allah'a bağlamaz haşa. Diliyle söylese bizi kandırma, kalbiyle inanmasa, Müslüman mezarlığına da gömsen, Eyüp Sultan'ın dibine, ayağının ucuna da gömsen, o kafirdir Allah'ın dinine, münafıktır. O biz bilmiyoruz. Biz birbirimizin Müslüman olduğuna şahitlik edecek alametler ve belirtilerden dolayı nasıl bilirsiniz, Müslüman biliriz, imanlı olduğuna şahit eder misiniz, ederiz. Zahiri alametlere göre konuşuyoruz. Kalbi münafıksa biz ne bilelim? Ona keza dıştan kelime-i şehadet söyleyemedi. Neden söylemedi? Dilsiz idi. Neden söyleyemedi? Ne bilelim? Dediler ki sen bunu söylersen seni öldüreceğiz. Çoluk çocuğunu kaçıracağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Biz bunu bilmeyebiliriz. Adamın ne tehdidi var arkasında. Adam o tehditlerden dolayı, ikrahtan dolayı söyleyememiş. Bu Allah'ın de Müslümandır. Evet. Veyahut ölüm döşeğinde tebliğ yapmışsın. Adam da İslam'ı kabul etti. Son nefeslerini verirken la ilahe illallah dedi. Son nefesini teslim etti. Ama bugüne kadar da Muhammed Resulullah hiç dememiş ki. Yeni Müslüman olacaktı. Demediği için biz bunu ne yapalım? Bunda biz Müslüman kabul ederiz yine. Neden? Şimdi nefesi yetmedi. Anladın mı? Burada bir sebep var. Nefesi yetmedi. Keyfine dememiş değil. O anda vefat etti. Veya komaya düştü. Ondan sonra da ayılmadan öldü. Çok oluyor böyle. Tamam. Burada mani var. Bunlar o zaman kelime-i şehadeti tam söyleyememiş. Veyahut ikrahtan dolayı hiç söyleyememiş. Veya bir maniden dolayı yarısını söylemiş, yarısını söyleyememiş. Bu sebep de ortadaysa mümin olduğuna hüküm verilir. Ve bu kişi mümin olur. Allah'ın dinde de, kulun dinde de. Burada telaffuz, yani kelime-i tevhidi söyleme şartı düşer. Ama şimdi bir insan kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi özrü bulunmadan söylemiyorsa veya yarısını söylüyor, yarısını söylemiyorsa buna biz Müslüman diyemeyiz. Zaten Allah'ın dediği de Müslüman olmaz. Zaten dedim zorlanmadan dolayı mecburiyeti karıştırmıyoruz. Bunların haricinde özrü yok, mazereti yok, mani yok, engeli yok. Kelime-i şehadeti lafızla telaffuz etmiyor, söylemiyor. Dilsiz değil, bir şey değil. Akılsız değil, baygın değil. Komada değil. Söylemiyor. Veyahut yarısını söylüyor, yarısını söylemiyor. Kasıtlı bilerek. Bunu imanı muteber olmaz. Allah'ın dinde de kulun dinde. Veyahut yine bunun tersini demin dediğim gibi. Bir adam kelime-i şehadet söylüyor, telaffuz ediyor. İşte, siz de bilirsiniz eski Sıbyan mekteplerinden beri öğretildiği şekliyle dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Dil ile ikrar yani söylemek, kalb ile tasdik. Kalbinde o söylediğinin manasına, mefhumuna inanması ve onu doğrulaması. doğru olduğunu kabullenmesi. Yani onun için dilden söylenmeden muteber olmaz. Bir mani yok ise. Bir de tersini söyledim. Kelime-i şehadeti söylüyor, kelime-i tevhid okuyor. Belki günde 5000 kere okuyor. Tarikat dersi almış. 5000, 10000 la ilahe illallah çekiyor. Ama bir elfaz-ı küfürden, ki bundan da derslerini yapacağız bu itikad derslerinde, ki insanı dinden çıkaracak bir söz söylüyorsa veyahut harama helal diyorsa veyahut helava haram diyorsa veyahut istihfaf, yani İslamiyet'in bir meselesini hafife alıyorsa, küçümsüyorsa, anladın mı? Ha. Böyle yapıyorsa efendim bu durumda kelime-i şehadet okusa da Müslüman değildir. Çünkü neden? Kafir olduğunu gösteren alametler belirdi. Anladın mı? Kafir olduğunu gösteren alamet var. Almış Kur'an'ı çöplüğe atmış. Değil mi şimdi? Veyahut işte Kabe'ye hakaret ediyor. Yani şimdi bunlar, ya Kur'an'dan şu ayet bu zamanda yürümez diyor. Vakti geçti diyor. Dinde reform lazım, yenilenmek lazım diyor. 1400 sene evvel gelen İslamiyet şu anda yürürlükte olamaz diyor. Onun kanunlarıyla bu dünya yönetilemez diyor. Nasıl? Allah'ın kıyamete kadar baki olan son şeriatını, son dinini reddediyor. Vakti geçti, modası geçti, günü geçti diyor. Bu tabii ki olmaz. Dolayısıyla şimdi demek ki bir insan kalbiyle tasdik ederse, diliyle de kelime-i şehadeti söylerse bu mümin. Bunda şüphe yok. Bunun hilafına da bir itikat, bir hareket, bir davranış, bazı kere söz olmaz, hareket de olabilir. Mesela aldım bu Saf-ı Şerif'i, Kur'an'ı, yani Kur'an'a inanmıyorum demedi, iftira etmedi veyahut da yani ayetleri inkar etmedi, bir şey yapmadı ama hareket olarak aldı da Kur'an, kaldırdı, attı çöplüğe. Şimdi bu davranış yeter. İstediği kadar kelime-i şehadet getirsin. Bu hareket de yeter yani. İlla dilden inkar telaffuz etmesini arama. O hareket de fiiliyat da kelime-i tevhid okuduğunu bozar yani. Anladın mı? Şimdi bir insan efendim diliyle söylese la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, tamam. Fakat kalbiyle tasdik etmese, yani kalbiyle inanmasa ama dilden bunu okusa, bu icmaan, yani bütün ulemanın ittifakıyla münafıktır. Çünkü dilden söylüyor, kalpten inanmıyor. Buna münafık diyor. Bu amel münafığı değil, iman münafığı. Amel münafığı işte yalan söyleyen, sözünü bozan, sövüp sayan, işte münafığın alameti üçtür, bazı hadiste dörttür. Yani onlar amel münafıklığı. Yani münafıklara benzemek. Günahkarlık hani. Bu o değil. Bu şimdi kalbinden hiç inanmıyor. Öbürü, inanan Müslümanlardan da yalan konuşan var. Sözünü bozan var. Ahdine kadreden var. Emanete hıyanet eden var. Sinirlendiğimi sövüp sayan var. Çok Müslüman var. Biz ona münafık diyemeyiz ki. İtikadi manada münafık diyemeyiz. Münafık alametleri var. Ama onlar amel münafığı. Bu kalbinden tasdik etmeyen bir ittifak münafık. Yani bu kafirden beter. İnnel münafıkîne fî'd-dârkil esfeli minen nâr. Cehennem ateşinin en alt tabakasında diye Kur'an'ın söylediği. Çünkü neden? Kafirler bile üste yanıyor. Kafirler üste yanıyor, anladın mı? Onun için bu münafık kafirden beter. Peki, kalbiyle tasdik eden, yani doğrulayan, inanan, diliyle de nutk eden, yani konuşan, yani kelime-i şehadeti okuyan, buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Tamam. Kalpte inanıyor. Tamam. Fakat uzuvlarıyla amel etmiyor. Yani namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Hasta diye bir şey değil. Parası var, yol güvenliği var, sağlığı var, hacca gitmiyor. Malın 40'ta birine zekatı var, nisaba malik, zengin, şudur budur. Zekat vermiyor. Veyahut haramları işliyor, içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor, faiz alıyor, veriyor. Yalan konuşuyor, iftira yapıyor falan. Bunun durumu ne olur? Bunun durumu sahih olan odur ki bu kişi
12: fasıktır. Fasıktır. Tabi efemen kâne müminen kemen kâne fasıkkal lâ estevûn diyor secde suresinde Rabbimiz. Müminle fasık bir midir? Eşit olmazlar. Oradaki fasık kafir manasındadır. Ama diğer yerlerde yani Allah-u Teala'nın içki, kumar, zina gibi namazı terk gibi günahlarda yaptığı tehditlerde geçen fasıklık efendim günahkarlık, büyük günah. Büyük günah sahibi anlamına geliyor fasıkın. Efendim bunların ameller içinde en mühimi namaz olduğundan diyor ki velev ki hâne terkeli salâh namazı terk etmiş olsa bile. Bak içki içse bile demiyor. Çünkü namaz kılmamak içki içmekten beter. Zina etse bile demiyor. Çünkü namazı terk etmek zinadan beter. Anladın mı? Onun için namazı terk etse bile yani artık günahların en büyüğü şirkten sonra namaz kılmamak. Ki bir vakit namazı bile kılmamak aynı şey yani. Beş vakit derken. Beş vakitin hepsinin özelliği, önemi aynı eşit yani. Fazilet farkı olabilir ama önemi eşit. Farziyet hükmü eşit. Namaz bile kılmayan bir adama biz kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Adam kelime-i şehadete inanıyor. İman şartlarına inanıyor. İslam şartlarına inanıyor. Helalları kabul ediyor. Haramları kabul ediyor. Allah Resulüne itiraz etmiyor. Ama gevşek adam. Amel de etmiyor. Bu kişi fasıktır. Biz buna kafir demeyiz. Bazı alimler kafir diyenler Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde var bu. Namaz kılmayana kafir diyenler var. Ehl-i sünnet içinden bunlar da. Fakat bunlar azınlıktadır. Hanefi, Şafii, Maliki, üç mezhep uleması, yani bu tabi cumhuru teşkil ediyor. Ehl-i sünnetin cumhuru teşkil ediyor. Onlar namaz kılmasa dahi ki en büyük günahtır şirkten sonra ona kafir denmez diyorlar. Çünkü kalbiyle tasdik etmiş, diliyle ikrar etmiş. Onun için ehl-i sünnet uleması ne bulmuşlar? Şimdi mesela İslam şartları kaç? 5. Birincisini say diyoruz. Ne diyorsun? Namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getirmek iman değil miydi? İman kalptedir dedik ya. İman şartları kaç? 6. Sen şimdi Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, işte öldükten sonra dirilmeye, kadere inandın. Bunu sen ben inandın, inanmadın ne bileyim. Bu iman kalpte yerleşen inanç. Ama bunun dışa vuruşu, zahire çıkartılması neyle olacak? Onun için İslam şartları diyorsun bak. İslam'ın şartı beşi. Birisi kelime-i şehadet getirmek. Kelime-i şehadet getirmeden zaten Müslüman olamıyor ki. Niye bu şimdi iman şartlarında değil de İslam şartlarında? Çünkü iman beyinde biter, akılda biter, kalpte biter. İnanmak meselesidir. Ama bunun dille ikrarı da şart olduğundan İslam şartlarında birincisine ne diyor? Çünkü burası amel. Yani İslam şartları, dille söylenmesi, dil ile söylenmesi, kelime-i şehadet okunması İslam şartı. Neden? Tatbikat ve icraat olduğu için, amel durumu olduğu için. Çünkü onu söylemenin kalpteki inançla bir alakası yok. Kalbinden inanmayan münafık da bunu söyleyebilir. Kafir de bunu taklit ederek senin peşine tekrar edebilir. Papağan da bunu öğretirin ezber tekrar edebilir. Dolayısıyla iman kalpteki itikat ve inançtır. Ama kelime-i şehadeti okumak ameldir. İslam şartlarından biri. Ne gibi? Namaz da İslam şartlarından biridir. Bir adam namaz kılarken rükû, secde, kıyam bunu dışta hareketleriyle göstermek durumundadır. Kıraat yapmak, okumak, sesli yapmak durumundadır. Ama namaz kıldığı halde namaza inanmamış olamaz mı? Münafık olamaz mı? Ajan olamaz mı? Millete kendi Müslüman göstermek için müftünün kızını almak için kılıyor olamaz mı? Veyahut hacıdan hocadan borç almak için para kapmak için kılmış olamaz mı? Olabilir. Ama biz onun nesine bakıyoruz? İslam şartı derken amelle ilgili olduğundan hareketlerine bakıyoruz. Kıldı mı kılmaz mı? Ama inandım inanmadım diye bakamayız ki. O kalbinde. Hesapları Allah'a ait. Onun için kelime-i şehadet okumak İslam şartı. Çünkü iman lafızla, elle, ayakla, rükûa eğilmekle, secdeye eğilmekle, kıyama durmakla anlaşılabilecek bir şey değil. İnandım inanmadım. 13. Bunu da anlayın. İslam şartları. Bu itibarla 5'tir. Ama sen bir adam kelime-i şehadet ilk Müslüman olurken okuması lazım. Ondan sonra sen adama diyorsun bir kelime-i şehadet oku bakalım. Adam da okumadı orada. Vay gavur dinsiz kitapsız kelime-i şehadet okumadı. Ya kardeşim herkesin her istediği adam da okumak durumunda mecburiyeti yok. Oku bakalım. Ya beni imtihan mı ediyorsun? Beni mi deniyorsun? Sana ne? Dediği zaman hemen adama sen kafir damgası vuramazsın ki. Ne gibi? Namaz kılmadığını görüyorsun diye kılmadığı anlamına gelmiyor ki. Veya hakikaten de kılmamış olsa kafir diyemiyorsun ki inkar etmedikten sonra. Bu kelime-i şehadet yani ilk Müslüman olurken bunun ikrarını konuşuyoruz. Anladın mı? İkrarı lazım yani. İslam'a giriş meselesi. Namaz, oruç, hac, zekat. Namaz, oruç, hac, zekat farz olan bir adam bundan hiçbirini yapmasa ama inansa, farz olduklarına inansa, yapmamasından haram olduğuna inansa buna kafir diyebiliyor muyuz? Bu da bunun gibi. Kelime-i şehadet herkes okudu bu okumadı. Bu niye okumadı bunu? Kâfir mudur nedir falan. Sen hemen adama küfürle damga vurun. Tekfir edemezsin yani. O ilk Müslüman oluşta okumasıyla alakalıdır. Kendi okumasıyla alakalıdır İslam şartları. Yoksa bunu efendim kalbinde de imanı olsa dilinden söylemese sen onun imanına şahitlik edemesen bile Allah'ın dinde kafir anlamına yine gelmiyor ki. Belki başka bir ortamda söylüyor veya gizli söylüyor. Misal. Bunlar ince meselelerdir. Ama hem Allah'ın dinde hem kulların dinde Müslümanlığının ispatı ve tespiti için dille ikrar söylemek, kalb ile tasdik. Ama işte kelime-i şehadet okumak niye İslam şartıdır namaz gibi? Onun farkını fark etmeniz için bunları söyledim. Evet, ehli sünnete göre ehli kıbleden yani Kabe-i Muazzama'ya namazda dönen, yönelen, kıblem benim Kabe-i Muazzama'dır diyen ve yönelen kimselerin hiçbiri hiçbir günahla tekfir edilemez. Namazın terki diyor, imanının eksik olduğuna, noksan olduğuna, bozuk olduğuna, içinde bir habaset olduğuna, necaset olduğuna, itikat pisliği olduğuna bir alamet olabilir. Dolayısıyla ya namaz kılmayana kafir diyenler de içindeki bozukluğa alamettir manasını kastetmişlerdir diyor. Yoksa gerçek manada dinsiz, imansız, kafir manasında demiş değillerdir diyor. Bazı ulema da böyle buyuruyor. Efendim ehli sünnetin cumhurunun görüşü. Yani ehli sünnet diyor İmam Nevevi yine bir açıklamasında. Ehli sünnet diyor sonra ya da cumhuru diyelim diyor. Çünkü Hanbelilerde namazdan dolayı. Başka günahlardan değil. Sade namazın terkinden. Şu namazın önemine bak. Hep evlerimiz, ocaklarımız namazsız, abdestsiz. Yani onun için cumhuru diyelim diyor sonra. Çünkü cumhuru demin ben dedim ya üç mezhep şeyinde. Cumhurunun görüşü kalbiyle tasdik eden, diliyle kelime-i tevhidi telaffuz eden, lakin farz olan amellerde taksiratı olan, işte farz namazı terk etmek gibi, içki içmek gibi, efendim, bu kişi kamil manada mümin değil tabii. Kamil manada mümin olur mu? Kamil manada mümini Kur'an nasıl tarif eder? Estağfirullah. Billah. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükürallâhu ve cilet gulûbûm ve izâ tüliyet alîmâ hayâtu zâdetü imânâ ve alâ rabbîm yetevekkelûn. اَلَّذِنَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Gerçek müminler kimlerdir? Allah'ın adı anıldı mı kalpleri tiril tiril titrer. Ayetler okunduğu zaman imanlarının nuru artar. Ancak Rablerine tevekkül ve itimat ederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Bizim verdiğimiz rızıklardan hayır yollarına infak ederler. Zekat, sadaka, fitre, fidye verirler. İşte gerçek müminler bunlardır diyor değil mi? Enfal suresinin ayet-i kerimelerinde başında ilk sayfasında hakiki mümin ama dikkat. Ancak bunlar mümindir demiyor. Hakka, hakiki, imanda kemal, mükemmeliyet, gerçek müminler bu tamam. Ama sen şimdi bir adam diliyle ikrar etmiş, kalbiyle tasdik etmiş ama vazifelerini ihmal etmiş. Farzları yapmıyor, namaz bile kılamıyor, kılmıyor veya. Haram işliyor yani diğer haramları da işliyor falan. Bunu sen İslam dininden, milleti İbrahim'den, milleti İslam'dan çıkmış bir kafir diyebilir misin? Diyemezsin. Ne dersen? Asidir, günahkardır, azabı hak etmiştir ama o tabii. Ama fakat yufa anhu, ehl-i sünnet itikadı bu. Affedilebilir. Çünkü Allah Teala şirkle geleni bağışlamayacağını. İnne Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dune zalik şirkin dışında. Şirk ne? İşte demin dediğin gibi Allah'ın Kur'an'ı geçmez bu zamanda ayeti inkar, hadisi inkar, inkar veyahut Allah'la başka bir ilah tutmak vesaire. Bu noktanın dışında ne bu günah varsa diledikleri için, bak diledikleri için kaydını koyuyor. Nisa suresinin ayetinde var. Dolayısıyla af da edilebilir. Sen bunun garanti cehenneme gideceğine de hüküm veremezsin. Hesabı Allah'a kalmış. Azap da olabilir. Peki azap olursa, yekten cehenneme atılırsa, binlerce sene de yakılırsa, fe'in uzzibe hutime lehu bil cennet. Yine de sonunda cennete gidecek mi? Gidecek. Neden? Dille ikrar etti, kalple tasdik etti. Kafir olacak bir şey de yapmadan imanla öldü. Ama tulum gibi günahkar. Bunu yine sonu cennetle neticelenecektir. Hiç cehenneme girmeden de af da edilebilir, şefaat da erişebilir. Ama cehenneme girse bile bu ebedi kalmaz. Ebedi kalmak sadece kafirlere ve müşriklere mahsustur. Onun için biz Mutezile'ye kafir demiyoruz. Biz Şia'ya kafir demiyoruz. Anladım sen. Ancak İslam dininin zaruri itikad edilmesi gereken meselelerini inkar ederse, mesela namaz farz değil derse, bu sünniyim de dese kafir, ehli sünnetim dese de kafir olur o. Orada mezhep farkı diye bir şey yok ki ne. Namazın farz edildiğini inkar ederse, zekat farz değil derse, oruç farz değil Ramazan'da derse, anladın mı sen? Bunun kafirliğine hükmedilir. Tabii ki kafir yani Allah'ın farzlarını inkar ediyor. Veya Şia'dan kalkıp Cebrail şaşırdı. Ali'ye gidecekti, Muhammed'e gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Radıyallahu anh, keramallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir laf konuşursa Cebrail Allah'ın elçisi emin, Cibril'e emin diyor Kur'an. Nezele bir ruhul emin diyor. Sen şimdi Allah'ı mı yalancı çıkarıyorsun aşağı? Cibril güvenilir iş yapmadı, galata yaptı, şaşırttı falan. Şimdi Şia'nın hepsi de böyle demiyor ki. Şia'da da böyle diyen varsa o tabii kafirdir. Mutezile'de Allah bilmez, Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyorsa, yani Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini oğlum dedi mesela. Tabii kafir olur şimdi. Allah'ın ilim, vallahi bir külü şeyin alim, bir Allah her şeyi biliyor diyor Kur'an. Bunlar ayrı. Burada mezhep ile alakalı bir durum yok. Ancak bir adam İslam'a yeni girmiş, namazın farziyetini daha duymamış, kelime-i şehadeti yeni getirmiş, İslam şartlarını bilmiyor, onu bilmiyor, bunu bilmiyor. Efendim çölde büyümüş, dağ başında yetişmiş, bir şey ilim tahsil etmemiş. Ondan sonra gelir. O zaman ona anlatılır. Yani işte İslam'a girdikten sonra şartları bunlar, şutları bunlar. Tamam. Ama derse ki yok arkadaşlar namaz abdest. Tamam, inandıksa inandık. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O farz bu vacip. Hadi git işte falan. Bunu sürdürürse o zaman tabii ki kafir olduğuna hüküm verilir. Çünkü neden? Allah'ın kesin farz kıldığı zaruriyat-ı diniyeden olan Kur'an'da, hadiste hepsinde beyan edilen hükümlerini inkar ediyor. Yani ben Allah'tan başka ilah yok Ebu. Allah'tan başka ilah yok. Ondan sonra ben seni tanımıyorum. Böyle bir şey olabilir mi yani? Adamın yani anamdan başka anam yok ama beni anam doğurmadı demesi gibi bir şey. Nasıl bir şey yani? Anandan başka anan yok ama seni anan doğurmadı. Nasıl oluyor? İşte la ilahe illallah ama zina helal. Bu buna döner yani. Ondan sonra zinaya helal dese, şaraba helal dese, adam öldürmek cinayet, Kur'an'da nas var, açık deli haram. Bunları helal saysa, ondan sonra zaruri olarak haramlığı bilinen kesin ama, böyle ihtilaflı şeyler değil. İşte sigara mekruh muydu, şu muydu, muydu haram mıydı? Haram kesinlikle değil de işte. Mekruh muydu, değil miydi, şu muydu, bu muydu? Efendim, bu gibi meselelerde sarhoş eder miydi, etmez miydi, şüpheli, alkolleşmiş mi, alkolleşmemiş mi? Efendim, bazı kere üzüm şırası da biraz beklerse, ekşirse, köpük atarsa şaraba döner mesela. Bu gibi ihtilaflı veyahut da o gibi meseleler, nebiz gibi işte hurma suyunu falan, bekleyen hurma suyu falan, bunlar değil. Ama kesinlikle şarap, o efendim, haram olduğu Kur'an'da nasla sabit. Cinayet, adam ölmek nasla sabit. Hınzır eti, domuz etini yenmesi haram olduğu kesin yani Kur'an'da ayet var. Hurmet aleykül meyteti ve lehmül hınzir. Bunlar hepsi geçiyor. Besmelesiz kesilen falan. Putların adına yani. Putların adına kesilen. Ondan sonra. Bunlar efendim mesela şimdi besmelesiz kesilende de ittifak yok. Çünkü besmele unutulmuş ya besmelesiz kesilmiş ama Hanefi mezhebi bunun yenmesini haram kabul ediyor eti. Ama Şafii mezhebi sen billahi vekülü, sen Allah'ın ismini çek, sen yerken besmelen çek, yediğin Şafii mezhebi bu hadisi delil almış. Şimdi buradan dolayı sen adama buna helal dese kafir diyemezsin ki, sen Şafii'ye kafir mi diyeceksin? Aşağı vekelle. Yani burada ne ittifaklı olan? Allah'tan başkasının adına kesilen. Onda ittifak var. Çünkü ayet onu söylüyor. Ne demek mesela? İsa'nın adına, Musa'nın adına, yani kurbanı bir şahsın, bir mahlukun, Allah'tan gayri birinin adını anarak onun ismiyle kesiyorsun. Ona ibadet niyetiyle kesiyorsun. Takarrub, yanaşmak. Kurban yaklaşmak demek, Arapça kelime zaten. Ona yakınlaşmak için, rızasını kazanmak için kesiyorsun. O tabii şirk. O isimle kese, o haram, onda ittifak var. Ama besmele unutulmuş veya söylenmemiş. Tabii Hanefi'de o da yani unutulma değil de besmele söylenmeden bir, yani unutma da yok ama söylenmeden. Hanefi'de caiz değil, haram mesela onu yemek. Burada mezhep ihtilafı oluyor. Onları konuşmuyoruz. Onlar da birbirini tekfir edilir mi? Haşa. Ama Allah'tan başkasının adına kesilen Kur'an'da nasla sabit. Bunda zaten mezheplerde ihtilaf olmaz. Nas var. Böyle bir durumda içtihat zaten olmaz ki. Müçtehit mezhepten bahsedelim zaten ayet olan yerde. Hal böyle olunca zaruri, yani İslam'dan olduğu hükmün Kur'an'da, İslam'da sabit olduğu kesinlikle bilinen bir mesele. Ama adam Müslüman oldu, yeni falan bilmedi, hiçbir şey bilmiyordu. Ona telkin edersin, tarif edersin, talim edersin. İnkarına devam ederse kafir olduğuna hükmedersin. La ilahe illallah demesi onu Müslüman yapmaz. Ama yok ya, ben bilmiyordum, öyle miydi? Ben namaz farz falan bana dediler. Ben de acaba falan dedim, bir şey bilmiyorum. Ha öyle mi falan, tamam o zaman delilini göster. Kur'an'da var, tamam ben inandım. Tamam o zaman onu zaten Müslüman olduğundan beri arada kafirlik geçmiş saymazsın. Çünkü neden? Yeni öğrendi. Yeni bir mesele öğreniyor. Şimdi bir adam, yeni Müslüman olan bir adam İslam'ın farzını, vacibini bilemez ki birden. Biz anadan doğma Müslümanız. Müslüman anadan babadan doğduk. Hala öğrenemediğimiz meseleler var. Yani şu anda bu halkımızın çoğu Müslüman. Ana babasından kalma Müslüman, gelme Müslüman. Efendim biraz sıkıntı var tabii. Kelime-i şehadeti bile spikerler bilmem neler sokağa çıkıyorlar. Ben rastladım. Kelime-i şehadet çekiyorsun adama. Bismillahirrahmanirrahim diyor ya. Ki eşhedü ilen la ilahe illallah, kelime-i tevhidle kelime-i şehadeti zaten çoğu ayıramıyor. O hani onu bıraktık. Bir tanesini söylese zaten iman kelimesi kurtarıyor da. Adam besmele okuyor. Bir kelime-i tevhid söylese adam elhamdülillah rabbil alemin diyor mesela. Yani şimdi böyle bir durum var. Bu adam bunu söyleyecek, bir de manasını bilecek. Manasını da inanacak yani. Bu nasıl Müslümanlık yani? Dil ile ikrar, kalple tasdik. Bunu bile milletin çoğu aciz ya. Buna da nasıl müsamaha göstereceğiz? Her şeyi biliyorsunuz. Efendim ucuzu biliyorsunuz, pahalı biliyorsunuz. Bütün internet sitelerini katmetmişsiniz. Nerede ne mal çıkmış, nerede yeni bir şey çıkmış. Nerede efendim cep telefonu ucuzluk yapmış. Nerede bilmem prim hakkınız var. Nerede bilmem 10 kontür, 20 kontür bedava hakkınız var. Hiçbir şeyi atlamıyorsunuz da. Yani namaz abdest hak getire. Bir iman kelimesinin için manasını, Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Şunu da mı bir şey demiyorsun yani? Kusura bakma, ben de sana Müslüman demek zorunda değilim. Yani kelime-i şehadeti dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Kalbine girip bakamam, münafıksan bana ne? Ama şimdi dille de ikrar edecek kadar, yani bu kadar ortamda ilim sebepleri var yani. Hocaya gitmeye bile lüzum yok. Şu anda dünya kadar siteler, bütün işte parasız, üyeliksiz, her tarafta bunu öğreten şeyler var. Sen şimdi bunların birini bile öğrenmiyorsun. O zaman Müslümanım. Müslümanlık nedir kardeşim? Bir de bunu sorman icap etmez mi yani? Dolayısıyla bir insan kelime-i şehadet okusa da, kalbiyle tasdik etse de, ama İslam'la ilgili kesin sabit olan hükümleri, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, İslam şartları gibi bir şey inkar ediyorsa veya haramlığı sabit olan, haramlığı sabit olan şeyleri, zina gibi, şarap gibi, zina, adam öldürmek gibi şeyleri helal kabul ediyorsa veya helallığı sabit olan koyun etinin helallığı gibi, sütün helallığı gibi, süte haram diyorsa, koyun haram diyorsa koyun yemek veyahut hınzır yemek helal diyorsa, bunlar tabii ki, bunlar hepsi Kur'an'la sabit olan şeyler yani. O zaman tabii kelime-i şehadet söylemesi falan onun Müslüman yapmaz. Müslüman olduğuna da karar verilmez. Şimdi burada ben sadece Manel kelimeti saniyeti, ikinci kelimenin manası ve şehadetülü Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şahitlik, Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmektir. Yani iki kelime, üç kelime okudum. Ama çok ilim verdim. Çünkü neden? Şeyhlerin beyanı ve İmam Nevevi'nin Bukhari şeyhlerinden vesaire ulema

olan için İslam şartlarında efendim dahil oluyor. Bu farkı da anlamış olduk, anlatmış olduk. Şimdi onun için iman şartları 6 diyoruz, İslam şartları 5 diyoruz. İslam şartları amellerden ibaret, iman şartları itikattan, inanmaktan ibaret. Bunları da bu şekil biliyoruz. Efendim, geçen bir hikaye anlattılar, onu da anlatayım size. Yani ilginç bir şey tabii. Yahudinin biri Müslüman olmak için ne şartlar yerine getirmek lazım diye falan. Yani işte iman, inşallah peygamber, melek, kitap falan. O da bazı şeyleri zaten biliyorlar. O tamam, onları kabul edeceğiz. Peki amele dönük şimdi? Amel icraat ister, tatbikat ister falan. Amele dönük şartları nedir falan. İşte kimisi birine gitmiş sormuş. O da namaz, oruç demiş. İki demiş. İyi demiş, yaparız belki. Yani yapabiliriz herhalde falan demiş. Ondan sonra başka birine gitmiş. O demiş ya kardeşim eksik söylemiş. İki oldu mu demiş. Hatta var demiş. Yani işte şartlara haiz olsa falan. Ne olacak o zaman demiş. O demiş. Üç demiş yani. Allah Allah. Yahudiler cimri olur Kur'an'ın beyanı vecile. Şimdi o bir tamam demiş. Bunu da idare ederiz. Başka biri ya demiş kardeşim niye sana eksik söylemişler bunu? Ne olacak? Zekat da var demiş. Ana iş paraya dokundu görüyor musun? Nasıl yapacağız? Hesap kitap bilmem ne senede bir vermek. Zekat demiş. Allah Allah demiş ya. Bir başkasına gitmiş. O da demiş kardeşim ki beştir demiş İslam şartları. Buna ne cahil adamlara rastlamışsın. Beşinci de demiş arkadaş. Demiş kelime-i şehadet getirmedim. Ya kelime-i şehadet getirmek ne olacak demiş. Nasıl olsa bedava demiş. Hac parayla, zekat parayla. Yani kelime-i şehadeti getiririz demiş. Zaten iman etmeye karar verdik. Müslüman olmaya karar veren adam demiş. O tamam demiş. O beş demiş. O mühim değil demiş. Beş de demiş. Yani, son kararınız kaç demiş arkadaş demiş. Yani, ben de doğru. Ya demişler şurada bir Kayserili var. Bu da dinden imandan bayağı haberi var. Son bir istişare yapalım demişler. Orada gelmişler. Efendim hoş beşten sonra ya demiş kimine gittim? Üç dedi. Kimine gittim? Dört dedi. Kimine geldim? Beş dedi. Yani ikiden aşağısını duymadım. Beşten yukarısını da duymadım. Herhalde bu artık kesinleşmiştir. Bu kadar insan bilen bilmeyen ittifak etti demiş. Kayseri demiş ki yok demiş. Niye demiş? Demiş yedi demiş ya. Allah Allah demiş ya kardeşim bu kadar Müslümansınız. Niye bu kadar ihtilafa düşürsünüz? Ben kaçken beşten yukarı diyen yok demiş. Kardeşim birkaç ihtilaf çıktı ama beşten yukarı duymadım. Sen ne diyorsun? Yedi demiş ya sen ne konuşuyorsun? Nasıl oluyor demiş. Neye dayanarak demiş yedi diyorsun? Demiş ki kardeşim demiş. O beş bize gelişi demiş. Sen demiş yeni Müslüman olacaksın. O biz demiş Müslümanlara gelişi. Bizim aldığımız yani şart bize gelişi beş demiş. Hani adam mal satarken der ya, ya bana gelişi 5 abi 5'e versen kurtarmaz abi. O demiş bize gelişi 5 demiş. Bize ne olacak demiş. Sana demiş 7 demiş kardeşim sen demiş dışarıdan dinden geliyorsun yabancısın demiş. Sana demiş 7 demiş. Şimdi bu benim niye hatırıma getirdi? Hem milletin cahilliğini, ihtilaflarını şunu bunu tabii temsil ediyor ama Mehmet Saad Kotku Hazretleri böyle bir şey buyururdu. İslam'ın şartı 5'tir. Ben diyorum 6. Allah Allah. Bütün ihvan, cemaat böyle taaccübü şaşırılmış kalırmışlar. Ondan sonra dermiş evladım. Altıncısı ne efendi hazretleri dermiş. Haddini bilmek dermiş. Evladım haddini. Yani bu İslam'ın şartlarına bir ilave manasında konuşmuyor. İslam'ın şartı kadar önemli demek istiyor yani. Yoksa 5-6 oldu demiyor. Bünyel İslam ala hamsin. İslam 5 temel üzerine kurulmuş amel bakımından. Bu zaten hadis Buhari hadisi. Haddini bilmek işte bak. Haddini bilmeyince bir insan. Haddini bilmeyen ne yapıyor? Haddini bilmeyen Allah'ın kaza kaderine rıza gösteriyor. Müslümanım deyip de Kur'an'a itiraz eden adam gördüm ben. Dinden imandan çıktı gitti işte. Ne de haddini bilmiyor. Bu zamanda hırsızın kolu kesilir mi diyor ya. Ayet var diyorsun adam. Kur'an'da da olsa ben bunu kabul etmem. Gitti dinden. Kur'an'da da olsa diyor bak. Haddini bilmemek adamı nasıl kafir ediyor diyorsunuz diyor. Öbürü ne diyor haddini bilmez. Peygamber gururlandı diyor Mekke fethinde diyor. İşte efendim diyor Allah tevbe istiğfar emretti diyor. Ya Allah geçmişin geleceğin bağışlanmış dediği peygamberine. Niye günah var diye istiğfar ettirsin ya?

0: Ama da haddini bilmiyor. Haddini bilmiyor. Biz onun gibi olmayacağız, biz gururlanmayacağız, başörtü sorununu çözdük dedi ya. Bak işte haddini bilmek. Evladım İslam şartı 5'tir dedi, ben diyorum 6'dır. Ne demek yani, böyle bir şey duymadık. Haddini bilmek evladım. Haddini bilmeyen alim tanımaz. Haddini bilmeyen Kur'an'a kendi kafasına göre mana verir. Ya sen tefsirci misin? Bana ne, kafama göre takılıyorum der. Kafir olur bak. Kur'an'a men fesserel Kur'an bir rayı fakat kefa. Kendi görüşüyle Kur'an'a tefsir getiren kafir olur diyor. Onun için haddini bilmek. Yani bütün mesele haddini bilmek. Müslüman mısın? Müslüman. İman ettin, iman ettim. Tamam. Allah'ın amentü şartlarına, İslam şartlarına tamam. Bu noktada insan haddini bilecek yani. Haddini bilirse ne yapar? Fesel öyle. Zikrin kütübü alemin. Siz bilmiyorsanız zikir eline sorun, ilim eline sorun. O zaman hoca arar. Ondan sonra kitap arar. Ehli sünnet alimlere danışır. Doğru itikadı arar. Ehli sünnet itikadına başvurur. Şu tasih akaid, şu kavaidül akaid. Bak bizim bu kadar derslerimiz. Efendim onlarca saat. Bütün bunları dinler. Ama öbür türlü ben onu dinlemem. Ebini dinlemem. Efendim o kimmiş, bu kimmiş, cibbeli kim, takkeli kim. Efendim diğer hoca efendiler. Efendim Ebu Bekir Sifil kim. Bilmem efendim İhsan Şen Ocak kim. Mustafa Özçimşek mi. Aman o bırak o hocaları, geç o işleri bilmem de. Ya ehli sünnet alimleri dinleyeceksin. Ehli sünnet alimlerin kitaplarına, ilimlerine bakacaksın. Sen şimdi bunlara bakmadan, ben Müslümanım nereden görme? Anamdan görme. Ya kardeşim helal var, haram var. Bak sana ne diyor? Kelime-i şehadet getirsen de, kalbinden tasdik etsen de diyor. İslam'da sabit olan harama helal dersen dinden çıkarsın diyor. Sen haramı öğrenmiyorsun ki. Ondan sonra serbest diyeceksin, helal diyeceksin. Ne var bunda diyeceksin, normal diyeceksin. Eşcinsellikte ne var diyeceksin. İşte kızın dayısıyla evlenmeye kalktı. Müftülüğe getirdiler, Timurtaş Hoca rahmetli. Müftülükte vazifeliydi. Ya kızım diyorum diyor. Sen Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanmıyorsun. Sen Müslüman değil misin diyor. Dedim diyor. İnanıyorum Müslümanım dedi diyor. Nasıl dayınla evleneceksin dedi. Ya Allah benim dayımla evlenmeme ne karışır dedi diyor. Ben dayımı seviyorum, aşık oldum diyor. Ya bunu yaşadı adam. 40 sene evvel ben bunu dinledim ya. 80'de ya. Yavuz Selim Camisi'nde mihrapta oturmuş vaaz ediyordu rahmetli. Orada dinledim. Bir kere gittim zaten. Yani yatsı namazıydı. Timurtaş meşhur. Ben de Rize'den yeni gelmiştim. Dedim gideyim bakayım. Kasetleri var o zaman. Bir gittim bu vaazı dinledim. Kürsüye çıkmamıştım. Mihraptan konuşuyordu. Yarısı caminin dolmuş. Şaşırdım vallahi. Şimdi haddini bilmek. Ya bilmedin mi? Şifaül ayis şu an. Cehaletin şifası sormaktır, öğrenmektir. Sen ders dinlemiyorsun, sohbet dinlemiyorsun, alime danışmıyorsun. Kitap okumuşsun, ehl-i sünnet ulema. Kendi kafana göre nasıl Müslüman olacaksın? Amentü ezberledim. Ama iman şartı 6, İslam şartı 5. Beş ama kardeşim, iman şartı 6 ama ve kütübü kitaplara inanmak diyor. Orada Kur'an'a inanmak diyor. Kur'an içinde 6666 ayet var. 6666 ayetten çıkan yüzlerce, binlerce, on binlerce fetva var, helal var, haram var. Sen de ve kütübü diyor, kitaplara inandım. Tamam, toptan inandı. Ondan sonra diyor domuz eti haramdır, niye haramdır diyorsun. Hani kitaplara inanmıştın? Yani haddini bilmek, insan cahil olduğunu kabul edecek. Bilmediği için öğrenmeyi talep edecek. İman şartlarını, İslam şartlarını, açılımını öğrenecek. Açılımını öğrenecek. Ne gibi? Abdesti, namazı, guslü bilmeyen nasıl namaz kılacak? İslam şartı namaz kılıyorum. Nasıl kılıyorum? Gidiyorum camide, millet ne yapıyorsa onu yapıyorum. Abdestim var mı? Yok. Guslüm var mı? Yok. Ne yapayım? Aynı hareketleri yaptım işte. Tamam da nasıl bu? Ya bu şimdi nasıl namazın dışındaki şartları var içinde, sen dışındaki şartları öğrenmemişsin. Nasıl ki gelip de milleti taklit ederek rükû secde yapan bir adamın namazı olmuyorsa, ben amentü billahi melâk diye papağan gibi ezberlemiş gitmiş, kitabın içinde ne var helal bilmez, haram bilmez. Bunun imanı sayı olur mu? Abdestsizin namazı gibi. Çünkü neden? Haddini bilmediğinden, hoca beğenmediğinden, ulemayı dinlemediğinden harama helal der, helal haram der. Yani şu toplum şu anda öyle bir cahil ki dayısıyla evlenmeyi meşru görüyor. Ama Müslümanım diyor, bak yavrum demiyor. Ama Allah'ın dayıyla evlenmeyi haram ettiğini bilmiyor. Bu şimdi buna helal gözüyle bakıyor. Bu nasıl Müslüman olacak? Ha tamam, şimdi hiç bilmiyorduysa demin dedik ya çok cahil kalmış. Hani orada ona öğretirsin. Ama şimdi öğretiyorsun, diyorsun bak Allah var. Haram etmiş, Kur'an var, şu var, bu var. Allah benim diyor dayımla evlenmeme ne karışır? Ha bu noktada şimdi deminkine döndük. Sen ona doğruyu bildirdiğin halde o hala istimrar ediyorsa, görüşünü sürdürüyorsa, Osman kelime-i şehadet okusa da kafir olduğuna hüküm verilir. Yani durum çok hassas. Hassas Arapça tabiriyle, yani çok çok hisli, çok dokunaklı. Bu bir şey, iman bu ya. Namazın oldu olmadı, namaz kıldın kılmadı, şudur bu günahtır, fasık olursun, büyük günahtır, cehenneme girersin, sonda çıkarsın cehennemde. Ama imansız ahirete gidersen ebedi cehennemde kalırsın. Hiç cennet yüzü göremezsin. Sonsuz hayatta yanarsın. Çünkü sen fetret ehli değilsin ki. Kur'an'ın gönderilmediği, peygamberin davetlerine ulaşmadığı, ilim imkanlarının bulunmadığı bir dönemde veya bu dönemde de olsan, dağ başında, çölde, Afrika'da, kabilede değilsin ki. Sen her türlü ilim sebeplerine ulaşıp kendi karını zararını tespit edebilirken, İslam'ı bu kadar hafife alırsan, Müslümanlığı anadan atadan gelenek göreneğe çevirirsen, ben de Müslümanım, hadi en fazla bir kelime-i şehadet, içeriğine hiç vakıf olmazsan sen asla imanlı ölemezsin. Allah rızası için kavadül akait bu dersleri iyi dinleyelim, dinletelim, insanlara ulaştıralım. İnsanları mutlaka bu bizim sitelerdeki bu itikat derslerine, kavadül akaitle şifa içerim vesaire sohbet yönlendirelim. Diğer ehl-i sünnet ulemamızın da sohbetlerin ilimleri, dersleri var. Allah hepsinden razı olsun. Ehl-i sünnet ulemanın sayısını müzdat eylesin. Şerlerden onlar da bizi de muhafaza eylesin. İtikatlarımızı muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmek cümlemize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 37. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Vakti Kur'an. Bera İbni Azib radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bir adam Kehf suresini okuyordu. Yanında iki uzun iple bağlanmış bir at vardı. O adamın üzerini bir bulut kapladı ve yaklaşmaya başladı. Atı da buluttan ürkmeye başlamıştı. Sabah olunca adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve durumu anlattı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "O sekinedir, okuduğun için inmiştir," buyurdu. Kehf suresini dinliyorsunuz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayet okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, İstanbul'dan hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. İstanbul Unkapanı'ndayız. Devleti Aliye'nin 9. Şeyhülislamı sayılan Zembilli Ali Cemali Efendi'yi anlatmak için buradayız. Zembilli Ali Cemali Efendi 23 sene Şeyhülislamlık yapmış. Şeyhülislam dendiğinde akla gelen ön sınıftaki zatlardan biridir. Hem uzun süre Şeyhülislamlık yapması hem de Şeyhülislamlık müddetinde bazı kural ve kaidelerin, bu makam hakkındaki kural ve kaidelerin devreye girmesiyle ön plana çıkmış bir zattır. Bir de Yavuz gibi haşmetli bir padişaha fetva hususunda, fetvalarıyla bazı meselelerde dur demesiyle ön plana çıkmıştır. Bir de isminden de birçoğunuzun aklında kalmış olabilir. Zembilli Ali Cemali. Zembilli yani sepetli demektir. İnşallah birazdan göstereceğiz. Evinin yıkıntılarında insanların kendisine soru sorarken beklemesinler diye evinden böyle sepetle sepet sarkıttığı, insanların oraya su hali koyup sonra tekrar cevaplarını o sepette aşağı sarkıttığı bir yer olduğu için, hayatında böyle bir güzellik kattığı için ismine Zembilli Ali Cemali, yani Sepetli Ali Cemali Efendi takılmıştır. Birçoğunuz bunu duymuşsunuzdur. Tabii inşallah birazdan göreceksiniz. Kabri Şerifi birçok zevatta olduğu gibi metruk, çok bilinmeyendir. Allah'tan levhaları yapılmış. Birkaç sene önce restorasyon tadilat görmüştür ama insan tabii baktıkça üzülür. Böyle kıymetli zatların Fatiha okuyanların az olmasından. İnşallah bizim de amacımız, Lale Gül TV'ye de bu hususta teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan verdi. Bu zatları elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Arkasından Fatiha okuyanlar, kendisini rol model alan insanlar, gençler çıkar diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah-u Teala inşallah bu amacımıza cümlemizi muvaffak buyurur. Amin. Zembilli Ali Cemali Efendi, kıymetli kardeşlerimiz, 1525 yılında vefat etmiş. 23 sene Şeyhülislamlık yapmıştır. Büyük bir ilim önderidir. Tabii şimdi kabrine baktığımız zaman o metruk hali gördüğümüzde insan üzülür. Aklıma Bağdatlı Ruhi'nin şu dünya hakkındaki şu kıymetli beyti gelir. Bağdatlı Ruhi der ki, cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi, o denlü talibi var ki ne sana ne bana artar. Ey ruhicim der, şu dünya nimetinden bir şey elde etmeye çalışma. Çünkü o kadar çok talibi var ki bu dünyanın, ne sana ne bana bir şey artar. Gel biz bırakalım şu dünyadan bir hissement olmaya çalışmayı, biz ahirete çalışalım der. İşte aynı o misal gibi, bakınız, ahirete çalışmış insanları vefatından 500 sene geçtikten sonra dahi hayırla yad ediyoruz. Biz de arkamızdan bize böyle yad etmeleri için, demek ki püf nokta neymiş kıymetli kardeşlerimiz? Ahiret için, Allah için çalışmakmış. Bu zatlar kıymetli zatlardır. Girizgah dersimde alimin ve ulemanın efendim değeri hakkında birkaç hadis-i şerife yer vermiştim. Bu Zembilli Ali Efendi gibi tabakat ve teracim kitaplarımızın hem verada, takvada üstün, hem de dağ gibi bir alim olarak vasfettikleri bu zatın huzurunda yeniden alimin kıymeti hakkındaki bir hadis-i şerife yer vermek isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şeriftir bu kıymetli kardeşlerimiz. An Ebi Ümametel Bahili radıyallahu teala an. Ebu Umame El Bahili radıyallahu teala anh'tan rivayetle, zükra li Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme raculani ahaduhuma abidun vel aharu alimun. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda iki adamdan bahsedilir ki bunların biri abid, ibadet eden, fazla ilmi olmasa da çok ibadet etmeye çalışan bir zat. Vel aharu alimun, diğeri ise alim. Allah'ın ilmini bilip insanlara ahireti kazandırmaya yönelik onları hayra koşturmaya çalışan birisi. Bu iki adamın durumundan sorulur Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fekale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlatım üzerine şöyle buyururlar. Buyururlar ki, fazlul alime alel abidi, o alimin ilmi çok olmadan ibadet eden o abide üstünlüğü ne kadardır bilir misiniz? Şöyle bir kıyas size vereyim buyurur. Kefazli ala ednakum, çok zekice, tam bir efendim kelam-ı nebeviye yakışacak bir sözle, benim içinizdeki en aşağı olan adam olan üstünlüğüm gibidir. Öyle bir farkı vardır. Yani ben içinizdeki en aşağı, takvaca, veraca, Allah katında en aşağı adam kimdir? Benim peygamber olarak Allah'ın Hatemün Nebiyyini, peygamberlerin sonuncusu olarak, Habibi, sevgilisi olarak benim üstünlüğüm içinizdeki en aşağıdaki adama göre ne kadar ise, işte alimin, yani Allah-u Teala'nın razı olduğu bu şer'i ilimleri, din ilimlerini, İslamiyet'e mensup ilimleri bilen adamın hali, bilmeyen abide göre ibadet ediyor ama ilmi yok. Bu adama göre üstünlüğü benim içinizdeki en aşağı olan adamı olan farkım gibidir. Yani tabiri caizse kıyas götürmez demektir bu. Sonra devamında buyurur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâhe, şüphesiz ki Allah ve melâiketehü ve onun bütün melekleri ve ehle semâvât, sema ehli, ne kadar melek varsa, vel arazîn, yer ehli, ne kadar böceği, hayvanı, bitkisi var ise, hatta yetmez, tekiden buyurur ki, hatta nemlete fî cuhriha, herhalde bu sayısının çokluğundandır, yuvasındaki karıncalar dahi, yine sayısının çokluğundan olsa gerek, bir de şunu buyurur, ve hatta'l hûte, hatta denizdeki balıklar dahi, yani şüphesiz ki Allah melekleri, semavat, gök ehli, yer ehli, yuvasındaki karıncalar ve hatta balıklar dahi ne yapar? لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ, İnsanlara hayır öğretmeye çalışanlara salat ederler. Devamlı bunlara karşı rahmet niyazında bulunurlar. Bazılarımızın aklına gelebilir ki, ya Allah Allah, bu kadar hayvan ne alime salat edecek, rahmet duası edecek? Rabbimiz buyurur ki cevaben, bu gibi şeye aklı takılanlara karşı, ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi rabbihi velakin la tefkahun tesbihahum, şu kainatta yarattığım bütün zerrat, bütün zerreler, her şey dahil hamd ile Rabbini tesbih eder, lakin siz onların tesbihini şu kulaklarınızla, şu aklınızla duyup anlayamazsınız. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hayır öğreten, ahiretlerini kazanmaya yönelik nasihatler yapanlara bu kadar kişinin, bu kadar efendim hayvanatın, zerratın hayır duasında bulunduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın bildirmesiyle beyan etmiştir. İşte bu zat da Zembilli Ali Cemali Efendi onlardan biridir, hem de en büyüklerinden biridir ki Devlet-i Aliye'yi efendim Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt-ı Veli dediğimiz Beyazıt, onun oğlu, yani Sultan Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim ve onun oğlu Kanuni dönemlerinde en böyle efendim devletin faal, çalışkan, cihadın efendim yaygın olduğu dönemde 23 sene dini anlamda yönetmiş bir zattır. Allah-u Teala kendisinden razı olsun, şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Biz de bu gibi zatları anlatıp efendim arkalarından onları tanıtmaya çalıştığımızdan bizlerden onları razı eylesin diyerek programımıza başlamış olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Zembilli Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyh Fahrettin Razi Hazretlerinin soyundan gelmektedir. Babasının da Ahmet Çelebi'dir. Ahmet Çelebi de Devleti Aliye'nin ilk Şeyhülislamı olan Molla Fenari'nin üstadı Cemalettin Aksaray'ı soyundan gelmektedir. Dolayısıyla Zembilli Ali Efendi o soydan geldiğinden dolayı kendisine Cemali nispesi verilmiştir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri hakkında da kesin bir bilgi yoktur ama Aksaray'da medfun bulunan Cemalettin Aksaray'ı soyundan geldiği için kendisinin Karaman ya da Aksaray'da doğduğu ihtimali üzerinde araştırmacılar dururlar.

Zembilli Ali Efendi, ilk tahsilini yeğeni olan Piri Mehmet Paşa'nın annesi tarafından dedesi olan Larendeli efendim Alaaddin Hamza Efendi'den almıştır. Onun yanında Muhtasarul Kuduri'yi ve Nesefi'nin fıkhi ihtilaflara dair olan dair olarak yazmış olduğu El Manzumetün Nesefi adlı eserini ezberlemiştir. Zembilli Ali Efendi o yönüyle çok zeki olduğu eserlerimizde mezkür ve zikredilmiş bir zattır. Piri Mehmet Paşa'dan bahsettik ya, onun hakkında kıymetli bir anekdot var, onu aktarmak isterim kıymetli kardeşlerim. Piri Mehmet Paşa, vezirlik yolunu açan, kendisi hakkında meşhur bir olay hayatında vaki olmuştur. Şöyle ki 1514 yılı Yavuz Sultan Selim Han efendim Şah İsmail ile Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya gelmeden önce ordusuyla buradan yola çıkar. Yorucu bir yolculuktan sonra Çaldıran Ovası'na varırlar. Buraya geldiklerinde harp meclisini kurar ve ricali devletle danışır. Der ki hemen savaşa başlasak mı, yoksa asker yorgundur, onlara bir gün bir süre mi versek, dinlenme süresi versek. Bunun üzerine ricali devlet son olan zevat hepsi şöyle bir görüş bildirirler, derler ki efendim askerimiz yorgundur, karşı taraf çok zindedir ve efendim kuvvetlidir, askerimiz yorgun olduğu için bir gün dinlenelim, ondan sonra başlayalım savaşa, derler. Zaten Yavuz'un sorusu şafakla mı başlamak yoksa bir gün dinlenmek mi üzerinedir. Ve o zamanlar Rumeli defterdarı olan Mehmet Efendi, ileride Piri Mehmet Paşa olacak, vezir olacak bu zat, der ki efendim ordu içerisinde ola ki karşı tarafta paraya kanıp anlaşmak isteyen hainler olabilir. Bu süreyi vermemek adına şafakla hücum emrini vermenizi ben isterim, bu şekilde rey veriyorum dediğinde, bu tedbirli karar üzerine Yavuz Sultan Selim der ki içinizdeki rey sahibi tek adam ne yazık ki vezir olamamış, der ve İstanbul'a döndüklerinde kendisini üçüncü vezir yapar. Kendisi Mısır seferine gittiğinde bu Piri Mehmet Paşa'yı efendim İstanbul muhafazasına memur eder. Ve Yavuz halifelik aldığı, Memlüklülerden halifeliği aldığı Mercidabık ve Ridaniye seferlerinin dönüşünde Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, iki kıymetli haremin Mekke ve Medine'nin hizmetkarı sıfatıyla döndüğü seferinde kendisini Şam'a, orduya katılmaya çağırır ve orduya geldiğinde, katıldığında bu Mehmet Paşa'ya Vezir-i Azamlık rütbesi verir. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri işte o Piri Mehmet Paşa'nın amcasıdır Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi sonra İstanbul'a gelir ve Molla Hüsrev Rahmetullahi Aleyh'ten ders okur. Molla Hüsrev Rahmetullahi Aleyh sonra Şeyhülislam olduğu zaman Zembilli Ali Efendi'ye Bursa'ya Yeşil Medresesi, yani Yeşil, bugün Bursa'da Yeşil Cami'nin yan taraflarında yakın zamanda tadilat da gördü. Türk İslam Eserleri Müzesi olarak bugün faaliyet gösteren Yeşil Camii'nin Yeşil Medresesi'ndeki Hüsamzade Mustafa Efendi'den tahsiline devam etmesini tavsiye eder ve onun üzerine Zembilli Ali Efendi Bursa'ya gider. O zattan ders okur. Güzel de ilerler. Tahsilinde efendim kemalat elde eder. Yüksek derecelere nail olur. Ve Hüsamzade Mustafa Efendi kendisini beğenir. Yanına muhit, yani bir nevi asistan ve yardımcı olarak alır. Hatta çok beğendiğinden kızını verir, kendisine damat eder Zembilli Ali Efendi'yi. Zembilli Ali Efendi Bursa'daki günlerinden sonra tekrar İstanbul'a gelir. İstanbul'da o zaman Sultan Fatih vardır. Sultan Fatih kendisini beğenir. Kendisini beğenir ve kendisini Edirne'deki Taşlık Ali Medresesi'ne tayin eder. Taşlık Ali Medresesi de bugün Eminönü Mahmut Paşa'ya külliyesinden sebep ismini veren Mahmut Paşa'nın oğlunun yaptırdığı bir medresedir. Sultan Fatih kendisine 5000 akçe ve ariyetten bazı hediyeler de gönderir. Ve Edirne'de bu şekilde ilk vazifesine başlamış olur Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi Edirne'de Taşlık Ali Medresesi'nde görevini devam eder iken bahsettiğim yeğeni Piri Mehmet Paşa, tabi Vezir-i Azam. Rakibi var Sinan Paşa. Zembilli Ali Efendi'nin Sinan Paşa ile yakın bir münasebeti var.
malumunuz siyasette bazen böyle şeyler.

0: Olur. Bu siyasi rakibi olan Sinan Paşa ile arasının iyi olmasından dolayı yeğeni Piri Mehmet Paşa Zembilli Ali Efendi'nin görev yerini değiştirir. Önce Edirne'de Beylerbeyi Medresesi'ne kendisini atar ve ücretini düşürür. Daha sonra Üç Şerefeli Camii'nin yanında eskiden mevcut olan, şu bugün mevcut olmayan Saraciye Medresesi'ndeki göreve tayin eder. Bu olanlara morali bozulan Zembilli Ali Efendi müderrislik görevinden istifa eder. Ve Mes'udi Edirnevi'nin bu halveti şeyhlerinden bizzattır Edirne'de. Onun yanına girer, onun bağlılarından olur. Daha sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'da Sinan Paşa'nın bile efendim kendisine mürit olduğu Ebul Vefa Hazretleri, ki türbesi karşı tarafta Süleymaniye tarafındadır malumunuz. İnşallah onu da bir gün anlatırız. Ebul Vefa Hazretleri'nin efendim dizinin dibine oturup talebesi olur. Böyle tasavvuf yoluna girmiş olur Zembilli Ali Efendi. Yeğeni Piri Mehmet Paşa'nın bu hareketi üzerine müderrislik görevinden istifa ettiğini söylediğimiz Zembilli Ali Efendi, Sultan Fatih'in vefatının ardından Yeniçeriler tarafından Piri Mehmet Paşa'da katledildikten sonra yeniden Fatih'in oğlu 2. Beyazıt, yani Beyazıt-ı Veli döneminde müderrisliğe döner. Şöyle ki 2. Beyazıt kendisiyle görüşmek ister. Rüyasında görmüştür Zembilli Ali Efendi ve bu rüyası üzerine Zembilli Ali Efendi'ye haber gönderir. Kendisiyle bir görüşme talebinde bulunur, ki talepte bulunan sultandır. Zembilli Ali Efendi, efendim, mülakat-ı selatîn ebgazı mübahattır. Sultanlar ile görüşmek mübah işlerin en buğz edilenlerindendir deyu. Efendim, Zembilli Sultan Beyazıt ile görüşmeyi kabul etmez. Bu nedendir diye aklınıza gelebilir. Ne hikmeti vardır? Allahu alem, ama kendisinin de şeyhi olan Ebul Vefa Hazretlerinin de Sultan Fatih ile böyle bir efendim vakası olmuştur. Şöyle ki Sultan Fatih de Ebul Vefa Hazretleri'ne görüşmek ister, kapısına kadar gider. Ebul Vefa Hazretleri bundan imtina eder. Şöyle dediği rivayet edilir. Sultan Fatih derviş meşrep bir insan, kabiliyeti yüksek. Bu tekkenin, bu dervişliğin tadını alırsa devlet işleri efendim inkıraza uğrar diye kendisini kabul etmemiştir. Aynı o sebepten midir bilinmez. Zembilli Ali Efendi de Beyazıt'ı Sultan Fatih'in oğlu efendim Beyazıt'ı Veli ile görüşmeyi kabul etmez, ama buna rağmen yine Beyazıt efendim kendisini Bursa'da büyük dedesi Murat Hüdavendigâr'ın yaptırmış olduğu Kaplıca Medresesi diye bilinen, bugün türbesinin hemen efendim sol tarafındaki camisiyle beraber olan medresesi, ki üst katı medreseymiş zamanında, çok ilginç bir mimarisi vardır. Oraya müderris olarak tayin eder Zembilli Ali Efendi'yi. Daha sonra Zembilli Ali Efendi'yi Amasya Müftülüğü'ne gönderir. Amasya Müftülüğü'ne gönderilmesinde araştırmacıların ifadesine göre efendim kendi saltanata geçmesinde etkisi olan, şeyhi olan Çelebi Halife'nin etkisi olduğu söylenir. Amasya Müftülüğü'nden sonra yeniden Bursa Kaplıca Medresesi müderrisliğine atanır. Daha sonra bugün mevcut olmayan İznik'te ki ilk medrese olan Orhan Gazi Medresesi'nin müderrisliğine atanır. Tekrar Kaplıca Medresesi'ne gelir Zembilli Ali Efendi. Daha sonra 1486'da Amasya'da Beyazıt Medresesi itmam olunca Zembilli Ali Efendi de orada göreve tayin edilir ve Amasya'da Beyazıt Medresesi'nde müderrisliğe devam eder Zembilli Ali Efendi. Burada göreve başladıktan 5 yıl kadar sonra 1491'lerde Amasya idarecisi olan Şehzade Ahmet'in sünnet düğünlerinde, oğullarının sünnet düğünlerinde kendi hocası Bilgilizade Mustafa Efendi'yi diğer bütün ulemanın önüne geçirmesi üzerine bu durumdan haz etmeyen Zembilli Ali Efendi'nin İstanbul'a döndüğü rivayet edilir. Diğer başka kaynaklarda da şöyle bir görüş de vardır. Şehzade Ahmet'in Acem asıllı bazı ulemaya yakınlığından dolayı mutasavvuf ve ehl-i sünnet efendim görüşündeki alimlerin buna bir tepki olarak bu hareketi yaptığı da söylenir. Velhasıl İstanbul'a geldikten sonra Mecdi'nin ifadesine göre 6 ay kadar görev bekleyen Zembilli Ali Efendi, Beyazıt'ın, bugün Sultan Beyazıt'ın Beyazıt Camii'nin en son bir iki ay kadar önce gittiğinde güzel bir tadilatı bitmesine yaklaşmış idi. Sol tarafında bulunan Beyazıt Medresesi'nin müderrisliğine kendisini tayin eder. Zembilli Ali Efendi kendisinin daha üst bir göreve layık olduğunu karşı tarafa biraz sezdirmiş olacak ki bu görevinden sonra Sultan Fatih'in camisinin etrafındaki sahne seman medreselerine müderris olarak tayin edilir Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi sahne seman medresesi müderrisliği yapar iken haç etmeye niyet etmiş ve evvelce Amasya'dan bahsederken zikrettiğimiz Çelebi Halife ki amcazadesi olur Zembilli Ali Efendi'nin onunla beraber haç yolculuğuna çıkmışlar. Mısır'a geldiklerinde Mekke'de bazı karışıklıklar olduğu için Mısır'da bir sene kadar beklemek zorunda kalmışlar. Bu dönemde 1503 tarihinde Eftalzade Hamidüddin Efendi vefat ettiğinden Sultan Beyazıt, 2. Beyazıt yani Zembilli Ali Efendi Şeyhülislamlık makamına tayin eder ama kendisi Mısır'dadır. Burada ilginç bir şey olur kıymetli kardeşlerimiz. Bu Zembilli Ali Efendi haçtan dönene kadar Şeyhülislamlık yetkilerini sahın müderrislerine tevdi ederler ve sahne seman müderrisleri o gelinceye kadar bir yıl kadar efendim onun görevini üstlenmiş olurlar. Yaklaşık bir sene sonra 1504'lerde İstanbul'a geldiği tahmin edilmektedir. Şeyhülislamlık makamına oturur Zembilli Ali Efendi. Beyazıt döneminde, Yıldırım 2. Beyazıt yani Beyazıt-ı Veli döneminde bu görevini sürdürür. Ve Yavuz Sultan Selim Han döneminde yine bu görevini sürdürür ve Kanuni döneminde vefat edinceye kadar bu görevini 23 yıl süreyle devam ettirir Zembilli Ali Efendi Hazretleri. Ayrıyeten Sultan Fatih döneminde dahi fethedilememiş olan Rodos Adası'nın fethi mevzubahis olmuştur. Kanuni döneminde Kanuni bunu çok önem vermiş. Çünkü hem ticaret gemilerine hem haç yolundaki gemilere zarar veriyorlar idi. Ve Sencan Şövalyeleri bir gün bir haçlı seferinden Kudüs'ten dönerlerken bu adaya yerleşmiş olan Sencan Şövalyelerinin meşhur bir kalesiydi bu. Çok uzun ve zorlu bir fetih hareketinden, muhasarasından sonra bu Sencan Şövalyelerinin Muhkem Kalesi'nin bulunduğu Rodos Adası'nı Kanuni döneminde fetih nasibi olmuştur. Bugün Marmaris'in karşısındadır bu ada. Rodos Adası'nda ilk cuma namazını Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyh kıldırmış ve oradaki dini binaların efendim nasıl ayarlanacağı hakkında kararları vermiştir. Her alim için elbette ki söyleyemeyeceğimiz vera, takva hususlarında kendisi tebarruz etmiş, ön plana çıkmış bir zat idi. Tasavvufi yolu da var idi. Daha önce bahsetmiştik. Edirne'de Halveti Şeyhlerinden efendim Mesutzade'nin kendisi müridi oluyor. Daha sonra Halveti yine Şeyhlerinden Edirne'deki Amasya'daki Çelebi Halife ile mülakatı var. En son Ebu'l-Vefa Hazretlerinden efendim tasavvuf neşvesi tahsil eder Zembilli Ali Efendi. Bunun yanında ilimde de kitapların yazdığına göre ilimde dağ gibi bir zat olduğu mezkurdur ki Yavuz Sultan Selim Han gibi çok böyle devamlı hareket halinde olan bir saltanat döneminde ki Yavuz biliyorsunuz 8 sene padişahlık yapmış, ülkenin topraklarını 2,5-3 katına çıkarmış bir sultandır. Onun döneminde tamamıyla Zembilli Ali Efendi'nin Şeyhülislamlık makamının mevzubahis olduğu bir dönemdir ki Osmanlı Devleti için çok önemli bir şey olan Mecid-Abık Ridaniye Savaşları, Mısır'ın fethi efendim, Mekke Medine'nin Osmanlı sancağı altına alınması, bu uzun soluklu işlerde hep Zembilli Ali Efendi'nin fetvaları mevzu bahistir. Onun için bizim için Osmanlı torunları olan bizler için çok önemli bir zattır Zembilli Ali Efendi. Ayrıca Yavuz gibi efendim haşmetli bir padişaha zamanı geldiğinde dur diyebilmiş bir zattır Zembilli Ali Efendi. Hazine-i Humayun Topkapı Sarayı hazinesindeki bazı görevlerini ihmalden sebep idam edileceğine dair bir karar çıktığını duyunca hemen koşa koşa normalde divanda bulunan birisi değil Şeyhülislam. Hemen vezirlerin bulunduğu divana gider, vezirler ayağa kalkar. Yavuz Sultan Selim kendisini hürmetle karşılar ve Yavuz'a der ki böyle böyle kişilerin idamına karar vermişsin. Bu senin ahiretini mahveder. Hemen bunu engelleyeceksin, durduracaksın. Yavuz Şeyhülislam'ın devletin içinde karışıklık çıkaracak işlere karışması mevzubahis değildir. Bu seni ilgilendirmez deyip kendisini durdurmak ister ama Zembilli kararında efendim kesindir. Ayakları yere sabit basmaktadır. Efendim der bu sizin ahiretinizi mahvedecek bir iştir. Bundan geri dönmeniz lazım der. Haksız bir durum söz konusu der, meseleyi araştırmıştır. Yavuz biraz durup sakinleştikten sonra tamam der ve dediğini, Zembilli'nin dediğini kabul eder. Zembilli bununla da yetinmez. Efendim bir iyilik yaptınız, bir iyilik daha yapmanız lazım. Bu adamları sokağa atıp milleti eleştirmeyin der. Yavuz tazim cezası vereceğim der, azarlayacağım onları milletin önünde der. Onu yaparsanız yapın ama bu işten kendisini geri döndürmeyi başarmıştır Zembilli Ali Efendi. Bir keresinde de Yavuz Edirne'ye giderken yanında elleri böyle bağlı olan bazı idam mahkumlarını görür ki bunlar Yavuz'un İran'a uyguladığı bir ambargo var. O zamanlarda ipek bu şekilde İran'dan gelen bir ipek ticaretini engelliyor. Ve bunlar da kaçak yollarla İran'la ipek ticareti yapmışlar. Bunların da asılması istenmiş. Yavuz döneminde yine Zembilli Ali Efendi koşar ve der ki efendim böyle şey yapamazsınız. Yine Yavuz kendisine ters çıkmak ister. Der ki efendim siz ipek emini tayin etmişsiniz. İpek alışverişi için bir yetkiniz var. Demek ki bu alışveriş yapılan meşru bir şey. O zaman ipek emini tayin etmemeniz lazımdı der. Ve kendisini nasihatla bu ahiretinizi mahveder diyerek yine bu bir sinirle belki verilebilecek olan bir kararın önüne geçmiştir. Yani özetle Yavuz gibi haşmet meab bir sultana bile geri gelip korkusuzca dur demeyi bilmiş ve burada şu da önemlidir. Zembilli'nin dur demesinin önemi kadar Yavuz gibi bir sultanın da ehli ilme hürmeti ve onları dinlemesi de hepimiz için ibretlik bir efendim durumdur. Kıymetli kardeşlerimiz, Zembilli Ali Efendi'nin Sıbyan Mektebi'nin önündeki hazirede bazı kabir taşları mevcut ama yarısı kırık, üstten kırık, alttan kırık, kamilen okunabilen bir taş yok, mevcut değil. Zembilli Ali Efendi'nin çocuklarının da etrafında metfun olduğu kayıtlarımızda zikredilmekte, eserlerimizde mezkûr ama etrafındaki kabirler de öyle kabir taşı mevcut olan bir taş yok. Kamilen taşını okuyabildiğim tek taş şu gördüğünüz taştır. Sıbyan Mektebi'nin önünde hemen girişte sağ tarafta. Değerli buldum, kıymetli buldum. Bir Fatiha göndermemize vesile olur. Bunu okumak istiyorum sizlere. Hüvel baki, ebedi kalacak olan sadece Allah-u Teala'dır. Osmanlı mezar taşlarının birçoğunda göreceğimiz üzere kıymetli bir nasihatle başlar. Zembilli Mektebi Şerifi hocası, yani bu Sıbyan Mektebi'nin hocası, Abdülkadir Efendi'nin ehli, Hoca Abdülkadir Efendi'nin ailesi yani eşi demektir bu. Merhume-i mağfuretun leha el-muhtace, Allah-u Teala tarafından bağışlanması ve affolunması umulan, el-muhtace kendisi muhtaç olan neye? İlâ rahmeti rabbihil gafur, bağışlayıcı olan Rabbinin rahmetine muhtaç olan kimdir o? Şerife Fatıma Hanım'ın ruhuna Fatiha. Şerife Fatıma Hanım'ın ruhuna Fatiha ile biter. Bakınız sonunda. Efendim sene 1278 fi 19 böyle C bir de E var. Bu Cemaziyel Evvel'in kısaltılmışıdır. Sene 1278 Hicri Cemaziyel Evvel'in 19'u ki bu da efendim 22 Kasım 1861'e denk gelmektedir. Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin oğullarından Muhyiddin Mehmet Şah Efendi ki Molla Çelebi adıyla da bilinir. Tarih-i Ali Osman'ın Ruhi Çelebi ise bir başka Tevarih-i Ali Osman'ın müellifidir. Diğer oğlu Fuzail Çelebi ise çeşitli manzum ve mensur eserleri olan bir alimdir. Cemalettin Mehmet ise kadılık ve valiliklerde bulunmuş. Zembilli Ali Efendi'nin kızı Siddi Şah Hatun İstanbul'da mescit ve medrese yaptırmıştır. Zembilli Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyh hayırseverliği ile tanınmış, İstanbul'un değişik yerlerinde cami, mescit ve mektep inşa ettirmiştir. Alaca Mescit, Galata'da Tersane Caddesi'nde iken 1957'de Azapkapı Caddesi açılırken yıktırılmıştır. Müftü Ali Efendi Camii, Küçük Mustafa Paşa semtindedir. Mescit olarak yaptırılmış, 1525-26 yıllarında cami haline getirilmiştir. Ali Cemali Efendi Sıbyan Mektebi, tek kubbeli, kare planlı Ali Cemali Efendi Sıbyan Mektebi, vefatından evvel 1523-25 yılları arasında Zeyrek yokuşundaki evinin karşısına inşa edilmiştir. Müftü Hamamı, 1960'ta ortadan kaldırılan Müftü Hamamı, Müftü Ali Camii yakınında bulunuyordu. Bu hamamın geliri geride zikrettiğimiz cami, mescit ve mektebe vakfedilmiştir. Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin Sıbyan Mektebi'nin önündeki haziresinde bulunan kabrinin hemen karşısında evi bulunuyordu. İşte kendisine Zembilli denilmesinin sebebi bu evinden aşağıya iple sarkıttığı bir zembil yani sepetin her zaman oradan sarkık bulunması. Halkın o sepete suallerini koyması, kendisinin sepeti yukarı çekerek suallere cevap vermesinden dolayıdır. Burada ahşap bir ev bulunuyordu. 96-97 yıllarında bu evde yıkılmıştır. Tabii o ev o zamandan kalan asli ev değildir ama bugün evinin olduğu yer bomboş bir arsa halinde hala ihya edilmeyi beklemektedir. Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyhin ilmi gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenilediği ileri sürülür ve kitaba da çok meraklı olup çeşitli yerlerden eserler getirttiği belirtilir. Başlıca eserleri şunlardır. Fetvayı Ali Efendi, Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin fetvalarını içeren bu eserin İstanbul kütüphanelerinde çeşitli nüskaları bulunmaktadır. Muhtaratun Hidaye, fıkha dair bir eserdir. İmam-ı Merganani rahmetullahi aleyhin Hidaye kitabındaki fetvalardan tercih edilenleri seçerek hazırladığı bir eserdir. Risale fi Cevazi Deverani Sufiye, 2-3 veraklık eserde Sufi raksının yani böyle dönmelerinin zikir maksadıyla yapılması durumunda haram olmadığını belirterek bu konuyu işleyen bir eserdir. Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyh, Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt, 2. Beyazıt, Beyazıt Veli, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde 23 sene süren Şeyhülislamlık müddetinin ardından her fani gibi o da ahirete irtihal eylemiştir. Ama bu kubbede hoş bir sada bırakmıştır. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu Şeyhülislamlık müddeti bittikten sonra vefat etmiştir dedik. Bu vefatı anında, vefatı hakkında Taşköprüzade ki Eşşakaikun Numaniye müellifidir. Kendisi çok güzel bir kıssayı naklederler. Babasıyla beraber Zembilli Ali Efendi'nin vefatından bir vakit önce ziyaret ettiklerini ve orada yaşadığı bir kıssayı Eşşakaikun Numaniye'de nakletmektedir. Taşköprüzade şöyle der. Vefatına yakın babamla Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhi ziyarete gittik. Biraz oturduk. Sonra babamı yanına çağırdı. Eğilmesini istedi. Babam eğilince kulağına bir şeyler anlattı. Ve babam ağlayarak geldi yanıma oturdu. Çıkınca babacığım dedim niye ağladın? Ne dediler sana bu kıymetli zat? Dedi evladım işrak vaktinde Musa aleyhisselamın ruhaniyetinin gelip kendisinin vefat edeceğini haber verdiğini ve bunun üzerine bu zatı kaybedeceğimizden dolayı hüzünlendiğimi ve ondan sebep ağladığını anlatmış. Taşköprüzade rahmetullahi aleyh bunun üzerine ben de çok mahzun oldum, ben de ağladım diyerek anlatır. Vefatına meşhur olduğu üzere Osmanlı edebiyatında tarih düşmüşlerdir kıymetli kardeşlerimiz. Temme fetvahu, fetvası tamam oldu manasına gelen ibareyle tarih düşmüşlerdir ki Arapça ebced değerlerini topladığınız zaman bu ibarenin de karşılığı 932 Hicri tarihini vermektedir. Zembilli Ali Cemali Efendi'nin kabir taşında herhangi bir şey mevcut değildir. Ama kabrinin yan tarafında bir kitabe mevcuttur. Onu okuyalım kıymetli kardeşlerim. Sultan Bayezid Han ve Sultan Selim Han ve Sultan Süleyman asrında müfti merhum ve mağfurun leh Zembilli Ali Efendi. Zaten Osmanlıca yani Osmanlı Türkçesi. Sultan Beyazıt efendim, Sultan Selim ve Sultan Süleyman Han dönemlerinde Osmanlı Devleti'nin müftisi, Şeyhülislamı olan merhum ve mağfurun leh Allah tarafından bağışlanması ve rahmet olunması umulan Zembilli Ali Efendi ruhi için Fatiha. Sene 932 ki miladi 1525'lere 1525-26'lara denk gelmektedir. Dersimizin hitamına geldiğimiz bu demde Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhi anlatmaya çalıştık. Kendisinin bu kadar güzel bir ömür sürmesi, arkasından 500 sene sonra geçmesine rağmen bizim onu hayırla yad etmemiz hepimize ibretlik bir tablo sunmaktadır kıymetli kardeşlerim. Biz de elbette ölüp gideceğiz. Arkamızdan böyle hayırla yad edilmek için dünyada çalışmaktan başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala bizim de arkamızdan böyle hayırla yad edilmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin. Malumunuz İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatı vardır. Zamanında ricali devlete, şeyhlere, efendim müritlerine vesaire zatlara yazdığı mektuplardan bir araya gelmiş 3 ciltlik bir eserdir. Ki birinci cildi 313 mektup içerir, ikinci cildi 99, dördüncü cildi 114 mektup içerir. Böyle bir eseri vardır. Bilenler bilirler, çok meşhurdur tasavvuf dünyasında. Bu eser Farsça idi. Bunu Murat Minzelevi Hazretleri, Tatarlı tarihçi Murat Minzelevi Hazretleri Mekke'deyken şeyhinin tavsiyesi üzerine evladım bu eser Anadolu coğrafyasında buralarda Farsça olduğu için çok okunamıyor. Bunu Arapçaya çevirsen deyip kendisinden böyle bir şey istemiş ve 14 ay gibi kısa bir sürede Murat Minzelevi Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını Farsça aslından Arapçaya çevirmiştir. Yani tarif etmiş, Arapçaya çevirmiş denir buna. Onun için kendisine muarrip, yani Arapçaya çeviren denir. Bu sıfatla anılır Murat Minzelevi Hazretleri. O çok bilinmez bu beyt, çok gözden kaçar ama benim çok hoşuma gider. Mektubatı açtığınız zaman kıymetli kardeşlerim hemen kapağında bu Murat Minzelevi Hazretleri'nin şu hikmetli beyti vardır. Bu demde onu okumak isterim sizlere. Murat Minzelevi Hazretleri der ki orada bu eserleri hazırlamasından ahiret sermayesi umduğunu anlattığı sadette şöyle der mübarek zat. Emütü ve tübla a'zumi fil mekabiri ve sevfe era ma kad havethü defatiri ferumtü dikharan ba'de mevti mined du'ai fe ebkaytü tizkaran nitace havatiri. Şöyle der. Emütü ve tübla a'zumi fil mekabir. Öleceğim ve kemiklerim toprakta yok olup gidecek. Ve sevfe era ma kad havethü defatiri. Ve ahirette şu defterlere yazdığım, ardımdan bıraktığım şu kitaplara yazdığımın faydasını göreceğimi umuyorum. Devamında şöyle der. فَرُمْتُ الدِّخَارًا بَعْدَ مَوْتِي مِنَ الدُّعَاءِ فَاَبْقَيْتُ تِذْكَارًا نِتَاجَ خَوَاطِرِ. Ben şu dünyada hatırıma gelenleri yazarak ardımdan bir dua beklentisi için bir azık olarak bunu bıraktım. Dünyadan böyle gidiyorum. Ahirette bu yazdıklarımın, bu hayır eserlerimin faydasını göreceğimi umuyorum demektedir. Aynı bu gibi Zembilli Ali Efendi Hazretleri de çok eser bırakmış, çok kıymetli görevler, vazifeler üstlenmiştir. Biz bugün kendisini hayırla yad ediyoruz. Bir de şunu söylemek isterim. Ülkemizde sırasıyla böyle şehir üstamları tek tek program daha yapılmış değildir. İlk defa bu bize nasip oldu. Ondan dolayı bahtiyarız. Allah-u Teala itmamına muvaffak eylesin diye dua ediyoruz. Zembilli Ali Efendi de içinde böyle bir şey ilk defa yapılmış oldu. Allah-u Teala o zatın şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. O zatın ve bu derste kendisinden bahsettiğimiz diğer zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Muhakkıklara göre nübüvvet ve risalet herhangi bir nebinin nesi değildir? Zatı değildir. Yani emri zatisi değildir. Emri zatisi ne demek? Yani Allah onu yaratılıştan peygamber olarak yaratmış. Yani peygamberlik onun zatına koymuş. Ne gibi? Mesela ben doğarken akıllı doğmuşum. Sen de akıllısın. Herkes kendine göre bir aklı var. Bütün peygamberler de akıl sahibiydi. Ama ben de akıl sahibi olarak yaratıldım. Bu cibilliği bir şeydir. Yani Allah kimini deli yaratmış, kimini sonradan delireni konuşmuyoruz. Ama yaratılırken akıllı yaratılan var, deli yaratılan var, engelli yaratılan var, selim yaratılan var. Şimdi onlar emri zatidir. Yani çünkü benim de akıllı olmam yaratıldığımda ona göre Mevla bana o aklı koymuştur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de akıllı yaratılmıştır. Nuh aleyhisselam da onlar tabi aklı ve en büyük akıl peygamberlerdi. Onların en üstünü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onu konuşmuyoruz. Ama peygamberlik onun aklı gibi, kalbi gibi, ruhu gibi zatına ait bir şey değildir. Onu Allah sonradan peygambere hibe ediyor yani. Onu demek istiyor. Sonradan hibe ediyor. Yani peygamberlik ne değildir? Kesbi değildir. Ha. Kesbi ne demek? Kazanmakla elde edilen bir şey değildir. Yani ben aç durayım, susuz kalayım, kendimi bacağımdan tersine asayım veyahut da işte felsefecilerin yaptığı gibi İmam Rabbani çok bahseder onlardan. Efendim cukiye der. Ondan sonra ne diyor? Ferahim eder. Böyle bir şeyler var. Hindistan'da hala onların devam eden şeyleri var. Dölleri var. Kötü dölleri var. Bunlar kendilerini hükema tesmih ederler. Halbuki felasifedir. Sapık itikatlı adamlar. Ama bunlar ne yapıyorlar? Böyle çok aç susuz duraraktan tasfiye denen bir vücutta bir bedensel arınma yapıyorlar. Hani sadece su içiyorlar, bir şeyleri yemiyorlar, içmiyorlar, hayvani gıda kullanmıyorlar. Bu da bir arınma oluyor. O arınmayla beraber beden de ruhla birlikte bir letafet kazanıyor. Çünkü bütün kesafet yemekten, içmekten, uyumaktan geliyor. Buradan arınınca onlarda da böyle uçma kaçma gibi halıyı yürütüyorlar. Halının üstüne kendileri yürüyorlar. Millet bakıyor gökte gidiyor adam falan. Böyle şeyler istitraç kabilinde oluyor. Ama onlar peygamber mi olur? Haşa ve kella. Milleti dalalete sevk ediyorlar. Peygamberlik Allah-u Teala'nın iradesiyle, fazl-ı keremiyle, lütfuyla kuluna arız olan. Arız olan ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber nübüvvet geldi. Ekseri peygamberlere de 40 yaşında geldi. İsa aleyhisselam, işte Yahya aleyhisselam gibi sabiyken, beşikteyken falan verilenler birkaç tane müstesna var. Bunun dışında 40 yaşında verildi. Ne oldu bu? Arız bir şey oldu. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda peygamberlik onun tabiatına konmuştu. Cibilletinin içinde vardı zaten gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sadece konuşmuyorum ben. Bütün peygamberler için konuşuyoruz. Bu böyle değildir. Zatına mahsus, akıllı olması gibi zatına mahsus bir şey değildir. Daha ne değildir? Velâ sıfate zâtin. Zatına mahsus, zatıyla mevcut sıfat da değildir. Yani vahiyden önce. Bir peygambere vahiy gelmeden önce peygamberlik onun zatında bulunan akıllı olması gibi, yani Allah'ın baştan yarattığı kişilere verdiği akıl gibi zatına ait bir iş de değildir. Zatına ait bir sıfat da değildir. Hani zatın kendi değildir ama zatından ayrılmayan, zatıyla mevcut olan, kendi varken hep onunla var olan bir sıfat da değildir. Çünkü neden? İşte 40 yaşından sonra nübüvvet sıfatı geliyor ona. Ondan evvel nebidir diyemiyorsun. Hal böyle olunca efendim, ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani küntü nebiyyen ve Adem beyn elma'yı ve attı'yın, ben peygamber iken Adem su ile çamur arasındaydı. O hadis Tirmizi'de sahiptir, onu konuşmuyoruz. O ezelde takdir edilmiş olması, Allah-u Teala'nın bilmiş olması, ona o sıfatı vermiş olması başka bir şey. Allah-u Teala her şeyi ezelde biliyor. O itibarla tabii ki ezelde de nebiydiler. Çünkü ilmi ezeli de nebi oldukları biliniyordu. Ama ne zaman nebilik verileceği biliniyordu? 40 yaşına geldiğinde nebilik verileceği biliniyordu. O ayrı bir şey şimdi. Bu halde bunu niye söyledi şimdi yani? Ne alakası var diyeceksin. Var işte. Hilafen lil kerramiyeti. Bu kerramiye diye bir mezhep var. Kurulmuş. Bu mezhep buna muhalefet etmişler. Demişler ki bunlar 72 fırkadan. Dalalet fırkalarından, Müslümanların içindeki dalalet fırkalarından. Yani diyorlar bunlar, nübüvvet ve risalet vahyin dışında bir iştir. Yani Allah ona şeriatı tebliğ etmeyi emrettikten sonra işte Resul oluyor, Nebi oluyor falan. Bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki, bir peygamber doğuştan beri Nebidir. Sonra 40 yaşına kadar vahiy gelmese de onda o sıfat mevcuttur. Vahiy gelmeden önce de nübüvvet ve risaletin sahibi olan kişi bu sıfatlarla muttasıftır diyorlar. Halbuki ehli sünnet ne diyor? O sıfat ona ne zaman geldi? Vahiy geldi, Cibril göründü, Allah'ın vahiyini getirdi. Sifte vahiy gelir gelmez nübüvvetle muttasıftır diyor. Bunlar, bu kerramiye tabi bunların çok başka bir şey de var. Yani onlar şunu diyor esasen. Allah ona mukaddes bir ruh vermiş ve ona kuvvetler vermiş. Vahyi telakki etmesi için, Rabbini bilmesi için efendim ona özel bir haller vermiş. Efendim bu Allah'ın nimetlerindendir falan. Bunu anlamak doğru bir şey. Tabii ki Allah Teala ona özel kabiliyetler vermiş. Vahiy gelecek ama şimdi herkese akıl vermiş ama bu kadar akıllıdan milyonlarca milyarlarca akıllıdan vahiy bin Muhammed Mustafa'ya gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'te ne kadar akıllılar vardı yani. O akılla mıdır? Herkese akıl vermiş. Ama tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e daha doğuştan Nuh aleyhisselam'a, İbrahim aleyhisselam'a ne vermiş? Allah'ın vahyini efendim telakki edebilmek için, Rabbini bilmesi için kuvvetler vermiş, mukaddes bir ruh vermiş. Zaten niye? Kable nübüvveti ve ba'deha. Peygamber olmadan önce de günahlardan masumdur diyoruz. Korunmuş. Öbürleri korunmuş mu? Bu kadar akıllı var. Korunmamış. Dolayısıyla bunları kabul etmek, Allah'ın nimeti olarak görmek tabii ki anlaşılır bir şey. Ama bunların derdi ne? Bunların derdi şu. Yani Allah bunu peygamber yapmaya mecburdu gibiye döndürüyor. Madem sonradan peygamber yaptı, yahut da Nebi yaptı, Resul yaptıysa bunu buna vahiy göndermeden evvel de yani bunu hak etmiş. Yani hak etmiş ama Allah-u Teala onu fazl-ı keremiyle seçmiş. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا شَاءَ Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Mevla bunu seçmiş. Ezelde ondaki onun irade-i cüziyesini, kudreti nereye kullanacaklarını hepsini biliyordu, görmüş. Onun için onu seçmiş. Seçtikten sonra da ona o istikakı, istidadı, o kabiliyeti vermiş. Ya bu tamam ama sanki Allah seçmeye mecbur gibi onu peygamber yaptıysa zaten başkasını bulamazdı ki bir tek o uygundu bu işe gibi de bir yaklaşım oluyor kerramiyenin. Meseleyi doğru anlamak lazım yoksa sıkıntı çıkar. Yani yoksa peygamberler 40 yaşında peygamber verildikten sonra seçkin kul olmuşlar da 40 yaştan evvelki 40 yaşına kadar ne yaptılarsa yaptılar herkes gibi ne çanaklar kırdılar, sütler döktüler denir mi haşa? Peygamber olmanın şartlarında da Allah Teala ya kimse şart koşamaz ama Allah Teala hep o sıfatlarda peygamber gönderdiği için kaide çıkıyor buradan. Ki peygamberler nübüvvetten önce de sonra da kötü iş yapmamışlar, günaha düşmemişler, puta tapmamışlar. Ne diyor Bedül-e Malik Hastesine ve mâ kânet nebiyyen kattu ünsâ ve lâ abdun ve şahsun ziftihâli. Hiç mesela Allah Teala köleden peygamber göndermemiş, lafını dinlemezler, hakaret ederler diye. Dişiden peygamber göndermemiş, kadın erkeklere hükmedemez çıkıp insanın namahrem nasıl erkekleri yönetecek, çıkacak, tebliğ yapacak. Ayşe annemiz perde arkasından görüşüyordu mesela. Peygamber nasıl olacak da efendim erkeklerin karşısına çıkacak, namaz kıldıracak, bilmem hutbe okuyacak. Harpte önlerine geçecek. Peygamber yapmamış, dişiden de yapmamış. Bir de kötü işleri olan, evvelce ya bu bilmem neydi, bilmem. Şimdi adam şeyh olmuş, en büyük evliya almış. Evvelce de eşkıyaymış, olur. İsimlerini vermeyeyim çünkü çok büyük velilerde bu durumlar var. Çok büyük veliler yani artık onlara hiç kimse yetişemeyeceği makamda tabiinden tebe-i tabiinde bile var. Ama peygamberlikte böyle şey geçmişinde olmaz. Çünkü neden? Millet konuşur derler ki bu evvelden şöyleydi böyleydi. Şimdi meşhur bir şeyh var şu anda ismini vermeyeyim. Yani ehl-i sünnette bir adam ben bir şey demiyorum bayağı da müridi var şimdi. Birine gittik mesela adam şimdi dedi ki ya dedi bu dedi eşkıya dedi bilmem. Ben de dedi geçen gittim dedi yanına dedi. Baktım dedi dünya müritleri dolmuş, köy kurmuş bilmem ne yapmış. Efendim dedim ya sen bir şucu değil miydin ya şimdi ne oldun böyle falan. Ya tabii o da yanlış konuşuyor. Çünkü neden konuşuyor? Bu peygamberlik tatmıyor ki aşağı. Adam dayısından, babasından, şeyhinden icazet almıştır. Hilafeti hak etmiştir, etmemiştir. Onu mürşidi bilir yani kim icazet verdiyse o. Onun uhdesinde o mesul olur, beni alakadar eden bir şey yok. Ben kendi vekillik bile iddia etmiyorken adamların halifeliğini mi tartışacağım? Bana ne yani? Ama Ehl-i sünnet ve muhalif bir amelde, itikatta bir şey görünmedikten sonra artık herkes kat'al meküllü nâsi meşrabı, herkes meşrebini bilmiştir, gidenlerden ters alırsa alır, beni alakadar etmiyor. Velakin tabii orada işte bir peygamberde bu durum olmaz işte. Çünkü neden? Adam onun geçmişini bildiğinde gittim dedim ki diyor ne bu ya, bütün dünya mürit olmuş burada. Milleti sürmüş işte işlerine, kendi işlerini yaptırıyor diyor, bilmem ne diyor. Bilmiyorum dedim, onu kendi bilir dedim. Tarikatta öyle bir şey olmaz dedim esasen dedim. Ama ya dedi, sen dedi ben seni bilmem ne yapmıyor muyduk ya beraber dedim diyor, bilmem ne diyor, bir şeyler diyor yani. Ha onun için işte bir peygamberde evveliyatında bir tane yanlışlığına şahit olunan bir adam peygamber yapmadı diyor Bedül Emali'de, anladın mı sen? Ha bu değil ki Allah-u Teala'ya birileri şart mı koştu ki sen bunlardan başka peygamber gönderemez. Allah-u Teala'ya kimse şart koşamaz. Hikmeti gereği insanların imanı, çünkü peygambere iman etmeyen kafir olur, ebedi cehennemden çıkamaz. Bir velinin kerametine inanmasa, bu adam veli değildir dese, o adam cehennemlik olmaz. Ha tabii Allah dostlarına muhalefetten bir sıkıntıya girebilir. Ha evliya yoktur dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da var ele aynı evliya Allah la havfun aleyhim ve la mehsen. Bir adam dese keramet hak değildir dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da Meryem Aleyhisselam'ın kerameti anlatılıyor. Asaf İbn-i Berkiya'nın kerameti anlatıyor. Buna peygamber değildi. Kerameti inkar etse hiçbir kimse peygamber dışında harikulade bir şey gösteremez dese hiçbir kimse de kafir olur. Ama o neden kerameti ve evliyalık müesseseyi reddettiğini. Ama şahıs olarak ben evliya var tabi Allah'ın dostu ama ben bu adamın veli olduğuna inanmıyorum dese müşahhas bir adam hakkında kafir olmaz. Ama o adam peygamber olsaydı da onun nübüvvetini inkar etseydi kafir olurdu. Ebedi cehennemden çıkamazdı. Bunları iyi anlamak, fark etmek lazım. Bundan dolayı Mevla gönderdiği bütün peygamberlerde üstün sıfatlar bulundurmuştur. Çocukluklarından, doğuşlarından, anne karnında başlayan süreçten, babasının sulbünde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaç dede ötesinde İlyas isimli dedesi var. Adnan dedesinden aşağıdaki silsilede. O İlyas isimli dedesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sulbündeyken, tabi kaç sonraki babada Abdullah babasında, o son sulbde Abdullah babasının sulbünde olacak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kaç dede geri diyor, ben şu anda ezberimde değil kaç dede gerisi. Ama ne diyor kitapta? Ve zükire ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lebbâ fî sulbî, İlyas dedesinin sulbünde telbiye getirmiştir. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği belki sulb bel demek. Babanın belki belinde o çocuğun yaratıldığı su bulunuyor ya, annenin göğüs kemikleri arasında babanın belinde. O sulbünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lebbeyk sesini yanındakiler işitiyordu İlyas dedesinin. Bu tabii ki geride fazilet var. Öyle şey olur mu? Dünya kadar hadis var, onu konuşmuyoruz. Keramiye ile Ehl-i Sünnet'in farkını anlamanız için konuşuyorum. Keramiye diyor ki, madem diyor Allah diyor onu diyor peygamber yapmış diyor sonradan, bunu önceden de diyor zaten diyor onu yapmak zorundaydı diyor peygamber. Evvelceden de diyor o nebiydi diyor, ona mecburdu diyor çünkü o sıfatlar başkasında yoktu bilmem. Ya kardeşim o sıfatlar tam başkasında yoktu ama o sıfatları da ona Allah verdi, fazl-ı kerem ile ihtiyar etti, fazl-ı kerem ile tercih yaptı, intikap etti. Ve fazl-ı keremiyle tercih ettikten sonra onu o sıfatlarla mücehhez etti. Vakti gelende de Cibril'i gönderdi, vahiy etti. Bu ayrı bir şey. Allah mecbur der gibi başkasında olmaz. Buna vahiy gelmeseydi bile bunda bu sıfat vardı diyor. Ya Allah Allah! Vahiy gelmeseydi bu sıfat, zaten o sıfat varsa o vahiy ona geliyor. Onu da veren Allah, onu da gönderen Allah. Ama sen bunlara özel bir, yani Allah Teala buna vahiy göndermeseydi bile Bu zaten bu sıfatlarla mevsuf idi. Şimdi ama Allah-u Teala vahiy göndereceği için onu o sıfatlarla mevsuf etti demek başka. Vahiy göndermeyecek olsaydı da o zaman o kendiliğinden mi oldu yani o sıfatlar onda? O zaman sen Allah'ın seçimini, ihtiyarını, fazl-ı keremini devreden kaldırıyorsun. O zaman fazl-ı kerem devreden kalkar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bile cennete fazl-ı keremle gireceğim diyor. Sahih hadis-i şerifinde. Amellerim beni de cennete sokmaz buyuruyor. Kâlu velente ya Resulallah. لَيُدْخِلَ الْجَنَّةِ اَحَدَّكُمْ عَمَلُهُ Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. وَلَانْتَ يَا رَسُولَ Seni de mi buyurduk gece gündüz hiç uyumuyorsun, devamlı namaz, ibadet yapıyorsun dediler. قَالُوا وَلَا وَلَانَ اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدْنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَتٍ Ben de tabii ki dedi, buyurdu ki cennete amelimle, namazımla, teheccüdümle giremem. Allah bana da acıyacak, rahmetiyle sokacak buyurdu. Sen şimdi bunu mu inkar ediyorsun yani? Bu meseleler ilmi meseleler. Bu kerramiyeyi Kur'an adam, Muhammed İbni Kerram diye bir adam. Kerram diyen var, kiram diyen var. Vezni çok ama bizim ekseri şeyimiz Kâf'ın fethasıyla, Ra'nın teşdidiyle. Muhammed İbni Kerram. Bu Kerram, işte Kerram da şeyden geliyormuş. İşte Kerem zaten Kerm, üzüm bağı demek. Kerem babası asmacıymış, üzüm bağıymış bilmem ne. Babası asmacı olursa kendisi de tasmacı olur işte böyle. Babasına hakaret etmeyelim, bilmiyoruz babasının durumunu ama bu kendisi sapıtmış. Ondan sonra bu kaçta biliyor musun? Diyormuş ki teşvik hadislerinde falan bazı hadislerde peygamber adına yalan uydurmak caizdir diyormuş. Ondan sonra sene 255'te ölmüş. Sene 255'te ölmüş ne demek biliyor musun? 60-70 sene ortalama koysan adam 2. asır ehli. Yani tebe-i tabi'in dönemi ha. Onun için o asırda bulunan da herkes de tebe-i tabi'in radıyallahu anh denmez yani. O asırlarda da ne sapıklar türedi. Mutezile o asırlarda değil miydi? Hariciler o asırlarda değil miydi? Hariciler asr-ı saadette ilk 3 senede de var. Çıktı var Hazreti Ali döneminde. O bakımdan orada da dikkatli olacağız. Bu adamın sıkıntılı kerramiye fırkası, bununla da müşerref oldunuz diyemeyeceğim, mülevves oldunuz demek lazım. Yani bunları öğrenmemize de bir kere bu adamların adı bile rezalet ama işte efendim böyle bir şeyler de o kadar da bilmesen hepten olursun kaz demiş. Künyesi Ebu Abdillah Sizzi. Çok alimlerden de hadis dinlemiş yani adam. Tabii ya. Ama işte bunun ne mücessimeyle de irtibatı var. Mesela diyormuş ki bizim ibadet ettiğimiz Allah arşın üstünde yer kurmuştur, mekan tutmuştur, oturmuştur. İşte Vehhabiler de biraz değil, bayağı buna bu noktada uyuyor. Allah-u Teala cevherdir diyormuş aşağı. Maddedir yani diyormuş aşağı. Teâlâllâhu aleyhi uluven kebîrâ. 8 sene hapse Ehl-i Sünnet devletleri o zamanki işte hangi döneme düşüyor. Bölgesel de tabii Nişabur'da. Nişabur hükümeti, Neysabur esası da şimdi Nişabur deniyor. Şu anda İran'da o, orası. Nişabur'da 8 sene hapsetmişler. Bu bid'at yani Ehl-i Sünnet dışı işler uydurdu diye hapsetmişler. Sonra hapisten çıkınca Şam tarafına gitmiş, Kudüs'e gitmiş falan. Oralarda bir mezhep tutturmuş falan. Allah bunların itikatlarından cümlemizi muhafaza eylesin. İşte Ehl-i Sünnet dışı fırkalar böyle tehlike efendim arz ediyorlar. Bunlar buna muhalefet ediyor. Yani diyor işte Allah peygamber gönderdiyse ona vahiy göndermese bile o efendim nebidir. Ya vahiy gelmeden nasıl nebidir vahiy gel? Vahiy gelmeden. Sanki Allah ona mecbur. O zaten kendiliğinden üstün bir adamdı da Allah da başka adam bulamayınca mecbur ona gönderdi. Ya öyle şey olur mu? Tabii ki Allah Teala onu seçti, onu mücehhez kıldı. Ayrı bir dava. Fi tatvilin, onların görüşü fi tatvilin büyük bir uzatma içerisinde lehum. Onlara ait bir tatvil var. Yani makaleleri var. Mezhep kurmuş herif. Mezhep kurursan iki tane sandalyeyle de holding kurulmaz. Tabii ki o da orada makaleleri var. Teyit için edille getirmiş bir şeyler. Daha ve tehvilin tehvilleri var. Tehvil iki mana geliyor. Burada tahvif korkutmalar var. İşte bizim mezhepten çıkan gavur olur bilmem ne milleti korkuttular falan. Bir de tehvilin bir manası da şeydir yani ha tezyindir, zehrafedir. Ve tehvilin laflarını süslemişler, yaldızlamışlar. Renk renk şekil şekil. Ondan sonra tehviller içerisinde onların görüşlerine burada muhalefet var. Onların görüşleri ki leyse olmadı aleyh o görüşlerine nedir? Tevilün. Tevil itimat demek yani muavvel. Hiç itimat edilecek bir görüşleri de yok, delilleri de yok. Ehl-i Sünnet'in bunu konuşmasına, anlatmasına bile delil gerek yok ama işte bunu da bilmek lazım.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de suallerinizi bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Dini mesele danışma hattımız kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç inşallah suallerinizi, acil cevaplanması istediğiniz suallerinizi iletebilirsiniz. Oradan da cevaplar alabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
5: Teşekkür ederim, sağ olasınız.
4: Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sualimiz hocam, kafamı karıştıran bir şey var demişler. Ben önceden sivilcelerimi patlatırken içindeki şeyden kan çıkmadığı sürece abdest almazdım, bozulmaz diye biliyordum. Şimdi benim namazlarım kabul oldu mu, olmadı mı? Herhalde bizim bir programdaki cevapları takip etmiş hocam.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. İstifade, ifade ve istifadede cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Hatadan, yanlış yapmaktan, sapmaktan ve saptırmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Abdesti bozan durumlarla alakalı daha önceki derslerimizde de işlediğimiz üzere temelde üç başlık vardır. Bu üç başlıktan birincisi vücuttan bir şeyin çıkması ki bu kendi arasında ikiye ayrılacak, birazdan konuşacağız. İkincisi vücuttan fiili olarak bir şey çıkmasa da çıkma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması ki uyku hali. Üçüncüsü ise zecir dediğimiz, ceza dediğimiz vücuttan herhangi bir şey çıkmadığı halde o yapılan ameliyenin nahoşluluğundan kaynaklı olarak abdestin bozulmuş olması ki bu da rükû ve secdeli bir namazda kişinin sesli bir şekilde gülmesi. Bu iki ve üçü şöyle bir kenara koyacak olursak çünkü sorumuz bunlarla alakalı değil yani uykuyla alakalı değil. Namazda sesli gülmeyle de alakalı değil, vücuttan bir şeyin çıkmasıyla alakalı. Vücuttan bir şeyin çıkmasında abdestin bozulmasıyla alakalı konuyu yine ikiye ayırıyorlar fukaha. El-Mavsili Rahimullah El-İhtiyar isimli eserinde bunu detaylandırıyor. Bir, ön ve arka yoldan bir şeyin çıkması. İki, ön ve arka yolun dışından bir şeyin çıkması. Ön ve arka yoldan bir şey çıkarsa o çıkan şey ister muhtat bir şey olsun ister gayri muhtat olsun yani olağan bir şey olsun ya da olağan dışı bir şey olsun her halükarda abdest bozulur velev ki çıkan şey hattı zatında necis olmasa bile. Bunun sadece istisna edildiği tek bir şey vardır ön yoldan gelen esinti. Erkek ve kadınla alakalı. Erkek için böyle bir şey olur olmaz tartışmalıdır. Olma vehmi oluşur ama kadın için olabilir ama olsa da bu hakikatte abdesti bozan bir durum değildir. Eğer kadının ön yolu arka yolundan ayrı ise bir hastalık sebebiyle birleşik değil ise. Evet. Ama bunun haricinde ne çıkarsa çıksın velev ki necis olmasa bile bu abdesti bozar. Temel bir kuraldır. Mesela yellenme affedersiniz abdesti bozar. Halbuki yelin bizatihi kendisi necis değildir. Çünkü bir çamaşıra temas ettiği zaman o çamaşırın yıkanmasına gerek yok. Yani adam iç çamaşırı üzerindeyken yerlenecek olsa affedersiniz abdesti bozulur. Ama çamaşırını değiştir denmez eğer onun üzerine bir necaset sıçrantısı olmamış ise. Peki ön ve arka dışında vücuttan bir şeyin çıktığında abdesti bozabilmesi de 3 şarta bağlıdır. Nedir bu 3 şart? Birincisi çıkan şeyin necis olması gerekir. Bu olmazsa olmaz olan şartlardandır. Dolayısıyla gözyaşı, ağız salyası veya burundan gelen sümük affedersiniz her ne kadar vücuttan çıkmış olsa da neticede necis olmadığı için bu şeyler abdesti bozan bir durum değildir. İki, o çıkan şeyin akıcı olması gerekir. Yani camit olmaması, kuru olmaması, akıcılık kıvamında olması gerekir. Üçüncüsü ise tecavüz etmesi. Yani çıktığı yeri aşması gerekecek. Yıkanması, abdest ya da boy abdestinde yıkanması farz olan bir yere ulaşmış olması gerekecektir. Burası önemli. Şimdi bu detayı niçin anlattım? Direktmen bu sivirceyle alakalı hüküm şudur dediğim zaman bu sadece kuru bir ezber olur. Ama bunun fıkhi anlamda hem mantığını kavrayalım hem de balık yemek değil de balık tutmasını da görmüş olalım. Hani bizim buradaki derslerimiz ders diyoruz zaten. Evet. Mücerret bir soru cevap değil. Fıkhi müzakere, fıkhi ders şeklinde olduğu için bu bağlamda detaylandırmak istedim. Şimdi vücudumuzda bir sivirce var ve sivircemizi patlattık. İçinden bir sıvı çıktı. Bir, çıkan şey eğer kuruysa, yani bazen hani sivirce geçmiş olduğu için sadece bir kuru yağ tabakası çıkıyor. Böyle bir şey ise bu biraz önce bahsettiğimiz üç şarttan bir tanesinde takıldığı için o abdesti bozmayacaktır. Evet. Bu bir. Çıkan şey sıvı ise, sıvı ise ancak o yani sivilcenin ucunda kaldı ve yayılmadı. Etrafa yayılmadı. O zaman tecavüz etmedi demektir. Hmm. O zaman yine o üç şarttan bir tanesinde sınıfta kaldı. Bu da abdesti bozmayacaktır. Ama çıkan şey sıvı, irin, necis ve sıktık ve yayıldı. Kenarlara evet. bulaştı veya oradan aldık. Ha, üç şartın üçü de tahakkuk etti. O zaman böylesi bir durumda o şey